kaynaklıdır. O zaman bir başka işareti var mıdır? Elbette kalbe imanın girmesi, bir de kalbe imanın yazılması. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman kalbe iman yazılır ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalbine iman yazılan kişileri imanı artan müminler olarak değerlendiriyor. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "İnnemen müminellezine izâ zikrallâhu vecelet kulûbuhum. İzâ tüliyet aleyhim âyâtunâ zâdetühüm îmânen ve alâ rabbihim tevekkelûn." Gerçek müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, cezbelenirler. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanı arttırır ve Rablerine tevekkül ederler. Bu tabiyetini gerçekleştiren bir kişiyi ifade ediyor. Öyleyse kalbine iman yazılan kişi aslında imanı artan bir mümindir. Ama kalbe iman giren kişi o kalben Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ve gerçekten de bakıldığı zaman istisnasız o kalbe imanın girmesi mürşid sevgisine götürüyor. Ne olur diliyle iman etip de kalbiyle iman etmese? O zaman hiçbir şey olmaz. Çünkü Allah Teala soya bakmıyor, mala bakmıyor, şekli şemale bakmıyor, devamlı insanın kalbine bakıyor. Kişinin kalbi talebi onun Allah katındaki seviyesini de ifade ediyor. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği varsa ondan sonrası Allah'ın garantisinde. Çünkü Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde "Men kâne yercu lika Allah efenne acelâli lâhâd." Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun vakti gelecektir. Bu mutlakiyeti bize söyleyen Allah'tır. Allah'ın sözünde hulf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Belki insanlar bunu garantiyi nasıl söyleyebilirsiniz? İşte bu ayete dayanarak söylüyoruz. Çünkü bu ayet Allah'ın kelamıdır. Allah'ın sözünde hulf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Eğer Allah diyorsa ki bana ulaşmayı dileyeni mutlaka vakti gelecektir. Bu mutlakiyeti bize veren, bu sözü bize veren, sözünde hulf olmayan Allah'tır. Ve Allah o kişinin mutlaka ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişi öncelikle kalbine iman giren kişidir. Ama öyle insanlar var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu, bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Kişi A'dan Z'ye kadar Kur'an'ı hatmetmiş vaziyette konuşup diyor, her türlü ibadeti yapıyor ama kalbiyle cahil. Kimdir kalbiyle cahil olan kişi? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Evet, Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor: "İnnellezîne lâ yercûne likâna." Onlar bize ulaşmayı dilemezler. "Ve râdû bil hayâti dünyâ." Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ayetlerden gafil olanlar dilleriyle ne söylese söylesinler, onların kalplerinde iman yoktur. O kişi kurtuluşa eremez. Böylesi bir insan diliyle Allah'ı sevdiğini iddia edebilir. Ama Allah Teala kalbe bakıyor. Kalben ulaşmayı dilemeyen, dili kalbe indirmeyen, dilinin söylediği kalp tasdik etmiyorsa o kurtuluşta değildir. İşte bir kalpte imanın bulunup bulunmadığının alameti dilinin söylediği kalbinde olmasıdır işareti. Bu işaret de Allah sevgisidir ve Resul sevgisidir. Allah'ı seven mutlaka Resul'ünü sever. Resul'ü seven mutlaka Allah'ı seven birisidir. Allah ve Resul'ünü birbirinden ayırt etmek mümkün değildir. Çünkü Resul Allah'ın tasarrufundadır. Allah Teala gerçekten ben Allah'a inanırım, Resul'e ne gerek var? O yaya kalır. Ben Resul'e inanırım, Allah nereden çıktı? O da tamam. Mutlak surette Allah ve Resul'üne itaati, Allah ve Resul'ünü birbirinden ayırmayan, Resul'ün söylediğinin Allah'ın sözü olarak değerlendiren ve kalbine o şekilde nakşeden kişi, o aslında Allah'ın dinini yaşayan kişidir. Allah'ın izniyle, Allah razı olsun.
Evet, ikinci sual.

Yani dikkat edin, zikir de Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Yani bir insan ben Allah'ı seviyorum ama zikretmiyorsa o sadece dilinin söylediği kalbinde olmayan birisidir. Ama gerçekten diliyle ben Allah'ı seviyorum, dil ikrar ediyor ama kalp de tasdik ediyor o sırada Allah Allah diyor. O zaman o kişinin ihtiyaç duyabileceği her şeyi Allah Teala o zikirle kendisine veriyor. Vazgeçmemek ve o imanın sahibi olmak. Yani şartları ne olursa olsun kesinlikle bilecek ki ben zikrediyorsam benim halimi en iyi bilen Allah'tır. Allah ihtiyaç duyduğu şeyi mutlaka bana verendir. Hiç kimseye kaldıramayacağı yükü yükletmeyendir. Allah Teala Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? La nükellifu nefsen illa vus'aha ala ma kesebet ala ma iktesebet. Biz kimsenin gücünün dışında bir şeyle kişiyi sorumlu kılmayız. Öyleyse hastalıklı bir vücut, bir bünyeyi en iyi bilen Allah'tır. Eğer Allah Teala şarttan ne olursa olsun ibadetlerinizi yapın diyorsa, ki bunlara hanımlar dahil değildir. Hanımların özel hallerinde onlara Allah Teala bu imkanı vermiştir. İbadetlerini yapmayabilirler. Onun dışında bey bir kardeşimiz için şartları ne olursa olsun o ibadetin yapılmasını Allah Teala farz kılmış. Mesela ne olabilir? Öyle şartların sahibi iki kişi yürüyor. Ama namaz vakti de bitecek. Hedefine de ulaşması lazım. Yürürken namaz kılınabilir mi? Evet. Ne bileyim, her tarafı hiçbir tarafı oynamıyor. Sadece düşünüyor. Ama namaz kılması lazım vakit gelince. Düşüncesinde namaz kılabilir mi? Evet. Yani eğer Allah Teala bu kolaylıkları Kur'an-ı Kerim'de bize vermişse o zaman ibadetler, şartlar ne olursa olsun yerine getirmemiz ve yerine getirebilmek, onun mutluluğunu yaşayabilmek için mutlaka Allah'tan yardım istememiz lazım. O zaman da Eyüp Aleyhisselam gibi fizik vücudun rahatsızlığı ne olursa olsun bize o ibadetler zor gelmez. Çünkü Allah yardım ediyor. Allah yardımıyla kolaylaştırıyor. O zaman sadece zevkini yaşıyoruz. Buna bir misal vermek gerekirse biz Allah'a ulaşmayı dilemeden tabiyetimizi gerçekleştirmeden evvel Ramazan'da oruç tutuyorduk. Ama akşamı zor getiriyorduk. Öf öf, hatta etrafımızdaki insanları kırıp geçiriyorduk. Bu kadar zor şartların içerisinde namaz kılıyorduk. Gerçekten oruç tutuyorduk. Gerçekten Peygamber Efendimiz de diyor ki oruç bazı insanlar için açlık ve susuzluktur. Kimler için? Allah'a ve mülahire iman eden, iman etmeyen hiç kimseye için oruç bir mutluluk değildir. Açlık ve susuzluktur. Nice oruç tutanlar vardır ki onların nasibi açlık ve susuzluk. Nice gece ibadetine kalkanlar vardır ki onların nasibi de ancak uykusuzluktur. Kimdir bunlar? Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler. Hem Allah'a inanıyor, hem Resul'e inanıyor, hem bütün emirlere inanıyor, Kur'an okuyor. Allah'a ve yevmil ahire iman edenler var mı? Var. İman etmeyenler de var mı? Var. Bakın, iki grup insanı biz sizin için Kur'an ayetleriyle deledik. Allah'a ve yevmil ahire iman edenler 7 grup insan. Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler de 7 grup insan. Evet, şu anda ekranımızda slaytımızı görüyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen yevmil ahire iman edenler, Bakara 62, Bakara 177, Ali İmran 114, Maide 69, Tövbe 18, Tövbe 19 ve Tövbe 44. Allah'a ve yevmil ahire iman edenler hastalıklı bir hali yaşasalar dahi şartlar ne olursa olsun Allah onlara her şeyi kolaylaştırıyor. Yesiru ve la tuhassiru ve şiru ve la tunefiru. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmül ahire iman etmeyenler, yevmül ahir ruhun Allah'a ulaştığı güne iman etmeyenler. Bakın, Allah'ın zatı arşta, Allah'ın zatı ruhu için Allah'ın zatı meaptir, sığınaktır. Yani nasıl nefs ve fizik vücut için ahiret yurdu cennet veya cehennemse, Allah'ın zatı da ruhumuz için ahiret yurdudur. Ve Allah'ın zatı sığınaktır. Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler deyince, Allah'a kişi inanıyor ama yevmil ahire iman etmiyor. Yani
ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına

0: inanmıyor. Yüzlerce, hatta insanlar %90'dan fazlası. Öyle olunca o zaman Kur'an onlara açılmıyor. Onlar Kur'an'a karşı körlük var, kendilerinde sağırlık ve dilsizlik var. Onlar asla hedefe ulaşamazlar. Hangi ayet gereğince? Fussilet 44. Fussilet 44'te Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim, amin olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir amin olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, yevmül ahire iman edenler. Ama Kur'an-ı Kerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmül ahire iman etmeyenler için sağırlıktır ve körlüktür diyor. O zaman sağır ve körler gideceği yer cehennem ve ne yazık ki bunlar farkında değiller. O zaman rahatsızlıklarımızın iç dünyamıza sirayet etmemesini istiyorsak Allah'tan yardım talep edeceğiz ve hemen zikre başlayacağız. Zikir, zikir, zikir ve Allah'tan alınan yardımla tekrar o güzel günlere doğru Allah Teala bizi götürecektir. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını göstermemiz lazım inşallah Teala. Allah'ın izniyle. Antalya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, fıska düşme olayı nasıl gerçekleşir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe, mürşitten şüphe ve ayetlerden şüphe kişiyi fıska götürür. Başlangıç noktasında bütün insanlar fıskadır. Ama fıskta olan insanlar ayetlere iman ederse, ayetlerden şüphe etmese fısktan kurtulur. Hangi ayet-i kerime? İşte hemen söyleyelim. İster Rum 53 olsun, ister Nem suresinin 81. ayet-i kerimesi olsun. Bakın Allah-u Teala ne buyuruyor ikisinde de. Diyor ki sen körleri delaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. İşte onlar da bize teslim olanlardır. Öyleyse fısktan kurtulmanın birinci koşulu ayetlere imandır. Başlangıçta herkes fıskadır. Fısktan kurtulmak istiyorsa kişi ayetlere iman edecek. Ayetlere mesela adam çıkıyor diyor ki ya ben Kur'an-ı Kerim'i hatmettim, hafız Kur'an'ım. Hafız Kur'an ama Resul'ün ayetlerin tilavetinde Resul diyor ki Allah'a daveti diyor ve Allah'a ulaşmayı dile diyor. O da dilemiyorum diyor, böyle bir şey yok diyor. Bu senin yorumundur diyor. O zaman bu senin yorumundur. Allah'a ulaşmayı dileme diye bir şey yoktur diyorsa, ruh insana hayat verir diyorsa, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür diyorsa, o zaman bu kişi ayetlere iman etmeyen birisidir. Ayetlere iman etmeyen kişi fısktan kurtulamaz. Fısktan kurtulabilmesi için gayet iki tane ayet-i kerime var. Gelelim mürşide. Kişi diyor ki kulla Allah arasına kimse giremez. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Mürşide tabi olmak şirktir. Böylesi bir insan fıstan kurtulabilir mi? Mürşide inanmıyorsa, mürşitten şüphe ediyorsa? Hayır. Mutlaka oradan da kurtulabilmesi için mürşidin Allah'ın bir elçisi, Allah'ın tayiniyle gerçekleştiğini ve Allah-u Teala'nın mürşide tabiyeti farz kılması gerektiğini ifade etmesi lazım ki fıstan kurtulabilsin. Mürşide tabiyet de onu oradan kurtarıyor. Gelelim ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına. Aynı şekilde. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştı. Ermiş evliya oldu. O zaman kişi zikri bırakıyor. Zikri bıraktığı zaman neden şüphe etmiş oluyor o zaman? Allah'a ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasından şüphe ediyor. O zaman yavaş yavaş tereddi hasıl oluyor. Yavaş yavaş aşağı doğru gidiyor ve zikri bırakınca müşritten şüphe etmeye başlıyor. Daha sonra ayetlerden de şüphe ediyor ve buna dair birçok örnekler var. Bunlardan bir tanesi de Rum suresinin 33. ayet-i kerimesi. Bakın ne diyor Allah-u Teala. Rum 33'te insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederler. Hatırlayın bu zarar Tövbe 126. Musibet isabet ediyor. Oradan ders alıyor, Allah'a yöneliyor. Sonra Allah Teala onu kendisinden bir rahmetle, rahim esması tecellisiyle kendisine ulaştırıyor, hidayete erdiriyor. O zaman onlardan sonra bir kısmı Rablerine şirk koşuyorlar, şüphe ediyorlar. Yani hidayetteyken delalete düşüyorlar. Ne zaman? Zikri bırakırsa. Zikri bıraktığı an yavaş yavaş sahip olduğu her şeyi kaybeden birisi oluyor. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Cin Suresi 28. ayet-i kerime tefsirinde Muhterem Efendimiz bu meleklerin devrin imamlarının yaptığı her şeyi görürler ve şahit olurlar buyurmuşlardır. Devrin imamına tabi olup da öğrendiği ilmi bilmeyenlere tebliğ yaparlarken onların da tebliğleri esnasında melekler onların yanında hazır bulunup o tebliğe şahit oluyorlar mı? Hepinizin üzerinde 4 tane melek var, şahit olmaz mı? İster tövbe sırasında olsun, ister yaptığınız fiillerde olsun, 7 şahit söz konusu tövbe sırasında. Bunlardan bir tanesi de kiramen katibe melekleri işte. Tövbe merasiminde kişinin şefaatinde 7 şahit vardır. Kiramen katibe melekleri bunlardan bir tanesi, kişinin de amel defteri. O zaman amel defteri varsa elbette var. Cin 28'de Efendimizin tefsirinde bu melekler devrin imamlarının yaptığı her şeyi görürler ve şahit olurlar. Evet, devrin imamı olan Resul Risaletini yani Allah'ın kendisine Resul tayin ettiğini ve devrin imamlığına vekaleten tayin ettiği herkese defaat açıklanmaktadır. Huzur namazının son asaleten devrin imamı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan sonraki bütün devirlerde 14 asırdır huzur namazının bütün imamları bu görevi vekaleten yürünmektedirler. Mutlaka bu dünyada hayatta olması ve mutlaka Allah tarafından seçilmiş olması lazım. Yani huzur namazının imamının mutlaka bu dünyada hayatta olması ve mutlaka Allah tarafından seçilmiş olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili hocam, ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Sorumu arz etmek istiyorum inşallah. Zekat toplumda nasıl bir rol oynar? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak, zekat toplumda nasıl bir rol oynar? Sevgili kardeşlerim, zekat kul hakkıdır. Evvela Hazreti Ebubekir buyuruyor ki, namaz kılmazsanız o sizin Allah arasında. Oruç tutmazsanız o sizin Allah arasında. Zikir yapmazsanız o sizin Allah arasında. Hacca gitmeyen o sizin Allah arasında. Ama zekat vermezseniz savaş açarım diyor. Zekat kul hakkıdır. Allah Teala Bakara Suresi'nin 177. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Evvela inanç şartlarını açıkladıktan sonra malı çok sevmenize rağmen kime vermektir? Yakın akrabaya وَاَتَ الْمَالَا الْحَبِزَ وَالْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّب۪يلَ وَسَائِنَ وَف۪ي رِكَابِ 7 grup insan, evet. Burada 7 grup insana sayılıyor. Onlara haklarını vermektir. Ama bu hakların içerisinde zekat da sonradan ifade edilmiş mi? Evet. Namazı kılması, zekatı vermesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dini hayatın da maddi ve mani hayatın yegane anahtarı zekattır. Eğer zekatınızı verirseniz zekat alanlar zekat verecek duruma geliyor. Öyleyse şöyle söyleyelim. 2 grup insan var. Zekat verebilecek durumda olan insanlar ve zekat hiç veremeyecek durumda olan insanlar. Eğer zekat verecek durumda olan insanlar zekatı veremeyecek durumda olan insanlara haklarını verirlerse bir gün o zekat alanlar da zekat verecek duruma geliyor ve bu dönem gerçekleşecek mi? Evet. Efendimizin Hidayet çağında işte o son savaşın bitiminden sonra toplumda öyle bir rafa, öyle bir durum gelecek ki zekat insanlar vermek üzere fellik fellik insan arayacaklar. Ve gidecekler diyecek ki yolda karşılaştığı birisine ben zekatımı sana vermeye geliyordum. O da diyecek ki ben de şimdi şu anda zekatımı şuna vermek üzere gidiyorum, hareket ediyorum. Yani zekat alanların hepsi zekat verecek duruma gelmiş. Nasıl oluyor bu durum? Hidayet çağında asr-ı saadette gerçekleşecek. Dinler birleşecek. Herkes aynı dinin mensubu olduğunu idrak edecek. Ve herkes hayırlarda yarışacak. Herkes hayırlarda yarışınca ihtiyaçtan fazlasını verecek. İhtiyaçtan fazlasını verilmesi, barışın gerçekleşmesi, silahlara ayrılan paranın yatırıma dönüştürülmesi ve insanlara ateşli silahlar yerine refah olarak dönmesini ifade ediyor. Gerçekleşecek mi? Evet. Öyleyse zekat toplumun, sosyal hayatın vazgeçilmez anahtarıdır ve mutlak surette verilmesi lazım. İşte zekat alanlara ben vermeyenlere savaş açarım demesi bir nevi insanların bilerek diğer komşusunu açlığa mahkum etmesi gerekir. Halbuki yaratılış gayemiz ne? Yaratılış gayemiz başka insanlar için yaşamak. Şimdi komşumuz açken tok olan ne diyor Allah Resulü? Bizden değildir. Biz çünkü zaten o komşu için yaratılmışız. Biz tokuz, o ise aç. O zaman biz yaratılış gayemize uygun bir hayatı yaşamıyoruz. Ne zaman komşumuzu kendimizden öne geçirirsek o zaman hedefimize ulaşabiliriz. Evet, ne zaman şartlar ne olursa olsun komşumuzu kendimizden öne geçirebildiğimiz an bu gerçekleşir. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimiz muhterem hocam ölüm anında Allah'a ulaşmayı dileyerek amenü olanları şeytan kafir olmaları konusunda kandırabilir mi? Sevgili kardeşim, Allah Teala Secde Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde bir şey söylüyor. De ki fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez. Onlara süre vermez. Yani ölüme kadar kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyince o zaman daha sonraki noktada ruh Allah'ın zatına ulaşsa da o ruhun ölümle Allah'ın zatına ulaşması ona bir kurtuluş sağlamıyor. Fetih günü kafir olanlara, fetih günü ne demek? Gök kapıların kendisine açıldığı gün. Allah Teala Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde ne diyor? وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتُّوا أَبْوَابَ السَّمَاءِ. Yani gök kapıları açılmaz. Secde 29 ve Araf 40. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesi. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتُّوا أَبْوَابَ السَّمَاءِ. Gök kapıları onlara açılmaz. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Yunus 45'te يَوْمِ شَحْشُرُهُمْ كَمْ لَمْ يَلْبَسُوا اِلَى اِسْعَاتًا مِنَ النَّهَارِ يَتَرَّعَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِكَ اللّٰهِ. Bakın, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِكَ اللّٰهِ. Lika Allah'ı yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır ve onlar kibirli olan insanlardır. Onlara gök kapıları açılmaz. O zaman gök kapıları açılmayınca ölümle ruhu Allah'ın zatına ulaşanlara onlara bir fayda vermiyor. Allah Teala onu söylüyor. Ölüm anında Allah'a ulaşmayı dileyerek amini olanları şeytan kafir olmaları konusunda kandırabilir mi? Henüz gözünden perde kaldırılmadıysa, yani gözünden perde kaldırılmışsa kişiler bu dünya hayatında, ama mesela birisi onunla konuşuyor, o konuştuğu kişinin farkında değil, o da başka tarafa bakıp konuşuyorsa, o noktadan itibaren Allah'a ulaşmayı dilediyse ona bir fayda vermez. Ondan önce Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemesi takdirinde şeytan asla ona engel olamaz. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, delalette olan bir kişi nefs tayi mekanını kendi aklının kontrolünde yapabilir mi? Hayır sevgili. Öylesi bir insan sadece astral hayat şeytanın tesirinde yaşayabilir. İster nefsi tayi mekan olsun, ister ruhu tayi mekan olsun, mutlaka Allah'ın yardımıyla gerçekleşir ve mürşid yanında bulunuyor. Mürşidin yardımıyla gerçekleşiyor. Her uyku bir nefsi tayi mekandır ama şuursuz bir tayi mekandır. Fakat şuurlu tayi mekanı kişinin yaşayabilmesi bu Rabbani yoldan, mutlaka mürşidin nimeti devreye giriyor. İster Rabbani yoldan nefsi tayi mekan yaşasın, mürşid yanındadır. İster Rabbani yoldan ruhu tayi mekan yaşasın, yine mürşid yanındadır Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu çok kimse bilmektedir. Fakat burada iman edip inananlara daha çok dert, bela, sıkıntı gelmekte, inkar edenlere ise o kadar gelmemektedir. Sevgili kardeşlerim, bela sıkıntı birer imtihandır. Musibetler insana derecat kazandırır. Allah Teala 7 ayet-i kerimede diyor ki bizden dünyayı istiyorsunuz, alın ama ahirette nasibiniz yok. Öyleyse onlar dünyayı istiyorlarsa o zaman Allah Teala da onların istediklerini onlara veriyor. Ama kişi Eğer maneviyatı istiyorsa, o zaman maneviyatın giriş kapısı bir imtihandır, beladır. Tövbe 126'da. Biz diyor o senede bir iki kere onları imtihan ederiz. Bu imtihanda onlar derecat kazanıyorlar. E şimdi Allah'tan kişi dünya metaını istiyor. Veya gidip bilet alıyor yani. Milli piyangodan bilet alıyor. Mesela şöyle bir şey, sabahtan akşama kadar para isteyen kişi milli piyango biletini almazsa olur mu? E o da ona sarılıyor, gidiyor. Oradan da para kendisine çıkıyor. Ama o para kendisine huzur ve mutluluk verir mi? Hayır. Sadece dünyadaki zevkleri yaşar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne buyuruyor? Dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Öyleyse Allah'a çok hamd edip şükrederiz ki Allah Teala o musibetleri bize veriyor. Ondan ders çıkartanlar kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilediğiniz an zaten gerisini Allah gerçekleştiriyor. Evet, dünya bir imtihan yeridir. Fakat iman edip inananlara daha çok dert bela geliyor. O dert bela ne zamana kadar sürüyor? Daimi zikre ulaşana kadar. Ama daimi zikre ulaştırmanın bir vasıtasıdır. Bir taraftan yarışmaya giriyor kişi. Ne diyelim? Koşu engelli bir yarışmada. Bazılarının engeli daha düşük. Bazıları çok daha fazla yüksek engelli durumlarla karşılaşıyorlar. Ama ikisinin aldığı puan eşit mi? Değil. Neyse, bela ve sıkıntılar bizim aleyhimize değil lehimizedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki en büyük belaları peygamberler geçirirler. Sonra veliler ve sonra diğer insanlar. O zaman Allah'ın en sevgilileri peygamberlerse, ondan sonra Resuller velilerse, o zaman Allah onların aleyhine bir şey yapabilir mi? Hayır, mümkün değil. Onların ilahi iradeyle tesbihteler ve sağ alacağı Allah-u Teala onları kendisine biraz daha yaklaştırmak, biraz daha kendisine dost kılmak içindir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, Efendimiz himmetiyle ellerinizden öpüyor. Hasretle, sevgiyle bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem Hocam, uygun görürseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum inşallah. Muhterem Hocam, mürşidin müridini öğretebileceği en önemli şey nedir? Bize bunu açıklar mısınız? Allah razı olsun.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha da okuyacak olursak, mürşidin müride öğretebileceği en önemli şey nedir diyor kardeşimiz. Mürşidin müride öğretebileceği en önemli şey Allah sevgisidir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Bizden sevgiyi öğrenmemizi ve daha sonra sevgiyi öğretmemizi istiyor. Bizler sevgiyi öğrenen, yaşayan ve öğretenler olmalıyız. Şu dünya üzerinde şu anda 8 milyar insan var. 8 milyar insandan Allah'ın istediği şey bu. Mürşit Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Yani mürşit eğer müride bunu öğretmek istiyorsa aslında ne yapmış oluyor? Allah müride neyi öğretmek istediğini ifade ediyor mürşit. Dolayısıyla olay buysa bir kere daha söyleyelim. Evet, Allah Teala her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Sevgiyi öğrenmemizi, sevgiyi yaşamamızı ve sevgiyi öğretmemizi istiyor. Allah aşıkları bunun müdayimleridir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz buyuruyor ki Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. Eğer bunları muhteva içinde gerçekleştirebilirsek, Efendimizin şu sözleriyle tamamlamamız lazım. Seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle bakın. Bütün dünyaya sevginin teleskobuyla bakın. Sevginin dürbünüyle bakın. Bütün dünyaya sevginin teleskobuyla bakın. Bizi biz yapacak olan tek şey sevgidir, sevgidir, sevgidir. Seven sevdiğine koşar, koşan korktuğundan kaçar, korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz Allah'ı sevenler olun, o sevgiyi yaşayanlar olun ve en sonunda da her insana o sevgiyi öğretenler olun. Bir sual ve cevap programının daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamu rijsun min ameli şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Burada bahsi geçen içki, kumar, falokları puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha erersiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah-u Teala ne diyor? فَاِجْتَنِيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağutta akıl olmaktan, insan ve cin şeytan akıl olmaktan içtinab ettiler. Ne ile içtinab ediyorlar? وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytanak olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdeler. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa, o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği müşride tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklardan kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an ayetleriyle kalplerin fethi. Birinci sual, kalplerin fethedilmesine Kur'an ayetlerinin rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın tüm insanlardan istediği şey Allah'ın etrafında kalplerin sevgiyle birleşmesi. Sevgi üzerine bir ve beraber olmak. Allah için sevmek. Yunus ne diyor? Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. İşte Yunus'un dediği gibi gönüller yapmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey sevmektir. Sevgiyle gönülleri yapabiliriz. İnsanları seversek onları mutlu etmeye çalışırız. Mutluluk Kur'an dışında hiçbir yerde bulunmaz. Tek adresi Kur'an'dır. Kur'an ayetleriyle anlatacağımız bir mutluluk reçetesi İnsanı hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin üst noktasına ulaştıracak. Bütün bu muhtevayı kapsamaktadır. Sonuç ise kalplerin Allah tarafından birleştirilmesi, sevgide birleştirilmesi ve kardeş olmak. İşte Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. O zaman kardeş olmak, kalplerin sevgide birleşmesini ifade ediyor. Ali İmran 103'te siz düşmandınız birbirinize. Ama Allah kalplerinizi birleştirdi, sevgide birleştirdi. Ve onun nimetiyle kardeşler oldunuz. İster bu nimet Kur'an-ı Kerim, ister bu nimet Tevhid-i İmam-ı Ruh olsun ama o nimetle kardeş oluyoruz. Ve Enfal 63'te yeryüzündeki olanların hepsini infak etseydin, onların kalplerini birleştiremezsin. Birleştiremezsin. Onların kalplerini sevgide birleştirecek olan sadece Allah'tır. Allah Teala'nın dizaynı bu inşallah. O halde herkesin Allah'a ulaşmayı dileyerek diğer insanlarla bir sevgi bağı içerisine girmesi ve mutluluğu o şekilde yaşaması en güzel olandır. İkinci sual, insanlar Allah'ın ayetlerinden habersiz oldukları için mi dostluklar kurulamıyor? Evet. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emri bütün kainatı kapsamaktadır. Allah'ın kanunları evrenseldir. İnsanlar beş duyu organın standartları içerisinde mutluluğu arıyorlar. Beş duyu organ standartları içerisinde hiç kimse mutlu olamaz. İşte bu dünya için çalışanlar ne yaparlarsa yapsınlar mutluluğu yaşayamazlar. Beş duyu organ içerisinde, beş duyu organın muhtevası içerisinde insanlar kasa, masa, nisa için çalışıyorlar. Ama bununla zevkleri yaşayabilirler. Fakat mutluluk o mümkün değil. Çünkü mutluluk nefsin tezki ve tasfiyesiyle gerçekleşir. Ve nefsin manevi kalbindeki afetlerin yarı yarı azalması ve tamamen temizlenmesi ancak Allah isminin tekrarı olan zikirle mümkündür. İbadetlerin sultanı. Bu da uygulamada yoksa mümkün değil. O zaman ne yapılması lazım? Allah Teala en çok insanı seviyor. Sevdiği insanın mutlu olmasını istiyor. Ve onun mutluluğu meyanında iki tane kaynak vaz etmiş. Birisi Allah'ın kitabı. Allah'ın bütün kanunlarını içeren yegane kaynak. İkincisi de insanlardan biri bu kitabı açıklayan, öğreten ve yaşatan Allah'ın mürşidi. İşte her seferinde Allah Resulü sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. Onlar sağladığınız müddetçe asla delalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ve Ehl-i Beyt'im. Her devirde bu kitabı açıklayan Ehl-i Beyt. Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sahip uyduk şahınızı şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünneti açıklaması. Bütün bunlar bizi bir sonuca ulaştırıyor. İşte Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde peygamberlerden sonra gelecek olan Resul, Mehdi Resul'ün onun döneminde zalimler pişmankarlıklarından ellerini ısıracaklar. Keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Sevgili kardeşlerim, Resul'le birlikte yol tutanlar kimlerdir? Bakara 151 ile açıklayalım. Resul'le birlikte yol tutanlar, ayetler tilavet edildiğinde ayetlere iman edenlerdir. Resul'le birlikte yol tutanlar, mürşid söz konusu olduğu zaman tabi olup nefs eskesine başlayanlardır. Resul'le birlikte yol tutanlar, fizik vücut teslimi için harekete geçen Kur'an'ı ruhunu öğrenenlerdir. Resul'le birlikte yol tutanlar, hikmeti öğrenenlerdir, nefs teslimini yapanlardır. Resul'le birlikte yol tutanlar, irade teslimini yaparak hikmetin ötesini de öğrenenlerdir. Ama öyle olmasına rağmen Resul'le birlikte yol tutmayanlar, bu 7 sabah 4 teslimi yaşamayanlar, Resul onlara diyor ki, benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Sadece Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar, onlar fırka-i naciye, 73 fırka ama 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. İşte sevgili kardeşlerim, bu sohbetleri niçin yapıyoruz? İnsanlara unuttuğu Kur'an'daki İslam'ı, yani kainatın ezeli ve ebedi dinini insanlara açıklamak üzere yapıyoruz. İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar, Resulullah'ın da ifade ettiği. Ahir zamanda Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide. İnsanlar dini bidatlerle yaşamaya başlamışlar ve Kur'an'ı unutmuşlar. İnsanlara Allah'ın doğrularını anlatıp onların da gözünü açmak, onlara da en azından Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğretmek mecburiyetindeyiz. Bu husus dünyanın en önemli probleminin çözülmesidir. Uluslararası düşmanlıkların sona ereceği, uluslararası dostlukların kurulacağı, yani bir dünyaya, yeni bir dünyaya, sırf sükunun gerçekleştiği yeni bir dünyaya adım atıyoruz. Üç kitaplı dinin mensuplarının kendi aralarında da 7 sabah 4 teslim olduğunu ispat etmek, bu birinci vazifemizdir. Böylece aramızda dünyadaki en büyük dostluklar kurulacaktır. Bu da bunun neticesi olan yaşamayı ifade ediyor. Hadis-i şerifte birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun diyor. Öyleyse kardeşlik hepimizin gerçekleştirmesi gereken hedef. İşte bir Katolik rahip olan Martin Luther King ne diyor? Biz balıklar gibi yüzmeyi, kuşlar gibi uçmayı öğrendik ama kardeş olmayı öğrenemedik. Kardeş olmak mutlak surette 7 kademedeki nefs eskesi tek bir dilekle gerçekleşir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, kalplerin fethedilmesine Allah'ın ayetlerini tebliğ eden kişilerin vasıfları da önemli midir? Evet. Allah Teala Bakara 256'da lakira hafidin dinde zorlama yok. Katte ben işte minel gay. İrşad yoluyla gay yolu, yani şeytana götüren yol, cehenneme götüren yolla Allah'a ulaştıran yol, cennete götüren yol birbirinden 180 derece ayrılmış vaziyette. Ama kim tağutu inkar eder, insan ve cin şeytanları ve Allah'a iman eder de Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide mutlaka ulaşıp tabi olur. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala vasıflarını bildiriyor. Tebliğ eden kişinin vasıflarını bildiriyor. Men ahsana kavlen memen da'a ila Allah ve amile salihan ve kalin minel müslümin. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim yapar? Var. Bakara 151'de bu tebliğcinin en üst seviyedeki devrin imamı ise 5 görevini Allah'a tarazık ediyor. O size ayetleri tilavet ediyor. 1. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor ki O size kitabı öğretiyor 3, o size hikmeti öğretiyor 4 ve hikmetin ötesini o size öğretiyor 5. Ayetleri tilavet ilk 14 basamak. Nefs tezkiyesi 14. basamaktan 21. basamağa kadar. Kitabın öğretilmesi 21. basamaktan 25. basamağa kadar. Hikmetin öğretilmesi 26. basamak ve 27. basamağın 26. basamak, 20. basamak ve 28. basamağın 4. kademesine kadar uzanıyor. Hikmetin ötesinin öğretilmesi ise 28. basamağın 5. kademesinden 5. kademesi, 6. kademe, 7. kademe iyi ihtiva ediyor. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz bir ara sohbetinde ben kardeşlerimi özledim buyuruyor. Sahabe soruyor, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Hayır diyor, siz benim dava arkadaşlarım diyor. Henüz onlar gelmedi. İşte Resulullah'ın kardeşim diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam döneminde tabiyetini gerçekleştiren ve 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar. Bir kalp kazanmak başkasına en güzel davranışları sergilemekle mümkündür. Ama bütün insanlar hayatta nefslerinin kalbinde %100 afetler olarak başlarlar. Sık sık yanlış davranışta bulunurlar, böylece kardeş olamazlar. Kalplerin terip edilmesi tabiyete bağlı bir husustur. Nitekim Ali İmran 103'te فَهَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَحَسْبَحْتَ مَنْ نِعْمَةِ اِخْوَانٍ Kalplerin sevgide birleştirilmesi müşride tabiyetle, yani devrin imamın ruhunu o kişinin başının üzerine gelmesiyle mümkün. Siz nasıl Allah'a ulaştıysanız başkalarını da Allah'a ulaştırmakla hepiniz vazifelisiniz. Anlattığımız her şey insanlara Allah yolunda bir şeyler ifade etmelidir. Biz hatırlattıkça onlar da Allah'ın güzelliklerini hatırlayacaklardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Ve yine bir başka hadiste Allah Resulü buyuruyor ki amenü olmadıkça cennete giremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemez cennete giremezsiniz ama birbirinizin mürşidi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek kalpten cennet müjdesidir. Mürşide tabiyet, kalbe imanın yazısı, yazılması, imanı artan mümin olmanın müjdesini ifade ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala etrafımızda kim varsa herkese sevgi göstermemizi, birkaç kelimeyle, bir gülümsemeyle onların gönüllerini fethetmemizi istiyor. Sizce herkes böyle bir davranış içinde olsa dünya nasıl bir yer olurdu?
2: Günlük güneşlik olur, kardeşlik olur.
1: Peki yapabiliyor muyuz öyle?
2: Vallahi çoğumuz yapıyoruz, çoğumuz yapamıyoruz. Kiminin psikolojisi bozuk, kimisi geçim sıkıntısı çekiyordur. Kimisinin aile sorunları vardır. Ondandır yani, mutlu olan insan her zaman zaten mutludur.
3: Keşke böyle bir şey olsaydı ama herkes aynı düşüncede olmuyor maalesef.
4: Dilerim hepimiz kardeş olalım, güzel olalım. Bu dünya fani ya.
1: Allah Teala böyle bir mutluluk dünyası içinde yaşamak istiyorsak öncelikle üzerimize düşen vazifeyi yapıp Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Kul hakkı yemeyeceksin.
4: Allah'a ulaşmak aşkını zikretmektir. En güzel aşk Allah aşkıdır.
1: Ruhumuzu yaşarken Allah'a ulaştırmamızı istiyor Allah. Hiç bunu duymuş muydun?
2: Hiç duymadım. Vallahi bence hoşuma gitmedi. Ne bileyim ben, daha ölmeden ruhumu bedenimi istiyorsa yani. Hani öldükten sonra amenna.
1: Ölüm değil bu. Bu yaşarken ermiş evliyalar gibi.
2: He. Ona nasıl diyebilirim bilemiyorum ki, anlayamadım.
4: Dost doğru kulluk yapmışsak, iman etmişsek onun en sevdiği kul olmamız için onun yasaklarını yapmamamız gerekir. Ancak öyle ulaşırız yani.
3: Allah'ım seni çok ama çok seviyorum.
2: Ben seni o kadar çok seviyorum ki sana ulaşmak istiyorum.
4: Bana üflediğin ruhu sana yaşarken ulaştırmak istiyorum kalpten.
2: Ermiş evliyalar gibi sana ruhumu teslim etmek istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda öldükten sonra amenna ama o hiç hoşuma gitmedi. Daha ölmeden ruhu bedenimini istiyorsun dedi. Allah'a ulaşmak dileği bir ölüm temennisi midir? Hayır. Tam tersi, Allah'a ulaşma dileği ölümsüzlük sırrına ulaşmanın delilidir, senedidir. İnsanlar en çok ölümden korkuyor. Bu kardeşimizin ifade ettiği gibi diyor. Henüz yaşamak istiyorum, ölmek istemiyorum. Ölmeden evvel benim ruhumu niye istiyor? Halbuki bir ruh ölümle Allah'a ulaşır. Bu kader tatında gerçekleşir. İki, hayattayken serbest iradeyle. İşte Hazreti İsa Aleyhisselam iki kere dünyada ölümü tadan kişi ölümsüz kırına ulaşmıştır ve o kişi ebedi bir hayatın müjdesini dağılıyor. Neyle? Kalbin ulaşmayı dilemekle. Öyleyse Allah'a ulaşma dileği bir ölüm temennisi değil, tam tersi sonsuz bir hayatın müjdesidir. Allah'a ulaşma dileği. Cennet hayatı sonsuzdur ve bir tek dilekle o kişi o hayatı orada geçirecektir. Secde 11'de zaten ister kafir, ister putperest, ister mecusi kim olursanız olun ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama marifet Bakara 46'ya göre hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar kesinlikle Allah'ın müjdesine kavuşanlardır. Allah Teala intiharı yasaklamış. Nisa 29'da ve 30'da kim intihar ederse cezası ebedi cehennem. Allah Teala'nın Rabbine dön emri, irci emri bir ölüm emri değildir. Biz hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşması emridir. Bu emrin yerine getirilmesi bizi Allah'a ermiş bir evliya, Allah'a dost kılar. Bunun bir ölüm emri olmadığını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma hutbesinde ölmeden evvel ölün ki Allah size amellerinizin 700 katını versin şeklinde ifade etmiştir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim intiharı yasak kılmıştır. Kim hangi şartlar içinde nasıl intihar ederse etsin, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cehennemidir. Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Öyleyse irci emri bir ölüm emri değildir. İrci emri bir ölüm emridir diyenler sadece hürafeye dayalı bir zanda bulunurlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala başkalarına yaptığımız her güzel davranışı kendisine yapılmış sayar ve insanların gönlünü yaptığımız Allah için olduğumuz bir noktaya ulaşmamız için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emretmiştir. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Ferahlıktır, huzurdur.
4: İslah etmek demek herhalde biraz dedik geçen hocam cezalandırmış gibi bir şey oluyormuş. Terbiye etsin bizi Rabbim vallahi.
3: Sevabını kazanırız cennete girmek için.
1: Allah'ı zikretmek bizi terbiye eder mi? Bizi temizler mi?
4: Bence temizler. Ama dosdoğru yapacağız. İşten kalben. Demek ki biz kalben yapmıyoruz ki dualar, hani tabii ki Allah diyor ki Rabbim siz dua edin. Elbet bir kapı açılacaktır. Hani şimdi arkadaşlarım ya Hülya ediyoruz neden? Biz etmeye devam edeceğiz. Bir gün açılacak. Ve duamız zaten çoğunlukla bazen kabul ediyor. Farkında mısınız?
1: Her zaman gönül yapamıyoruz. Bazen de kırıyoruz değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet. Evet oluyor. Bir şey sinirleniyorsun ya da arkadaşın sana bir şey dediğinde o anki psikoloji sıkıntılı. İster istemez onu da kırabiliyorsun.
1: Gönül kırmak da Allah'ın hiç istemediği şey değil mi?
2: Kırmak demek Allah'a kırmak demektir.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıp da baktınız mı o kalbi ama diyor. Bilemiyorsun o kalbin de temiz olduğunu insanların şimdi.
1: Allah Allah Allah Allah diye Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikredersek nefsimizin temizleneceğini söylüyor Allah. Bu konuda ne düşünürsün?
2: Doğru söylüyor. Yani Allah Allah diyen zikrini yapan her şey güzel olur. İşi rast gider. Huzurlu olur. Mutlu olur.
0: Bir misafirimiz insanların kalbinin temiz olup olmadığını bilemiyorsun dedi. Başka insanlarla olan ilişkilerimizde nasıl bir düşüncede olmalıyız? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği geniş yelpaze içindeki davranış biçimleri şöyle sıralanabilir. Şeriat, tarikat ve hakikat. Şeriat kısası, tarikat affı ve hakikat kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi ifade ediyor. Ayetlere baktığımız zaman bunu net olarak görüyoruz. Şura suresinin 40. ayet-i kerimesinde bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Bu şeriatı ifade ediyor. Ama kim affederse o da tarikattır ve ıslah ederse o da hakikattır. O zaman ecri Allah'a aittir. Öyleyse bulunduğumuz seviye itibariyle henüz Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşide tabi olmamışsak otomatikmen davranış biçimimiz mürşide tabi nefses kesin yapmamışsak davranış biçimimiz kısas muhtevası içinde yer alıyor. Ama mürşide tabi olmuş 7 kademede nefses kesini gerçekleştirmişsek o zaman kötülük yapanı o kötülüğün bizim için bir imtihan olduğunu düşünerek kötülüğe karşı kötülükle cevap vermiyoruz, affediyoruz. Bu da tarikatı ifade ediyor. Nefses kesi. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa hakikate ermiştir. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet. İşte Yunus onun için diyor, uslu değil delidir halka sağlık sık satan, nefsini Müslüman etsin varsa keramet. Yani marifet, nefsi Müslüman etmek. Başkalarıyla kendimiz arasında bir eşitlik sisteminin mutlak var olduğunu düşünün. Çevremize bizden ulaşan onlardan bize sadece onun eşiti geri döner. Allah'tan gelen de ilavesidir. Bütün mesele Allah'ın bize teslim ettiği mutluluk anahtarını mutsuzluğu oluşturmak için mi kullanıyorsunuz? Yoksa mutluluğu oluşturmak için mi kullanıyorsunuz? Onu düşünün. Eğer Allah'ın gözlükleriyle bakabiliyorsanız herkes sizin için bir mutluluk vasıtasıdır. Eğer şeytanın gözlükleriyle bakıyorsanız herkes de sizin için bir mutsuzluk vasıtasıdır. Bu düzen da seçim başkalarının değil, seçim bizlerin hakkıdır. Allah Teala bizi serbest iradeyle yaratmıştır. Bize zarar veren kişi veya zulmeden kişi etkileniyorsak istisnasız nefsimizin afetlerinin varlığını Allah Teala bize haber veriyor. Yetmez zulmeden taraf derecat kaybediyor. Onun kaybettiği derecatı biz kazanıyoruz. Öyleyse seçimi ona göre yapmamız lazım. Allah her şeye kadirdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselam rahmetullahi berekatühü kıymetli hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Kıymetli hocam bir sualim olacaktı. Allah'ın emrine uyup daimi zikir hedefine ulaşmamız halinde toplumda nasıl bir değişiklik olabilir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak Allah'ın emrine uyup daimi zikir hedefine ulaşmamız halinde toplumda nasıl bir değişiklik olur? 14 asıl evvel Allah'ın emrine uyan sahabe daimi zikre ulaşıp da asr-ı saadeti nasıl yaşadılarsa bugün günümüzde de Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesine göre Allah'ın emrine uyup otururken, ayaktayken, yanı üstü yatarken zikreden, daimi zikre ulaşan bir insan olarak toplumda yer alıyorsak 2. asr-ı saadeti yaşarız. Şöyle bir değişiklik olabilir. Biz başkalarının hizmetinde olarak onlara mutluluk vererek mutlu olmayı öğrenir ve tatbikata koyarız. İnsanlar bizi örnek olarak alacaklardır. O zaman etrafımızda bizim nurumuz onları da aydınlatmaya başlayacaktır. Onların her bir aydınlananı da kendi etrafından nur salmaya başlayacaktır. Bir çürük elmanın başka elmaları da çürütmesinin tam zıttı olan bir olay gerçekleşecek. Bir nurun karanlıkları adım adım nur haline getirmesini sonucuna ulaşacağız. Allah razı olsun. Mutlu ederek mutlu olmak hepimizin hedefi olması lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala tüm insanların sulh ve sükun içerisinde yaşayabilmesi için her devirde bizleri bu hedefe yönlendiren resullere, mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Güzellik ifade ediyor.
4: Mürşit deyince en güzel zikretmiş insanı anlıyorum. Hatasız bir Allah'ın dostu ya. Biz sence öyle olur muyuz?
1: Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş Veli'yi seviyor musunuz o Allah dostlarınızı?
2: Seviyorum, çok seviyorum.
1: Bugün şimdi burada olsa bir tanesi.
2: Ağlardım sevinçten. Allah'ım bana onu nasip etti diye huzuru bulurdum. Çok sevinirdim. Peki. Rabbim onu herkese nasip etmez.
4: Onlar gibi olmak isterim her zaman. Ben mesela Eyüp Sultan Hazretleri'ne selam vermeden Abdülkadir Taclı Seyit Hazretleri'ne oradan değil yine Allah'tan istiyoruz. Oradaki yaşantı gibi bize yaşantı versin.
1: Allah'a aşık, ona bütünen teslim olmuş, kamil insan. Onu nasıl bulabiliriz?
3: Doğru yolu izlersek bulabiliriz. Camiye gelerek, dua ederek.
2: Güzellikle, doğrulukla bulabiliriz. Allah'ı zikrederek.
4: Demek ki dualarımızda eksikler var. İbadetlerimiz eksik. Gerçekten ben göremiyorum. Buradaki zatlar gibi nerede ya? Nerede bizim evliya? Nerede onlar gibi olmak? Gönülden mi hata yapıyoruz? Ben daha dini de iyi yaşamak istiyorum ya.
1: Kalpten Allah'a ulaşmayı dilersek, evet. Sonra hacet namazını kılarsak, Allah'a sorarsak benim mürşidim kim diye göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister miydiniz?
3: Tabii ki de isterim. Bak ben bunu yine öğreniyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden de.
0: Bir misafirin müşride tabi konusunda Rabbim onu herkese nasip etmez dedi. Müşride tabi olmak bir nasip işi midir? Hayır. Yani tabii ki nasip ama kişinin kalben ulaşmayı dilemesi ve hacet namazını kılarak müşridine Allah-u Teala'nın sorması lazım. Hiçbir şey yapmadan Allah bana nasip etmedi olayı tamamen Kur'an'a uymayan bir sapsata. Allah-u Teala müşride tabi olmayı farz kılmış. Bu farzı yerine getirerek Maide 35'te Allah-u Teala Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebteğûl vesîlete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Nasıl isteyeceğiz? Bakara 45-46 Mes'anû bisabri ve salâti innehâ lekebîretin yarar havşeyin. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. İşte bu hacet namazıdır. Allah-u Teala herkesin hacet namazını kılarak Allah'tan müşidini sormasını ve Allah'ın kendisine gösterdiği müşide ulaşıp tabi olmasını emrediyor, farz kılıyor. Neyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu açık bir şekilde emrediyorsa hepimizin üzerine düşen vazife o emri yerine getirmektir. Zaten gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah-u Teala mutlaka mürşid sevgisi kalbine koyacaktır ve Allah ona mutlaka mürşid gösterecektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Efendimiz hizmetiyle hasretle gül kokulu ellerinizden öperim. İzin verirseniz bir sualim olacak muhterem hocam. Kur'an ayetleriyle çocuklarımızın kalplerini fethedebilmek için nasıl bir eğitim vermeliyiz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kur'an ayetleriyle çocuklarımızın kalbini fethetmek için nasıl bir eğitim vermeliyiz? Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir anne babanın evladına bırakacağı en miras İslami terbiyedir. Allah ve Resul sevgisi. Apaçık bir dizayn içerisinde onlara Allah'ın güzelliklerini teçhiz etmek vazifemiz olmalıdır. Bizlerden doğruluğu öğrensinler, insanlara yardım etmeyi öğrensinler. Görevlerini başkalarına mutluluk ulaştırmak olduğunu bir öğrensinler. Böyle bir gayretin sahibi olan çocuklarımızı buna göre yetiştirelim. Gerçekten de Efendimiz her zaman buyuruyor ki Allah'a yönlendirin çocuklarınızı. Allah'a yönlendirmek o kişinin evlatlarımızın Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olmaktır. Eğer o vesileyi biz gerçekleştirebilirsek o zaman Allah'ın o kişinin kalbine koyduğu mürşid sevgisiyle o kişi mürşidini arayacak ve tabiyetini gerçekleştirecektir. İşte o zaman o tabiyetini Allah ve Resul sevgisine sahip olan kişiye o mutlaka doğruluğu öğrenecek, insanlara yardım etmeyi öğrenecek ve başkalarını mutlu etmeyi öğrenecektir. Bu da onu fazlasıyla mutlu eder. Onlarla devamlı meşgul olmak, onlara lüzumsuz yere sert davranmayı, onları ikna etmek, başladığımız zaman onların kendi istekleriyle Allah'ın istediği yolda Allah'ın dostları olarak faaliyet gösterdiğini göreceğiz. Onları Allah'a dost etmeye

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Seni çok seviyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum.
4: Ben seni çok seviyorum.
5: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
6: Çok seviyorum, çok seviyorum.
5: Her an için, her gün, her gece gündüz.
7: Allah'ım seni çok seviyorum.
8: Seni çok seviyorum.
9: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
10: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
11: Ölmeden önce
12: emanet olarak verdiğin ruhumu
13: yaşarken
14: bu hayatı yaşarken
12: dünya hayatını yaşarken
14: sana ulaştırmayı diliyorum.
12: Sana ulaştırmayı diliyorum.
6: Sana ulaşmak istiyorum.
3: Sana ulaşmak istiyorum.
13: Çok istiyorum.
4: Sana ulaşmayı diliyorum.
1: Kalpten diliyorum.
6: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
15: Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
16: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
17: Dost olmak istiyorum.
18: Dostlarından olmak istiyorum.
4: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
8: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
4: Kabul et inşallah, amin.
8: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki Kabe'ye gitmiş bir şey değil sen benim dua edincik yani.
0: Fatiha ma selavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Vekil olmak, muhafız olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın dostu olmak, Allah Teala'nın büyük büyük nimeti diye ifade edilebilir, düşünüyoruz. Ona dost olmak, onun dostluğunu kazanmak, bizlerin ona veli olması, onunsa bizim Mevlamız olması ile noktalanır. Her ikisi de veli kelimesinden geliyor ama biz Allah'ın Mevlası olamayız. Biz Allah'ın velisi oluruz. Dostu oluruz. Arapçada veli, Türkçe karşılığı dosttur. Ama Allah dostun dostudur. Kim ruhunu Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatına ruhu ifna olursa, fena makamını aşabilirse o günden sonra Allah-u Teala bizim Mevlamız olur. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman her zaman dilimde, her kavimde o kavmin lisaniyle, ana lisaniyle Allah'ın emirlerini bizlere açıklayan kavim resulleri vardır. Her zaman diliminde, her kavimde yine veli mürşitler var. Silsile-i meratip açısından bakacak olursak, her devirde zamanın imamı Allah'ı temsil ediyor. Kavim resulleri devrin imamını temsil ediyorlar. Veli mürşitler de o kavmin resulünü temsil ediyor. Vekil mürşitler de veli mürşitleri bu şekilde bir hiyerarşik sistemle konu ifade edilebilir.

0: Müminin suresinin evet baktığımız zaman şu anda ekranda bir slaytımız var. Devrin imamını temsil eden hidayete vesile olanlar. Devrin imamı daima hidayete erdirendir. Ama diğerleri hep hidayete vesile olanlardır. Kur'an'ın lafzını öğreten, tebliğ eden zahitler, Kur'an'ın ruhunu öğreten, tebliğ eden muhsinler, hikmeti öğreten, tebliğ eden ulul elbab, ihlası, irşadı tebliğ eden, öğreten muhlisler, maruf emreden, münkerden nehyeden veli saliler, ve veli mürşitler, kavim resulleri sırayla bu şekilde ifade edilebilir. Tabi bunların hepsinin başında da yine devrin imamı geliyor. Müminin suresinin 4. ayet-i kerimesinde biz bütün ülkelere, bütün ümmetlere resulleri göndeririz. Arda arda göndeririz. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde bütün milletlere Resul göndeririz buyuruyor. İbrahim 4'te bu Resullerin o kavmin onların ana lisanıyla ayetleri açıkladığını Allah-u Teala bize beyan ediyor. Bakara 87'de de biz bütün kavimlere Resuller bir arda arda göndeririz. Sizin hoşunuza gitmeyecek, nefsinizin hoşuna gitmeyecek şeyleri söyledikleri için onların bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını da yalanladınız buyuruyor Bakara 87'de. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu ayetlerle örtüşen hadis-i şerifte Beni İsrail'i peygamberler idare ederdi. Bir peygamber vefat etti mi yerine başka bir peygamber geçerdi. Şu bir hakikattir ki benden sonra peygamber yoktur. Ama halifeler gelecek, hem de çok olacaklar. Sahabe o halde bize ne emredersiniz ey Allah'ın Resulü dediler. Birinciye ve ondan sonra gelene sırayla yaptığınız biatı tutun. Ve Allah Resulü ümmetimin velileri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Burada bahsi geçen Beni İsrail'in peygamberleri gibi olanlar onlar kavim Resulleri arasından seçilen vekaleten devrin imamı veli Resullerdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın Resulleri bütün devirlerde yaşarlar. Allah-u Teala'nın Nebileri bütün devirlerde mevcut değil. Nebiler arasında fetret dönemi var. Nebilerin mevcut olmadığı devreler var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebilerin sonuncusudur. Adem aleyhisselam ilk insan ve ilk Nebi olarak görev yaptı. Devrin imamıydı. Bütün nebiler mutlaka devrin huzur namazının imamıdırlar. Nebi kendi ülkesi için değil, dünya için hem de kainat içindir. Enbiya suresinin 107. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni biz sadece alemlere rahmet olarak gönderdik. Öyleyse görüyorsunuz ki Nebilerin vazifesi sadece bu dünya için değil, kainat içindir. Bütün Nebilerin yaşadığı devirlerde aslında bütün kavimlerde o kavmin kendi lisanıyla konuşan Resulleri hep var olmuştur. Allah-u Teala bu veli Resuller için nezir kelimesini de Resul istikametinde kullanıyor. Bütün Resuller aynı zamanda nezirdirler, uyarıcıdırlar. Konumuza baktığımız zaman din adamlarının bu konudaki görüşleri tamamen Kur'an ayetlerine muhalif. Din adamlarına göre mürşit. Din adamının yorumu mürşit kişi cennete ulaşma yolunda yardım eden rehber demektir. Bizim mürşidimiz peygamberimizdir. Yegane mürşit odur. Onun dışında kim varsa o kendisi de bir mürşide muhtaçtır. abartmayalım, zorlaştırmayalım. Elbette herkes hangi mürşit olursa olsun Allah'a muhtaçtır. İhtiyaçtan münezzeh olan sadece Allah'tır. Allah Resulü hadiste hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Din adamlara göre tabiyet. Bir din adamına soruyorlar, fetih ona göre mürşide tabiyet elbimekle olur. Ne diyorsun? Cevabı şu, mürşidin elini tutmak veya mürşidin elini almak gerekmiyor. Kişinin gönül itibariyle samimi bir şekilde niyetini ortaya koyması yeterlidir. Yine ayetten sapma söz konusu. Allah Teala innellezine yubeynuke ennema yubeynallahu yadullahu fevka edeyim. Akabe'de sana biat edenler gerçekte Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir buyurmasına rağmen kişi buradaki ayeti kendisine göre yorumluyor. Din adamlarına göre tövbeye baktığımız zaman bir üniversitedeki öğretim görevlisi prof, sadece kendiniz Allah'a tövbe edebilirsiniz. Sakın kimseden tövbe almayın. Kendinizi yakarsınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimsenin vekili değildi. Söylediği tamamen Kur'an ayetlerine aykırı. 4 tane ayet-i kerime, 3 çeşit tövbeden bir tanesi mürşid önünde yapılan tövbedir. Mürşid önünde yapılan tövbeyi Allah-u Teala Nisa 64, Hud 112, Furkan 70 ve Mümtehin 12'de açıklıyor. Öyleyse bu ayetler Kur'an'da yer almış olmasına rağmen bu Zat-ı Muhterem'in bu ayetlere aykırı olarak sadece kendiniz tövbe edebilirsiniz dediği zaman tamamen bu ayetlerin hükmünü ortadan kaldırıyor. Din adamlarına göre devrin imamı, din adamlarının yorumu, her imamı, halife ve benzeri Müslümanların bütününü temsil eden kurumun başına bağlı olma anlamındadır. Bir tarikat şeyhi benzeri cemaat başı bu kavramın içini dolduramaz. Müslümanlar böyle bir projenin gayretleri arasında olmak durumundadırlar. Kur'an'a baktığımız zaman Allah-u Teala'nın yeryüzünün halifesi olarak ayetlerde 12 tane ayet-i kerimede açıklamada bulunuyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in mürşide tabiyet konulu 7 tane hadisine baktığımız zaman bunların başında Allah Resulü şöyle buyuruyor. Benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki yeryüzünde Allah'ın halifesi olmasın. O halife aynı zamanda huzur namazının imamıdır. Ve ona itaat bana itaattir. Ona isyan bana isyandır. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ona itaat edenler zamanın imamına da itaat edenlerdir. Onun döneminde ona asi olanlar devrin imamına da asi olanlardır. Yine benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Halifeye itaat bana itaattir buyuruyor. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem içinizde benden sonra yaşayanlar birçok ayrılıklara şahit olacaktır. Size sünnetimi hidayete erdirilmiş, doğru yolu bulmuş o halifelerin sünnetini tavsiye ederim. Ona sımsıkı sarılın, adeta dişlerinizle tutunun. Sonradan çıkacak şeylerden sakının çünkü her uydurma bidattır, her bidat sapıklıktır. Öyleyse İnsanlık tarihi boyunca hep huzur namazının imamları daima var olmuştur. Nebilerin olduğu devirlerde, nebilerden mevcut olmadığı devirlerde de Resullerden, tüm kavimlerdeki Resullerden bir tanesini o görevi Allah-u Teala vekaleten tayin ediyor. İşte bütün zaman parçalarında o nebiler huzur namazının imamları olan nebiler veya huzur namazının imamı olan nebi olmayan veli Resuller, onlar vekil, vekaleten derin imamlardır. Bütün nebiler de aynı zamanda Allah'ın Resulüdürler. Bütün Resuller de Nebi değildir. Resullerin bir kısmı Nebi Resuldür. Peygamber Resuldür. Bir kısmı ise Veli Resuldür. Peygamber olmayan sadece velayete irade etmiş olanlar, onlar Veli Resullerdir. Her iki grupta mutlaka tabiyeti gerçekleştirenlerin hem vekilidirler hem de muhafızıdırlar. İster asaleten devrin imamı olsun, ister vekaleten devrin imamı olsun, Allah tarafından tayin edilen her devirdeki devrin imamı hem vekildir hem de muhafızdır. Ne zaman muhafızlık görevi başlıyor? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala ona mutlaka 12 tane ihsan verecektir. Onu mutlaka ulaşabileceği bir yerdeki mürşide vasıl edecektir. Kişi mürşide ulaşacaktır. Bu mürşide ulaşan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ona tabi olacaktır. Tabi olduğu anda vekalet yürürlüğe girer. Hem muhafaza yürürlüğe girer hem de vekalet yürürlüğe girer. Devrin imamı böyle bir kişinin hem vekilidir hem de muhafızıdır. Öyleyse görüyorsunuz ki hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın, ister asaleten ister vekaleten. Devrin imamları hem insanların vekilidirler hem de muhafızıdırlar. Kimlerin? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında iki nevi insan var. Vekilleri olmayan, muhafızları da olmayan insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Vekilleri olan ve muhafızları da olan insanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Vekaletin mevcut olmadığı bir ortam söz konusu değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemediyse, o kişi hiçbir zaman bir muhafızı, bir vekile sahip olmayacaktır. Sadece vekile ve muhafıza sahip olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah-u Teala Enam suresinin 107. ayet-i kerimesinde وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ حَفِزًا وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Seni onların üzerine muhafız yapmadık, seni onlara vekil değilsin. Yani kimlerin üzerine? Şirk koşanların üzerine. Kimdir şirk koşanlar? Allah'ın dinini yaşamayanlar. Allah-u Teala ulul azm ve bilene verdiği şeriatın aynı olduğunu ve dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın. Kebûr alel müşkîne mâ tedûm ileyh. İşte dinde fırkalara ayrılanlar, onlar şirkte olanlardır. Devrin imamı şirkte olanlara ve dinde fırkalara ayrılanlara hem vekil değildir hem de muhafız değildir. Dolayısıyla şirkte olanlara, fırkalara ayrılmış olanlara devrin imamı onların üzerine muhafız tayin etmiyor, vekil tayin etmiyor Allah-u Teala. Sen onların üzerine muhafız tayin etmedik, seni onların üzerine vekil tayin etmedik buyuruyor. Bunlar insanlar kimlerdir? Şirkte olan putperestler. İnsanlar Allah'ın yoluna girmeyenlerdir. Vekaletin ve muhafazanın görevinin başladığı bir zaman dilimi var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 3. basamaktadır. 4. basamakta Rahim esmasıyla Allah tecelli eder. 5. basamakta gözlerindeki hicabın müsiri alır. 6. basamakta kulaklardaki vakrayı alır. 7. basamakta kalbindeki ekiniti alır. Yerine ihbatı koyar. 8. basamakta kişinin kalbine ulaşır. 9. basamakta kalbin nur kapısını Allah-u Teala kendisine çevirir. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nurunu açar. 11. basamakta zikre başlar. 12. basamakta huşu sahibi olur. 13. basamakta Allah o müşridin kendisine gösterir. Allah'ın tayinli müşridi kendisine gösterir. Bu insan Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiyi Allah-u Teala gözlerindeki hicab-ı mestureyi gizli perdeye alarak irşat makamına, sadece bakmakla yetinen bu insanı irşat makamını görmeye yöneltir. İrşat makamının bir müşrit olduğunu, irşatla vazifeli olduğunu kişinin anlaması söz konusudur. Allah-u Teala tam 19 tane fiilde 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yine ruhun Allah'a yaşarken, dünya hayatında yaşarken ulaşması tam 12 tane ayette üzerimize farz kılıyor. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'ı açıklayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadiste de Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda dikkatle bakacak olursak kişi önce mürşitten haberdar değil, Allah-u Teala'nın seçtiği Allah'a ulaşmayı dilemek için uygun vasıta ulaştırdığı bu kişiyi Allah-u Teala yardım ederek, rahim esmanesi tecelli ederek mürşidine doğru bir meyil içerisine koyuyor. Gözlerindeki hicabını müsterih alıyor. İrşat makamının herhangi bir kişi değil, Allah'ın mürşidi olduğunu anlamasını temin eden, kulaklardaki vakrayı alarak irşat makamı söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu ona ispat ediyor ve kişinin manaya varmasını sağlıyor. Manaya varan kişi davete icabet edecektir. Davet mürşide tabi olup hidayete erme davetidir. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْعِلْمِ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ فَيُّمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَوْ قُلُوبًا. Kendilerine ilim verilenlerin irşat makamının Veli Resul'ün, Nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin Allah'ı idrak etmesi, ekinetin alınıp yerine ihbat konularak kalplerinin mutmain olması içindir. İrşad yollarına mürşidin ulaştıracağı bir davet olayıyla karşı karşıyayız. Kasas 50'de فَاَنَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ. Eğer senin davetine icabet etmezlerse فَاَنَّمَا يَتَمِنَ اَوَاهُمْ. Bil ki onlar hevalarına tabi olma. وَمَنْ اَدَّلَّ وَمَنْ اِتَّبَ وَمَنْ بِغَيْرِهِمْ دَلْ مِنَ اللّٰهِ. Allah'tan bir riayetçi olmadan hevasına tabi olan kimseden daha delalette zalim kimdir? Allah Teala davetine icabet etmiyor. Mürşid Allah'a davet ediyor, o davete icabet etmiyor. Bu icabet etmeyenler ve edenler diye yine iki gruba ayrılıyor. Bakara suresinin 186. ayetinde اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَنِي قَلِيبٌ اُجُبُ دَعْوَةِ الدَّا اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kullarım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına icabet ederim. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Amin olsunlar ve böylece de irşada ulaşsınlar. Mürşide tabi olan kişi 12 tane ihsanın bu kişide mevcut olduğu 7 şahit tarafından tespit ediliyor. Tövbe merasiminde 7 tane şahit söz konusu. Yani kişinin kendi kendine yaptığı tövbede 7 şahit yok. Kendine yaptığı tövbede devrin imamının ruhu yok, devrin imamının kendisi yok, arşı tutan melekler yok, mürşidin kalp gözü yok. Bunların hiçbirisi yok. Ama mürşid diye yapılan tövbede 7 tane şahit söz konusu. Nisa 64'de baktığımız zaman mürşid önüne yapılan tövbede وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَا يُتَعَبُ زُنْلَهِ. Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi ve böylece günahlar sevaba çevrilirdi. İşte Furkan 70'te اِلَّا مَنْ تَابَ وَاَمَنَا وَعَمِلَ عَمَلَ صَالِحًا فَاُولَٰيكَ يُبَدُّ اللّٰهُ سَيَّاتِمِ الْحَسَنًا. Mürşid önünde tövbe edenler böylece kalbine iman yazılıp İmanı artar mümin olurlar. Salih amel nefs eskesine başlarlar. İşte onların Allah'ın seyyiatlarını, günahlarını hasenata, sevaba çevirdiği kişilerdir. Sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala'nın sahabenin günahlarını affediyor. Bütün günahlarını affediyor tabi. Tövbe merasimi tahakkuk ettiği için, 14. basamağa geldikleri için, irşat makamına ulaşmayı hak ettikleri için, 12 tane insanla Allah-u Teala onları bundan sonraki nimetlere eğil görüyor. Nimetin başlama noktasında sıfır noktasına sahabeyi getiriyor ve günahları sevaba çeviriyor. Furkan 70 de bunu açıklıyor. Günahların sevaba çevrildiği nokta vekaletin başlangıç noktasındır. Bundan sonra devrin imamı o kişilerin tabi olan herkesin de vekilidir hem de muhafızıdır. Bu vekalet görevinin nasıl avukatlar mahkemede vekil edinirlerse, vekil olurlarsa hakim karşısında bir müdafaa sistemi içerisinde Allah insanların yakarışlarında, yalvarışlarında yardımcı olacak olan kişi de devrin imamı da o insanların vekilidir Allah'ın huzurunda. İşte bu vekalet dizaynı aynı zamanda hafizin olmayı da beraberinde taşır. Her devirde maruf emreden, münkerden nehyeden Allah'ın veli mürşitleri var. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için vekaletin olmadığı bir devrede, yani onların Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemedikleri bir devrede, dilemedikleri sürece Allah buyuruyor ki seni onların vekil tayin etmedik. Sen onların da vekili değilsin. Sen onlar için bir muhafıza değilsin. Ama kim ki Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşsa hepsinin vekili olmuştur. Hepsi için onların günahlarının affedilmesini ve kendi talebi üzerine bir defa daha affedilmesini hep talep etmiş ve Allah-u Teala da hep bütün bu sahabeye bu talebi kabul etmiş, mağfiret etmiştir. Yani günahlarını sevaba çevirmiştir. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati bütün sahabe hayattayken gerçekleşmiştir, tamamlanmıştır. Öyleyse vekalet burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. O kişi hayatı boyunca bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bütün problemlerini açtılar, anlattılar. Onun da Allah-u Teala'dan kendilerine için duacı olmasını istediler. Ve ömrü boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün sahabenin dertleriyle hep meşgul oldu. Onların vekili olarak Allah-u Teala tarafından seçilmiş vekili olarak. Allah-u Teala onlar için ömrü boyunca hep duada bulundu. Onlara devrin imamı bütün sahabe için Allah'a hep duada bulundu. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Onların olmadığı dönemlerde kavim Resulü arasından seçilen Alimran 179'a göre ve Secde 24'e göre de vekaleten devrin imam olarak tayin edilen kişi de aynı zamanda ait olduğu dönemde Allah'a ulaşmayı dileyen müşriklerine tabi olanların hem vekili hem de muhafızıdır. İnsanlardan onlardan imamlar kıldık. Emrimize hidayete erdirsinler diye. Sabır sahibi olmaları ve ayetlerimize yakin sahibi olmaları sebebiyle. İşte burada vekaletin teslimini görüyoruz. Allah Teala diyor ki bizim emrimizle hidayete ersinler diye vazifelendirdik. Allah'ın emriyle, Allah'tan aldığı vekaletle, Allah'ın verdiği yetkiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar üzerinde onları hidayete erdiren bir hüviyet oluşturuyor. Vekalet hidayete erdirme sahipliği demektir. Allah'ın bu konudaki vekaleti hidayete erdirme vazifesini kılıyor. Onun için onun vekil tayin ettiği diyor. Bütün nebiler Allah'ın yeryüzündeki vekilidirler. Bütün huzur namazının imamları da ama insanların sadece bir kısmı vekilidirler. Bir taraftan Allah'ın vekili olarak dünya üzerinde görev yaparlar. Öbür taraftan insanların vekili olarak Allah'a mağfiret talebinde bulunurlar. Evet, bir taraftan Allah'ın vekili olarak dünya üzerinde görev yaparlar. Öbür taraftan insanların vekili olarak Allah'a mağfiret talebinde bulunurlar. Bütün talepleri Allah'a ulaştırmakla Allah Teala tarafından vazifeli kılınırlar. Her ikisi de vekaletin safhalarıdır. Bu vekalet o kişi Allah'ın yolunda olduğu sürece devam eder. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledi, 12 tane insan aldı, mürşidine ulaştı, 7 nimet aldı, mümin oldu, 7 gök katını açtı, ruhu Allah'a ulaştı, velayetin sahibi oldu, Allah'ın evliyası oldu. Bu noktadan sonra eğer bu kişi irşat makamından şüphe ettiğini ve fıska düştüğünü kabul edelim, böyle bir noktada vekalet bitmiştir. Vekalet sona ermiştir. Allah'ın o kişi üzerindeki vekaleti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e veya bütün zamanlarda devrin imamlara verdiği vekalet sona ermiştir. Fıskla vekalet biter. fıskla biten diğer kavram da muhafaza. Konusunda Allah'ın verdiği muhafızlık görevi de biter. Ne zaman devrin imamının ruhu bir kişinin başının üzerine gelirse artık o kişi bir muhafız kazanmıştır. Nefs tezkiyesine başlamış ve delalette olanların vereceği zarardan insanları koruyan bir muhafız hüviyetine girmiştir. Ra'd suresinin 11. ayet-i kerimesiyle Enfal suresinin 54. 53. ayet-i kerimesinde kişi kendi durumunu bozduğu zaman, iş dünyasında şüphe devreye girdiği zaman Allah Teala muhafızı o kişinin üzerinden alıyor. Artık o kişi için bir takva elbisesi de söz konusu değil, bir muhafız da söz konusu değil. Enfal 64'te Ra'd 11, Hicr 88 ve Şuara 215. Ey peygamber, Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Tabiyetle bir kâret başlar, hafizun muhafaza başlar. Ra'd 11'de önünden ve arkasından takip edenler Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Hicr 88, müminlere kanatlarını indir. Şuara 215, müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını indir. İşte bu muhafaza önden arkadan, sağdan soldan gerçekleşiyor. Ruhunu Allah'a sığınağa ulaştırmış olan hüviyet kazanıyor. Adı evvap oluyor bu kişi. Aynı kişi aynı zamanda hafiz oluyor. Başının üzerinde muhafız taşıyan, bu şerefe eren bir insan mutlaka Allah tarafından korunuyor. Başının üzerindeki devrin imamının ruhu var olduğu süre içerisinde bu koruma devam ediyor. Koruma kalkanı da dört cihetten devreye giriyor. Bakara 102, Allah'ın izni olmadan şeytanın sihir büyüsü zarar veremez. Maide 105, delalette olanlar sana zarar veremez. Allah'ın izni yoksa musibetler zarar veremez. Şeytanın fısıltıları zarar veremez. Koruma kalkanı devreye girdiği zaman. Koruma kalkanı yoksa iblisin zulmani ilmi insanlara tesir edebiliyor. İşte bu muhafız gelip kişinin başının üzerine yerleşiyor. Yerleşince Allah'ın o kişinin kalbine imanı yazması söz konusu oluyor. Allah Teala kalbin mührünü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Kalbin içine imanı yazıyor. İkinci nimeti kişinin kalbin içine Allah'ın imanı yazması, o kişinin mümin olması sağlıyor. Sadece mümin olanların günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Sadece müminlerin başının üzerinde bir muhafız olması söz konusu. Ama uzak delalette olanlar, Nisa 167'de innellezîne keferu ve seddu an sebillahi kaddelü delalen bayda. Delalette olanlar kafirdirler. Kafir olanların özellikleri de kalplerinde küfür yazıyor. Bu insanlar için hiçbir zaman başlarının üzerinde bir muhafız taşıyamazlar. Bu insanlar hiçbir zaman bir vekil sahibi olmayacaklardır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet kerime gereğince mürşide tabi olmayan 10 ayet gereğince delalettedir buyuruyor. Ve 7 grup ayet-i kerime gereğince de delalette olanlar gideceği yer cehennem. Ve sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ayetlerin şunda 10 ayet gelince delalette olanlar, 7 grup ayet gelince delalette olan gideceği yer cehennem, insanları cehennem azabından kurtarmak üzere ne yapıyor? 7 tane hadis-i şerifte tabiyeti açıklıyor. İşte hadis-i şerifler. Öyleyse bu her anlattığımız konu Kur'an ayetleri ve hadislerin ışığında sizlere açıklanıyor. Ama dışımızda konuşanlar bizim söylediklerimize muhalefet edenler onlar ayet göstermedikleri gibi hadisleri de ifade edemiyorlar. Sadece kendi zanlarına tabi olan İslam'ın beş şartının muhtevası içerisinde din yaşadıklarını zannediyorlar. Sadece tabi oldukları zandır. Kur'an ayetlerine de baktığımız zaman zanlara tabi olanların da cahiller olduğunu görüyoruz. İlim verilenler ve ilmin sahipleri onlar vahye tabi olanlardır. Kur'an vahidir. Hem de şer'i vahiy. Dolayısıyla biz dinimizi son indirilen şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamalıyız. Allah'ın emir ve nehileri var. Bu emir ve nehilere itaat eden mükafatları, isyan edenlerin de hak ettikleri ceza söz konusu. Eğer biz huzurlu, mutlu Allah'ın müjdelerine ehil olmak istiyorsak, o zaman mutlak surette Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emre göre hem Allah'ın yeryüzündeki vekilini vekil edinmemiz, hem de Allah-u Teala'nın tayin ettiği muhafazanın altına girip mürşidimize tabi olmamız gerekir. 7 tane hadis-i şerifte mürşide tabiyeti Allah-u Teala açıklıyor. İşte söylemiştik, mürşitler vahye tabi olanlardır. Kur'an-ı Kerim vahye tabi olanların el kitabı. Onlar Allah'ın vahyine göre öğreti yaparlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Fitnenin sahipleri zanlara tabi olanlardır. İster 19 tane zan, ister 19 tane fitne, ister 19 tane bidat, ister 19 tane batıl deyin, ne derseniz deyin, da tamamen Kur'an'a aykırı bir zanlar topluluğunu oluşturuyor. Vekile sahip olanlar kimlerdir? Hidayete adım attıkları için başlarının üzerinde bir muhafız taşıyanlar, onlar vekile sahip olanlardır. Delalette hidayete adım attığı an delaletten kurtulun, hidayete erilmez. Hidayet üzere olunur. Hidayet adım atıldığı andan itibaren o kişinin başının üzerinde muhafız vardır. O kişi hafızun olmuştur. Daha sonraki devrede 7. basamakta göğün 7 katını aşacak olan ruh Allah'a ulaşacaktır. Allah-u Teala'nın hepimizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek vekil olmak, muhafız olmak konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de Allah'ın vekilini vekil edinmek, onun üzerinizdeki muhafazasını hayatınız boyunca taşımak istiyorsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmeniz gerekir. Çünkü vekalet ve muhafaza tövbe ile başlıyor. Kim ki 12 tane insanla mürşid önünde tövbe ederse, onun için Allah-u Teala'nın tayin ettiği Allah'ın yeryüzündeki vekili vekil oluyor. Aynı zamanda onun ruhu başımız üzerinde yer almak suretiyle bizi dört cepheden muhafaza ediyor, koruyor. Hazır mısınız? Eğer hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun yeryüzündeki vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır. Ve bulundukları yerde mutlaka bir vekil kardeşimizden fiziki tövbelerini de alacaklardır. Ceryanın o kişiye geçebilmesi, Allah'ın ceryanı o kişiye geçebilmesi ancak fiziki tövbe almalarına bağlıdır. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, vekil olarak Allah bana yeter, o beni muhafaza eder diye dua ediyorum. Böyle dua etmek bizi Allah'a yaklaştırır mı, açıklar mısınız? Tamam, Allah-u Teala'yı vekil tayin ediyorsan o zaman Allah'a ulaşmayı dilemen gerekir. Çünkü ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vekaletini Allah-u Teala alıyor. Devrin imamları Allah'ın yeryüzündeki vekilidirler ve devrin imamının vekilinin sizin için vekaleti başlayabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın tayin-i mürşide ulaşmanız lazım. O zaman ulaştığınız an hem o sizin vekiliniz hem de sizi şeytanın tasarrufundan, delalette olanların zararından, musibetlerden, her şeyden korur inşallah. Böyle dua edenler zaten onlar 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olanlardır. Tabi olanlar 7-8 aylık süre içerisinde 7 kademedeki tezkiye ile bu tezkiyeyi Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Ruh 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Kişi ermiş evliya oluyor. Öyleyse kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olanlar, Allah'ın vekaleti onların üzerinde tecelli eder mi? Evet. İkinci sual Mardin'den bir kardeşim muhterem hocam. 14 asır evvel Nebile Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın vekili olarak insanlara vekillik yapıyordu. Günümüzde de Allah'ın vekilleri var mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Huzur namazının imamları Allah'ın yeryüzündeki vekilidirler. Allah'ın yeryüzündeki vekili 13. asır müceddidi. Sen Hüseyin Hazretleri 14. asır müceddidi. Muhterem Efendimiz Mehdi aleyhisselam ondan evvel diğerleri ama hiçbir zaman dilimi yoktur ki Allah'ın yeryüzündeki vekili olmasın. Üçüncü sual Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Fizik vücut teslimi için Allah'tan talepte bulunduğumuz zaman zikrimiz artar mı? Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyiz? Fizik vücut teslimi için talepte bulunup Allah-u Teala'yı kendinize vekil tayin etmeniz halinde zikriniz artar veya artmaz. Artıp artmaması kalbinizdeki talebe bağlı. Eğer kalpten fizik vücut teslimi için harekete geçmişseniz ve Allah-u Teala'yı kendinize vekil tayin ediyorsanız, yani Allah'ın yeryüzündeki vekilini vekil ediniyorsanız, o zaman Allah'ın yardımıyla zikriniz artar. Ama bu talep dildense o zaman zikir artmaz. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam. Muhterem Efendimiz suallerle ilim ve tasavvuf kitabında öldüğünüz zaman manyetik alan elektromanyetik alan olduğu için sona erecektir. Sona erdiği için vücudunuzun nefsinizi ve ruhunuzu çekim gücü kalmayacaktır buyuruyor. O halde ruhun hayattayken Allah'a teslim edilmesi gerektiğini manyetik alan madde ve enerji kavramlarıyla nasıl açıklarız? Sevgili kardeşlerim, konunun fizik beden açısından durumu bu. Fizik beden için ölüm söz konusudur. Ama nefs için ve ruh için böyle bir olay söz konusu değil. Ruh Allah'ın bizdeki emanetidir. Nefs de üç şekilde vücuttan ayrılabilir. Ama henüz manyetik alanlar devam ediyor. Sadece bu durum fizik vücut için kesin ölüm tahakkuk ettiği zaman geçerli oluyor. İşte kim ki 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olursa, o zaman biat ettiği zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor ve görevi devralıyor. Şu ana kadar burada sen görevlidir. Bu noktadan itibaren görevi ben devralıyorum ve Allah'ın emriyle ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülüke başlıyor. Ceryanın, Allah'ın ceryanının o kişiye geçmesiyle ruh vücuttan ayrılıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, bazen elimizde olmayan nedenlerden dolayı su varken abdest alamıyoruz. Abdest alamadığımızda da ise tevmim ediyoruz. Tevmimle zikrimizi açmak ve zikrimizi yapabilir miyiz? Hayır. Şartlar, Allah-u Teala suyu bulamadığınız zaman diyor Kur'an-ı Kerim'de. Hemen Maide Suresi'nin 6. ayet-i kerimesine bakalım. Namaza kalktığınız zaman yüzlerinize ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedin. Ayaklarınızı topuklarınıza kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz veya o takdirde iyice yıkanıp temizlenin. O abdestlerin eğer hasta veya yolcuysanız veya biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuşsa, temas etmişse, eğer su bulamazsanız o zaman temiz toprağa tevmin edin. Su bulamazsanız diyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, kişi fizik vücut tesliminde mi yoksa daimi zikirde mi sigara afetinden kurtulur, açıklayabilmişsiniz. Sigara insan sağlığına zarar veren bir özelliği var. Bilimsel olarak da ispat edilmiş. Nevire Sultanı Peygamberimiz kim ki kendisi için zararlı bir nesneyi bırakıyorsa Allah katında sevap işliyor. 18 saat zikreden bir insan Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakları işlemeyen bir konumda. Dolayısıyla bu dönemde de bırakabilir. Daimi zikre ulaştığı zaman da sigara illetinden kurtulabilir inşallah. Kuştan bir kardeşim muhterem hocam, ehli kitap ne demektir? Kimlere denir? Açıklar mısınız? Ehli kitap Tevrat'ın Hazreti Musa'ya verildiği ve ona iman edenler, Allah Teala İncil'i de Hazreti İsa'ya vermiş. Her ikisi de Kur'an'da ehli kitap olarak zikrediliyor. Kitap ehli. Birisi kitap ehli Yahudiler, kitap ehli Hristiyanlar. Onların içerisinde de hepsi bir değildir diyor Allah Teala. Ali İmran 114'te, 113-114'te "Leyse sevâ ehlil kitâbi. Ümmetin kaimetin yetûne âyetallâhi alel leyli ve hem yesûdûn." Ali İmran 113-114'te ehli kitabın hepsi bir değildir. Bunların içinde de ayetleri gecelerin tilavet eden, secdeye ulaşanlar, Allah'a yönelik iman edenler, mağfiretle münkerden ne edenler ve hayırlarda yarışanlar, işte onlar da salihlerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının bir senin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünya ise miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam, ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle. O zaman görüyorsun ki sevgili kardeşlerim, ticareti kar getiren birisi olmak istiyorsanız çok kolay bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaş. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah sizi kalbinizden besliyor, veriyor da veriyor. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz irşat yolu ve gay yolu. Birinci sual, irşat yolu ve gay yolunun muhtevası nedir? İrşat yolu zemin kattan başlayan, 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaştıran yoldur. Gay yolu da 7 kat aşağı inerek cehenneme götüren, şeytana götüren yol. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde irşat yolu ve gay yolu iki ayrı muhteva ifade ediyor. Rüşt yolu insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran, Allah'a teslim ettiren, sonra fizik vücudu, sonra nefsi, sonra da iradeyi Allah'a teslim ettiğine götüren yolun adıdır. Gay yolu ise şeytanla ilişki kurması söz konusu olan, insanı cehenneme götüren bir yoldur. Rüşt yolu hem yolu insanı hem dünya saadetine hem de ahiret saadetine götürür. Gay yolu ise şeytanın hakimiyetinde insanların huzursuzluktan huzursuzluğa, mutsuzluktan mutsuzluğa ulaştıran, cehenneme götüren bir yol olarak tarif edilebilir. Ayetlere baktığımız zaman Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde ki evvela insan vücudu şeklinde olan kainata bakacak olursak hepimiz kainatın bir parçası olan zahiri alemde yaşıyoruz. Ve zahiri alemin dünya gezegeninde yokluktan Allah-u Teala altı alemden oluşan yarattığı kainatı bize gösterseydi görecektik ki altı alem insan vücudu şeklinde yaratılmış. Zahiri alem, karşı zahiri alem, gayb alemi, karşı gayb alemi, emr alemi, karşı emr alemi ve bütün bu altı alemi de kuşatan Allah'ın ilmi ve rahmeti. İşte insan üzerine olan kainatın dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeninden başlayan 7 tane gök katı yükseldikten sonra arşta Allah'ın zatına ulaştıran yol, irşat yolu. Dünya gezegeninden başlayan 7 tane cehennem katıyla aşağıya en alt cehenneme götüren yol da gay yolu olarak ifade edilebilir. Ve Bakara 256'da La ikraha fiddin, dinde zorlama yok. Dinde zorlama yok ama irşat yoluyla gay yolunu beyan etmek var. İrşat yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol, gay yolundan şeytana, cehenneme götüren yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tağutu, şeytanı, insan şeytanı inkar edip Allah'a iman ederse, yani kim gay yolunu reddederse, o Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse, Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide sarılır. Araf 146'da ise Allah Teala biz diyor o insanları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar bütün ayetleri görseler iman etmeyenlerdir. İrşad yolunu görseler yol edinmeyenlerdir. Onlar gay yolunu görseler o yola gidecekler olanlardır. Bu şekilde olmasının sebebi ayetlerimizden gafil olmaları ve onları
yalanlamaları sebebiyledir. Evet, her devirde beş grup insan ayetleri görseler iman etmezler, irşat yolunu görseler yol edinmezler. Bunlar gay yolunun müntesipleridir. Fesat çıkaranlar, Saadet ve Küberalar, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetlerle alay edenler ve zulmanimlerle amel eden insanlar, bunlar ayetlere iman etmeyen, irşat yolunu benimsemeyen, gay yolunda hayatını sürdüren insanlar. Allah razı olsun. İkinci sual, irşat yoluna veya gay yoluna gitmek bir tercih meselesi midir? Evet. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren gay yolundadırlar. Yani 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Evet. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi dinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve sebil gaydedirler. Başlangıçta gay yolunu tercih etmek diye bir şey söz yoktur ama kişi akil ve bali olduktan sonra bir sorumluluk altına girer. İnsanların kurtuluşu için irşat yolunu seçmek asıldır. Gay yolu devre dışı kalmalıdır. Ama irşat yolu kimseye zorla kabul ettirilemez. İnsanın kendi talebiyle o yola girmesi söz konusu olur. İnsanlar ya irşat yolunu seçerler, Allah'a ulaşırlar, Allah'ın dostu olurlar ya da gay yolunu seçerler, şeytanın, tağutun dostu olurlar. Ya Allah'ın yolunu seçerek kalpleri nurla dolar, Allah'ın evliyası olurlar ya da şeytan yolunu seçerek kalpleri daha da kararır, sertleşir, cehenneme giderler. Tamamen bir tercih meselesi. Evet. İşte Der suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Enne hedeynâhu sebîle immâ şâkiren ve immâ kefûre." Biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler, şükredenlerden olur ya da Allah'a ulaşmayı dilemez, küfredenlerden olur. Kişinin kendi serbest iradesi. Bakara 257'de Allah amene olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların nefslerini, kalplerini zulmetten nura çıkarır. Kafirlerin dostları tağuttur. Onların nefsinin kalplerini nurdan zulmete çıkarır.

0: her Resul o kavmin insaniyle davette bulunuyor. Resul göndermesem azap etmem. Ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size Resul geldi mi? Hepsi itiraf ediyorlar. Geldi. Size Nezir geldi mi? Geldi. Öyleyse Resul'ün kendisine ulaşmadığı hiç kimse yok. Tüm uyarılar, üçüncü sual, tüm uyarılara rağmen çoğu insanın gay yoluna kalacağı doğru mudur? Evet. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَا كَسِنًا مِنَ الْجَنِّ وَالْنِسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ عَيْنٌ لَا يُسْمَعُونَ بِهَا لَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ Kalpleri var fıkıh etmezler, gözleri var görmezler, kulakları işitmezler, onlar hayvanlar gibidirler. Kişi Allah'ın kendisine gönderdiği kavmin Resulü'nün davetini kabul etmezse o zaman otomatikmen şeytanın davetini kabul etmiş oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyince de Allah Rahim esmasıyla tecelli edip engelleri kaldırmıyor. Onu delalette bırakıyor. Bu delalette Allah'ın bıraktığı kişiler onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatını tercih edenlerdir. Ancak kim Allah'ın yolunu tercih eder? Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunan, kelamını işiten kişi. Enam 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete icabet edenlere işittiririm. Resulullah'ın da mümin kulağından sular sözü gereğince o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala da Rahim esmasıyla tecelli ederek ondaki engelleri kaldırır ve o kişi sağır, dilsiz ve körken işiten, idrak eden ve gören birisi olur. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse rüşt yolunun içinde olamaz. Bu kişi cehenneme götüren yoldadır ve Araf 179 hiçbir şüpheye menhal vermeyecek tarzda insanların çoğunun cehenneme gideceğini göstermektedir. Ayrıca irşat yolu bir insanın mürşidine mutlaka tabi olmasını gerektirir. Mürşide tabi olmamanın neticesi gay yolunun benimsemektir. Bütün resulleri, elçileri, mürşitleri inkara muhatap olurken insanlık hep seyirci kalmıştır. Emirel Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün yere düz bir çizgi çizdi. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. Gerçekten muhtevaya baktığımız zaman başlangıçta herkes gay yolundadır. Ama gay yolundan kendisini kurtarabilmesi, Allah'a yönelmesine, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bu davetin de Resuller vasıtasıyla kendisine ulaştırılmadığı hiçbir insan yoktur. Çünkü cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde hepsi itiraf ediyorlar, geldiler Resuller ama biz onları yalanladık. Öyleyse eğer kendileri dilemediği gibi başkasının dilemesine mani olan insanlardansa Allah onların kalplerini hitap ediyor. Seçilmiş olmasına rağmen davet kendisine ulaştığı zaman ölümüne kadar ulaşmayı dilemiyorsa onun üzerinde de delalet hak oluyor. İster uzak delalette, ister yakın delalette her iki grupta gideceği yer cehennem. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de bir Allah'a ulaştıran irşat yolundan, bir de cehenneme ulaştıran gay yolundan bahsediliyor ve irşat yoluna ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilememiz emrediliyor. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Her şeyi usulünce yapmak gerekiyor.
3: Dua.
2: Ben beynimle, kalbimle ulaşıyorum sadece ne?
3: Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
2: Sevaplarımız, dualarımız.
3: Peki ruhumuz ulaşır mı Allah'a?
2: Gönülden yaparsak ulaşır. Ruhumuz? Temiz ruh, temiz beden, temiz insan Allah'a ulaşır.
3: Ermiş Evliya duymuş muydun özlendiğini?
2: Tabii ki duydum. Ben İstanbul doğumluyum, Kasımpaşa doğumluyum. Her tarafım Ermiş Evliya.

0: riya doluydu. Ermiş nereye ermiş? Normal bir insanız ama bazı zaaflarımız var. Ermişlerin zaafları yok. Hümanistler, insana insan gibi yaklaşan, kendileri de gerçekten insan olanlar, Kur'an-ı Kerim'in emrettiği gibi insanlar olduğunu düşünüyorum.
1: Öncelikle kalbi samimi bir dilekle Allah'ım ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dua.
2: SP desin tabii.
1: Bu dua yapar mısın?
2: Arada yapıyorum.
0: Ben o duayı hep yapıyorum çünkü dediğim gibi ben Kasımpaşa'da hocaların eşliğinde büyümüş bir adamım. Bu duaların hepsini yapıyorum. Zaten ulaştığıma da inanıyorum.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Lütfen ölmeden önce benim de ruhumu sana ulaştır.
4: Allah ben de size ulaşmayı diliyorum.
5: Misafirimiz normal bir insanın zaafları vardır ama ermişlerin zaafları yoktur. Kur'an-ı Kerim'in emrettiği gibi olan insanlardır dedi. Ermiş bir insan Kur'an'ın emrettiği gibi bir insan olmayı nasıl başarmıştır? Başlangıç noktasında insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Birinci basamakta herkes olaylar yaşar. Olayları değerlendirir. İkinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler diye insanlar iki gruba ayrılır. Seçilmeyenler ömrünü billah ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. Geri kalan insanların hepsi seçilir. Ama o seçilenlerden de küçük bir grup sadece Allah'a ulaşmayı diler. Diğerleri ömrü billah delalette kalır. Hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için seçilmiş olmalarına rağmen delalet onların üzerine hak olur. İnsan-ı kamil olmak bu 28 basamak İslam merdivenini bir bir yükselmeyi ve yücelmeyi gerektirir. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni yükselme ve yücelme merdiveni vardır. 21. basamağa kadar olan kısım yükselmedir. Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yükselir, Allah'a ulaşır. Ermiş olmak da ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış olmamız demektir. Kim bu hedefe ulaşmak isterse Allah mutlaka yardım edecektir. Onu ermiş evliya yapacaktır. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra yücelme başlar. Ruhun Allah'ın zatına dünya hayatını yaşarken ulaşması ilahi değerle gerçekleşir. Ama daha sonraki teslimler kişinin kendi iradesinin sonucudur. Allah da sadece yardım eder. Allah yolunda yücelmek isteyen herkes mutlaka gereken gayreti göstermek durumunda. Pozitif idrakın artmasında asıl sebep nefs tezkiyesine dayanır. Nefsimizin kalbindeki fazlalar biriktikçe Allah'a olan itaatimiz elbette artacaktır. Bununla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
6: Allah-u Teala irşat yolunun sahibinin mürşitler olduğunu söylüyor ve Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yani pek onunla ilgili bilgim yok.
0: Onlar daha çok ilim, irfan ve bilimle insanların hizmetinde olanlar.
3: İrşat. İrşattan gelir. Yol gösteren.
7: Ya o çok göreceli bir durum. Her sarıklıyı imam, hoca zannetmememiz gerekiyor. Onun için bence Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi ilk başta okuyla başlamamız lazım. Okumamız lazım. Araştırmamız lazım. Ondan sonra artık kalbimizin sesini dinleyerek doğruyu yanlışı görmemiz lazım.
1: Peki biz dinimizi kimlerden öğrenmeliyiz?
2: Peygamber Efendilerimizden.
1: Herkesin bir mürşidi olmalı mıdır siz?
3: Hayır, bence Allah'la aramıza hiçbir şekilde mürşit sokmamalıyız.
7: Bu çok büyük bir ikilem. Herkes göründüğü gibi olmayabilir.
1: Allah'tan siz de mürşit ister miyim?
4: İsterim. Allah yolunda giderim ben.
3: Hayır. Ben kendim okuyarak, dinleyerek ancak evliyaya dua ederim. Ondan bir şey öğreneceğimi yani.
7: Namazını kıldığın sürece, orucunu tuttuğun sürece ve kimsenin hakkına girmediğin sürece Rabbim bile bana kul hakkıyla gelme diyor. Bunları yerine getirdikten sonra maneviyatı buluruz gibime geliyor.
2: İsterdim tabii ki de çok. Ne mutlu bana. Keşke olabilsem.
1: Hacet namazı kılıp Allah'ım sen benim için tayin ettiğin mürşidi bana göster isterim misin diye bir dua, bir namaz kılar mısın?
2: İnşallah kılarım.
5: Misafirimiz bence Allah'la aramıza hiçbir şekilde mürşit sokmamalıyız dedi. Bir mürşide tabi olmadan manevi hedeflere ulaşmak mümkün müdür? Hayır. Dinimizin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim ilk insandan son insana kadar dünya hayatını yaşayabilecek bütün insanların mürşide tabi olmasını farz kılmış. İşte kim 7 ayet-i kerimenin gereği olarak Allah'a ulaşmayı dilerse dünya hayatını yaşarken Bakara 46, Bakara 29, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Bu talebi Allah kimin kalbinde görürse Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırıyor. Hidayet üzere kılıyor. Çünkü Allah Teala söz vermiş Ankebut 5'te. Kim bana ulaşmayı kalben dilerse o ruhunu bana ulaştırmayacak. Ben onun ruhunu kendine ulaştıracağım. Allah'ın verdiği bir sözü de yerine getirmemesi mümkün değil. Mürşitsiz de Allah'a ulaşmak mümkün olmadığına göre mutlak surette o kişiye Allah mürşit gösterecektir. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki ya Resulullah? Diretenler istemez. Kimdir o diretenler? Beni istemeyenler diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürşitti. Yani mürşidi istemeyenler cenneti istememiştir. 10 ayet gereğince de kesinlikle mürşidine tabi olmayan delalettedir. Evet, 10 ayet gereğince mürşide tabi olmayan delalettedir. Ayetler gayet açık. Şimdi başlangıçta herkes delalettedir. Kimdir mürşide ulaşan? Allah'a ulaşmayı dileyen. Öyleyse 7 ayet gereğince Allah Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri delalette bırakıyor. Hemen ona bakalım. Bakın 7 ayet ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor. Hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok. Ve bu 10 ayet gereğince hidayetçinin kendisi için bulunmadığı, mürşidine tabi olmayanların delalette olduğunu Allah-u Teala ifade ediyor. Ama tam tersi kim 7 ayet gereğince o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Evet. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Âl-i İmrân 164, Resul'e tabi olun. Meryem 43, babacığım bana tabi ol ki seni sırat-ı seviye ulaştırayım. Yasin 21, size ücret istemeyin kimselere tabi olun. Mümin 38, bana tabi olun ki irşat yoluna ulaştırayım. 7 ayet mürşide tabiyeti farz kılıyor. Rüşt yolunu gösteren, rüşt yoluna davet eden, rüşt yoluna ulaştıran kişi mürşittir. Evet, rüşt yolunu gösteren, rüşt yoluna davet eden, ona ulaştıran kişi mürşittir. Bu bir mürşide tabi olmayan, bu sebeple nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapması mümkün olmayan bir insan nefsinin kalbindeki arınma vücuda gelmediği için kemal derecesinde ilerleyemez. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ben Uşak'tan Mehmet Güler hocam. Dinde irşat yolu ve gay yolu dışında bir orta yol var mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
5: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Dinde irşat yolu ve gay yolu dışında bir orta yol var mıdır? Bugün İslam'da Kur'an-ı Kerim dizaynı içerisinde tarif edilen orta yol, ifrat ve tefritten arındırılmış, havf ve rica arasında olan yol, İslam'ın 5 şartını öngörüyor. Bunun ötesi, bizlerin şu anda yaşamakta olduğumuz din, Kur'an'dakinin tam tatbiki etmek, onlara göre ifrattır. Yani orta yolun müntesipleri, irşat yolunu, rüşt yolunu, bir lüks, bir normalin ötesi, bir kökten dincilik olarak vasıflandırıyorlar. Oysa ki hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Kur'an-ı Kerim ne diyorsa Kur'an-ı Kerim'in gereğini yerine getirmek gerekiyor. Eğer Allah Teala ayetlerle irşat yolundan bahsediyorsa, mürşide tabiyetini görüyorsa, kurtuluşumuz için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidimize tabi olmamız ve sırasıyla teslimlerimizi gerçekleştirmemiz lazım. Ama kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemese otomatikmen Allah onu delalette bırakıyor ve gay yolunda ömür tüketiyor. Bu dünyada ne huzur mutlu ne ölüm sonrası hayata da cennet onun için söz konusu değil. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
6: Allah-u Teala'nın dizaynında irşat yolunda olan kişinin nefsiyle cihat etmesi asıldır. Nefs ile cihadın en büyük yardımcısı ise zikirdir. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Allah'ı zikrediyoruz yani. Zikir ruhu temizliyoruz.
4: Allah demek ne kadar güzel bir şey ya. Allah her zaman dememiz nasip etsin.
1: Zikir nedir?
0: Çok inanmıyorum. Zikir de insanın yaptığı günde gündelik yaşamda yaptığı düzgün işler olabilir diye düşünüyorum.
3: Allah'a yakınlaştırır. Allah'ı anarak daha çok da sevap kazanırız.
7: Ben zamanında çok yaptım. Çok da büyük faydasını gördüm gerçekten. Ya şeyi frekans, o aurayı değiştirebiliyorsunuz ve onu hissedebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Yani ben o esmaları çektiğimde, zikirleri çektiğimde böyle daha aydınlık oluyordu gökyüzü.
5: Ben zamanında çok zikir yaptım. Çok daha büyük faydasını gördüm. Zikir yapmayı bırakan insanlar için bu faydalar yok olur mu? Elbette. Kişinin Allah'ın emrettiği biçimde yapabilmesi için Kur'an-ı Kerim az zikri de farz kılmış. Müzemmil 8. Çok zikri de farz kılmış. Ahzab 41. Daimi zikre farz kılmış. Nisa 103. Ama bu zikrin o kişinin zikirden maksimum fayda elde edebilmesi 7 tane kalp şartının sahip olmasına bağlı. 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimet o kişiyi mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Ama kim bunları bırakırsa Zuhruf 36'ya göre men yahrumu zikru rahmani nukayit lehu şeytanem. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Zikir manevi dünyada yaşamak isteyen insanın mutlulukların gösterisi olarak kabul edileceği bir ölçüdür. İnsanlar zikretmezlerse nefsinin afetlerini yok etmeleri mümkün değildir. Mutlu olmaları da mümkün değildir. Kişi zikirden vazgeçtiği noktadan itibaren şeytan ona etkiye başlar ve insanı huzursuzluktan mutsuzluğa götürür. Daha başlangıçta insanların çoğu zikri bir fayda unsuru olarak görmedikleri için yapmak gereğini duymazlar. İşte şeytanın İslam alemine oynadığı en büyük oyun budur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
9: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinden öpüyorum ve sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden Efendimiz nimetiyle. Muhterem Hocam, bir sualim olacaktı. Arz ediyorum inşallah. Muhterem Hocam, günümüzde kurulan irşat heyetleriyle insanları irşat yoluna ulaştırmak mümkün müdür? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrardan sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinden öpüyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
5: Ve Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzde kurulan irşat heyetleriyle insanları irşat yoluna ulaştırmak mümkün müdür? Hayır. Allah-u Teala devreye girmedikçe hiç kimse irşat etmek yetkisinin sahibi olamaz. Mürşidi Allah tayin eder. Adının irşat heyeti konulması bir şey ifade etmez. Mürşid olmayan bir kişinin irşadı hiçbir zaman geçerli olmayacağı için tabiatıyla irşat heyetlerinin irşadı da hiçbir zaman mümkün değildir. İrşad yolunun sahibi Allah'tır. Mürşid ise Allah'ın bu istikametteki vekilidir. Evet, bir kere daha üstüne basa basa ifade etmiş. İrşad yolunun sahibi Allah'tır. Mürşid ise Allah'ın bu istikametteki vekilidir. İrşad edebilmek yetkisinin sahibi olanlar Allah tarafından irşad makamına tayin edilenlerdir. O kişi irşad makamına tayin edilmemişse sadece bir öğretmendir. Bir matematik öğretmeni, bir fizik öğretmeni vesaire. Öğrendiğini kitaplardan öğrendiğini öğretir. Halbuki mürşit Allah tarafından tayin edilen mürşit hem öğretir, hem yaşatır, hem de öğretir yani. Hem öğrenir ondan, hem yaşatır hem de öğretir. Dolayısıyla kurtuluşa erdiren, ki can saadetine ulaştıran irşat yoludur ve bu yolun üzerinde Allah'ın vekili olan mürşittir. Allah da onların sahibidir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Heram Mutluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
10: Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs sezgisi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. E hocam, şahane, ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz, ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri, bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde, Hazreti Musa aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere, denize vur. Allah Teala Hazreti Musa aleyhisselama denizden yol açtı. Dikkatle bakın, bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur. Fatih.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyayı terk et ki Mevla sevsin seni, halkın elinden iki mala tamah etme ki insanlar sevsin seni. Burada kastedilen dünyayı terk etme, mala tamah etmeme kavramları açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Kur'an'daki İslam 7 safa 4 teslimi ihtiva ediyor. Ve birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dileme var. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاَتْمَوْنَ بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar bize ulaşmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyuma ulaşmışlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildir. Sevgili kardeşlerim, bir dünya hayatını talep etme, dünyası için ahiretini unutma, bu o insanın iki dünyanın da harap olmasını ifade ediyor. Dünyanın için ahiretini terk eden ikisini de kaybeder. Ahireti için dünyasını kullanan ikisini de kazanır. Ne diyordu Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz? Niyeti ahiret olana Allah dünyayı bedava verir. Niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermez. Yani her ikisini birden kaybeder. Öyleyse kimdir dünyayı terk eden? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın sevgisine mazhar olur. Ama öbür taraftan ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra kişi Allah içinse bu sefer halkın elindeki mala tamah etme ki insanlar seni sevsin. Bütün peygamberler insanlara mutluluğu vermek üzere vazifelidirler. Yani herkesi Allah'a davet ederler. Ve bu davetten dolayı da sizden tebliğimize karşı bir ücret talep etmiyoruz. Evet, 7 tane ayet-i kerime bu konuyu dile getiriyor. Öyleyse tebliğci, insanların elindeki mala tema etmeyen, sadece Allah için bunu yapan kişidir. Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede evet, sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Hangi ayet-i kerime? Yasin suresinin 20-21. ayet-i kerimesi. İttebi'ül mürselin, ittebi'ü men la yeselekum ecren ve hem muhtedun. Yasin 21'de o Resullere tabi olun. O Resuller ki sizden ücret istemezler. Yani insanların elindeki mala tamah etmezler. Onlar Allah için der ve Allah'tan karşılıklarını bekliyorlar. Yaptıkları her şey onlar Allah için çalışıyorlar. Yunanistan'dan bir kardeşim muhterem hocam, sahabe delalet döneminde birbirlerini bu kadar zarar vermelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilediler. Şimdiki insanlar neden namaz kılıp oruç tutmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyor? İşte şeytan tam da burada devreye giriyor. İblis, insanlar ibadet yapsınlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Hedefi bu. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asır evvel hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. İslam'ın 5 şartına baktığımız zaman hepsi amel muhtevası içinde değerlendirilir. Yani vasıta emirleri içeriyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat ve hacca gitmek bunlar hepsi amel. Sen de mi ya Resulallah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse asıl olan Allah'ın rahmeti. Rahmetle bir kurtuluş söz konusudur. 14 asıl evvel sahabenin hepsi hedef emirlerden olan Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci olarak Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. Ruhlarını teslim etmişler, fizik vücut teslimi yapmışlar, nefs teslimi yapmışlar, irşat ve irade teslimi, yedi safhanın yedisini yaşamışlar. Kur'an ayetleri bizlere bunu söylüyor. Ama gel gelelim, bugünkü din tatbikatında Allah'a ulaşma dileği yok. Allah'a ulaşma dileği yoksa ondan sonraki ikinci safhanın, üçüncü safhanın, dördüncü ve beş o safhaların hiçbirisinin olması mümkün değil. Hedef emirler yoksa zikir yok. Yani kısacası Kur'an'ın anahtarı, cennetin anahtarı da bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte insanlar, şeytan onları inandırmış. İslam'ın beş şartıyla kurtuluşa ulaşacağını zannediyorlar. Şeytan insanları doğru zannettikleri yanlışlarla oyalıyor. İşte 19 tane bidat, 19 tane zan ve insanlar bu zanları doğru biliyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırdığımız zaman bunlar yanlış. Doğru bilinen 19 tane zan. Ekrana getirebilsek onu net olarak göreceğiz. Öyleyse gördüğümüz o ki hedef emirler din tatbikatından çıkartılmış. İblis vasıta emirleri hedef emirlerin yerine geçmiş ve 14 asil evvel Nebile Sultan Peygamber Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşu. Huşunun olmazsa olmaz şartı zikirdir. Emanette de Allah'a ulaşma dileği yoksa o kişi ayetlerden gafildir ve ister ruh emanet olsun, ister emanet olan Kur'an-ı Kerim olsun, ikisine de ulaşmak mümkün değil. Üçüncü sual Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. İyilikten maraz doğar sözünü açıklar mısınız? Bu sözün tasavvuftaki yeri nedir? Sevgili kardeşlerim, eğer insanlar nefslerine tabi ise ve ki maraz dediğimiz nefs hastalıkları, işte Allah-u Teala Bakara suresinin 8-9-10. Ayetlerinde şöyle buyuruyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ İnsanlardan bir kısmı var derler ki Allah'a ve yevmül ahire iman ettik. Ama onlar mümin değillerdir. يُخَادِنُونَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْتُونَ لِاَنْفِسُمْ وَمَا شَرُونَ Onlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışıyorlar ama sadece kendilerini aldatmaya farkında değiller. Kalplerinde hastalık var. Allah hastalıklarını arttırıyor. Öyleyse bu tip insanlar onlara hangi iyiliği yaparsan yap, onların bu iyilikten gerekli ders almaları söz konusu değil. Ancak tasavvufi manada olaya baktığımız zaman bu söz daha çok Kur'an'ın bütününe oturuyor. İyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir, Halik bilir. Öyleyse her yapılan iyiliğin karşılığını Allah-u Teala bize veriyor. Geri kalan o iyilikten karşı tarafın anlamaması onunla Allah arasında, o bizim konumuz değil. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ruhun kalbiyle nefsin kalbi aynı anda akla ulaşır mı? Akıl ruhun kalbine uyarsa ruhun kalbiyle Allah'a ulaşmayı diler. O zaman burada nefsin kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemek gerekmez mi? Bu konuyu açıklar mısınız? Ruh akla ulaşıyor, karar organı akıl. Nefs de akla ulaşıyor. Ve aklın ya ruhun talebi istikametinde karar verir veya nefsin talebi istikametinde. Genellikle akıl hangi ortamda şuurlanmışsa onun o şuurlanma çerçevesinde karar veriyor. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanan akıl, nefsin taleplerine yeşillik yakıyor. Ama Allah'ın emirlerinin yerine getirildiği yasakların işlenmediği bir ortamda şuurlanmışsa, o zaman akıl ruhun talebine uyuyor. Şimdi kardeşimiz diyor ki ruhun kalbiyle nefsin kalbi aynı anda akla ulaşıyor. Akıl ruhun kalbine uyarsa, ruhun kalbiyle Allah'a ulaşmayı diler, o zaman burada nefsin kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemek gerekmez mi? Akıl hangisinin istikametinde karar verirse o şekilde oluyor. Pozitif istikametindeki bir olay, ruh, akıl ve irade üçlüsüyle hedefe ulaşılıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Müsaadenizle bir sualimiz vardı. Zikir ibadeti günümüzde çok bilinen bir ibadet değil. Zikrin önemini bizlere açıklayabilir misiniz? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Zikir ibadeti günümüzde çok bilinen bir ibadet değil. Zikrin önemini bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, geleneksel din tatbikatının içerisinde haklı kardeşimiz, ne o 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yer almamış. Ama Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim baştan sona zikirdir. Allah isminin ard arda tekrarı zikir. Yanılmıyorsam 6.000 küsür kere Allah isminin tekrarı var Kur'an-ı Kerim'de. 19'un katları kadar da Rahman esması ve Rahim esması tekrarlanıyor. Bu tekrarların hepsi aslında birer zikirdir. Ama esmaların tekrarıyla Allah isminin lafza-i icarın tekrarı, nefsin afetleri üzerindeki etkisi farklı. Allah isminin tekrarı nefsin 19 afeti üzerinde %100 pozitif tesir vücuda getirirken, As-Sabur esmasının veya Ar-Rahim esmasının tekrarı farklı şekilde neticeleniyor. Ama sonuçta Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizler için tayin ettiği mutluluk hedefi ancak zikirle gerçekleşir. Zikir, çok zikir ve daimi zikir. Az zikirle ruhun teslimi %51 oranda dünya saadeti ve 3 tane cennet. Fizik vücut teslimi 18 saat zikir. Dünya saadetinin %81'i ve sonuçta nefsin Allah'a teslimi daimi zikir, dünya saadetinin %100'ü zikirle gerçekleşir. Zikrin dışındaki diğer bütün ibadetler zikre yardımcıdır. Ama hedefe ulaştırıcı olan Allah isminin tekrarı zikirdir. Üç çeşit zikirden bahsedebiliriz. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Cehri zikirde Allah isminin sesli olarak tekrarlanması söz konusudur. Hafi zikirde dilin hareketi var ama sessiz olarak Allah isminin tekrarı söz konusu. Kalp zikrinde dilin hareketi de yok, ses de yok. İç sesimizde Allah isminin tekrarıyla yapılan zikirdir. Allah razı olsun. Uşak'tan bir kardeşim muhterem hocam, cezbenin sadece Allah'tan geldiğini, şeytandan gelmediğini öğrendik ve müminlere geldiğini de biliyoruz. Allah'a ulaşma dileğinin söylenmediği, hatta yok denildiği bazı cemaat ve tarikatlarda cezbelenenlerin çok olduğunu görebiliyoruz. Bu durumla ilgili doğru düşüncemiz ne olmalı? Sevgili kardeşim, tabii sen öyle zannediyorsun. Allah Teala devamlı kalbe bakıyor. Ama sen o insanların kalbindekini bilmiyorsun. Kalbiyle nasıl bir Allah'la ilişkin olduğunu bilmiyorsun. Bilen Allah Teala. Dolayısıyla cezbe ile ilgili ayetlere baktığımız zaman bunların başında Enfal 2 geliyor. İnnemel mu'minellezine izâ zikrallâhu vecilet kulûbuhum. Enfal 2'de gerçek müminler onlardır ki Allah'ı zikredildiği zaman kalpleri titrer ve Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar ve onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in hakikati bu. Geri kalan o insanlar Allah'tan geldiğini, şeytandan gelmediğini öğrendik. Evet, müminlere geldiğini de öğreniyoruz. Allah'a ulaşma dileğinin söylenmediği, hatta yok denildiği bazı cemaat ve tarikatlarda cezbelerinin çok olduğunu görebiliyoruz. Bunlar cezbe sahipleri mutlaka ehli tariktirler ve onlara o şekilde geçmiş durumdadır. Kalbine iman yazılmayan ve mürşidine tabi olmayan, zikretmeyen ki belki şu anda cezbe bunlar da vardır ama daha sonra mutlaka tabi olacaklardır. Yani Allah'ın hükümleri evrenseldir, her zaman geçerlidir. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği, mürşide tabiyet olmayan kişinin bu cezbe sahibi olması mümkün değil. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, kul hakkı için bir ayet var mı? Ne günahla gelirseniz gelin, affederim ama kul hakkıyla geleni affetmem diye günümüzde insanlar ve din adamları kul hakkı olan yandı bitti diye de kafaya karıştırıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah seri hesaptır. Kul hakkıyla hemen anında adaleti yerine getirir. Ama affedilmeyenler kimlerdir? Kur'an'a baktığımız zaman Allah hesabı çabuk gören, hakkı ve adaleti yerine getirendir. Anında kul hakkı devreye giriyor. Ama Allah Teala kimi affetmiyor? Ona bakalım beraberce. Nisa 167, 168, 169'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Ennellezine keferu ve saddu an sabilillah. Onlar kafirdirler ve insanlar Allah yolundan saptırırlar. Kaddalu delalen baide. Onlar uzak delalettedir. Ennellezine keferu ve zalemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Başkalarına da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları Allah mağfiret edecek değildir. Öyleyse burada kul hakkı o kişinin delalette kalmasına sebep oluyorsa Allah Teala onu affetmiyor. Mutlaka ondan kaybı vardır. Ve onlar için bir kurtuluş yok. Ne yapıyor Allah Teala onları? Tarık-ı müstakim, yani affetmiyor. Sırat-ı müstakim ulaştırmıyor. Tarık-ı cehenneme ulaştırıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Hüseyin Hocam, hizmet etmek istememize rağmen engeller çıkıyorsa ve Rabbimizle hizmet etmemizi istiyorsa bu engeller neden çıkıyor, açıklar mısınız? Engeller olabilir. Önemli olan o engelleri Allah'ın yardımıyla aşabilmek. Allah için hiçbir engel yok. Ama sen ben Allah içinim diyorsan o zaman hangi oranda Allah'a teslimsen Allah Teala senin için o engelleri ortadan kaldırır. Dolayısıyla hizmet etmek evet ama engeller var, insanlar devreye giriyor. Fakat o engelleri aşabilmek senin Allah'a olan güveninle gerçekleşir. Ne kadar Allah'a güveniyorsun? Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Allah mutlaka beni bu engelden de kurtarır. Ben azimle, sebatla devam etmeli mi diyorsun? Yoksa ilk gördüğün engel karşısında havlu atıp vaz mı geçiyorsun? Burası çok önemli. Allah razı olsun. İnsanlar için çok imkansız engellerle dolu ama Allah için o her şey mümkün. Her şeye kadir o. Onun için o engelleri aşmak noktasında Allah-u Teala'ya yalvarıp hedefe ulaşmak istikametinde istikametimizi devam ettirmeliyiz. İstikamet üzere olmalıyız. Amasya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'den önceki bütün kutsal kitaplarda şeytanın yapmış olduğu tarifatın boyutları nelerdir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel insanlar dinde fırkalara ayrılmışlar. Yahudilere 71 fırkaya, Hristiyanlara 72 fırkaya, Müslümanlara 70 fırkaya. Ve her devirde sadece bunlardan bir tanesi fırka-i naciye, sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse iblis herkesi duman etmiş ama kişi iblisin tuzağına düşmek istemiyorsa o zaman teslim emirlerine dört elle sarılması lazım. Çünkü teslime müteallik olan Tevrat'taki hükümler, teslime müteallik olan İncil'deki hükümler, teslime müteallik olan Kur'an'daki hükümlere asla iblis dokunamaz. Zaten Kur'an'ın bütünü Allah'ın koruması altında ama İncil ve Tevrat diyelim ki bir takım değişiklikler söz konusu oldu ama orada yine teslime iblis dokunamıyor. Ritüeller ve benzeri bir takım şeylerde bir takım değişiklikler olabilir. Fakat son kutsal kitaplar üzerinde şahit olan Kur'an-ı Kerim bunu da gideriyor. Bugün Kur'an'ın diğer kutsal kitaplardaki üzerine şahit olması sebebiyle nelerin değiştirildiği gayet açık ortada ama değişmeyen ne? Değişmeyen ise sabah dört teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da var. Mürşide tabiyet Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Ruhun Allah'a teslimi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Fizik ucunun Allah'a teslimi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Nefsin Allah'a teslimi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. İhlasa ulaşmak Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Ve ne iradın Allah'a teslimi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Öyleyse 7 Safa'nın 7'si asla iblis dokunamıyor, değiştiremiyor. Ama gelen diğer vasıta emirlerde bir takım değişiklikler yapmış olabilir. Önemli olan hedefe kilitlenmek ve Allah'ın emrini A'dan Z'ye kadar yerine getirmek. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ben Mardin'den Hasan Yılmaz. Başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Muhterem Hocam bir sorun var arz edebilir miyim inşallah? Kur'an'da geçen vahiy kavramları sadece peygamberler için midir? Peygamberlerden başkasına Allah vahiy eder mi? Bu sözü açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. O bir kokulu mübarek ellerinizden hürmetle hasret yapıyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Kur'an'da geçen vahiy kavramları sadece peygamberler içindir. Peygamberlerden başkasına Allah vahiy eder mi? Evet. Vahiy ile ilgili ayetlere baktığımız zaman net olarak şunu görüyoruz. Allah Teala evet. Bakara 118'de قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ayet. O bilmeyenler Allah bizimle de konuşmalı, bize de ayet vermeli derler. Kezalike قال الذين من قبلهم استقولهم تشابت قلوبهم. Evvelkiler de aynı şeyi söyledi. Kalpleri bilmemizdendi. قَدْ بَيَنَا الْآيَةَ لِقَوْمٍ يُقِنُونَ Yakin olan kavme ayetlerimizi açıklarız. Kimdir yakin olan kavim? Yani kime vahiy ediyor Allah-u Teala? Daimi zikrin sahiplerine. Aynı yakin sahiplerine. Yine Bakara 259'da Allah-u Teala Üzeri Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ve onunla konuşuyor Üzeri Aleyhisselam. Maide 111'de havariyle peygamber değil, Allah-u Teala onlarla konuşuyor. Bana Resulüme iman edin diye vahyettim. Ve izâ vuhaytu ilel havariyüne en âmene bi ve bi resûli. Yunus 2'de Ekkânen nâsi aceben enne vuhayna ilâ racilum en enzirin nâsi ve beşerin lezîne âmenu ennehum lehum kademin sıdkın ende rabbim. Arapça ayet-i kerimede onlardan bir adama insanlara uyarması, amin olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı yemelerini müjdelemesi için vahyetmemiz insanların acayibine mi gitti? Herhalde bir insan, bir rical. Nahl 68'de Allah-u Teala Arya vahyediyor. Vavha Rabbike ile Nahli. Rabbin bal arısına vahyettiği zaman. Bal arısı bir peygamber değil. Tavut 8'de Vavha ümmüke ma yuha. Rabbin Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahyettiği zaman. Fussilet 12'de Vavha fi kulli semâin emrâ. Bütün göklere emrini vahyettiği zaman. Şura 51'de ve ma kana li beşerin en yukellimallahu illa vahyen ev min verâ hicâbin ev yursele rasûlehu feyyuhâ biiznih. Allah-u Teala beşere bir perde arkasından izniyle ve doğrudan doğruya vahyetmesinin dışında başka bir şeyle konuşmuyor. Vallahi yere vahyediyor. Bütün bu ayetlere baktığımız zaman öyle Allah'ın sadece peygamberler için vahyettiğine dair, hayır, bu kural geçerli değil. Allah Teala daimi zikrin sahibi olan herkesle konuşur. Allah Teala ul elbabla konuşur, muhlislerle konuşur ve salihlerle konuşur. Ul elbabla konuştuğunu Allah Teala hangi ayet-i kerimede söylüyor? Al-İmran 7'de Huvellezî enzele aleyke kitâbe min âyâtin muhkemâtin hünne umul kitâbi ve okhuri muteşebihâd fe emmellezîne fî kulübü müzeygûn fe yetebûne mâ teşâbihâ ve mütterâhâ fitnete ve ptigâle tevîle. Okudum Arapça ayet-i kerim mahali şöyle: kitabı sana indiren odur. Onun bir kısmı mühkem ayetlerdir. Onlar kitabın esasını teşkil ederler. Diğeri de müteşabihtir. Fakat kalplerinde eğrilik bulunanlar bu sebeple müteşabih ayetlere yorum getirerek tabi olurlar. Ondan fitne çıkartmak için tevhidine giderler. Ama o müteşabih ayetlerin tevhidini Allah'tan başka kimse bilmez. İlim de husus sahipleri ise biz ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulelbab tezekkür edebilir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin, müteşabih ayetlerin manasını Allah'tan öğrenen ulelbab Allah'la vahiy yoluyla konuşuyor. Allah Teala onlara vahiy ediyor. Kalp kulağıyla onlar işitiyorlar ve kalp ile suallerini Allah Teala'ya soruyorlar. O zaman peygamberler için midir? Hayır. Peygamberlerden başkasına Allah vahiy eder mi? Evet. Vahiy ile ilgili ayetleri okuduğum zaman Allah Teala peygamberlerin dışında da ulelbab vahiyettiğini, veli mürşitlere vahiyettiğini, belli resullere vahiyettiğini, yere vahyettiğini, göklere vahyettiğini, arıya vahyettiğini vesaire ayetlerden hareketle Allah Teala dilediğiyle konuşur. Vahiy Allah'ın konuşmasıdır. Allah Teala dilediğiyle konuşur inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Haram Mutfuğu'nun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne? Allah Teala. Yunus ne diyor? Yaradılarını severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermezse anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermezse baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel. Fatiha ma salavat. Allah'a

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz iradenin bize getirdiği sorumluluk. Birinci sual, iradenin insandaki fonksiyonu nedir? Sevgili kardeşlerim, insanın yapısına baktığımız zaman Allah Teala insanı bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve zatından üfürdüğü bir ruhla, bir üçlüyle yaratmış ve biz insanlara serbest irade vermiş. İrade aklın emrinde, akıl tek, kainatta herkesin kullandığı akıl, aynı akıl. İrade ruh gibi, veç gibi, nefs gibi bir ceset değildir. İrade nefsin afetlerine karşı koyma gücünün adıdır. İnsanı kötülüklerden koruyan bir duygudur. İblis ile olan mücadelemizde ömrümüz boyunca irade bizim yardımcımızdır. Kişi iradesini ne kadar devreye sokabilirse o kadar ruhun hasretleri istikametinde bir davranış biçimleri nesil sergiler. Bu sebeple iradenin güçlenmesi asıldır. Bir de iradenin zıttı olan inat var. Nefsin afetleri paralelinde. İşte ne zaman sıkça nefsin afetleri istikametinde devamlı telkin alıyorsak, bu aynı zamanda inat afetinin de, inat 19 afetin kümülatif bir neticesidir. İradede 19 tane hasretin bir neticesi olarak görülebilir. Akıl fizik vücudun kumandanı ama aklın kararı ya ruh istikametinde veyahut da nefs istikametinde olacaktır. Ruh aklı ikna ederse kişi Allah'ın emrini yerine getirecektir. Yasakları işlemeyecektir. Nefs aklı ikna ederse kişi Allah'ın emrine isyan edecek, yasakları işleyecek bir muhteva içerisinde olur. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi, yasakların işlenmediği bir muhteva bize mutluluk, huzur getirir. Allah'ın yasaklarının işlendiği, emirlere isyan edildiği bir dizaynda bizi devamlı bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta kaybettiğimiz dereceler sebebiyle gideceğimiz yerin cehennem olmasını sağlar. Allah Teala dinde zorlama yoktur diyor Bakara 256'da. İrşad yolu Allah'a ulaştıran yol ve gay yolu şeytana götüren yol birbirine 180 derece ayrılmış vaziyette. Kim tağutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran, tağut ve dostlarını inkar eder, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse, mümin olursa, o zaman o kopması mümkün olmayan kulpa mürşidin eline sımsıkı sarılır buyuruyor Allah Teala. İkinci sual, Allah-u Teala insanların kurtuluşa ulaşması adına onların iradesine karışır mı? Evet, kul talep ederse, evet. Allah'ın dininde serbest irade mukaddestir. O iradeye karışmayacağına dair söz vermiştir. Ama sorumluluk herkesin kendisindedir. Allah neyi emretmiş biliyor musunuz? Neyi yasaklamış onu da biliyorsunuz. Kaybedenler de olmamak için Allah'ın emrettiği yolun takip edilmesi asıldır. Biz kendi irademizle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala kendisine ait olan kapalı sistemleri aşmaz. Onun için aklını kullanmayana, tek ilahın verdiği emre itaat etmeyenlere ceza veririz diyor Allah Teala. Azap ederiz. Ya onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ey Allah'ın kulları, sizler hasta ve
Alemlerin Rabbi de tabip gibidir. Hastanın yararı, tabibin bildiği ve onu tedbir ettiği şeylerdedir. Nefsinin istediği ve kendisi

0: O halde Allah'ın emrine teslim olmak asıldır. İşte Zümer'in 4'te ve en iyi la rabbikum ve eslimu lehu min kabliyetikum la azab sümala tünsürün. Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da beşinizle, nefsinizle, iradenizle Allah'a teslim edin. Yoksa yardım olunmazsınız buyuruyor. Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde Ya eyyühennasu kad ca'akum izzetun min rabbikum ve şifan lima fi suduri huden ve rahmeten lil mu'minin. İnsanlar size Rabbinizden öğüt ve göğsünüzdeki olana nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. Nefs hastalıkların şifası müminler için de bir hidayet ve rahmet söz konusu. Üçüncü sual, irademizi güçlendirmenin yolu nedir? Tabii ki zikirdir. Ama iradenin güçlenebilmesi için mutlak surette kişinin 12 tane insanla mürşidine tabi olması lazım. Tabi olduğu an Allah'tan 7 nimet alır. Birinci nimet devrin imamının ruhu bir muhafız olarak başımızın üzerinde yer alır. İkinci nimet o kişinin kalbine iman yazılır. Üçüncü nimet o güne kadar işlenen bütün günahları Allah-u Teala sevaba çevirir. Ve dördüncü nimet fizik vücut kul olmaya başlar. Dördüncü nimet ruh vücudu terk eder. Beşinci nimet fizik vücut Allah'a kul olmaya başlar. Altıncı nimet nefs nefs eskiyesine başlar ve yedinci nimet irade güçlenir. İrade nefsin afetlerine karşı koyan güçlü. Afetler azaldıkça otomatikmen irade de güçleniyor. İrade aslında sabit bir güç. Ama karşı o koyduğu negatif güç azalınca otomatikmen güçleniyor. Davranış biçimlerimize güzele ulaşmamız bazı şartları yerine getirmemize kesin bir şekilde ilişkilidir. Bunun için kişinin iradesini devreye sokması gerekir. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilmesi gerekir. Bu doğrular insanların doğruları değildir. Allah'ın doğrularıdır. Allah'ın doğrularını hareketle sonuca gitmek söz konusuysa yapmamız lazım gelen şey mutlaka hak mürşidi Allah'tan sormaktır. Mürşidimize ulaştığımız an Allah'tan 7 tane nimeti alırız. O zaman irade yap, ilahi bir güçlenme ile güçlenecektir. Ruhun, beşin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim oluşları sürecinde kişinin iradesini de giderek güçlenecektir. Tekrar ediyoruz. İrade nefsin afetlerine karşı koyan güç, negatif istikamette afetler azaldıkça irade güçlenecektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkese serbest bir irade, yani bir cüz-i irade vermiş ve istiyor ki herkes kendi iradesiyle Allah'a yönelip ona ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a ulaşmak benim için kalben rahat olmak.
3: Benim için dua, evladına, ailene, annene, babana.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Ruhumuz, bedenimiz, her şeyimiz.
2: Kalbimiz, ruhumuz, başka bir şey ulaşamaz. Her şeyimiz zaten bütünüyle O'nundur.
3: Allah'a imanımız ulaşır, ibadetimiz ulaşır, namazımız ulaşır.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
4: Bir zamanlar çok ettim ama şu anda hiç etmiyorum inan ki.
3: Mevlana gibi, ondan sonra Konevi Hazretleri gibi, Yuşa Aleyhisselam ermişler. Yani yolumuz onlara aydınlatıyor. Allah, ilk önce Allah, sonra Peygamber.

0: Derimiz sonra İslam alemleri.
1: Manevi dualar ediyorum desem şimdi Allah'ı kandırmış oluruz. Tabii içimizde öyle bir hissiyat var ama düzenli şekilde sürekli o arzu içinde değiliz. Zaten o arzu içinde olsa şu coğrafyada yaşamıyor olmamız lazımdı. Çünkü toplumun vermiş olduğu sıkıntılardan dolayı, kendimizi de o tür şeylere kaptırdığımızdan dolayı en değerli şeyi unutuyoruz yani.
2: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmayı dinlemek konusunda içimizde öyle bir hissiyat var ama sürekli bir arzu içinde değiliz dedi. İnsanlar Allah'a ulaşma dileğinin önemini farkında değil midir? Evet, bilmiyorlar. Bu kainatta en üstün varlık olan insan Allah'ın kendisinden ne istediğini bilmediği için mutsuz ve huzursuzdur. Allah ondan sadece Allah'ın kendisini mutluluğa ulaştırmasını talep etmesini bekler. Böyle bir talebin mevcut olması için bizim Allah-u Teala'dan dilekte bulunmamız lazım. Kişi mutlaka kendisi, kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Böyle bir talep varsa kişi Allah'a mutluluğuna namzettir. Onun gereklerini yaşayacaktır. Önemli olan dilekte bulunmanın bizim için elzem olduğuna inanmamızdır, şarttır bu. Allah Teala daima kalbe bakar. Kalbi talep Allah'a ulaşma istikametindeyse, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlak surette Rahim esmasıyla ona tecelli eder ve peş peşe ona 7 Furkan 12 tane insanla mürşidine ulaştırır ki mürşitsiz bir nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu değil. Allah-u Teala'nın bize verdiği görev nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Evvela 7 kademedeki nefs tezkiyesi, daha sonra nefsin tasfiyesi Allah için olmak, başkaları için yaşamak. Evet, Allah'ın dizaynı bütün insanlar için budur. Yunus suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimelerinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman dünya hayatını diliyor. Dünya hayatıyla hemhal. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı dilerse, tam 7 tane ayet-i kerime gelince ki bu ayetlerden bir tanesi de Bakara 46. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهَ مُلَاكَ رَبُّهُمْ وَاَنَّمْ اِلَيْهِ رَعَجَهُونَ يَعْنِ رُهُنْ İki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olan kişiler, evvela hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyor ve ölümle de bir kere daha ruh Allah'a ulaşacaktır. Buna iman eden kişi, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse, mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
3: Allah-u Teala hidayeti yaşayabilmemiz için irademizi kullanarak Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
0: İslam'ı daha iyi anlatan bir kişi.
1: Mürşit Allah dostudur. Farklı bir insanın cennete gidip gitmemeyeceğini, yön vereceği bir şey olacağına inanmıyorum. Sözlük tabiri gibi onları da sözlük olarak görmemiz lazım. Yani bilmediğimiz konularda onlara danışıp onların hareketlerine dikkat etmemiz lazım. Aslında mürşit olmayan insanlar da var. Bunu Allah bilir kimin mürşit olup olmadığını.
3: Günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
0: Dünya için çok şey yapan var. Taraf için çok uğraşan yok.
1: Günümüzde mürşit vardır. Çünkü günümüzde mürşit olmamış olsaydı kıyamet bugün kopmuş olurdu.
3: Bir mürşide tabi olmak bize ne kazandırır? Yol gösteriyor.
0: Allah yolunda gitmek. Yani Allah'ın izinde gitmek. Onun gerçekten Allah için, peygamberimiz için, bu insanların toplum için bir faydası varsa onlara yardımcı.
1: Bilmeden öğrenmek var. Bir de bilen bir ustanın tecrübelerini de uygulayıp öğrenebilmek var. Şimdi bir mürşide tabi olmak daha iyi bir şekilde dini belki bilmek.
3: Sizce mürşide tabi olan bir insanın davranış biçimlerinde diğer insanlara göre bir fark var mıdır?
0: Vardır. İnsanlara daha güzel davranır.
2: Bir misafirimiz, mürşid Allah dostudur ama bir insanın cennete girip girmeyeceğine yön vereceği bir şey olacağına inanmıyorum. Bir insanın cennet ehli olmasında mürşidin etkisi var mıdır? Elbette. Yunus bunu çok güzel ifade ediyor. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalettedir. 19 negatif özelliğin sahibidirler. Evet. Ayetlerden gafildir. Şirktedir. Küfürdedir. Delalettedir. Sardisiz ve kördür. Fısktadır. Şeytanın kulu ve dostudur. Dinde fırkalara ayrılmıştır. Nefsine zulmedendir. Cahildir. İsyandadır. Gay yolundadır. Fitnededir. Birbirine düşmandırlar. Amelleri boşa giden hüsrandadırlar. Ve takva sahibi değiller. Mümin değiller. Hidayete değiller. Amelleri boşa giden herkes gideceği yer cehennemdir. Ve takva sahibi değil. Mümin değil. Hidayette değil. Ama Allah'ın katından mürşit kendisine Allah'tan aldığı emirle ayetleri tilavet ettiği zaman, Allah'a davet ettiği zaman daveti kabul eder de Allah'ın ayetlerine iman ederse o zaman 19 negatif özellik 19 pozitif özelliğe dönüşür. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verirsem o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa Mehdi Aleyhisselam'ı da fitneden kurtulacaklardır. Aynı gerçeği kişi ifade ediyor. Bir Resulullah'la şirkten kurtulmak, bir de Mehdi Aleyhisselam'la fitneden kurtulmak. Her ikisi de bizi aynı sonuca ulaştırıyor. Bakara 256'da dinde zorlama yok. İrşad yoluyla gay yolu birbirinden tamamen ayrılmış vaziyette. Ali İmran Suresi'nin 112. ayet-i kerimesinden Allah Teala insanların üzerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'tan bir ipe, sırat-ı müstakim ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme bir tanesi hariç. İşte o fırkayı niyacı kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte fırkayı niyacıya sırat-ı müstakimde olup müşrine tabi olanlardan oluşuyor. Kişi müşrine tabi olmayan on ayet gelince delalette. Allah Teala tabi kimseyi zorlamaz. Zorla kulağından tutup Allah'ın cennetine ulaşma yetkisi kimseye verilmemiştir. Herkes kendi iradesiyle bunu sağlayacaktır. Mürşid sadece bir vasıtadır. Bizi Allah'a yakın kılacak olan bir araç. Asıl hedefimiz daima Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehli olur. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten 10 dakika sonra ölse onun gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Yani mürşidine talibi olmadan da cennete girmek için diploma alınabilir. Fakat daha üst cennetlere gitmek için diploma alınamaz. Mürşidi hayat insanları birinci kat cennetin ötesine taşımanın garantisidir. Mürşid olmadan da kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilir. Ama üst kat cennetlere çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerin merhameti, göğüslerin selameti ve Müslümanlara olan cömertlikleriyle giderler buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kıymetli hocam. Hürmetle hasretle ellerinizden öpüyorum. Size bir sualim olacaktı. Okuduğu Kur'an'ı anlamayan kişilerden sorumluluk kalkar mı? Sizleri çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
2: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hayır. Allah Teala hepimizi Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ve yaşamak noktasında vazifeli kılmıştır, farz kılmıştır. Zuhruf 44'te siz Kur'an'dan sorumlusunuz. Al-İmran 7'de bu Kur'an'ın muhkem ve müteşabi ayetleri var. Ve Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikirlerine sorun. Bu ayetlerin hülasası bize mürşidi farz kılıyor. Enam 48'de وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا وَبَشِر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. فَمَنْ آمَنَ وَاَسْلَحَا وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِ وَلَا مِيَسْلٌ Kim iman eder, ıslah-ı nefse başlarsa o kurtuluştadır. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse her kavme mutlaka müjdeleyici, uyarıcı Resuller geliyor. Mü'minin 44'te bu Resullerin ard arda gönderildiği zikrediliyor. Ve Zümer 71'te cehennemlikler cehennemin kaplarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size ayetleri tilavet eden Resul gelmedi mi? Hepsi itiraf eder geldi. Ama biz onları yalanladık. Bütün insanlar Kur'an'dan sorumludur. Sorumluluğa muhatap olmayanlar 15 yaş altındaki çocuklar ve bir de akli dengeleri bozuk olanlardı. Ama bunun dışındaki bütün insanlar akıl bali oldukları yandan itibaren sorumluluk taşırlar. Resul'e muhatap olmadıkça herkes ümmidir. Ama bütün kavimlerdeki bütün insanlar mutlaka tebliğe muhatap olacaklardır. İnsanlar diyorlar, duyarlar ama icabet etmezlerse gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. Bu onların seçimidir. Dileyen kendisini Allah'a giden bir yol seçer. Dileyen de dalalette kalır. İşte müzemiz 19. İnne hazi tezkire fe men şa'a tehaza ila rabbi sebila. İşte bu bir öğüttür, dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Değer suresi 29. ayet-i kerimesi İnne hazi tezkire fe men şa'a tehaza ila rabbi sebila. Yine dileyen giden Rabbine giden bir yol tutar. Hadis-i şerifte ilim talep etmek, öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır. Allah konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
3: İrademiz bizi mutluluklara ulaştıran bir kılavuzdur ve Allah Teala irademizi güçlendirmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
5: Ne kadar yaparsan o kadar kazanırsın, o kadar çok başarırsın ve Allah'a daha çok yakın olursun.
1: Psikolojik olarak insanların rahatlamasına fayda verecekmiş. Müziğe niye gidiyorsun? Demek ki insanların da öyle bir tercihi var. Saygı duymak lazım.
6: Sürekli bir ibadet.
3: İrademiz devrede olduğunda sizce şeytan bizi kandırabilir mi?
5: Şeytandan çok insanlar şeytan olmuş. Bir zamanlar kandırıyordu ama şimdi insanlar daha çok kandırıyor.
0: Evet, bu dünyadayız. Kandırabilir. Nefsi... İradesi çok önemli bir şey. Nefsim irade sahipsem beni kandıramaz.
1: Şimdi kul acizdir. Şeytan kandırabilir. İrade zayıflığıyla mertebesine bağlı.
3: Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
0: Tüm herkesi düşünmek zikir.
5: Zikrin her şeyin yeri ayrı bence. Namazın yeri ayrı, tesbih çekmenin yeri ayrı.
1: Zikir şimdi içeriden mi zikir çekiyor yoksa sesli şekilde mi? Değil mi? İki türe ayırabiliriz.
3: Devamlı zikir yapan biri devamlı mutlu olur mu?
5: Yani yüreğine bağlı, içine bağlı. Allah'ı çok seven bir insan bunu yapar. Yani böyle çekip de şeytanlık düşünürse hiçbir şey olmaz, boşuna. Ama yüreğinden oturup da çekerek, Allah'ı düşünerek çekerse bir şeyler olur.
0: Hayır. Devamlı zikir yapan kişi çok mutlu olamaz.
1: Sadece dinin temeli zikirden oluşmaz bence.
2: Müsabirimin şeytandan çok insanlar şeytan olmuş. Bir zamanlar şeytan kandırıyordu ama şimdi insanlar daha çok kandırıyor. Günümüz insanların çoğu iradesini şeytanın yönünde mi kullanıyor? Evet, çünkü dünya hayatını insanlar peşinden koşuyor ve dünya hayatını talep ettikleri için de şeytan dünya hayatını insanlara güzel gösteriyor, onunla kandırıyor. Zuruf suresinin 36. ayet-i kerimesinde "Men yahşu an zikru rahmani nukayit lehu şeytane." Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Rahman'ın zikrinden göz yummak dünyayı talep etmekle mümkündür. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. İşte İblis devamlı nefsimize davetiye çıkartıyor. Şuara suresinin 221, 222, 223. ayetlerine bakalım. Beraberce ne görüyoruz? Şuara 221. Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi? Hel unnebiküm ala men tenezzelü şeyatin. Tenezzelü ala kulli efak nesim. İftira eden yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdırlar. Evet, demek ki Meryem suresinin 83. ayet-i kerimesiyle Şuara 221, 222, 223'ü birlikte mütahale edebiliriz. Meryem suresinin 83. ayet-i kerimesi, onlar kışkırtıkça kışkırtan tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Allah-u Teala şeytanları kafirlerin üzerine gönderiyor. O kafirler yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdır. Allah-u Teala bize irademizi nasıl kullanacağımızın metotlarını verir, şartlarını verir, yollarını gösterir ama dilediğimiz istikamete irademizi kullanmak yetkisi bizimdir. İrademizi doğru yolda, Allah'ın yolunda kullanabilirsiniz. Yanlış yolda da, şeytanın yolunda da kullanabilirsiniz. Şeytani kuvvet, insanları Allah'ın yolundan ayırmak konusunda bir talebin sahibi olmayı ifade eder. Kim başkasına kötülük ederek, onun bir zarar görmesine, onu ikna etmek suretiyle, yanlış fiiller işleterek, onun cehenneme sevk etmemişse, işte o onların hepsi insanlar, İnsan şeytanlardır. Allah'ın saptırdığı insanların vebalini omuzlarına alan insan türü şeytanlar. Hazreti Ömer, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ona meylediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama ona itaat ediyor. İşte kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Dünyaya meyleden. Kimdir şeytanı bilip itaat eden? Allah'a isyan eden. Bir görüntülü sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sual sormak istiyorum. Allah'ın yardımını alabilmemiz için kişisel irademizle bunu talep etmemiz önemli midir? Bizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
2: Esselamu ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın yardımını alabilmemiz için kişisel irademizle bunu talep etmemiz önemli midir? Evet. Allah ile ilişki kurmak istiyorsak, mutlak surette ilk yapacağımız şey, en önemli şey Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattır. Biz var olan irade yapımızla Allah'a müracaat etmiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'dan bize yardım gelmesini beklemeyin. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın kanunları bunu içerir. O müracaat mercidir. O Rab'tır. Ona müracaat ettiğimiz takdirde sonuç alabiliriz. Yoksa bir şey alamazsınız. Allah-u Teala müracaatımız asıldır. Ona dileyeceğiz, ondan isteyeceğiz ve bu dileği de kalbinden yapmamız lazım. Kalp Allah'a müracaat merkezidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maazzarava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah Teala her devirde adaleti gerçekleştirmekle vazifeli resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade eder?
8: Bu dönemde yok. Doğru şekilde doğru insanlarla ve doğru tarikatlarımız yok.
9: Vallahi şu devirde mürşit diye bir şey kalmadı.
10: Bu devirde çok böyle sağlam bir şey olacağını düşünmüyorum.
11: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim.
12: İsterim tabii ama bulabilsek.
13: Şu an günümüzde var mı bir Veysel Karani var mı?
14: Şu anda yok.
15: Şu an yok.
16: Yok.
17: Yok herhalde.
18: Bu devirde hiç inanmıyorum bulacağımızı.
19: Maalesef o inancımı kaybettim.
13: Peki ben size bir soru sorayım. Var mı mürşit günümüzde?
2: Allah'ın adalet sistemine göre bu devirde mürşit olmaması mümkün müdür? Değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek herkese mutlaka tebliğci gelir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde adaleti yerine getiren bir imam, insanları cahillerin yorumundan, batıl elinin bidatlerinden ve hakimlerin tarifinden uzaklaştıracak. Var yani. Allah Resulü böyle buyurduğuna göre o zaman bu devirde olmaması mümkün mü? Hayır. Her devirde beni temsil eden bir kişi, Hazreti İsa temsil eden 3 kişi, Hazreti Musa'yı temsil eden 7 kişi, Hazreti İbrahim temsil eden 40 kişi var. Bütün zaman parçalarında bunlar var. Öyleyse bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için taneti müşride ulaşmak, tabi olmak.
20: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: Allah kime kendi yoluna sevk edeceğine zaten kendisi karar veriyor.
1: Bir çocuk dünyaya gelirken iki kaderle gelir. Biri mutlaktır, biri muallâdır. Bu kişinin kaderi biraz kendisi çizmesi ve Cenab-ı Hakk'ın ona hidayet kapısını açmasıdır yani.
2: Sonuçta kader diye bir şey var. Allah'ın hidayeti inşallah bütün Müslümanlara, bütün insanlığa ulaşır ümidiyle dua ediyoruz.
3: Fatiha ve hasselavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere hidayete ermekte kaderin etkisinden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakacağız. Evet, kalın çizgilerle bizim kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olayların adı kazadır. Kader değil. Bir kere daha söyleyelim. Kendi serbest irademizle vücuda getirdiğimiz, tamamladığımız bütün olayların adı kazadır. Ama hangi olaylar bizim dahlimiz olmadan, irademizin olmadan bizim üzerimize tesir icra ediyorsa o da kaderdir. Allah-u Teala'nın dizaynında hidayet mutlak olarak bir talep meselesidir. Kişinin kendi iradesini kullanmasıdır. İrade yapıp mutlaka hidayete ermeyi dileyerek devreye girecektir. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı dilerler, hidayete ererler irşat yolu üzerinden veya dilemezler, o zaman Allah onları delalette bırakır, hidayete ermesini dilemez Allah-u Teala, gay yolu üzerinde bir hayatı yaşarlar. Ama dikkat edelim, burada Allah-u Teala'nın delalette kalmayı dilediği kişiyi delalette Allah bırakmıyor. Allah onu delalette koymuyor. Yani insanlar hidayette doğup da Allah tarafından delalette düşürmüyor. Böyle bir olay Kur'an-ı Kerim'de yok. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın hidayeti o kişinin üzerinde oluşmuyor. Kişi kendisini cehenneme kendi elleriyle mahkum ediyor. Allah onu cehennemine atmıyor. Cehennemden kurtarma konusundaki bir yardımını o kişi talep etmediği için kendisini cehenneme mahkum ediyor. Hidayete ermek istemeyen bir insanı peygamber dahi hidayete erdiremez. Kasas 56, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in amcası defaatle Allah ve Resulü tebliğ yapmıştır. Ulaşmayı dile bana tabi oldu, ulaşmayı dile bana tabi oldu ama o Kasas 57'de zikredildiği gibi dilememiştir. Eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her şeyi, her çeşit üründen toplanıp onlara getirildiği haram, kırılan hürmet edilen yerde, haremde, yerde emin olarak yerleştirmedik mi? Yani sizin sahip olduğunuz her şeyi Allah-u Teala size vermedi mi diyor Allah-u Teala cevabında. Allah-u Teala hidayete ermeyi dilemeyenin mürşidinin mevcut olmadığını, Allah'a ulaşmayı dilemeyen için bir mürşit yok. 7 ayet-i kerimede, bakın hemen gösterelim. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin, Allah onları delalete bırakıyor, onlar için bir hidayetçi yok. Onları isyanda olduğunu, yani Allah'ın 12 defa üzerimize farz kıldığı bir fiili ruhumuzu, ölmeden evvel Allah'ı arttırmayı gerçekleştirmek üzere harekete geçmediğini kesinleştiriyor. Bir kere daha o 7 ayet-i kerimeyi verebilirsek, Yunus 7, onlar ki bize ulaşmayı dilemezler. Yunus 11, bize ulaşmayı dilemeyenler, dünya hayatından razıdırlar. Yunus 15, gördüğünüz gibi 7 ayet-i kerimede hayattayken iradesini kullanmayan, ulaşmayı dilemeyen kişiyi Allah-u Teala delalette bırakıyor ve delalette olanlar için de bir hidayetçi yok. Dinimiz hidayet dinidir. Bütün insanlar Allah Teala tarafından hidayetle emrolmuşlardır. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Evet, Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Allah Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hidayet üzeredirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmeti olarak ümmeti onlardır. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez buyuruyor Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Ve yine bir başka hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse başlangıç noktasında herkes delalette, insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hidayete ermek kişinin kendi iradesiyle dilemesidir. Ondan sonrası Allah'ın yardımıyla kader olarak devreye giriyor, gerçekleşiyor. Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranıza da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyiniz. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Görüyorsunuz ki çok muhteşem bir dizaynla karşı karşıyayız. Tekrar ediyoruz. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin üzerinize de zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyiniz. Ayetlere baktığımız zaman açıkça şunu görüyoruz. Bakara 120, Ali İmran 73'te hidayet ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ve kişinin kendi iradesiyle bunun oluştuğunu görüyoruz. Der 3. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرَ وَاِمَّا كَفُرَ Biz onu yola ulaştırırız. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Kişi iradesini kullanıp dilediği zaman Şura 13 ve Rad 27'de Allah'ın garantisi devreye giriyor. Bizim ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır ama biz dilememiz halinde Allah Teala. Dolayısıyla her devirde, her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın Resulleri ayetlerle insanları Allah'a davet ederler. Daveti kabul edenler için istisnasız hidayet Allah'ın garantisinde mutlaka gerçekleşiyor. Ama daveti kabul etmeyen, ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar, onlar da kesinlikle cehennemin odunu oluyorlar. Onlar cehennem ehli olarak hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem ölüm sonrası hayatta da cennete değil cehenneme gidiyorlar. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Mutlu musunuz?
5: Değilim.
4: Değilim. Mutluyuz.
6: Değiliz kızım, nasıl mutlu olalım?
4: Neden mutlu değilsiniz?
5: Toplumda mutsuz olunca sirayet ediyor herkese.
6: Hayat pahalılığında.
7: Hayat şartları çok pahalı. Bundan 5 seneki önce nereye, şimdiki nereye? Mümkün değil yani.
5: Çok büyük bir sıkıntım olmamasına rağmen yine toplumun mutsuzluğu yüzünden ben de mutsuzum açıkçası.
6: Ha, bu zamanda mutlu olmak pek yani maddi zor da manen mutluyum, şükür Rabbime diyorum.
7: İbadet yüzünden mutluyum. Bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor, hiç kimse mutlu değil kızım.
8: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılık da, bu sıkıntı da. Para olmayınca da olmuyor.
3: Bir misafirimiz bu devirde bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğun anahtarı mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Onlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun. Bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar. Teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım Zenginlik. Diğeri ise Başarı. aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise sevgiyi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine sevgiyi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek sevgiyi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine sevgi başarı ve zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine başarı ve zenginlik şöyle dediler. Eğer sevgiyi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz sevgiyi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki insanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, insanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise, Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa, ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin, diğer insanlarla ilişkileri mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de, kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler ver, ahirete de güzellikler bizi ateş azabından koru derse, işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. Mutluluğu oluşturan şey, Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanların önünden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın şeriat kitaplarını peygamberlere verdiğini görüyoruz. 7 tane ayet-i kerime Allah Teala'nın nebilerine, peygamberlere şeriat kitabını verdiği ayetler bize kesin olarak ispat ediyor. Bu ayetlerden hareketle Kur'an-ı Kerim'de geçen nebilere baktığımız zaman Kur'an'da ismi geçen 25 tane peygamberden söz edebiliriz. Kronolojik sıra dahilinde isimlerini vermek istiyorum. Adem Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Eyyub Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, Zülküf Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, Elyasa, Yunus Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ayetlerde ismi geçen bütün peygamberler tek dini, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam'ı öğrendiler ve yaşadılar. Allah'ın her şeyi yoktan var eden Allah'ın zatı arşta ilim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmıştır. Ve Allah Teala zatı için Darüsselam buyuruyor. Bütün kainatı en üst noktada yarattı, insan için yaratmıştır. Allah İnsan ve insandan başka yaratılan bütün kainat. İşte Bakara 29'da وَالَّذِ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Yeryüzünde neyi yarattıysam sizin için yaratma insanlar. Câsiye 13'te وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا. Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahar kıldık. Darüsselam olan Allah'ın zatı, insan ve insandan başka yaratılan bütün kainat. Her şey insan için ama insan başı boş değil, boşuna yaratılmış değil, insan Allah içindir. İşte teslim yurdu olan Allah'ın zatı, Allah-u Teala bütün insanları teslime davet ediyor. Ayetlere baktığımız zaman Allah bütün insanları kendi zatına davet ediyor. Ve insanlar için vaaz ettiği din bütün zaman parçalarında, bütün mekanlarda veya kısacası bütün kainatta tek din. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Nasıl bütün peygamberlerin şeriatı aynı ise, bütün peygamberlerin babası da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. İşte
son Nebi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Bütün kitapların özü Allah-u Teala'nın son Nebisine verdiği Kur'an-ı Kerim'i bütününü ifade ediyor. Yani bütün kitapların özü Kur'an ve Kur'an'da Allah-u Teala bütün peygamberlerin tek dini yaşadığını beyan ediyor. İşte Bakara 136'da ismi geçen, tekrar o slide, eski slaytımıza dönecek olursak, ismi geçen peygamberlere bakıyoruz. Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verilenlerin hepsine iman ettik. Diğer peygamberlere de verilenlere iman ettik. Biz onlar arasında fark gözetmeyiz ve biz ona teslim olanlarız. Ona dediği biz Allah'a teslim olanlarız. Ali İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde اَنَّ دِينَ عَنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Muhakkak ki Allah'ın indinde din İslam'dır. Ve Ali İmran 85'te مَنْ يَبْتَهُ غَيْرِ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبِلَ مِنْ İslam'dan gayri din arayanlar o din kendisinden kabul olunmaz. Ali İmran suresinin 2. ayet-i kerimesinde havariler biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik. Bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol ya İsa. Öyleyse Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dini de İslam. Ve Allah Teala Ali İmran 64'te bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit olun diyor. Ali İmran 83'te ise Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Göklerde ve yerde kim varsa hepsi tev'an ve kerhen ona teslim oldular. Öyleyse görüyorsunuz ki gökte ve yerde başka bir din yok. Tek bir din var. Bu din peygamberlerin yaşadığı din. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde tekrar havarilere biz vahyettik. Bana ve Resulüme iman edin. Bizim hakka teslim olduğumuza şahit ol demişlerdir havariler. Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Biz ona teslim olanlarız. İşte bugünkü konferansımızın can alıcı ayet-i kerimesi Ankebut 46. Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Yani Allah Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği şeriat kitaplarına iman asıl faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Yani Yahudilere verilen, Hazreti Musa'ya verilen Tevrat'a, Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil'e, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a indirilen sahifelere, Hazreti Nuh Aleyhisselam'a verilen şeriat kitabına hepsine iman ediyoruz. Bizim ilahımızla sizin ilahınız birdir.
tek bir ilahtır. Biz ona teslim olanlarız. İşte Allah Teala'nın insanlar için vaaz ettiği tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Nasıl Allah tekse, zamandan mekandan her şeyden münezzeh olan Allah tek ise, onun insanların iki cihan saadetine ulaşması meyanında emir ve nehilerinden oluşan vaaz ettiği din de tek din. İnsanlar şunu zannediyorlar, sanki her peygamberin ayrı bir dini varmış. Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. En'am suresinin 85. 86. ayetlerine baktığımız zaman onların hepsini alemlere üstün kıldık. Zekeriya, Yahya, İsa aleyhisselam, Külün mine salih, hepsi salihlerden. İsmail aleyhisselam, İlyas, Yunus aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Külün fedelna alel alemin. Alemlere üstün kıldık. Gerçekten son Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اَلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Yunus suresinin 84. ayet-i kerimesinde Allah Teala açıkça şöyle buyuruyor. قَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ اِنِّي كُنْتُمْ اَمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنِّي كُنْتُمْ مُسْلِم۪ينَ Musa aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim, eğer siz Allah'a amen olup ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a teslim olanlarsanız artık ona tevekkül edin. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala'nın bütün insanlar şu vaaz ettiği din tek bir din. Nahl suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Sümme ohayna ileyke en ittebi'u milleti İbrahim'e hanife" وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın da teslim dinini yaşadığını biliyoruz. Ve Allah-u Teala bütün insanlar için farz kıldığı, bütün peygamberlerin öğrenip yaşadığı ve insanlara öğrettiği yegane din, babamız İbrahim Hanif dini, Arapça dili İslam'ı Allah-u Teala en güzel biçimiyle Rum 30'da açıklıyor. فَاَقِيمْ وَاَچِكَ لَد۪ينِ حَن۪يفَ فِطْرَةَ اللّٰهِ اَلَّتِ فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Artık Hanif olarak kendini din için ikame et. Allah'ın Hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik olmaz. Kayım olan ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Lakin insanların çoğu bilmez. İşte ezeli ve ebedi tek din, Allah Teala bu dinin muhtevasını bir bütün olarak Haç 78'de açıklıyor. Haç 78'de ve cahidu fillahi hakka cihadi. Allah'ta hakkıyla cihat edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı. O babanız İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de ki, Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız. İşte her devirde İnsanlar, bütün Resuller üzerine şahit olanlar, bütün müşrikler üzerine şahit olanlar, o devrin imamıdır. Diğer Allah'a teslim olanlar da insanlar üzerine şahit olarak Allah-u Teala kabul ediyor ve dinin
bu standartlarda yaşanmasını istiyorum. Allah tek. Allah'ın tek olduğunu beyan eden ayetlere baktığımız zaman bunun kesinlikle böyle olduğunu görüyoruz. Enbiya suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Eğer ikisinde semada ve arzda Allah'tan başka ilah olsaydı, ilahlar olsaydı, ikisi de yerde ve gökte mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi olan Rabbi Allah, onların vasıflandırdığı şeylerden münezzehtir. Zatıyla arşta tek, ilim ve rahmetiyle yarattığı bütün kainatı kuşatmıştır. Ve Allah-u Teala'nın bütün her devirde, bütün zaman parçalarında, bütün mekanlarda, bütün kainatta yaşamasını farz kılıp yaşamasını istediği din, babamız İbrahim Hanif dini Arapça değil İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, 3. safa ruhun teslimi, 4. safa fizik vücut teslimi, 5. safa nefsin teslimi, 6. safa ihlas ve irşad, 7. safa iradenin teslimi olarak geçiyor. İşte Allah nasıl tekse Allah'ın insanlar için farz kıldığı

gerekçeyi sana da vahyederek şeriat kıldık. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni de kendisine mutlaka ulaştırır. İşte Allah Teala en üst noktada yarattığı insanı peygamberleri vasıtasıyla onlara yaşamasını farz kıldığı 7 sabah 4 teslimden oluşan şeriat vasıtasıyla hep kendisine, zatına davet ediyor. Davete karşı çıkanlar, seçilmeyenler, onlar şeytan ve avanesini teşkil ediyorlar. Bunların bu dünya hayatında huzursuz ve mutsuz, ahirette gidecekleri yer cehennem. Ama bir başka grup da var ki onlar da ağızlarıyla iman ettiklerini söylüyorlar ama dilinin söylediği kalplerinde yok. İşte dini yaşadığını zanneden münafıklar var. Bu münafıklar Maide 41'de ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, Fetih 11'de onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Münafıkın biri de muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün ama Allah şahit diyordu ki münafıklar yalan söylüyorlar. Görüyorsunuz ki dinin muhatabı olan insanlar da iki gruba ayrılıyor. Bir, dinin söylediği kalbinde olmayanlar. İki, dinin söylediği kalbinde olanlar. Öyleyse Allah'a giden yolun giriş kapısı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanla Allah arasında Allah Teala'nın farz kıldığı, peygamberlerine farz kıldığı 7 sabah 4 teslimden oluşan Hanif dinin şeriatının 28 basamak İslam merdivenini ihtiva ettiğini bilmemiz lazım. Birinci safhada herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir birinci basamakta. İkinci basamakta herkes yaşadığı olayları değerlendirir. Dünya hayatını seçenler, onlar olayları, hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olaylar şer olarak değerlendiriyorlar. Yani kalbinde dünya olanlar, dünyayı talep edenler, kar ve zarar ölçüsü içerisinde hayatlarını yaşıyorlar. Ama Allah Teala'nın tüm insanlardan onların huzur ve saadete ulaşması meyanında farz kıldığı tek dini yaşamasından muradı, hem bu dünyada mutlu bir hayat yaşamak hem de ölüm sonrası hayatta gidecekleri yerin cennet olmasını temin etmek için farz kılınmıştır. Öyle olunca da dinin muhatabı olan insanlar Allah'ın koyduğu ölçü içerisinde olayları değerlendirirler. Derecet kaybettiren her olay Allah'ın öğretisiyle hayırdır. Derecet kaybettiren her olay Allah'ın bize öğretisiyle de şerdir. İşte akil ve bali olan insan üçüncü basamaktan itibaren Allah'a ulaşmayı kalben dilerse o zaman bu ölçü içerisinde hayatını yaşamaya başlar. Derecet kaybettiren olaylardan kaçınacak. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecek. Derecet kazandıran hayırların peşinden koşacak, hayırlarda yarışacak. İşte bunlar dinin giriş kapısı, Kur'an'ın da giriş kapısı olan kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala'nın en üst noktada yarattığı insanın Allah indinde kıymetli olmasının sebebi Allah'ın zatından üfürülen ruha sahip olmasındandır. İşte Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde en şerefli varlık olan insanı Allah-u Teala'nın bir fizik beden

Allah halkettiğini buyuruyor. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevvaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. Berzah alemine ait olan bir nefsimiz söz konusu. Ve secde 9'da sümme sevvaha ve nefaha fihi min ruhi, biz insana ruhumuzdan üfürdük. İnsanı bütün mahlukatın fevkinde kılan, üstün kılan olay Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Ruhta 19 tane haslet var. Ruhun bütün talepleri Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir konumdadır. Ama nefste de 19 tane afet var. İnsanların baş düşmanı secde emrine asi olan, kıyamete kadar insanları huzursuz ve mutsuz, ahirette de kendisiyle birlikte cehenneme götüren şeytan, nefsin 19 afetine %100 tesir ediyor. Ve Allah Teala'nın Resulü hadis-i şerifinde, Allah sizin soyunuza bakmaz, Allah sizin malınıza da bakmaz, Allah sizin dış görünüşüne de bakmaz. Allah Teala'nın insanda devamlı nazar ettiği şey nefsin manevi kalbidir. Başlangıç noktasında nefsin manevi kalbindeki 19 afet sebebiyle insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sardis ve kördürler, fısktadırlar, şeytanın kulu dostudurlar, fırkalara ayrılmışlardır, zalimdir, cahildir, isyandadır, sevile gaydedir, fitnede düşmandırlar, amelleri boşa giden, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller ve gidecekler yer cehennem. Kur'an'ın özeti olan Vel-Hasr suresi, İnsanların hepsinin hüsranda olduğu, gideceğin cehennem olduğu ama kendisini hüsrandan kurtarabilenler kimlerdir? İllellezine aminu ve amilu salihati. Tevasev bil hakki ve tevasev bil sabr. Amin olup ıslah edici amel işleyenler hariç. İşte Allah Teala bütün insanlara katından kendilerine şeriat kitap verdiği peygamberler, onların olmadığı yerlerde her kavimde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin veli resuller, 7 safa 4 teslimi yaşayan veli mürşitler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler devamı insanlara gönderiliyor. Ve bu insanlar duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen diye insanları Allah'a davet ediyorlar. İşte insanlar daveti kabul edenler ve etmeyenler diye veya bir başka deyimle cennetlikler ve cehennemlikler olmak üzere iki gruba ayrılıyorlar. İnsanla Allah arasında en üst makam nübüvvettir. Allah'ın peygamberlerinin makamıdır. Allah Teala bütün peygamberlere şeriat kitabı veriyor. Ondan sonra da imamet, her peygamber asaleten devrin imamıdır. Ondan sonra risalet. Ardı arkası kesilmeksizin her kavimde o kavmin ana lisanıyla Allah Teala vehbi olarak yetiştirdiği resullerini vazifeli kılıyor. İşte Enam suresinin 48. ayet-i kerimesine baktığımız zaman وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ İster Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Allah'ın zatına daveti kabul edenler için müjdeci, daveti kabul etmeyenler için uyarıcı. Ve gerçekten cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Sizi Allah'a davet eden, ulaşmayı dilemeniz halinde sizi cennetle müjdeleyen, dilemeyenlerin bu cehenneme geleceğini uyaran nezirler gelmedi mi? Resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah tektir, yaratan O'dur,
emreden de odur. Allah Teala'nın insanlar için farz kıldığı şeriat da tektir. Bu dinin şeriatı. Hükmeden de odur. Bütün zaman parçalarında Allah Teala'nın hükmü insanların 7 sabah 4 teslimi yaşayan İslam dinini yaşamaları, hem bu dünyada huzur ve mutluluk hem de ölüm sonrası hayatta bütün cennetin sahibi olmalarını Allah Teala istiyor. Ama insan da serbest iradenin sahibi. Davet kendisine ulaştığı zaman iradesiyle Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala'nın gösterdiği mürşide tabi olur ve ruh teslimiyle 7-8 aylık süre içerisinde en güzel mutlulukları yaşar. Veya davet kendisine ulaştığı zaman şeytanın da kendisine cazip gösterdiği dünya bataklarına gömülür, dünyanın peşinden koşar. Para ve başarının kendisini sarhoş etmesiyle hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem ölüm sonrası hayatta gideceği yer cehennem olan bir hayatı yaşar. Bütün peygamberler Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler 7 sabah 4 teslimde oluşan İslam'ın 7 sabah şeriatını hep evvela kavimlerine sonra da etraftaki insanlara ve bütün dünyaya öğretmeye ve yaşattırmaya çalışmışlardır. İşte bütün peygamberler kendi kavimlerini rahmete ve mağfirete davet etmişler. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler için rahmet, mürşidine tabi olanlar için mağfiret, Allah-u Teala'nın kesin hükmüdür. İşte Adem Aleyhisselam, biz nefsimize zulmettik. Rahmet ve mağfiret etmezsen, hüsrana düşenlerden oluruz. Nuh Aleyhisselam, senin beni mağfiret etmen, senin bana rahmet etmen olmasa, hüsrana düşenlerden olurum. Yani insanı hüsrandan kurtaracak olan Allah'ın rahmeti ve mağfiretidir. O sebeple Allah Resulü, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de, ama Rabbim beni rahmetine garip etmiştir. Hud Aleyhisselam, Rabbimizin mağfireti isteyin ve tövbe edin. Salih Aleyhisselam, Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? İbrahim Aleyhisselam, babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Devam ediyoruz. Musa Aleyhisselam, bizi mağfiret et, bize rahmet et ya Rabbim diye talepte bulunuyor. Davud Aleyhisselam, Rabbine mağfiret talep etti. İsa Aleyhisselam, Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemiyorlar mı? Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Nisa 64'te noktayı koyuyor. O kendi nefsine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için Allah'tan mağfiret dileseydi, her iki tarafın tövbesini kabul eder, onların bütün günahlarını sevaba çevirirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din çok kolay. Onun için Allah Resulü kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Müjdeleyin, zafer ettirmeyiniz. Ve Allah Teala'nın 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına insanların ulaşabilmesini tek bir dileğe bağlamış. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Daimi olarak Allah kalbe bakıyor. Kalp duanın mahalidir. Çünkü Allah Resulü hadisinde duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani kalbi 19 tane afetle malul, %100 karanlık olan kişilerin talebini, manevi taleplerini tabii kabul etmiyor. Ama kalpten yapılan, ki bu bir dilektir kul olmak, duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesini ifade ediyor. Onu da buraya ilave edelim. Evet, kul olmak, yaratılış gayemiz kul olmak. Bütün peygamberler insanları Allah'a kul olmaya davet ediyor.
duanın kabul edilerek kalpten olması halinde ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. 7-8 aylık süre içerisinde o kişi ruhunu Allah'a ulaştırır, erişmiş evliya olur ki, tekrar ediyorum, bütün insanlar için yaradır, şikayesi kul olmak, Allah'a dost olmak ve iki cihan saadetinin sahibi olmak. Bu bir dilektir. Eğer dilemediyseniz, ki davetimiz 8 milyar insanadır, bu dünyadaki bütün insanlaradır. Hatta bütün kainattaki insan ve cinleredir. Davetin kabulü olması halinde Allah'ın yardımıyla ve devrin imamın himmetiyle mutlaka insanlar iki cihan saadetinin sahibi olur. Allah Teala'nın da insanlar için vaaz ettiği tek hedef insanların mutluluğudur. Allah'ın insanların mutluluğundan başka istediği bir şey yok. Bütün peygamberler tek dini İslam'ı yaşadılar. Konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlandı. Eğer siz de bütün peygamberlerin yaşadıkları dönemlerde kendi kavimlerini Allah'a davet ettiği gibi davetimizi kabul ettiyseniz, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ben de bütün peygamberlerin mağfiret davetini yerine getiriyor, tövbemi gerçekleştirmek istiyor. Bugüne kadar işlediğim günahların sevaba çevrilmesini istiyorum diyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun inşallah. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeriat nedir? Birinci sual, şeriat deyince ne anlamalıyız? Sevgili kardeşlerim, günümüzde geleneksel din tatbikatında birçok Kur'an kavramları asli manasından tamamen saptırılmış, hiçbir hedefe ulaşmayan, sadece şifa vermeyen bir zan standardı içerisinde lügat manası olarak verilmiş. Bunlardan bir tanesi de şeriat. Nasıl Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin "Hayrukum men taallamel Kur'an ve allamahu." En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Hadis-i şerifini geleneksel din tatbikatı Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenmek ve öğretmek olarak anlamışlarsa, halbuki onun gerçek manası Resulullah'ın buyurduğu Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenen ve öğreten en hayırlıdır. Allah Resulü'nün tarifi bu. Şeriat deyince de ne yazık ki insanlar bugün hanımların örtüsünü düşünüyorlar. Hırsızların ellerini kesilmesini düşünüyorlar. Şeriat deyince akıllarına bu geliyor. Şimdi gerçekte böyle midir? Baş örtüsünün 6213 ayet-i kerimenin muhtevası içinde yeri nedir? O ayetleri bulabilirsek hemen ekrana taşıyalım. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de örtünme ayetleri. 1, 2, 3, 4 tane ayet-i kerime söz konusu. Hadi diyelim 5, hadi diyelim 6. 6213 tane ayet-i kerimenin içerisinde başörtüsünün 4 ayet-i kerimede açıklanmasını sizlere Kur'an-ı Kerim beyan ediyor, açıklıyor. Ama hırsızlık olayına baktığımız zaman Maide suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 10 emirden bir tanesi de 152. ayet-i kerimesinde dile getirilmiş. Hal böyleyse birisinin 5 ayette yer alması, diğerinin 2 ayette yer alması noktasından tartacak olursak, şeriatın Kur'an-ı Kerim'in bütünü olduğunu da biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatını sana da şeriat kıldık. Dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın. Müşriklere senin davetin ağır geldi. Allahu Yeşteb'i, yani şeriat deyince dinin tamamı yer almış durumda. İnsanların zannettiği gibi 6 ayette yer alan örtünme ve 1 ayette 1-2 ayette yer alan hırsızlık değil. Şeriat Kur'an'ın bütünüdür. Ve Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde 14 asıl evvel sahabenin hepsi Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Şeriat deyince akıllarına bu geliyor. Yani 5-6 ayetten oluşan örtünme, 1-2-3 diyelim ki 4 ayette yer alan hırsızlık olarak değerlendiriyor. Oysa ki şeriat insanı mutluluğa ulaştıracak olan kaidelerin bütünüdür. 7 safa ve 4 teslim ve bu hedeflere ulaşmak üzere Allah'ın bize farz kıldığı diğer vasıta emirler. Allah'ın şeriattan muradı İslam'ın kainatın yegane değerinin Hazreti İbrahim Hanif değerinin 7 safhasını yaşamaktır. İslam konunun bütünüdür. Şeriat temel direkleridir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, arkadan ruhu Allah'a teslim etmek, Allah-u Teala'nın şeriatının temelini teşkil eder. Evet, ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, şeriatın temelidir. Ama bu hedeflere ulaşmak için de vasıta emirler söz konusu. İkinci sual, Allah-u Teala'nın her peygamber için indirdiği şeriat hükmü farklı mıdır? Hayır. Bütün şeriat kitapları Allah-u Teala'nın 7 ayette şeriat kitaplarını peygamberlerine indiriyor. Ama bu peygamberlere indirdiği şeriat kitaplarının hepsi hidayet ve nurdur. Maide 44 Tevrat hidayet ve nurdur. Maide 46 İncil hidayet ve nurdur. Şura 52 ve Ahkaf 12 Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur. Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplar kainatın tek şeriatını ifade eder. İblisin eski kitaplarda değişiklik yapması neticeyi değiştirmez. Allah-u Teala önce Yahudilere, sonra Hristiyanlara, sonra da Müslümanlara aynı hususiyetleri taşıyan kitapları indirmiş. Kalın çizgilere 7 sabah 4 teslim ihtiva eder. Şimdi Bakara 120'de وَلَنْ تَرْضَعَنْ جَلْ يَهُودِيَا النَّسَرَ حَتَّ تَتَّبِعُمْ مِلَّتُهُمْ Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar, sen onların dinine tabi olmadıkça. قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى De ki Allah'a ulaşmak yolu işte o hidayettir. Dinin temeli bu. وَلَيْنْ تَبَعْتَ عَوَانْ بَعْدَ الَّذِي جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ Bu ilim sana geldikten sonra hidayetin, insan ruhunun Allah'a ulaşması, hayattayken Allah'a ulaşması, ilmi sana geldikten sonra onların hevasına tabi olursan, مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيْمْ وَلَا نَسِيرٍ Yani onun hevasına tabi olur da hidayeti dilemezsen, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, senin için Allah'tan bir veli, bir nesir, yardımcı yoktur. Bakara 126'na Ali İmran 73'ü de eklersek şu sonuca ulaşıyoruz. Ali İmran 73'te Allah-u Teala ehli kitap yani Yahudiler ve Nasraniler sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın dediler. Yani Yahudiler kendi aranda, Hristiyanlar kendi aranda sizin dininize tabi olmazlarsa onlara inanmayın. De ki muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Yani dinin temeli, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması dinin temeli hidayettir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet, hidayetin hedefi de mutluluktur. Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yani ne demek oluyor? Size verilen bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Nasıl Yahudilere şeriat verilmişse onun benzerini Peygamber Efendimiz'e vermiş. Nasıl Hristiyanlar şeriat vermişse onun benzerini Peygamber Efendimiz'e vermiştir. Yani şeriatı. Yoksa onlar Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki muhakkak ki faz Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah vasidir. İlmi geniştir. Her şeyi kapsar. Alimdir. İşte sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki olay gayet açık. Yahudiler, Nasraniler Peygamber Efendimiz tebliğe başladığı zaman insanları Peygamber Efendimiz'e karşı kışkırtıyorlar. Diyorlar ki sizin dininize tabi olmadıkça onlara inanmayın. Halbuki aynı şeriatı bir kere daha Allah'tan tarafında olan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Kur'an-ı Kerim tüm kutsal kitaplar hidayet ve nurdur. Dinin temeli hidayettir. Kur'an'ın da hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de kesinlikle mutluluktur. Üçüncü sual, günümüz tarikat mensuplarının şeriatı yaşadıkları söylenebilir mi? Hayır. Şeriatın görünen kısımları, fıkıh ilmindeki görünmeyen kısımları ise tasavvufa ait olan kesimdir. Yani İslam'a ait olan kesimdir. Tasavvuf, Kur'an'ın ta kendisidir. Bu bütüne baktığımız zaman bunun Allah'ın zatının görülmesini ihtiva eden bir neticeyi ifade ediyor. Tarikat mensuplarının ise şeriatın bütününü yaşamadıklarını görüyoruz. Aralarında gerçekten tasavvufu yaşayanlar da var. Onlar zaten hakikatin farkında olanlar. Ama çoğunluğu diğerleri teşkil ediyor. Yani İslam'ın 5 şartını yerine getirerek şeriatı yaşamakta olduklarını zannediyorlar. Ama gerçekte Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. Yaşayabilmeleri neye bağlı? Yaşayabilmeleri mutlak surette Allah'ın tayin ettiği mürşide bağlı. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Allah'ın kitabı Ehl-i Beyt dinin birinci kaynağı Allah'ın kitabı. İkinci kaynağı Ehl-i Beyt, yani her devirde Kur'an'ı açıklamakla vazifeli olan Allah'ın veli Resulleri. Mehdi Aleyhisselam Ehl-i Beyt'tendir. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğunu Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde belirtiliyor. Öyleyse her Ehl-i Beyt imamı Allah'ın Resulü ise Allah'ın kitabı ve veli-i Resul, Allah'ın kitabı ve bunu yaşayan Ehl-i Beyt imamı. Ne yazık ki geleneksel din tatbikatı, risaleti de, vahyi de ayetlerin indirilmesi de tamamen Peygamber Efendimiz'e sona erdirmiş. Yani adeta Peygamber Efendimiz'le birlikte Kur'an-ı Kerim'i kilit vurmuş. Nitekim Allah Resulü bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. Kur'an'ın resmi İslam'ın da ismi kalacak. İnsanlar İslami ismini anlayacaklar. İslam'ın bir şartını yerine getiren herkes ben Müslümanım diyor. Ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindekiler insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri, fitne onlardan çıkmış tekrar onlara dönecek. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre şeriat insanları iki cihan saadetine ulaştıracak kaidelerin bütünüdür. Ve bu kaidelerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Güzel bir şey görürsün, güzel bir şeye duygulanırsın. O sırada Allah'a düşünürsün. Hep Allah'a içimizde zaten.
3: Allah'a ulaşmak herkesin vazifesidir ya da ondan büyük tarı yoktur.
4: Gerçekten dini yaşamak, onun tadına varmak, hepsinden önemlisi yaşadığını, öğrendiğini diğer insanlara da aktarabilmek.
1: Yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırmak ister miydiniz?
2: Kim istemez Allah'la bütünleşmeyi?
3: Güzel emellerden bu dünyada yaşarsa, yaparsak güzel emellerden orada muvaffak oluruz emelimize. İstediğimiz yere gideriz.
1: Ölmeden önce.
3: Öyle bir şey zannetmiyorum.
1: Ruhumuz yaşarken Allah'a ulaşabilir mi?
4: Tabii ki ulaşır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala bize bunu farz olarak kıldığı için Peygamber Efendimiz de her zaman bunu dile getiriyor. Ölmeden evvel ölün diye emirleri, bilgileri, nasihatleri var.
1: Kalbinizde Allah'ım ben seni çok seviyorum. Senin dostlarından olmak istiyorum. Sana ulaşmak istiyorum. Böyle talepler oluyor mu?
2: O zaten yani bu Allah korkusu dedikleri Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkuyorsun.
3: Her zaman ezan okunduğu zaman ben Allah'ım ya Resulallah şükürler olsun, hamdolsun derim.
4: Tabii ki var. Olmak da zorunda. Çünkü Allah'sız, inançsız hiçbir şekilde ne hayat olur, ne yaşam olur. Hiçbir şeyden hani zevk alamayacağınız gibi amaçlarınıza, hedeflerinize maddi veya manevi hiçbir şekilde ulaşamazsınız.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
0: Misafirimiz Allah korkusu dedikleri Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkma dedi. Allah korkusu ve sevgisi bir arada olabilir mi? Aslında şöyle ifade etmek gerekir. Mevlana bu istikamette bir misal veriyor. Kıyamet günü herkes ceviz gibidir. Orada kırılacaklar. Bazılarının içi boş, bazılarının içi dolu olacak. Tıpkı bunun gibi cevizin bir dış kabuğu var, bir de içi. Aslında dış kısmı içini koruyan bir zır. İşte eğer bu şekilde değerlendirirsek, cevizin içi sevgi ifade ediyorsa, bu sevginin kaybedilmemesi, sevginin zarara uğramaması için de kabuk kısmı korku olarak ifade ediliyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde hep kötü hesaptan korkmak. Kötü hesaptan korkmak ne manaya geliyor? Kimdir kötü hesap sahipleri? Kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazla olanlar. O zaman böyle bir insan kötü hesaptan korkuyorsa, ne yapması lazım kötü hesabın sahibi olmak istemiyorsa, o zaman Allah'ın davetine icabet etmesi lazım. Nitekim Rad suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Diyor ki, لِلَّذ۪ينَ اَسْتَجِبُوا رَبِّمُ الْحُسْنَى Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Rabbimizin emri Allah'a hayatta ulaşmayı dilemek. Ona icabet etmeyenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, yeryüzünde olanların hepsi, yani bir o kadar onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar, onlar için hesabın kötüsü vardır. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Onların banacağı yer cehennemdir. Kötü hesap sahipleri kimlerdir? Kötü hesaptan korkanlar, kötü hesaptan korkanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kötü hesaptan korkanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, ama dilemeyenler, o zaman onlar kötü hesabın sahipleridir. Nitekim Yunus 62-64'te Allah'ın melekleri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Yani önce amin olmak var. Nedir amin olmak? Allah'a inanmak bir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına inanmak iki. Farz olduğuna inanmak üç. Farz ise itaat etmek lazım. Bu emri yerine getirmek. Bu da ancak takva sahibi olmakla mümkündür. Allah-u Teala'nın 7 tane hedef emirden bir tanesi hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman evvela amin oluyor, sonra takva sahibi. Enfal 29'da aynı şeyi söylüyor. Ya eyyühellezine aminu intettekullah, yani 7 hedef emirden birincisi olan Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman sizin için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar için dünyada ahirette de müjdeler vardır. Herkesten, herkes Allah'tan korkar ama farklı şekilde korkar. Bizim din adamlarımız insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala korkulan bir Allah olmak istemiyor. Allah sevilen bir Allah olmak istiyor ve kesinlikle bilin ki Allah seviliyorsunuz. Allah tarafından seviliyorsunuz. Çünkü varsınız, Allah-u Teala sizi sevmeseydi şu anda dünya üzerinde olmazdınız. Bu sevgiyi ait olduğu yere oturtmaya çalışalım. Bizim de mutlaka onun sevgisine mukabele etmemiz lazım. Yani içimizde bir korku olmalı. Acaba Allah-u Teala'nın bize olan sevgisi azalır mı? Allah bizi severek yaratmış ve o sevgisinin devamını istememiz lazım. O sevgi azalır mı? Bu cehennem korkusu değildir. Bizi yaratanın bize olan sevgisini kaybetmenin korkusunu olarak anlıyoruz. Takva Allah'tan korkmaktır olayı geçerli değil. Takva korunmak ve belki sakınmak. Hikayet kökünden türeyen bir kelime korunmak ve sakınmak anlamına geliyor. Mürit ve mürşit açısından takvayı düşünürsek, mürşit açısından korumak tevhid açısından da sakınmak şeklinde ifade edilebilir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an'ın da aslında aynı şeriata sahip olduğunu ve her devirde bu şeriatı insanlara açıklayan resullerin, mürşitlerin geldiğini söylüyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamberler mi acaba?
3: Mürşit demek ilim adamı demek.
4: Mürşit olsun, peygamber olsun, evliya olsun, resul olsun, bunların hepsi Allah tarafından görevlendirilmiş size dininizi öğretmesi gereken öğretmenler.
1: Allah'ın evliyaları, hani insanlara dini öğretmek için gönderilen insanlar var mıdır?
2: Tabii ki vardır. Her zaman olacak. Hep vardı. Gene de olacak. Devam da edecek. Onlar aşkla dolu insanlar. Allah aşkıyla dolu insanlar. Kendisi aşkla dolu olacak ki seni ikna edebilsin, inandırsın.
3: Yalnız bir Kur'an'a inanırım ben. İncil, Tavrat bilmem ne doğrudur ama onun herkesin kitabı var. Bak şimdi Müslümanların kitaplarını yakıyorlar orada. Hollanda'da, İsveç'te falan. Biz hiç taraftar değiliz. Yani çok üzgünüz.
1: O mürşitleri nasıl bulabiliriz?
2: Kitap yazıyorsa, bir şekilde bize ulaşıyorsa ancak o şekilde ulaşabilir. Nasıl ulaşacağız başka türlü?
3: İçimdeki temizlikle bulacağız yani. Kalbimizin temiz olması lazım.
4: Benim bildiğim kadarıyla bunu Ahmet'e Mehmet'e Ender'e sorarak bulunmaz. Çünkü bunu insanlar görevlendirmiyor, atamıyor. Bunu bu mürşitleri, peygamberleri atayan tek bir kişi var. O da Allah. Dua ederek, hacet namazı kılarak Allah'tan isteyeceğiz.
1: Hacet namazını kılın. Bana ulaşmayı dileyin. Bunun için tayin ettiğin mürşidi bana göster ya Rabbi diye dua edin. O size göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister misiniz?
2: Tabii ki isterim. Kılacağım da o namazı ve o duayı da yapacağım.
0: Misafiriniz, ben yalnız Kur'an'a inanırım. İncil, Tevrat doğrudur ama Müslümanların kitaplarını yakıyor dedi. Dinler arasında yaşanan bu kaos şeytanın bir tuzağı mıdır? Evet. Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı. Bir daha bir diğer kitabı gelmeyecek. Ama son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de ezeli ve tek bir din var ve bu dinin şeriatı da tek. Ama bu dinin şeriatını farklı zaman dilimlerinde Allah Teala peygamberlerine bir kere daha indirmiş, bir kere daha indirmiş. Yani tekrar söz konusu. Hangi peygamberi yeryüzüne indirmişse dinin şeriatı tek olan şeriatını da onunla bir kere daha indirmiş. Ali İmran 19'da ne din andalar İslam. Allah'ın katında din İslam'dır. Dinler arasında düşmanca davranışlar her dinin mensubu tarafından kendisine bir düşmanlık vücuda geldiği anda karşı tarafa da bir zarar vermesi istikametinde harekete geçmeye sebebiyet veriyor. Ama aslında başka başka dinlerde saydığımız insanlar aslında başka bir dinde değiller. Hepimiz aynı dindeyiz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininde. Öyleyse din mensuplarının birbirine karşı savaşı bir çıkmaz sokaktır, yanlış bir tatbikattır. O farklılığı ortadan kaldırmak, bütün din mensuplarının temel hedefi olmasıdır. Gerçekten de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde eski toplumların derdi elemi size de dokundu. Yani evvela Yahudiler bu tuzağa düşmüşler, sonra Hristiyanlar bu tuzağa düşmüş. Nerede derdi elemi? Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayın. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereşiyatü muhterem hocam. Öncelikle gül kokulu ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum muhterem hocam. İzninizle bir sualim olacak, arz edecek inşallah. Muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de şeriatın bütün esasları açıklanmasına rağmen insanların yeni kitaplar yazması şeytanın bir tuzağı mıdır muhterem hocam? Sizi teşekkür ederim. Çok ama çok sevindim de kalpten işledim. Selamünaleyküm.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kur'an-ı Kerim'e göre şeriatın bütün esasları açıklamaz, Kur'an'da açıklamasına rağmen insanların yeni kitaplar yazması şeytanın bir tuzağı mıdır? her devirde Kur'an-ı Kerim'i açıklamakla vazifeli olan devrin imamıdır. Nasıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Mehdi aleyhisselam benim soyumdandır. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onları da fitneden kurtaracaklardır. Şimdi ben nasıl vahiy üzerine mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzerine mücadele verecek. Anlıyoruz ki gerçekten iki kaynak. Burada birinci kaynak Allah'ın koruması altında. Şeytan bunu değiştiremiyor. Ama şeytan bunu değiştirmeyince bu kitabın tatbikatını değiştirmeyi başlamış. Başarmış iblis ve insanları tuzağına düşürmüş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size ruh verenler gelecek olanı arayın bulun demesine karşılık insanlar mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez diyorlar. Böyle olunca da faydasız ilimle Kur'an-ı Kerim'e perde olmuşlar. Kur'an-ı Kerim muhafızı olan Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e bütün esasları koymuş ama iblis insanlara şeriat kitapları yazdırmış. Kur'an'ın bütün temel kavramını değiştirmeyi unutturmayı başarmış. Şeriat o temel hedeflere ulaşmayı sağlayıcı özelliğiyle bütünüyle kaybetmiş. Eğer Allah öğretisi yoksa Kur'an insanlara hele hele tercümelerden hareket eden insanlara bir şey sağlayamaz. Nitekim bugünkü İslam şeriatı insanlardan hiçbirini cennete bulaştıramaz. Dünya saadetini insanlara tatbik etmeleri de hiçbir şekilde mümkün değildir. Hicr 9 ve Bakara 78 bunu açıklıyor. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala insanları dünya ve cennet mutluluğuna ulaştıracak en önemli şeriat hükmünün Allah'ı zikretmek olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: İbadet etmek, dua etmek, Allah'a yaklaşmak.
2: Ağzımızda zaten hep Allah ismi. Hep var. Hay Allah diyoruz mesela en basite.
4: Tabii namaz kılmak da, oruç tutmak da, yani diğer bütün ibadetler de çok önemli ama zikir yapmak daha önemli. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de bunu dile getiriyor. İbadetlerin en büyüğü zikrullahu ekberdir diyor. Allah adıyla zikretmektir diyor.
1: Allah diye Allah'ı hep anarsak neler kazanırız?
3: Öbür taraf için çok şey kazanırız.
4: Zikir tabiri caizse bizim ruhumuzun, nefsimizin ilacı. Yola girsek bile zikir olmadan hiçbir şekilde adım atamayız, ilerleyemeyiz.
1: Bununla bizi iyileştiriyor nefsimizdeki hastalıkları. O tarz bir zikirden.
2: Kendim öyle iyileştim. Depresyona girmiştim. Doktora gittim. Bana bir ilaç verdi. Bir kere içtim, mahvoldum. Attım hepsini çöpe. Oturdum. Nas suresi, Felak suresi, her sıkıntıda devamlı sureleri okudum. Ben şifayı o şekilde buldum. Allah'ıma çok şükürler olsun. Ama tabii ki içten inanarak.
1: Allah'ı zikredersek insanlarla çok barışık olur muyuz?
3: Evet, sen temiz kalplisin, iyisin. Karşındaki yanlış fikirlere sahiptir. Yani hakikaten ben 80 yaşındayım. Yani ben çok bu devirler gibi devir görmedim. Ne saygı var, ne sevgi var, ne birbirine itimat var, itimat falan kalmadı. Yani hiçbir şey kalmadı.
0: Mesela yola girsek bile zikir olmadan ilerleyemeyiz. Zikrin diğer ibadetlerinde farkı nedir? Zikir ibadetlerin sultanıdır ve iki tane düşmanımız var. Bu iki düşmandan bir tanesi şeytan. Nitekim Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz şeytandan korunmak babında şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. İkincisi nefsimiz. Nefsimizin afetlerini kalbimizde temizleyen yegane vasıta yine zikir. Öyleyse eğer pozitif istikamette bir taşla iki kuş vurmak istiyorsak bunlardan bir tanesi bu zikirdir o. Allah ismini tekrar zikir başlı başına bir ibadettir. İbadetlerin en büyüğüdür. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Utu mahiyye ileyke minel kitabi ve akimus salate enne salate tenhâ anil fahşâi ve münker ve lezikrullâhu ekber." Kur'an-ı Kerim ayetlerin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama Allah ismini tekrar en büyük zikir. Bu en büyük ibadet bizi mutlak üretse cennet mutluluğuna taşır. Sonra da dünya mutluluğuna. Aslında Allah'ın zikirden muradı nefs zekkesi ve tasfiyesidir. Allah'ın zikirden muradı zikrin Allah'ın katına indirdiği rahmet, fazıl ve selavat isimli nurlardır. Zikir bizi huzursuzluktan huzursuzluğa sürükleyen nefsimizdeki afetleri devre dışı bırakmak için yegane silahtır. Zikir seviyesiyle kişinin manevi yücelme seviyesi birbirine paralel seyir takip eder. Hadis-i şerifte bir kişi, "Ya Resulullah, İslam'ın emirleri çoğaldı, bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, "Dilini hep Allah'a zikretsin," buyurdu. Evet, demek ki ehli zikirle otur ve devamlı Allah-u Teala'yı zikret. Allah isminin tekrar. Neyse görüyorsunuz ki bu zikir en büyük ibadet bizi mutlak olarak evvela cennet mutluluğuna taşıyor. Sonra da dünya mutluluğuna. Cennet için kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerin fazla olması lazım. Ama bize en çok fazla derece kazandıran ibadet zikirdir. Sonra da dünya mutluluğuna ulaştırır. Dünya mutluluğunda da bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Ve bu afetleri azaltan yegane silah da o da zikirdir. Yani zikirden murat nefs zekkesi ve tasfiyesi. Nefs zekkesi şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Nefs tasfiyesi ise başkalarını mutlu etmek. Allah'ın zikrinde murat, zikrin Allah'ın katına indirdiği rahmet, fazl-ı selavat ve huzursuzluktan sürüyen nefsimizdeki afetleri devreye bırakması. Zikir isim mutlak surette bizi hedefe ulaştıran yegane vasıta. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyor ve sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sual arz etmek istiyorum. Allah'ın peygamber olmayan Resullerine yazdırdığı kitapların şeriat hükmü var mıdır? Allah razı olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın peygamber olmayan Resulüne yazdırdığı kitapların şeriat hükmü var mıdır? Hayır. Allah Teala Rad suresinin 38. ayet-i kerimesinde "Velikul acelin kitab." Her zamanın bir kitabı vardır. Bu peygamber olmayan resullerine Allah'ın verdiği sohbet mahiyetinde kitaplardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir. Ondan sonra bir peygamber gelmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Ama kıyamete kadar bütün kavimlere resuller gelecektir. Eğer Allah-u Teala bu resullere bir kitap yazdırdıysa bu kitap hiçbir zaman şeriat kitabı olamaz. Son nevi kainatın son şeriat kitabının sahibidir. Bundan sonra bir şeriat kitabı indirilmeyecektir. Ama Allah Teala bütün kavimlerdeki resullerden dilediklerine bir sohbet mahiyetinde kitap yazdırabilir, indirebilir. Onlara da Allah'ın izniyle indirilmiştir diye Allah Teala not koyuyor. Mü'min suresinin 78. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şu hakikati görüyoruz. "Lekad ersalna rasulen min qablike minhum men qasasna aleyke ve minhum men lem naqsus aleyke." Andolsun senden önce Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık. Nebi Resul'e bir kısmını da sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir Resul'e ayet indirmesi olamaz. Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Kasas 40 ayetinde yakalayıp suya gömdük diyor. yakalamak, anlatmak için mi kullanılan bir kelime? Yoksa onlar hakikaten bir güçle tutuldular mı? Allah tarafından harcayabilmişsiniz. Muhterem Efendimizin tefsirinde biliyorsunuz her devirde Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden, lafzını ve ruhunu tefsir eden huzur namazın imamıdır. Allah Teala Hazreti Musa'ya korkma, suya gir, deniz açılacak diyor. Deniz açılıyor. Firavun ve ordularından kaçan Yahudiler karşı sahile ulaşıyorlar. Onlar karşı sahile ulaşana kadar Allah Teala denizi açık tutuyor. Karşı sahile ulaştıklarında onların arkasından denize dalan Firavun ve ordularını Allah Teala sulara gark ediyor, hepsini suda boğuyor. Her şey Allah'ın emrinde. Antalya'dan bir kardeş muhterem hocam, Mürşide ulaşmadan önce yapmamız gerekenler nelerdir? Açıklar mısınız? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Öyleyse her şeyden evvel Allah'ın ayetlerine iman etmek lazım. Allah'ın ayetlerine iman açısından olaya baktığımız zaman onun Resullerin birinci görevi olduğunu görüyoruz. İşte Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bu ayetlerin tilavetinde ayetlere iman edenler, ayetlerin tilavetinde insanlar Allah'a davet ediliyor, mürşide davet ediliyor. Allah'ın daveti, Allah'ın zatına ulaşmak, mürşide davet de tabiyet, dinin temeli bu inşallah. Allah'ın ayetleri okunuyor. Dolayısıyla kişi öncelikle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dileyen kişi Allah'a 7 Furkan ve akabinde 12 tane insanla Allah onun mürşidine ulaştırıyor. Ve böylece onlar nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi ve daha sonra 7 kademede kitabın öğretilmesi, 5 kademede kitabın ruhunun öğretilmesi ve hikmetin öğretilmesi söz konusu. Burdur'dan bir kardeşim muhterem hocam, İslam'ın 5 şartından başka gibi, başka ne gibi hal ve harekete, dilimize göre hareket edebiliriz? İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerdir. Hepsi farzdır. Ama bundan daha önemlisi Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bundan daha önemlisi mürşide tabiyet farz. Yani dinin temeli Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Yani hidayet farz. Evet, hidayet farz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala ona mürşid göstermiyor. Mürşid göstermeyince o kişinin ruhu vücuduna harip sirat-ı müstakimlaşıp hidayet gerçekleşmiyor ve o kişi ileri ve delalette kalıyor. Ama kişinin vasıta emirlerden önce Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olması, tabiyetle birlikte ruhun Allah'ın zatına ulaşması, bu hidayettir. Kişi ermiş evliya kılar. Kayseri'de bir kardeşim muhterem hocam, Maide suresinin 117. ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Maide suresinin 117. ayet-i kerimesi Allah-u Teala Hazreti İsa'yı göğe kaldırdı. Kendisine şikayet eden ve ihanet eden havari de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yüzünün şeklinde soktu. Hazreti İsa, sen beni vefat ettirince, yanına alınca onların üzerine artık ben gözetleyici ve şahit değildim. Sen şahit oldun. Sen her şeye şahitsin diyor. İnsanın yaratılış gayesi Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde beyan edildiği gibi Allah'a kul olmaktır. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olabilmek. Ancak dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Allah-u Teala her kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek üzere Nas suresinin 36. ayet-i kerimesinde açıklandığı gibi Resulleri vazifeli kılar. قَدْ بَحَسْنَا فِي كُلْ اُمَّتٍ رَسُولًا اِنْ يَبُدُ اللّٰهَ وَاَشْتَنَبُ تَعُوتَ şeytana kovulmaktan kurtulsunlar ve Allah'a kurulsunlar. Allah'a kurulsunlar, şeytana kovulmaktan kurtulsunlar. Bir kısmı hidayete erdi, bir kısmı üzerine delalet hak oldu. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan nazardan kötü, gözden

Şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. İşte İsra suresinin 53. ayet-i kerimesinde kul ya ibadî ellezî, daha doğrusu kul li ibadî yakulû elletî ahsen. Kullarıma güzel söz söyle. Enne şeytane yenzehu beynem. Şeytan arasına girer. Enne şeytane kâne insani adüven mubine. En güzel sözü insanlara söylesinler. Şeytan onların arasını bozar. İşte şeytanın vücuda giriş yollarını daraltmak insanlara güzel söz söylemektir. Çünkü kötü söz söylediğin zaman hemen şeytan devreye giriyor. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, dualarımıza peygamberimizin şefaatinden mahrum eyleme diyoruz. Böyle dua etmek doğru mudur? Evet sevgili kardeşlerim, Resulullah'ın şefaati, asaletin devrin imamı olan Resulullah'ın şefaati vekaleten devrin imamının şefaatiyle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir arkadaşım kendisini büyü yapıldığını söylüyor. Bundan nasıl kurtulabileceğini soruyor. Konuda ne buyursunuz? Kendisine büyü yapıldığını söylüyor. Bundan sonra nasıl kurtulabileceğini. İster büyü, ister sihir, ister ne olursa olsun. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği reçete, daha doğrusu davetiye reçete ve garanti belli Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun dünyasında Allah'a ulaşması bütün insanlar için üç tane cennet, dünya saadetin yarısı. Şartlar ne olursa olsun. Şirk en büyük günah-ı kebairden bir tanesi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle şirkten kurtulur. Zülmani tatbikatın hepsinden şirkten kurtulur. Nihayetinde sihir ve büyü de günah-ı kebairdendir. Nereden biliyoruz sihir, büyü, günah-ı kebairdendir? Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde öyle buyuruluyor. Onlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanın tilavet ettiği şeylere tabi oldular. Süleyman Aleyhisselam inkar etmedi. Kafirin fakat şeytanlar insanlara sihri Babil şehrindeki iki meleği Harit ve Umrut'a indirilen şeyleri öğretmekle kafir oldular. Oysa onlar biz sadece bir fitneyiz. O halde sakın sihri öğrenip kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. İkisinden biri. Şimdi Nisa suresinin 31. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? İn teştenibu kebairel isme ma tunhavne. İn teştenibu kebaire ma tunhavne. Yani yasakladığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, ki büyük günahlardan bir tanesi sihir büyüdür. Sizin günahlarınızı örteriz. O zaman in teştenibu. Neyle iştinab edeceğiz? Neyle iştenab edeceğiz? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Hangi ayet? Necm 32'de Allah-u Teala öyle buyuruyor. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ اِشْتَنَمُونَ الْكَبَائِرِ اِسْمَ فَالْوَوَحْشَ. Onlar iştinab ederler. Büyük günahlardan ve fuhuştan. İşte o büyük günahlardan, fuhuştan iştinab edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerden Allah Teala bütün negatif şeyleri tamamen gideriyor. Ondan sonra da zikir. İşte bir arkadaşım kendisine büyü yapıldığını söylüyor. Bundan nasıl kurtulabilecek? Allah'a ulaşmayı kalben dileyecek. Ve diledikten sonra Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece 4 rekat harzer namazıyla mürşidini Allah'tan soracak. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olacak. Onun verdiği reçeteyle yoluna devam edecek. İşte bu söylediğim üç tane ayet-i kerime sihir büyüden nasıl kurtulabilir? Allah-u Teala onu açıklıyor. Bakara 102, Nisa 31 ve Necm 32 bunun cevabını veriyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.
1: Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği, bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cennetlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutluluk ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da kocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin, koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor, ikisi yan yana geliyor ki. Yavrum. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başlıyorlar. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Size anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti. Siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tren misafirine, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün de Kur'an-ı Kerim'in önemli kavramlarından bir tanesi Yevmül Ahir'i konu edindik. Konumuz Yevmül Ahir. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de geçen Yevmül Ahir kavramı ne anlama gelmektedir? Sevgili kardeşim, yav gün demektir. Yevmül Ahir son gün, sonraki gün demektir. Ama burada ayetler içerisindeki Yevmül Ahir'in kullanışına baktığımız zaman özellikle Yevmül Ahir'in dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşma günü olduğunu görüyoruz. Ankebut suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine şöyle buyurduğunu görüyoruz. İlâ medyana ahım Şuaybe ve kâle ya kavminullah vercil yevmül ahire. Medyen halkına onların kardeşi Şuayb gönderdik. O zaman onlara ey kavmim, Allah'a kul olun ve ahiret gününü, Allah'a ulaşma gününü dileyin. Öyleyse ahiret günü, yevmül ahire dileyin demekle yevmül ahirin ruhun Allah'a ulaşma günü olduğunu görüyoruz. Yeryüzüne fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin. Allah'a ulaşmaya mani olmayın. O zaman Kur'an-ı Kerim'de geçen Yevmül Ahir kavramı ölmeden evvel hayattayken ruhun Allah'a ulaşma günü olduğunu görüyoruz. Bu duruma göre İki grup insan var. Biri hayattayken ruhun Allah'a ulaşma gününü dileyen, Allah'a ulaşmayı kalben dileyen. İki, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını dilemediği gibi dilemesine mani olan veya dilediğini zanneden. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninin 1 ve 2. basamağında olanlar, onlar seçilmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olanlar, iki seçilenler ulaşmayı dilemiyorlar veya dilediğini zannediyorlar. Bu duruma göre bu 1 ve 2. basamaktaki olanlar, bunların hepsinin gideceği yer cehennem. Her devirde insanların %90'dan fazlası bu durumda. Ulaşmayı dilemeyen, dilemesine mani olan, ulaşmayı dilemeyen veya dilediğini zanneden. Bunlar gidecek yer cehennem. Ama seçildikten sonra %10'dan azı ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını iman eden ve dileyen kişiyi ifade ediyor. Evet, şimdi bu duruma göre Tövbe suresine baktığımız zaman ne görüyoruz? Tövbe 99'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Bedevi Araplardan Allah'a varit gününe, Allah ölmeden evvel ulaşma gününe inananlar vardır. İnfak ettikleri şey Allah indinde ve Resulünün durularında bir yakınlık vesile kabul ederler. Muhakkak onlar için bir yakınlık vardır. Allah onların rahmetinin içine dahil edecek. Ve muhakkak ki demek ki Allah'a ve emlâhe inananlar hemen Allah yolunda infak ediyorlar. Zekatlarını veriyorlar. Allah Teala da onların karşılığını Allah'a veriyor. Onları rahmetin içine dahil ediyor. Öyleyse Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişinin sağlaması, Allah yolunda infaka başlaması manasındadır. Ve gerçekten yevmül ahir onları rahmetin içine dahil edecek. Tövbe 99 Nisa 175'te de onları belirtiyor. Yevmül ahir dendiği zaman Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü de söylemiş oluyor ama bütün yevmül ahirler söz konusu olan şey kıyamet günü değildir. Asli unsur yevmül ahir insan ruhunun Allah'a ulaştığı gün olmasıdır. Nitekim yevmül ahir aslında Allah'a ulaşma günü olduğu, Allah-u Teala onları rahmetin içine, fazlın içine, sözünden içine koyacak ve sözünden anlaşılmaktadır. Cebrail aleyhisselam Mani'de ya Allah'ın Resulü dendiğinde iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, kadere ve hayrın şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır şeklinde cevap verdiği söyleniyor. Yevmül ahir sadece kıyamet günüdür olayı. Bu bir hürafedir, bir zattır. Yevmül ahire inanan herkes Allah'ın rahmetinden faydalanacak mıdır? Evet, kalpten ulaşmayı bir slaytımız var. Allah'a ulaşmayı dileyen yevmül ahire iman edenler. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen yevmül ahire iman edenler. Bakara 62, Bakara 177, Alman 114, Bayda 69, Tevbe 18, 19, Tevbe 44. Bunlar Allah'a ve yevmül ahire iman edenler. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama Nisa 39 öyle değil. Nisa 39'da inandığını, ya Allah'a yevmül ahire inandığını zanneden bir Nisa 39. Onlar Allah'a ve yevmül ahire gününe, ruhun ölmeden ve Allah'ın ulaş gününe iman etselerdi. Demek ki o bunlardan iman etmeyenleri söylüyor. Öyleyse kimdir Allah'a ve yevmül ahire iman eden? 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi olan kişi. Kişinin rahmetin içine konulması Rahim esması ile tecelli ifade eder. Rahim esmasına muhatap olanlarsa sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ayrıca yevmül ahire inananlar ve Allah'a ulaşmak üzere Allah'tan talepte bulunanlar, Allah'ın rahmetin içine alması o kişinin mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapması ile %100 alakalı bir konudur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşidine ulaşıp tövbe ederlerse nefs sadece ameller isteyebilirler. Nefs tezkesi yevmül ahire inanmakla başlar. Evet, yevmül ahire iman etmeyen, Allah'a ulaşmayı dileyemeyen, müşhidine tabi olmayan kişi o nefs tezkesine başlayamaz. Üçüncü sual, yevmül ahir kavramının içinde bulunduğumuz çağ için önemi nedir? Çok büyük bir öneme sahip. Çünkü İslam alemi, Yahudiler ve Nasrani'ler %90'dan fazlası inandığını zannediyor ama yevmül ahire dilemiyor. Bakara 62, Maide 69'da Allah Teala ehli kitaptan bahsediyor. Burada amen olanlar birinci grup, Yahudiler ikinci grup, Nasrani'ler üçüncü grup. Sahabiler dördüncü grup. Bu dört gruptan kim Allah'a ve yevmül ahire iman eder, ıslah edici amel işlerse Allah'a ve yevmül ahire iman eden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan ve ıslah edici amellere başlarsa, yani nefs tezkiyesine, zikre başlarsa فَلَهْ مَجْرُمْ مِنْ دَرَبِّهِمْ لَا خُبُنْ عَلِيمُ وَلَا مِيَحْسَنُمْ. Gerçekten de bir önceki sualin cevabı nefs tezkiyesi, ıslah edici amel, yevmül ahir dileyen kişi için geçerlidir. Allah'a ve yevmül ahire iman edenler, onlar nefs tezkiyesine başlayabilirler. Onlar için de korku yoktur, onlar mahsur olmazlar. Hem Maide 69'da aynı şeyi söylüyor. Öyleyse yevmül ahir deyip geçmeyin. Yevmül ahir çok önemli bir kavram. Evet, kıyamet günü anlamına da gelebilir ama asıl manasıyla ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma gününü ifade ediyor. Fizik vücut teslimi için yevmül evvel Allah'a teslim edeceğine dair ise yevmül ahirde fizik vücudun Allah'a teslim olunduğu gün. Nefs için verdiği yemin yevmül evvel ise teslim olduğu günde yevmül ahirdir. Üçüncü suale baktığımız zaman ne görüyoruz? Yevmül ahir kanunun içinde bulunduğumuz çağ için bulunduğumuz çağ hidayet çağı ve yevmül ahire iman olmadan o kişi hidayet çağını asli unsuruyla yaşayamaz. Hidayet çağında Allah-u Teala nurunu tamamlayacaktır saf 8-9'da. Ama kimler için bu nuru tamam söz konusu? Allah'a yevmül ahire iman edenler için. Allah'ın temel emri bu çağın da alameti farikası, bu çağın işareti hidayettir. Yevmül ahir hidayetin başlangıcıdır. Hidayet onunla var oluşur. Bu çağ dinlerin birbirinden temelde farklı olmadığını sanlara ilan ve ispat edecek olan çağdır. Allah'a ulaşmayı dilemek, yevmül ahire inanmak, ruh ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmak, mürşide tabi olmak ve bu şekilde ihsali amelleştirmek, Yahudilerin içinde bir grubun, Hristiyan içinde bir grubun, Sabi'nin içinde bir grubun alametini oluşturuyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a iman etmenin yanı başında hep yevmil ahir kavramını, yani ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayı da kullanmış ve bunu farz kılmış. Sizce ruh dünya hayatını yaşarken Allah'a nasıl ulaşır?
2: Kur'an'da emredilen ibadetlerin hepsi biz Allah'a ulaştıracak yollar. Yani bu şekilde en çok duayla ya da secdeyle ulaşabileceğini düşünüyorum.
3: Yani kalp ile ulaşır.
4: Daim namaz kılınacak, Kur'an okunacak, Allah'ın hizmetinde bulunacak.
1: Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Sizler de onlar gibi Allah'ım ben de bir evliyan dostun olmak istiyorum diye manevi talepleriniz var mı? Allah'ın dostları evliyalar olmayı ister miydiniz?
3: Yani isterdim. O kalbe, o hissiyata sahip olmak isterdim ama bizlerde o kadar hassasiyet yok.
2: Dilimizle çok istemişizdir ama duanın da kabul olması için galiba gönülden ısrarla istemek gerekiyor. Onun için ulaşamıyor olabiliriz.
3: Yine onlar ne diledilerse onların payından biz de istiyoruz. Ey Yüce Allah'ım.
1: Ben de sana.
3: Ruhumu.
1: Yaşarken.
3: Ulaştırmayı.
1: Kalpten diliyorum.
3: Seni çok seviyorum Allah'ım.
5: İnşallah hep böyle. Ey Yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
4: Ey Yüce Allah'ım, bana verdiğin ruhuma sana binlerce hamd senalar olsun. Yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmayı, senin ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
1: Seni çok seviyorum Rabbim,
4: sana aşığım Rabbim.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak için dilimizde çok istemişizdir. Ama duanın kabul olması için gönülden de istemek gerekir. Allah'a kalpten ulaşmayı dilemenin önemi nedir? Gerçekten de Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanın da duasını kabul etmez. Kimdir kalbi gaflet içinde olan? Dua ettiğini söylüyor ama söylediği kalbinde olmayan kişi kalbi gaflet içinde. Yani dilinden dua ediyor. Dilinden Allah-u Teala'nın dualara kabulü, dünya icabeti yoktur. Allah devamlı kalbe bakmasının sebebi budur. Dilinin söylediği kalbinde varsa o kişi kalpten Allah'tan istemiştir. İki grup insan var. Kalplerinde olanı söyleyenler, kalplerinde olmayanı diliyle söyleyenler. Bu slaytımızı da göz önüne alacak olursak şunu göreceğiz. Dilinin söylediği kalbinde olmayanlar, onlar zanlara tabi olanlardır işte. Dilinin söylediği kalbinde olmayanlar, yani kalpten söylemeyenler. Burada onlar için bir kurtuluş söz konusu değil. Ama dilinin söylediği kalbinde olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah'tan onların kurtuluşta olduğunu ifade ediyor. Eğer kişinin Allah'a ulaşma talebi, kalpteki talebi aksettiriyorsa o geçerlidir. Ama o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Ama kalbinde böyle bir talep yoksa, kişi diyorsa ki ya Rabbi, ben ya Rabbim, ben sana ulaşmak istiyorum. Günde 1000 defa söylese, bu söz hiçbir şey ifade etmez. Kişi kalbinde bu talebin sahibi olması lazım. Yani dilinin söylediği kalbinde olması lazım. Nitekim Resulullah hadisinde Allah kalbinde olanı diliyle söyleyenlerin duasına icabet ediyor. Allah kalbinde olmayan diliyle söyleyenlerin duasına icabet etmiyor. Konumuzla ilgili bir başka videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala yevmil ahire, yani ruhu Allah'a teslim ettiğimiz güne ulaşmamız için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı emretmiş. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşid peygamberdir. Benim bir mürşidim var. Bana yol gösterenim var. Başta Kur'an, sonra peygamber, onun sünneti, hadisi var. Ya bu yola tabi olduktan sonra diğer mürşid dedikleriniz de zaten bize bu yolu gösteriyor. O yüzden ihtiyaç duymuyorum.
3: Yani Allah'a ulaşırken bir elçi, nasıl ki bugün bir işlemimizi devletin direkt eliyle yapamıyorsak, bir memura ihtiyacımız varsa, benim düşüncemde de bir mürşide ulaşmak lazım yani.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
3: Kalben bulabiliriz. Bu yani arayarak bulunacak bir şey değil, kalben bulunabilecek bir şey bence.
1: Siz de ister miydiniz Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidi bulmayı ve ona tabi olmayı?
3: İsterdim. Bunu ilk defa duyuyorum. Yani bunu neden şimdiye kadar bilmedim bilmiyorum.
1: İnşallah bundan sonra hacet namazı kılar mısınız?
3: Kılarım. Yani kılıyordum da bir mürşid için kılınacağını bilmiyordum.
4: Yol gösterici bir uyarıcıdır. Benim kalbim bağlı canım benim.
1: Bu zamanda da var mıdır yani Mevlana gibi, Yunus Emre gibi Allah dostları mürşitler?
4: Vardır tabii ki. Bilinmeyen çok yerlerde var.
5: Şeyhi olmayan şeyhi şeytandır. Bir yere gitmek muhakkak bütün tarikatlar olsun, cemaatler olsun hepsinin hedefi Allah'tır.
0: Misafirimiz mürşit konusunda benim bir yol gösterenim var. Başta Kur'an, peygamber ve onun sünnetinde var. Diğer mürşit dedikleriniz de bize bu yolu gösteriyor dedi. Kur'an'a, peygambere ve onun sünnetine iman edenler için mürşit gerekli değil midir? Bizzat Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Mürşide tabiyeti. Şimdi kardeşimizin söylediği gibi gerçekten Kur'an'ın kendisine indirdiği Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz ve sünneti olmasına rağmen, sünnetime sarılın demesine rağmen Peygamber Efendimiz buyuruyor mürşidinize tabi olun. İşte bakın benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Şimdi Peygamber Efendimiz doğrudan doğruya Nebi Resul'den ders alanlar, onlar sahabeydi. Ama artık benden sonra Nebi gelmeyecek buyuruyor. Şimdi ne gelecekmiş? Benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlar isyan bana isyandır. O zaman bu kardeşimiz görüyoruz ki eğer gerçekten Peygamber Efendimiz, yani daha doğrusu Kur'an'ı, başta Kur'an ve Peygamber Efendimiz'in sünnetini tatbik etmek istiyorsa mutlaka devrin imamına, devrin halifesine tabi olması lazım. Açıkça ifade ediyor. Allah Resulü söylüyor, yani Peygamber Efendimiz söylüyor, diyor ki nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Allah onları gönderecek. Her devirde devrin imam var, her devirde halife var. O kardeşimiz Kur'an ve peygambere sarılmak istiyorsa hacet namazıyla devrin imamını soracak. Allah'ın gösterdiği devrin imamına tabi olması lazım. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. O zaman burada da sadece devrin imamı yok, alimler ve halifeler var. Yani veli mürşitler. Her kavimde bir veli resul var ve onların bıraktığı şeyler var, vekiller var. Ve yine hadis-i şerif, size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Bizzat Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz mürşidinize tabi olun diyor. Bize bu yolu gösteriyor olayı. Evet ama Allah'ın yaşayan mürşide tabi olmasını buyuruyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in sahabe sual soruyor. Senden sonra kime tabi olurum ya Resulallah? Benim sahabem gökteki nazar gibidir. Hangisine tabi olursanız öyleyse daima yaşayan mürşide tabi olun diyor. Peygamber Efendimiz rahmeti rahmana kavuşmuş. Kişinin mürşide rahmeti rahmana kavuşmuşsa ne yapması lazım? Kalben ulaşmayı dileyip tekrar mürşidini hacet namazıyla Allah'tan sorması lazım. Mesela sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmeti rahmana kavuştuktan sonra hepsi Hazreti Ebubekir'e tabi oldular. Yahu Hazreti Ebubekir'e tabi olanlar demediler ki ya sana ne gerek var? Zaten biz dinimizi Resulullah'tan öğrendik. Kur'an-ı Kerim'de öğrendik. Ne gerek var sana? Demediler. Hepsi Hazreti Ebubekir'e tabi oldular. Ondan sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Ondan sonra Hazreti Ali, yani yaşayan bir mürşide tabi olmak söz konusudur. Allah'ın kanunu bu. O kanuna uymakla hepimiz mükellefiz. Kur'an'a, peygambere ve onun sünnetine iman edenler için mürşid gerekli değil midir? Gerekli tabii. Yaşayan mürşidi Allah-u Teala farz kılmış tabi olmayı. Rahman 33'te her devirde sultan olan devrin imamından bahsediyor. Ya maşerel cinni vel insi in istata'tum en tamzu min aqtari semavati vel ard fenfuzu la temzu ila bi sultan. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde insanlardan bir ip diyor. Durüvvet aleyhim zilletu eyne ma sukku fe hablim minallahi ve hablim minennas. İnsanlar üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan ipe tutunan müstesna. Öyleyse her devirde hidayete erdiren devrin imamı hayatta olması lazım. Yetmez. Sadece devrin imamı değil, hidayete erdiren var. Hidayete vesile olanlar var. Her kavmin içerisinde veli resuller. Onların yetiştirdiği 7 sabah 4 resmi yaşayan veli mürşitler var. Yani hepsi vesiledirler. Ve 10 ayette Allah-u Teala mürşide tabi olmayan delalettedir buyuruyor. 10 ayet. Hiç kimsenin ruhu mürşidine ulaşmadan ucundan ayrılmaz. Mürşide ulaşan kişinin de mutlaka o mürşidi sevmesi gerekir ki tabiyetini gerçekleştirsin. İşte Allah kişiyi hangi mürşide ulaştıracaksa onun kalbine o mürşid sevgisini koyar. O sevgiyle kişi mürşidine ulaşır. Kim irşad makamına ulaşmayı dilerse bilin ki o Allah tarafından onun içine konmuş sevgiyle gerçekleşir. Bulmak fiili aramak fiilinin bir sonucudur. Kişi mürşidini aramamışsa hiçbir zaman o kişi hiçbir veli mürşid bulamaz. Bulamazsa ne olur? Kişi delalette kalır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle gül kupon ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Muhterem hocam, izninizle bir sualim olacaktı inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Allah'a ve yevmil ahire iman eden bir kişi ya hayrı konuşsun veyahut sussun buyuruyor. Burada hayrı konuşmak ne demektir? Açıklayabilir misiniz? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz sadece bunu demiyor. Allah'a ve imlâh iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve imlâh iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve imlâh iman eden kişi ya konuşsun ya sussun. Yani hadis-i şerif 3 bölümden oluşuyor. İnsanın etrafındaki insanlarla ilişkisinin nasıl olması gerektiğini açıklıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öncelikle etrafımızdaki insanlara rahatsızlık vermeyeceğiz. Allah'a uyumlu eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Hiç kimsenin sahasına girmeyeceğiz. Hiç kimsenin nefsimize uyarak onları taciz etmeyeceğiz. Onlara mutsuz etmeyeceğiz. Allah'a uyumlu eden kişi misafirine ikram etsin. Kimdir Allah'a uyumlu ahire iman edip de komşusuna eziyet etmeyen? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kimdir Allah'a uyumlu ahire iman edip de misafirine ikram eden? Onlar Allah'a davet eden müşriklerine tabi olanlardır. Ve hadis-i şerifte vurgulanan iki kısım var. Ayrı konuşmak veya susmak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir başka hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Allah'ın zikrini yapmak şifadır. İnsanların gitmeyi yapmak hastalıktır. Bir başka hadis-i Allah'ın zikrinin dışında söz söylemeyiniz. Konuşmayınız. Allah'ın zikrinin dışındaki her konuşma kalp için kasvettir buyuruyor. Bu hadisten son ikisi birincisini açıklıyorum ayetidir. O halde hayrı konuşmak Allah'ı sessiz zikretmektir. Ve susmak ise kalp zikrinde bulunmaktır. Birisi Allah'ı sessiz zikretmek, diğerinde susmak kalp zikrinde bulunmaktır. İnsanların ayıplarını araştırmamaktır. Kısacası nefsimize uymamaktır. Öyleyse her iki halde de Resulullah'ın bizim zikretmemizi istiyor. Bir sesli zikir, diğeri de kalp zikri. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Utu mahiye ileyke minel kitabi. Sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i tilavet et oku. Ve akrimü selate namaz kıl. Ne selate tehamin al fahşai ve münker. Allah'ın bir emrini yerine getirdiğimiz için o anda şeytanın bizimle fuhşiyatı münker emretmesi mümkün değil. Ama vele zikrullahu ekber, ama Allah'ın zikren büyük. Bir sessiz zikir var. Ses çıkartarak Allah ismini tekrar iki. Sessiz zikir Allah ismini tekrar üç. Kalp zikri. İşte ya hayrı konuş ya sus olayı sessiz zikiri söylüyor. Ya sus o zaman susmak da kalp zikrine doğru bizi götürüyor. Dolayısıyla bu üç zikirden bir tanesi bu inşallah. Allah razı olsun. Konumuz ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre yevmil ahire inanan insanları Allah'ın rahmetine içine alması, kişinin mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmasıyla %100 alakalı bir konudur. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: İnsan sevdiğinin ismini anar. Biz Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak onun ismini anarak zikretmemiz gerekir.
1: Nefsimizin afetlerini de temizler mi?
3: Temizlemesi lazım. Zaten temizlemezse demek ki tam teslim olamamışız. Allah ile olmadıktan sonra şeytan devreye giriyor. Şeytan hiç boş kalmıyor. Günümüzün sorunu da bence bu. İnsanlar hani Allah ile olamadığı için şeytanla baş başayız yani. Şeytan bütün tuzaklarına düşüyoruz.
1: Sizce bu gençlerimizdeki depresyon olsun, sıkıntılar olsun, bunalımlar Allah'tan uzaklaştığımız için olabilir mi?
4: Aynen o şekilde. Tabii ki Allah'tan uzaklaşıldı.
5: Abla zikir yapmak, hele teheccüdlere kalkıp zikir yapmak, Allah'la baş başa kalmaktır. Yani herkes şey nasip olmak, bu bir nasip meseledir. Rabbim nasip ederse her şey olur. Düşmanlıklar muhakkak biter. Zaten gönülden bağlı olan insanlar, zikrini her zaman yapan insanlar kimse düşman olamaz, kin besleyemez. Hele tasavvuf ilmindeki insanlar İncitmek eldedir, incinmemek elde değildir. Ama siz incinmeyeceksiniz derler. Zaten bu konuda yetişmiş insanlar hiçbir şey yapmazlar. Düşman da olmazlar.
0: Bir misafirimiz tasavvufta incitmek eldedir. İncinmemek elde değildir. Ama siz incinmeyeceksiniz. Zaten zikre gönülden bağlı olan kim insanlar kimseye düşman olamaz. Dedi. Başkalarını incitmemek ya da onlardan etkilenmek zikre mi bağlıdır? Evet. Önemli olan olaylar değil, olayların üzerimizdeki etkisi. Nefs etkisi ve tasfiyesi yapanlar için sonuç budur. Yunus Emre biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Evet, demek ki biz sevmekle mükellefiz. Ne diyordu Allah Resulü? Allah'ın münakmeyen kişi misafirine ikram etsin. Öyleyse her zaman gönül yapıcı olanlardan olacağız. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Karamanlı kardeşlerimiz adına hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz bir sual soracağız inşallah. Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenlerin amelinin boşa gideceği doğru mudur? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Evet, doğrudur. Allah'a ve ahire iman etmeyenlerin amelin boşa gideceği doğrudur. Kehf 105'te, Zümer 65'te ve Yunus 45'te Allah Teala kimlerin amelin boşa gideceğini beyan ediyor. Özellikle Yunus 45'te yevmi kad hasirellezine kezebu bilikallah. Yani likallahı inkar edenler hüsrandadır. Onlar asla hidayete eremezler. Zümer 65'te sana ve senden üç kere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amelin boşa gider. Yine Kehf 105'te likallahı inkar eder. İster likallahı yalanlasın, ister likallahı inkar etsin veya likallahı dilemezsin. Şirkte olanlar. Üç halde de amellerin boşa gideceğinden Allah Teala bahsediyor. Şimdi Araf 147'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Araf 147'de Allah Teala وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَى الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ. Bir Yunus 45 ile Araf 147. وَالَّذِينَ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَى الْآخِرَةِ. Yani ayetleri ve likallahı, likal ahireti, yevmil ahire inkar yalanlayanlar, onların ameli boşa gidiyor. Likal ahireti habidat amali, amelleri boşa gidiyor. Allah'ın ayeti tekzip edenler, yalanlayanlar, inkar edenler, bir de yevmil ahire inkar edenler, amelleri boşa gidenlerdir. Eşitliğin birinci tarafında iki faktörden birincileri birbirine eşittir. Allah'ın ayetlerini yalanlamak, inkar etmek. İkinci faktör ise birinde Allah'a mülaki olmak, diğerinde de ahirete mülaki olmaktır. Dolayısıyla ameller boşa gidiyor. Evet, ayetler bize bu sonucu veriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti fazla selavatı. Bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7.5 milyar insan var. 7.5 milyar insanın 7.5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk, duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.
0: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir aradayız. Diyarbakır'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, İslam'a göre geçici dünya hayatı ile ahireti arasında nasıl bir denge kurulmalı, bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ahiret hayatımız bir sonsuzluğu ifade ediyor. Dünya hayatımızda geçici bir süre. Eğer bir misal vermek gerekirse, sırf anlaşılsın diye bu misali vermek istiyorum. Bizim bu dünya hayatında bir hayatımız var. Kimisi 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, 80, 90, 100, 120 diyelim. Hayatı yaşayanlar var. Bu 120'lik hayat içerisinde anlaşılsın diye bu misali veriyorum. Bir insanın askerlik hayatı neyse, ahiret hayatında dünya hayatımız o mesabededir. O surette değerlendirilebilir. 100 yaşındaki bir insanın şu anda askerlik süresine kadar bilmem, hadi diyelim ki 6 ay. O süre içerisinde evinden ayrılıyor. Askerlik şubeleri tarafından kendisine askere davet etmek üzere davetiye gönderiliyor. Davete icabet ediyor, gidiyor. Şubedeki işlemi tamamladıktan sonra gitmesi gereken, eğitim görmesi gereken yere o kaideyle birlikte gidip teslim oluyor. Ve 6 aylık bir süre içerisinde o kişi askerlik süresini tamamlıyor ve tekrar terhis ediliyor, evine dönmek üzere. İşte tıpkı dünya hayatımız, ahiret hayatımızın yanında böyle kısa bir süre. Onun için Allah dostları, bu kısa süre için, dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. Bir insan askere gider de geldiği yer ahiretini unutursa, askerlik süresi bitiminden sonra gideceği bir evi, bir akrabası, bir tanıdığı mutlu olabileceği bir yer yoksa, o zaman o kişi büyük bir azap içerisinde cehenneme yuvarlanacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete. Yarın ölecekmiş gibi ahiret hayatı, 7 safa ve 4 teslimle şekillenir. Evvela ahiret hayatı bu dünya hayatında dini hayatın yaşanmasıyla elde edilir. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. O zaman ahireti kazanmak isteyen herkes bu 7 safayı yaşayarak ahirette insanlara hazırladığı 7 cennetin sahibi olmak için bir gayret içinde olacak.
Ama dünya hayatı bu noktada ne olacak? Dünya hayatında da dünya mutluluğu o kişinin insanlarla olan ilişkilerine göre şekillenir. Başlangıç noktasında nefsi emmarede olan bir insan hep etrafına karşı insanlar zulmeder. Huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşar. Ama kim ki ahiret hayatı için Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine tabi olursa, o zaman Allah Teala'nın garantisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de üç tane cennet, dünya saadetinin yarısını Allah Teala ona hibe edecek. Geri kalan dünya hayatı için ahiret hayatı daimi zikre ulaştığı zaman 5. kat cennet ama dünya saadetinin tamamı. Çünkü artık o kişinin nefsinde afetler yok, faziletler var. Ruhun talebiyle nefsin talebi aynı. Ve her halükarda başkası kendisine negatif davranırsa onları affettiği gibi her daim kötülüğe karşı hayırla mukabele edecektir ve böylece sonsuz bir dünya mutluluğunda yaşayacaktır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, duanın bizler için önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için dua için söyledikleri açık ortada. Dua ibadetin özüdür. Dua müminin silahıdır. Duanızın kesinlikle kabul edeceğine iman ederek dua edin. Bilin ki kalpten olmayan duaları Allah Teala kabul etmez. Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Kalbi gaflet içinde, yani dili kalbine indirmemiş. Öyleyse duamızın kabulü dilin kalbe inmesiyle gerçekleşir. Kalpten dilememizle gerçekleşir. Ve duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Yaratılış gayemiz kul olmaktır. Kul olabilmek için de duanın kabul edilerek ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma talebi bir dua mıdır? Evet. Mümin olan bir kişi dua ettiğinde mutlaka duasına icabet ediliyor. Ya dünyada hemen karşılığı alıyor, ya ahirette karşılığını veriyor veya duası miktarınca günahları affediliyor. Yani derecat kazanıyor. Evet, yapılan duanın karşılığı ahiret hayatı, dünya hayatı ve derecat. Allah razı olsun. Bulgaristan'da bir kardeşim, muhterem hocam, ibadetleri yapabilmek için ne yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, ibadetleri yapabilmek için kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman Allah Teala bu talebi kalbimizde gördüğü an mutlaka üzerimize yaptığı işlemlerle, Rahim esmasının tecellisiyle bizi 4 kalp şartının sahibi kılarak mürşidimize ulaştırıyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman 7 kalp şartıyla nefs tezkiyesine başlıyoruz ve Allah-u Teala ibadetleri bize sevdiriyor. Zikri seviyoruz, namazı seviyoruz, orucu seviyoruz vesaire. Bütün ibadetler Allah-u Teala bize sevdiriyor. Ve 7-8 aylık süre içerisinde de ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Ondan sonra koruyucu kalkan kalkıyor. Ruhun Allah tesliminden sonra kişi fizik vücut teslimi için harekete geçerse, Allah'tan talepte bulunursa,
Allah Teala bu talebi onun kalbinde gördüğü an yine yardım etmeye başlayacaktır. Allah'ın yardımının artışı onun zikrine bağlı, zikir artışına bağlı. Öyleyse ilk olarak Allah Teala bize ibadetleri sevdiriyor. Ama ruhun tesliminden sonra, koruyucu kalkan kalktıktan sonra zikrimizle paralel ibadetler bize kolaylaşıyor. Kayseri'den bir kardeş muhterem hocam. Bazen kardeşlerimiz arasında anlık ihtiyaçlara göre veya hediye gibi yardımcı olmak adına bir şeyler yapmak istiyoruz.

0: Dikkat ederseniz insanoğlu için en büyük mutluluk, en büyük bilet davetin onlara ulaştırılması, karşı tarafın da daveti kabul etmesi. Ama Allah Resulü buyuruyor ki, ben tebliğci olarak gönderildim, zorlayıcı olarak değil. Kardeşimiz de onu mutlu etmek üzere teklifte bulunabilir ama zorlayarak onun alnına girmek doğru değil. Kendi sahasında kalmalı inşallah diyorum. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizden öper, sizi çok ama çok sevdiğimi belirtmek isterim. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Başkalarından kötü bir davranış, bir zulüm ulaştığı zaman en ahsen şekilde o kişiye nasıl davranırız? Ve bu davranışımızla Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Sizleri tekrardan çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Sevgili kardeşlerim, eğer insan söz konusu ise cennet ve cehennemlikler olarak insanlar iki gruba ayrılabiliriz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 19 negatif özelliğin sahibi. Hemen gösterelim. 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar çevrenizde bulunduğu takdirde elbette nefsi emarede olmaları hasebiyle nefslerine uyacaklardır ve size zulmedeceklerdir doğal olarak. Ama sizin bu zulme karşı davranışınız da olması lazım. Zulüm sırasında o kişi ne yapıyor? Zikretmiyor. İşte iblis onu kullanıyor. O zaman iblisin bize kılavuz olabilmesi için ne lazım? Onun tam zıttını yapmamız lazım. İblis onu bizim üzerimize saldırtarak bize zikri unutturuyor. Bizim de o anda iblisin o kişi kullandığı noktada bize kılavuz olabilmesi için ne yapmamız lazım? Zikre başlamamız lazım. Zikredeceğiz. Zikir, zikir, zikir, zikir. Diyelim ki o kişi bizim üzerimize tamamen kustu, işi bitirdi. İşimiz orada bitmiyor. İkinci etapta affedeceğiz. Çünkü o kişi nefs-i emmare'de o negatif şey işlediği zaman biz ona karşı cevap vermeyeceğiz ve zikredeceğiz. Ya hakkı konuş ya sus. Zikretmeye başlayacağız. Bitiminden sonra da nefsimize uymayacağız. Nefsimize uymak istemiyorsak, nefsimize uysaydık ne yapacaktık? Biz de kötülüğe karşı kötülükle mukabele edecektik. Ama diyoruz ki hayır, bu bizim için bir kayıptır, zamanın israfıdır. O zaman biz kötülüğe karşı kötülükle cevap vermiyoruz, affediyoruz. Yani nefsimizi tezkiye eden bir kişinin davranış biçimi neyse affediyoruz. Ama yine orada işimiz bitmiyor. Bu sefer de o kişiyi nefsine uyarak işlediği yanlış sebebiyle kaybettiği derecatın tekrar kazanılabilmesi için kötülüğe karşı hayırla mukabele edeceğiz. O zaman da onun da kayıplarının azalabilmesi istikametinde onu kötülüğe karşı hayırla mukabele ederek Allah'a davet edeceğiz. Daveti kabul etmesi halinde bize yaptığı zulüm sebebiyle kaybettiği derecatı Allah Teala üstünü örttüğü zaman zaten kazanmış olacak. Allah razı olsun. Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsak bu şekilde olacak inşallah. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam Cin suresi 17. ayete göre fıskat

0: düşen ve azap gören kişinin dünya hayatındayken tekrar Allah'a ulaşmayı dilemek şansı var mı? Cin 17'de muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Rahmet, fazıl ve selavat. Nurları Allah'ın katından sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşriklerine tabi olanlara ve sadece zikir yaptıkları zaman gelir. Kim Allah'ın yoluna girdikten ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ı zikretmekten yüz çevirirse Allah ona azap uğratır, yani fıska düşer. Tekrar Allah'a ulaşmayı dilemek şansı var mı? Elbette. İsa suresinin 137. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ ازْدَادُ كُفْرًا. Şimdi başlangıç noktasında herkes hüsranda, yani küfürde. Herkes 19 negatif özelliğin sahibi. Onu görelim inşallah. O kısma ilave edersek herkes 19 negatif özelliğin sahibi. Bir de o ayeti getirebilirsek Nisa 137. Herkes küfürde. Ama bu küfürde olan kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, amin oluyor. Küfürde olan kişi birinci fısktadır da. Ondan sonra amin oluyor. Suma keferu, sonra fıska düşüyor tekrar. Suma amenu. İşte şu anda kişinin dünya hayatında tekrar Allah'a ulaşmayı dileme şansı var mı? Elbet. Suma amenu. Bu da ikinci fısktı. Üçüncü fısk. Suma keferu. Üçüncü fıskta Allah Teala o kişinin kalbini tabi ediyor. Sümezdadü küfren. Onun için artık bir mağfiret olayı yok. Ama birinci fıskta zaten hidayet ermiştir. Tekrar tövbe alarak ikinci fıska düşerse tekrar hidayet erebilir. Ama üçüncü fıskta kişinin kalbi tabi ediliyor. Diyarbakır'dan bir kardeşim muhterem hocam, seyri sülük boyunca ruh Allah'a doğru yola çıkarken ustattan sonra ruh tekrar seyri sülüğe iştirak eder mi? Allah'ın zatına ulaştıktan sonra üç kere Allah'ın zatına ifna oluyor ve daha sonra Allah Teala indiği ilahide bize bir taht ihsan ederek ruhumuzu o tahtın üzerine gönderiyor. Enam 126-127'de Lehum daret selam yandara haza sirate rabbike müstakim. İşte bu senin Rabbinin yoludur. Lehum daret selam yandara rabbihim. Onlara Allah'ın dininde daret selam teslim yurdu var. Allah'ın dinindeki teslim yurdu o kişiye verilen tahtlardır. Ve o Allah Teala onların dostudur. Öyleyse uslattan sonra kişi bekaya ulaşırsa indi ilahideki bir tahtın üzerine kendi ruhunu gönderecektir. Niğde'den bir kardeşim Hüseyin hocam, bir TV kanalında bir hoca herkesin rızkı bellidir, artmaz dedi. Bunun doğruluğu ne kadar, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa rızık görüyoruz. Eğer o slaytımızı kardeşimiz gösterebilirse. Evet, 7 safa rızık. Tabii bunlar manevi rızıklar. Bakara 172'de ey amen olanlar, sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin. Eğer sadece ona kul iseniz Allah'a şükredin. İkinci safa rızık, Bakara 60. Allah'ın rızkından yiyin. Sakın azıp yeryüzünde fesat çıkartmayın. Hud 88. Beni kendinden güzel bir rızıkla rızıklandırdı. Üçüncü safa rızık. Ahzab 31. Onun için biz kerim rızık hazırladık. Bunlar hepsi rızkın safhaları. Haç 35, onlara rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Fatır 29, onlara rızıklandığımız şeylerden gizli ve açık olarak infak edin. Arman 160, Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Şehitler. Evet, görüyorsunuz ki farklı rızıklar var ve Allah-u Teala dilediğin rızkını genişletiyor, dilediğin rızkını daraltıyor. Örneğin Rad suresinin ya 26 ya 27. ayet-i kerimesi baktığımız zaman şunu göreceğiz. Allahu yubsutu rızka limen yeşâhu ve yaktir. Allah dilediği kimseye rızk genişletir ve daraltır. Öyleyse rızkın artışı ve azalması söz konusu. Onlar dünya hayatı ile sevinirler. Dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir metadan başka bir şey değil. Yani Allah dilediği kimseye rızkı genişletiyor. Allah'ın rızkını genişlettiği kişiler Allah yolunda olanlar. Öyle diyelim de daraltıyor. Onu daralttığı kişiler onlar dünya hayatıyla sevinirler. Taha suresinin 124. ayet-i kerimesinde zikirden yüz çevirenler. Men aleden zikren fenne ulemi maişetin denkin. O takdirde mutlaka onlar için sıkıntılı bir geçim hayatı vardır. Kıyamet gününde onları kör olarak karşı edeceğiz. Yani manevi rızkın sahibi olmayanlar. Öyleyse bütün bu ayetlere baktığımız zaman Guterem hocamızın Kur'an-ı Kerim'e dayalı bir tespiti yoktur. Herkesin rızkı bellidir. Olayı uymuyor kişinin Allah katındaki manevi tekamüle paralel Allah onun rızkını genişletiyor veya daraltıyor. Bartın'dan bir kardeşi Muhterem Hocam, günlük virt, zikir ve esmadan uygulaması esnasında uyulması gereken kurallar açısından nelere dikkat etmeliyiz? Zikir esnasında su içmek, yemek yemek gibi yahut zikir veya virt sırasında sorulan bir soruya kısa ve cevap verebilir miyiz? Evet sevgili kardeşim, yani böylesi bir durum söz konusu olduğu zaman tekrar 7 Fatiha okuyarak Allah-u Teala'dan müsaade istenir ve kalkılır. Ama tekrar zikre kaldığı yerden devam ettiği zaman o zaman tekrar 7 Fatiha ve tekrar Allah'ın izniyle zikre girilir. Yani zikir manevi hayatımızın anahtarı. Eğer manevi olgunlaşmak, kemale ermek, Allah'ın bir sevgisi olmak istiyorsak hayatımızın her anında zikir olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cappar Hocam. Hürmet rahatsız etti, ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle bir sualim olacaktı. Hayrın anahtarı şerrin kilidi olmak sözünün mesajı nedir? Açıklar mısınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Öyle Allah'ın sevgili kulları var ki onlar hayrın anahtarı şerrin kilididir. Onlar Allah'ın mürşitleridir. Hayrın anahtarıdır noktasında hayra ulaşmışlardır. Ve şerden beri olmuşlardır. Kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa, irade teslimine ulaşırsa, Allah-u Teala ona irşadan memnun ve mezun kılar Ve 7 ayet-i kerimede maruf ve emreden münkerden nehy ederler. İşte bu maruf ve emreden münkerden nehy edenler, onlar hayrın anahtarı, şerrin kilididirler. Maruf ve emreden münkerden nehy edenler, veli müşrikler. Ama mürid açısından bu olaya bakacak olursak ne göreceğiz? Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse bu daveti ona ulaştıran kişi de hayra vesiledir. Hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. O da bu noktadaki görevin sahibidir ama kişi o daveti kabul ettiği an kalbi talebi gördüğü an Allah-u Teala Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Ve rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman Allah-u Teala'nın verdiği garanti tahtında o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağının garantisi. Şura 13, Berat 27'de. Allah'ın verdiği söz gereğince o süre içerisinde şeytan asla ona dokunamaz. Dolayısıyla o süre içerisinde Allah-u Teala o kişi için şerrin kapısını kapatmıştır. Yani bir nevi daimi zikir standartlarında birisi. Ama tabii ki Allah'ın yardımıyla. Ne zamana kadar? Ruh Allah'a teslim olana kadar. İşte şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz olayı budur. Ulaşmayı dileyip de zikre başladığı an Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar yardımlarıyla destekler ve onu hedefine ulaştırır. Bu süre içerisinde iblisin o kişi üzerinde bir negatif tesiri yok. 7 veya 4 ayet-i kerimede Allah Teala ayetlerde iblise diyor ki senin onların üzerinde bir sultanlığın yok. Şeytanın sultanlığının üzerinde olmadığı kişilerin özelliklerine baktığımız zaman azgin olanlar, sana tabi olan kimseler hariç, benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Kimdir Allah'ın kulu? Allah'a ulaşmayı kalben dileyen. Nahl 99, tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. Saat 75, benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Mümin kulların üzerinde senin sultanlığı yok. Öyleyse bütün bunlar hep kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o dilek onun için hayrın anahtarı, şerrin kilidi. Ama asıl olan öyle Allah'ın kulları var ki hayrın anahtarı, şerrin kilidi olanlar onlar maruf rahmeden, mükerden nehy edenler. En üst noktada hayrın anahtarı, şerrin kilidi o devrin imamıdır. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an mutluluk programın daha mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi
2: kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu Veli Mürşid'e tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk Konferansı'nın birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Affetmek şifadır, mutluluktur konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, mutluluk deyince aklımıza Allah Teala'nın peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplar gelmeli. Çünkü bütün kutsal kitaplar insanlar için bir mutluluk davetisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Kutsal kitapların bütününe baktığımız zaman insanların kutsal kitaplarla ilişkisi insanları üç kategoride mütalaa ediyor. Yani kutsal kitaplara göre insanlar üç durumda bulunabilirler. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller, Kur'an'da Allah-u Teala'nın emrettiği hükümlere uymayan, yasakları işleyenler olarak kendini zanlarına tabi olanları olarak mütalaa ediyor Allah-u Teala ve ayetlerde bu şekilde onları açıklıyor. Cahiller Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şu anda ekranda 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen, zanlarına tabi olan cahilleri açıklıyor. Bir de ilim verilenler. Onlar da kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dünya hayatını yaşarken Allah'ın bize üfürdüğü ruh emanetini sahibi olan Allah'a ulaştırmayı kalpten isteyenler, kalpten Allah'a teslim olmayı talep edenlerdir. Bir üçüncüsü de onlar da ilim sahipleridir. Allah-u Teala'nın Kur'an'daki emir ve nehylere itaat edenlerdir. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilim sahiplerine baktığımız zaman şu anda ekranda görüyorsunuz. Kur'an'ın lafzını öğrenenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenenler, hikmeti öğrenenler, hikmetin ötesini öğrenenler, maruf emreden münkerden nehyedenler, Allah'ın Resulleri ve devrin imamları. Özellikle bugünkü konumuz, affetmek şifadır, mutluluktur konferansımızın konusu. Kur'an'ın lafzını öğrenenlerle alakalıdır. Yani kendilerine ilim verilenlerle ilişkilidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde ayet-i kerimede Allah-u Teala emrediyor. Araf 199 Huzul avfe ve amr bil urfi ve anet ene cahilin. Affı kendine usul edin. İrfanla emret ve cahillerden yüz çevirir. Sevgili kardeşlerim,
Allah Teala'nın Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz verdiği bu affet, maruf, rahmet ve cahillerden yüz çevir olayı adeta üç davranış biçimini bizlere hatırlatıyor. Affetmek, kötülüğe karşı hayırla bulunup galip etmek ve cahillerden yüz çevirmek. Eğer Allah-u Teala'nın bu dünya hayatında biz insanlar için tayin ettiği hedef mutluluksa, o zaman mutlu olmak istiyorsak, bunun başında affetmek geliyor. Daha fazla daimi dünya mutluluğunu yaşamak istiyorsak, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemiz gerekir. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de üç davranış biçimini açıkladığını görüyoruz. Şura suresinin 40, 41, 42 ve 43. ayetlerini incelediğimiz zaman şu sonuca ulaşıyoruz. Bir kötülüğün cezası misli kadar kötülüktür. Kötülüğe karşı kötülüktür. Bu kısastır. Fakat kim affeder ve ıslah ederse, işte onun mükafatı Allah'a aittir. Gerçekten Şura 41'de zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, onların üzerine bir ceza yoktur. Yani kısas tatbik edenlere bir ceza yoktur. Ama Şura 42'de fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine ceza vardır. Yani devamlı kötülük işleyenlere ceza vardır. Allah Teala'nın biz insanlardan istediği şey ne? وَلَمَنْ سَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لِمِنْ عَزْمِ الْعُمُرِ Ama elbette kim sabreder ve bağışlarsa, muhakkak ki bu gerçekten azim işlerdendir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Kur'an'a koyduğu hükümlerle mutluluğu yaşamak istiyorsak, insanlarla olan ilişkilerimizde daima affedici olmak durumundayız. Daha ötesi, kötülüğe karşı hayırla mukabele ederek sabredenlerden olmalıyız. Bir slaytımız var. Allah-u Teala'nın ülkesi ve şeytanın ülkesi. Allah-u Teala'nın bu dünya hayatını yaşarken bizden istediği şey 7 safa 4 teslimi yaşamaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek bir, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak iki, ruhu Allah'a teslim etmek üç, bugünkü konferansımızın konusu muhsinlerden olmak dört. Buraya kadarki olan kesimi ifade ediyor. Ama daimi zikre ulaşanlar onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Nefs teslimi yapanlar aynen irade teslimini yapanlar da aynen kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler. Başlangıç noktasında bütün insanlar nefsi emanin standartları içerisinde hayatı yaşarlar. Yani şeytanın ülkesinde
bir hayatı yaşarlar. Şeytan nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve şeytan bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Allah Teala Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak inin. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz. Şeytanın ülkesinde kalmaz. Şakilerden olmaz. Şeytanla birlikte cehennemde kalmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ayet gereğince Allah'ın emrine isyan eden iblisi Allah Teala yeryüzüne gönderiyor. İnsanın atası Adem babamız ve eşini de cennetin almasına karşılık Allah'ın emrine itaat etmedikleri için, yasak ağaçtan yedikleri için onları da yeryüzüne gönderiyor ve başlangıç noktasında dünya hayatını yaşamaya başlıyorlar. Şeytan insanların nefsindeki 19 afete %100 tesir ediyor. Şeytanın tek gayesi insanları huzursuz ve mutsuz kılmak. Allah-u Teala'nın da hedefi en çok sevdiği insanı dünya ve ahiret saadetine ulaştırmak. İşte tekrar slaytımıza dönecek olursak Allah-u Teala 7 safa 4 teslimi yaşayan hidayetçileri katından delalette olan şeytanın ülkesinde yaşayan, dünyevi hayatı yaşayan insanlara hidayetçi olarak gönderiyor. Bu sebeple Taha 123 çok manidar. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Şeytan insanların baş düşmanı. Şeytanın insanlar için dileği onları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ve onlara bu dünyada onları huzursuz ve mutsuz kılmak. Şeytan insanlara kötülüğü öğretendir. Ama Allah Teala hedefi insanları cennete almak ve bu dünyada da huzurlu mutlu bir hayatı yaşattırmak ister. Allah da insanlara iyiliği emrediyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz doğruluk iyiliğe, iyilik cennete götürür. Kim doğruyu söyle, kişi doğruyu söyleye söyleye Allah katında sadıklardan olur. Yalan kişiyi kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında yalancılardan olur. Şeytanın cahiller üzerinde etkisi vardır. Şeytanın kendisine ilim verilenler
ve ilim sahiplerinin üzerinde bir sultanlığı yoktur. Allah Teala 7 ayet-i kerimede insanlara öğüt veriyor. Şeytan size apaçık bir düşmandır. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Gerçekten baktığımız zaman şunu görüyoruz 7 ayet-i kerimede. Allah Teala tekrar tekrar söylüyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. İşte kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olmayanlar? Hidayetçi geldiği zaman Allah'ın davetini kabul edenler, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. İkinci basamağında Allah bazı insanları seçmez, diğer bütün insanları seçer. Seçilmeyen insanlar, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, devamlı insanlara düşmanlık eden, zulmeden insan şeytan, cin şeytanlardır. Yani Kur'an'daki ismine tağuttur. Bir kısım insanlar da seçilmesine rağmen dünyevi hayatı öne geçirdikleri için onlar da ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Delalet üzerlerine hak olur ve şeytanın etki ettiği bu iki grup insandır. Şeytan, insan şeytan ve cin şeytanları tağutlara %100 tesir ediyor. Seçilmesine rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, delalet üzerine hak olanlara etki ediyor. Allah Teala bunu Hac 53'te وَلِيَجْعَلَ مَا يَلْقُوا شَيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبُ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُمْ. Şeytanın ilkası kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanların üzerinedir. İşte kalbi hasta olan, kalbi kasiyet bağlayanlar bu dünya hayatında asla mutluluğa ulaşamayacaklardır. Ölüm sonrası hayatta da cehenneme gideceklerdir şeytanla birlikte. Kalbi hasta olanlar en alt cehennemde yerlerini alacaklar. Çünkü bunlar sadece kendileri günahları yok, delalette kalmasına sebep oldukları insanların günahlarını da yüklendikleri için en alt cehenneme gidecek olanlardır. Örneğin zulmani ilimlerle amel edenler en alt cehennemde yerini alacaklar. İşte bunlar hepsi cahilleri oluşturuyor. İster Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalbi kasiyet bağlasın desin, ister kalbi hasta desin, bunlar cahillerdir ve zanlarına tabi olanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. Zanlarıyla hareket etmesini insanlara sağlayan kimdir? Baş düşman olan şeytandır. Şeytan insanların kötülük etmesini ister. Şeytan iyilik yapanlara da kötülük yapmasını emreder. Çünkü tek bir hedefi vardır. İnsanları mutsuz kılmak. Öyleyse kötülüğe karşı kötülük şeytanın talebidir. İyiliğe karşı kötülük de şeytanın talebidir. Ama Allah Teala bunun tam zıttı. Bizden ne ister? İyiliğe karşı iyilik emreder. Herkes bunu yapar. Ama daha ötesine geçmemizi ister Rabbimiz.
kötülüğe karşı iyilik yapmamız emreder. Yani Rabbimiz iyiliğin öğreticisi, yaşatıcısıdır. Şeytan da kötülüğün öğreticisi ve yaşatıcısıdır. Allah bizim mutlu olmamızı, şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyor. Bugünkü konferansımızın konusu affetmek bunun neresinde? İşte onu ifade etmek istiyorum. Üçüncü basamakta kişi Allah tarafından seçiliyor. Ve seçilen kişi Allah Teala dördüncü basamakta Rahim Esması ile üzerine tecelli ediyor. Beşinci basamakta baş gözündeki Cemal Mesturi'yi alıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki vakrayı alıyor, semih hassasını açıyor. Yedinci basamakta kalpteki ekineti alıyor, fıkıh hassasını açıyor, ribatı koyuyor. Böylece o kişi başlangıç noktasında Allah Rahim esması ile tecelli etmediği noktada Allah'a karşı sağır dilsiz ve körken, Allah'ın kendisine göstermek istediğini görmeyen, işittirmek istediğini işitmeyen bir durumdayken Rahim esması ile tecelli ettiği zaman sağır dilsiz ve kör olan kişi gören işten idrak eden hale geliyor. Neyi görüyor? Allah'ın kendisine göstermek istediği mürşidi görüyor. Neyi işitiyor? Allah'ın açıklamak istediği ayetlerin manasına varıyor. Neyi idrak ediyor? Allah'ın ayetlerini, Allah'ın Resulünü idrak ediyor. Mutluluğa ulaştırıcı bir vasıta olduğunu kesinlikle idrak ediyor. Allah-u Teala onu o halde bırakmıyor. Kalbine hidayetle ulaşıyor. Tekamül 11. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. En'am 125. Kaf 33. En'am 125. Göğsünden kalbinden nur yolunu açıyor. Ve kişi dört tane kalp şartının sahibi oluyor burada. Kalpteki ekineti aldı. İhbatı koydu 2. Kalbi Allah kendisine çevirdi 3. Ve kalbe giden nur yolunu açı 4. Dört kalp şartının sahibi olan insan Allah'ın ismini tekrar ederse ki Allah'ın ismi bir şifredir. Bu şifreyi kullanmaya başladığı an Allah'ın katından bir çift nur gelir. Rahmet ve fazıl. Rahmet mutlak surette mühürün kenarlarından kalbe sızar ve kişi huşu sahibi kılar. Huşu sahibi olan insan ne yapar? Huşu sahibi olan insan Allah'ın kalbine verdiği mürşid sevgisiyle haccet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sorar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği şey وَاسْتَعِينُ بِسَبْرِ وَسَلَاتِ Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Yani mürşidinize haccet namazıyla Allah'tan isteyin. 7 ayet-i kerimede istihanenin mürşidin Allah'tan istenmesi gerektiğini Allah beyan ediyor. 7 ayet-i kerimede istihane. İşte haccet namazıyla mürşidini Allah'tan soran, istihaneyi Allah'tan talep eden kişiyi Allah-u Teala mürşidini gösterir. Onun 3. basamak. 14. basamak gidip kişi mürşidine tabi olur. Mürşide tabi olduğu zaman o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediği an 4 kalp şartının sahibi olan kişi mürşidine tabi olduğu zaman 7 kalp şartının sahibi oluyor. Yani tabiyetle birlikte Allah mührü açıyor, kalbindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor ve yerine imanı yazıyor. Kalpteki küfür kelimesi afetleri kalpte tutan sistemdir. İman kelimesi ise Allah'ın katından fazıları kalbe yerleştiren bir sistemi ifade ediyor. İşte gördüğünüz gibi şu anda ekranda 7 kalp şartının sahibi olan kişi nefs eskiyesine başlar. Ne demiştik? Allah-u Teala insanlara söylüyor, beni seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. Benim sevdiğimi de seviyor musun? Seviyoruz ya Rabbim. Öyleyse bütün insanları sevin. Ve öncelikle Allah-u Teala kendisini sevmemizi emrediyor ki Yunus Emre yaradılarını severiz ama yaradandan ötürü. Neyi seviyorsak Allah'ın sevgisiyle seviyoruz.
Öyleyse sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah'a ulaşmayı dilemektir ve Allah Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olduğumuz zaman 14. basamakta mürşidimizi de devrin imamı da Allah'tan dolayı seviyoruz. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Allah'a nimetlerinden dolayı sevin. Beni de Allah'tan dolayı sevin. Beni dediği en üst seviyedeki devrin imamı olan mürşittir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve sahabemi de benden dolayı sevin. İşte mürşidin sevilmesi Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Ve tabi olduğumuz an 7 kalp şartı ve 7 nimetle nefs tezkiyesine başlıyoruz. Allah'ın ülkesi ve şeytan ülkesine tekrar bakacak olursak ne görüyoruz? Allah'ın ülkesinde Allah-u Teala'nın farz kıldığı ibadetler vardır. Başkalarına iyilik yapmak, başkalarını mutlu etmek, tebliğ yapmak, zikir yapmak, zekat vermek, hacca gitmek, namaz kılmak, oruç tutmak, mürşidine tövbe etmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün bunlar hepsi kesinlikle yapmamız gereken emirlerdir. İşte 14. basamakta vasıta emirleri Allah-u Teala bize sevdiriyor ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefs tezkiyesiyle 7000 zikir, 9000 zikir, 11000 zikir, 13000 zikir, 15000 zikirle nefsimizin manevi kalbinde iman kelimesinin etrafında biriken fazıl miktarı %7'ye ulaştığı zaman ruhumuz da birinci gök katına yükseliyor. 17000 zikirde ruh ikinci gök katında, 19000 zikirde ruh üçüncü gök katında, 21000 zikirde ruh dördüncü gök katında, 23000 zikirde ruh beşinci gök katında, 25000 zikirde altıncı gök katında ve 33000 zikirde yedinci gök katına ulaşıyor ve 7 alemi geçerek yoklukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Ermiş evliya oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında hasta olan nefsimiz, ermiş evliya olduğumuz zaman ilim verilenlerden olup Allah'a ulaşmayı dileyip ermiş evliya olduğumuz zaman şifaya ulaşıyoruz. Kalbimiz %51 nurlanıyor ve aynı zamanda ermiş evliya olanların davranış biçimi başkalarını affetmektir. Ermiş evliya olmak affetmekten geçer. Muhterem Efendimizin bize anlattığı bir kısa var. Tasavvufa yeni giren bir kişi, mürşidi ona diyor ki şu anda Kur'an okumakta olan 3 tane odayı görüyorsun. Her birisinin ensesine bir tokat atıp yaşadıklarını gelip bana anlatacaksın. Birinci odadaki kişinin ensesine tokat attığı zaman o kişi de ayağa kalkıyor ve aşk ve şevkle bir tokat atıyor ona. Gelip mürşidine anlatıyor. Evladım tamam diyor. Bu Allah'ın emrettiği kısastır. Yani intikam almak. Kendisine yapılan kötülüğe kötülükle mukabele etmek. Neydi iblis? Şeytanın ülkesindeki iblis ne yapıyordu? Kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük. Öyleyse o kişi kendisine kötülük yaptı, öbürü de kötülükle mukabele etti. Kötülük yapan daima şeytanın tesirinde bunu yapıyor. Evet, Allah-u Teala hak olarak veriyor ama bunu emretmiyor. Kötülüğe karşı kötülükle, şerle mukabele edenler, ayet-i kerimede görüyorsunuz, Allah-u Teala bunu ifade ediyor ayetlerde. Öyleyse bunlar kimlerdir? Bunlar intikam alanlar, kısas tatbik edenlerdir. İkinci odadaki şahsın ensesine, yani nefs tezkiyesini yapan, dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, o ise tokat kendisine atıldığı zaman ayağa kalkıyor, yukarı bakıyor ve gülümsüyor ama tokat atmıyor. Kısas tatbik etmiyor. Affediyor. İşte sevgili kardeşlerim,
Allah yolunda ilk ulaştığımız merhale, nefs tezkiyesiyle Allah'ın bizi ulaştırdığı merhale, insanlarla olan ilişkilerimizdeki davranış biçimi açısından affetmektir. Yani ne yapıyordu? Kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı, iyiliğe karşı da kötülük. Bu şeytanın pis ameli. Ama Allah-u Teala'nın emrine kötülüğe karşı af ve kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Allah Resulü'nün Allah'ın emri bu. Huzul avfe ve amir bil urfi aletene calim. Eğer biz de Resulullah'ı örnek tazi ediyorsak ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab 21'de öyle buyuruyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٍ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرِ وَذَاكِرَ اللّٰهَ كَسِيرًا. Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'a çok zikredenler için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır. Biz de Resulullah'ta güzel örneğe uymak istiyorsak, Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak, bize yapılan kötülüğü affetmemiz gerekir. Bu da ancak ermiş evliya olmaktan geçer. Nefs tezkiyesini yapmayanlar doğal olarak kendilerine yapılan kötülüğü mutlaka intikam olarak yerine getirirler. Kin alınmamış bir intikamdır. Kin iş dünyasında oluşuyorsa o zaman strese sebep oluyor. Bu belli bir müddet devam ederse kişiyi depresyona sokuyor. Depresyon ise fiziksel hastalıklara sebep oluyor. Maskeli depresyona insanı ulaştırıyor. Ama görüyorsunuz ki insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar ve başka insanlar kim olursa olsun, inancı, yaşı, cinsi ne olursa olsun bizim için bir mutluluk kapısıdır. Onlar bilmeden, nefslerine uyarak şeytanın tesiri altında bize kötülük yapabilirler. Ama Allah'ın ilmini alan bizler onlara karşı kötülüğe karşı kötülük değil. İyiliğe karşı da kötülük değil. Kötülüğe karşı af ve kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. İşte insanlar kötülük yapabilirler ama o onlarla Allah arasında. Biz asla ve asla kötülüğe karşı kötülükle cevap vermemeliyiz. Evet, bize tanınmış bir haktır ama kötülüğe karşı kötülüğü emreden şeytan ve nefsimizin afetleridir. Ama kötülüğe karşı affı, kötülüğe karşı hayırla mukabele emreden Allah Teala ve ruhumuzun hasletleridir. Öyleyse Allah'ın emrinden olan ruhumuzun hasletlerinin taleplerine mi uyacağız? Yoksa nefs-i emmarede şeytanın vücuda girişmeyeceği olan nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin taleplerine mi uyacağız? Bu mukayeseyi yaptığımız zaman bilen her insan mutlaka ruhun talebine uyar, daima affeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, affetmek sosyal hayatı yaşayan herkesin birincil davranış biçimi olması lazım. Daimi zikre ulaşanlar, onlar öfkelenmezler. Onlar kin duymazlar. Onlar başkasından nefret etmezler. Onlar başkasına düşmanlık etmezler. Tam tersi, onlar affederler. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Onlar severler ve sevdirirler. Onun için Allah'ın bize emri, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Eğer seviyorsak, mutlak surette affetmekten geçer bunun yolu. İnsanlar yanlış yapabilirler. İnsanlar birçok yanlış davranışın sahibi olabilirler. Ama biz, onlar bize şeytanın tesiri altında kötülük yapıyorlarsa, biz de şeytanın ekmeğine yağ sürmemeliyiz.
tam tersi affederek orada kendimize düşen Allah'ın emrini yerine getirmeliyiz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her şeyin bir zekatı var. Oruç bedenin zekatıdır. Ama af da barışın zekatıdır. Eğer insanlarla devamlı bir barış içinde yaşamak istiyorsak ki Resulullah'ın emri budur. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde? Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse kardeş olup barış içerisinde bir hayatı yaşamak istiyorsak bunun yolu affetmekten geçer. Yani affediniz ve kötülüğe karşı hayırla mukabele ediniz. O zaman şu anda dışımızdaki insanlar ya 8 milyar insanın 8 milyarı da affetmek, huzur ve mutluluk içinde bir dünya hayatı yaşamak istiyorsak yarı yarıya mutlaka etrafımızdaki insanların bize karşı olan yanlış davranışlarını affetmekten geçer. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Evvela birinci şart sevmek. Ama biz insanlar sadece de yokuz ikili sistem içerisinde. Karşımızdaki kişinin dışında diğer insanlar da var. Onlarla olan konuşmalarımıza da sevdirtmek, onları birbirine sevdirtmek durumundayız. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Nefretin sahibi tetikleyicisi şeytandır. Şeytan insanların birbirinden nefret etmesini, şeytan insanların birbirine sırt çevirmesini, şeytan insanların birbirine öfke duymasını, birbirine düşmanlık etmesini, kısacası bütün kötülüklerin arkasında insanların baş düşmanı şeytan var. Sevgili kardeşlerim, siz öyle olmayın. Şimdi bir kere daha Şura suresinin 43. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bugün konferansımızın konusuna geliyoruz. Kim sabreder ve bağışlarsa. İşte affetmek ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, sabretmek bizim temel davranış biçimimiz olması lazım. Bu da ancak nefs tezkesi ve tasfiyesinden geçer. Hepinizin sosyal hayatta daima affedenler ve kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerden olmanızı Efendimizin metiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü affetmek şifadır, mutluluktur konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de dışınızdaki herkesin, size kötülük yapan herkesin affetmek istiyorsanız, ki bu bir dilektir, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, siz de affedenlerden olmak istiyorsanız, kalpten ulaşmayı diledim, ben de mürşidim.

0: imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah eylesin, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizde olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğim bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizde. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: getirdi. Bugünkü konumuz Furkan. Kur'an-ı Kerim'de geçen Furkan kavramı neyi ifade ediyor? Furkan doğruyu yanlıştan ayırt edebilme vasfıdır. Furkan'ın sahibi olmadıkça Allah'a göre herkes ölüdür. Allah Teala Furkan'la bizi cennete sokacak olan bir formül getiriyor. Her Furkan hüviyetindeki nesneyi bize tebliğ ettiği an, biz de o değişikliği yaptığımız an derecat arttırıyor. 7 defa ard arda arttırdığı derecelerle bizim sevaplarımızı günahlarımızdan öteye geçiriyor. Bu noktadan sonra hiçbir amel işlemeden ölsek dahi gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Bize sadece bir harekete geçirici faktörün sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, geri kalan her şeyi Allah'a gerçekleştiriyor. Gerçekten de En'am suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala ya eyyühellezine amenu in tattakullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ey iman edenler, eğer takva sahibi olursanız. Takva sahibi olmak kurtuluş için Allah Teala'nın garantisini bize veriyor. Kişi Allah'a inanabilir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına da inanabilir. Farz olduğuna da inanabilir. Ama kendisi iradesini kullanıp Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalpten kurtuluşta olmaz. Kurtuluşta olabilmesi için mutlaka amin olduktan sonra da takva sahibi olması lazım. Takva olayı kişinin Allah'a ulaşmayı kalben dilediğinin de göstergesidir. Allah Teala Rum 31'de Münibine ileyhi Allah'a yöne ve takva sahibi ol. Bu takva sahibi olan kişinin de Bakara 223'te Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. En'am 22'de Allah Teala ve men kâne meyteten fahyaynâhu. Hiç ölüyken dirilttiğimiz. Bu dirilme ve yec'al lekum nuren temşûne bihi fi'n-nâsi. Ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine nur verdiğimiz kişi. Kemen meselehu fi'z-zulmâti leysa haricen minhâ. Zulmette kalan, oradan çıkamayacak kişi gibi olur mu? Olmaz tabii. Enfal suresi 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi rasuli iza da'akum lima yuhyikum. Ey amen olanlar, Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. İşte ölüyken dirilebilmesi kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine, yani ayetlere iman etmesine bağlı. Çünkü Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. İşte bu ayetleri tilavet eden kişi Allah Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman peş peşe ona kesinlikle 7 Furkan veriyor. Birinci Furkan baş gözündeki Cabe-i Mestüre'yi alıyor. İkinci Furkan Semih asasını açıyor. Basar asasını açıyor. Üçüncü Furkan Ekinet-i Bakra'yı alıyor. Dördüncü Furkan Semih asasını açıyor. Beşinci Furkan Ekinet'i alıyor. Fıkıh asasını açıyor ve ihbatı koyuyor. Tam 7 tane Furkan. İşte bu 7 Furkan'ın sahibi olan kişi ancak kurtuluştadır diyebiliriz ve şirkten kurtulmuştur diyebiliriz. Aksi takdirde bu 7 Furkan'ın sahibi olmayan hiç kimse Allah'a inansa dahi, her türlü amel işlese dahi kurtuluşta değildir. Amelleri boşa gittiği için, Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tüm doğruları yanlıştan ayırt edebilecek hüviyette midir? Buradaki Furkan'ın önemli bir özelliği kişiyi bir muhakemeye getirmesidir ama Bu noktada açılan gözlerimiz, kulaklarımız ve kalbimiz bizi sadece bu dünyada iken, ölüyken canlı yapar. Aslında gene ölüyüz. Kainata göre ölüyüz. Ama dünyaya göre diriyiz. Yani yeni bir hayata başlamak için daimi zikre ulaşmamız lazım. Zikrimizi artırdıkça Furkan yapısı her gün daha da artar. İç dünyamızda, dış dünyamızda Allah'la olan ilişkilerimizde sonuç verebilmesi buna bağlı. Kişi nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça her gün yeni bir pencereden dünyaya bakar. Furkan'ın asli hüviyeti daimi zikre ulaştığımız noktadan sonra ciddi bir şekilde kendisini gösterir ve gösterecektir. Daimi zikirde Allah-u Teala Al-İmran 190-191'de li ulul elbab ellezine yezkurunallaha kıyamen kovdum ve acunubiyim. O ulul elbab olan kullarım var ya, işte onlar ayaktayken, uyuturken, otururken, meyan üstü yatarken hep Allah'ı zikrederler. Yani 24 saat zikirdedirler. İşte Enbiya 7'de de Allah-u Teala مَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلِ زِكْرِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bilmiyorsanız daimi zikrin sahiplerine sorun. Öyleyse biz Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsak bilmediklerimizi kime sormamız lazım? Daimi zikrin sahibi Ulel Baba, daimi zikrin sahibi ehli zikrine sormamız gerekir inşallah. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamın işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah ölü toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa, ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Üçüncü sual, Furkan sahibi olmamıza kutsal kitapların rolü nedir? Bütün kutsal kitaplar birer Furkan'dır. Furkan suresinin birinci ayet-i kerimesine bakıyoruz. Tebârekellezî nezelel furkâne alâ abdihi neykûnû lil âlemîne nezîre. Allah-u Teala tebâreke ellezî alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. Yani alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. Öte yandan hatırlıyorsam Al-İmran suresinin 3 veya 4. ayetlerinde acaba Allah-u Teala ne buyuruyor? Evet, Allah-u Teala 3 ve 4'te min kabli hüden linnâsi ve enzele furkan nezele aleykel kitabı bil hakkı. Allah-u Teala sana kitabı hak ile indirdi. Musaddikin lima beyne yedeyhi ve enzele tevrate vel incil. Allah sana kitabı hak ile indirdi. Musaddikin lima beyne yedeyhi, kendinden öncekilerini tasdik eden ve enzele tevrate vel incil. Tevrat ve İncil'i de indirdi ve onları tasdik eden bir kitap. Min kabli hüden linnâsi, önceden indirdiği Tevrat ve İncil de insanlar için bir hidayettir. Ve enzelel furkan, furkan da. Ve furkandır aynı zamanda. İnsanlar için hidayettir ve furkandır. İnnellezîne keferu bi âyâti lehum azâbun şedîd. Vallahi öyleyse hem Al-İmran suresinin 3. ayet-i kerimesi Tevrat ve İncil'in de bir furkan olduğu buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'in furkan olduğu Furkan suresinin 1. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Tebârekellezî nezelel furkâne alâ abdihî liyekûnû nezîre lil âlemîn. Enbiya suresinin 48. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Enbiya 48'de Allah-u Teala لَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَدِيَاءً وَزِكْرًا الْمُتَّقِينَ. Ant olsun ki biz Musa Aleyhisselam'a ve Harun'a Aleyhisselam'a takva sahipleri için Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık, nur ve zikir olarak indirdik. Nasıl Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a takva sahipleri için Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık, nur ve bir zikir olarak indirdik. Allah-u Teala Tevrat'ın bir hidayet ve nur olduğu buyuruluyor. İncil'in bir hidayet ve nur olduğu buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet ve nur olduğu buyuruluyor. Ve üçü de aynı zamanda Furkan'dır. Alimen 81'de ise Allah Teala ezelde misak aldığı nebilerden size kitap ve hikmet verdim, sizden sonra bir Resulümüz gelecek, sizdekini tasdik edecek. Siz ona iman edeceksiniz, ona yardım edeceksiniz. Gerçekten de bütün nebilerin hitamından sonra Allah Teala'nın gönderdiği Resul, Mehdi Resul, müjdeleyici ve arıcı olarak Mehdi Resul'ü gönderiyor. Ve o kendisinden önceki Nuh Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a ve Peygamber Efendimiz'e indirilen şeriatı tasdik ediyor. Ve bütün kutsal kitaplarda ezeli ve ebedi dinin tek din, Hanif dinli ve babamız dinli, Hanif dinli, Arapça bir İslam olduğu buyuruluyor ve bu dinin 7 safhadan teşekkür ettiğini açıklıyor. Furkan aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de kitap olarak da geçer. Mukaddes kitap. Allah'ın bütün peygamberlerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar aynı zamanda birer Furkan'dır. O zaman Tevrat da Furkan'dır, İncil de Furkan'dır, Kur'an da Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayırt etme muhtevasını verirler. Hem hidayet rehberidirler hem de nurdurlar. Evet, kutsal kitapların hepsi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de nur ve hidayet ve nurdur. Hidayet bütün insanlık tarihi boyunca var olmuştur. İnsanlar Furkan'la hidayete ermişlerdir. Hidayet çağında Allah-u Teala'nın bize verdiği emir, Kur'an'ın bir Furkan olduğunu herkese ispat etmektir. Ne ile ispat edeceğiz? İslam'ın 7 safhası ile. Evet, öyleyse tekrar ediyoruz. Kur'an-ı Kerim bir Furkan'dır. Tevrat bir Furkan'dır. İncil bir Furkan'dır. Ve Allah-u Teala Furkan olan mukaddes kitapların 7 sabah 4 teslimi ihtiva ettiğini, her peygamber devrinde bunların yaşandığını Allah-u Teala açıkça ayetlerde bize ispat ediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların doğruları yanlışlardan ayırt edebilecek Furkanların sahibi olması için Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmış. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Bu nedir biliyor musun? Sütün içinde şekerin kaybolduğu gibi, çayın içinde şekerin kaybolduğu gibi. Buna nasıl örnek verebiliriz? Hamidettin Veli Hazretleri gibi, Hacı Bayram Veli Hazretleri gibi, Mevlana Hazretleri gibi, bunlar kaybolanlar.
3: İbadet, inanmak. Ona sığınmak.
4: İlla ki hepimizin yanlışları vardır ama bu yanlışları tolere edebilmek gerekiyor. Ve bu yanlışları tolere edebilmek için bir amaca ihtiyacımız var. O amaç da Allah'a yakınlaşmak.
3: Allah'a ulaşmanın yolu çok çok basit, çok kolay ama işte inşallah.
1: Peki nasıl ulaşabiliriz Allah'a?
3: İnanmakla, ona sığınmakla. Teslimiyetle diyeyim ya.
1: Yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: Tabii ki ulaşabiliriz. Ruhlar aslında şu anda teslim edilmiş. Kime? Bir taraftan şeytan, bir taraftan nefis sıkıştırıyor ve şu anda ruhlar aç kaldığı için sıkıntı burada zaten.
4: Kalben belki evet ama ruhen bilmiyorum.
1: Bir Allah dostu da diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Biz de birlikte Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
3: İnşallah ulaşalım.
4: Tabii ki isteriz.
2: Ey Yüce Allah'ım, yaşarken sana ulaşmayı istiyorum.
4: Ben de bütün velilerin gibi sana yaşarken ulaşmayı diliyorum.
3: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum. Senin de beni çok sevdiğini biliyorum Rabbim.
4: Çok mutluyum, çok teşekkür ederim.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmanın yolu çok basit, çok kolay. Ona inanmak, sığınmak, teslimiyet dedi. Bizi Allah'a ulaştıracak teslimiyetin muhtevası nedir? Allah'a inanmak yeterli değildir. Daha öteye geçmek durumdayız. Kalın çizgilerle Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman teslim için harekete geçmiş oluruz. Allah-u Teala kalbimizde bu talebi işitir, bilir ve görür. Ard arda bizi bir dizi işlemle bizi teslime doğru yönlendirir. Bu bizim irademizin mahsulü olacaktır. Kalben ulaşmayı dileyeceğiz. İşte Allah-u Teala Zümer Suresi 17. ayet-i kerimesinde başlangıç noktasında bütün insanlar hem tağutun kulu hem dostudurlar. Ama ne zaman 7 ayet-i kerimede bildirildiği gibi Allah'a ulaşmayı dilerlerse ki Allah'a yönelen ulaşmayı dileyen herkes takva sahibidir. Rum 31'e göre o zaman Allah-u Teala onun üzerine Rahman-ı Rahim esmasıyla tecelli eder. Şura 13'te de seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılıyor. Seçilenleri Allah-u Teala ruhlarını kendisine ulaştırıyor. Ve 7 inanç şartı, 7 nimetin sahibi olan kişi mürşidine ulaşıyor. Mürşide tabiyetle birlikte 7 kademedeki nefs seskesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatına yok olmasıyla kişi hedefine ulaşmış oluyor. Seçilenler ve seçilmeyenler zaten kendilerinde Allah'ın hayır görmediği kişilerdir. Allah onları kendi halinde bırakıyor, onlar tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama seçilenler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah-u Teala'nın da Rahim esmasıyla tecelli ettiği Bakara 156-157'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz Allah için ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte onların üzerine 157'de bildirildiği gibi selavat ve rahmet vardır ve hidayete erenler de onlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse seçilmiş olmalarına rağmen musibetlerle imtihan olanlardan ulaşmayı dilemeyenleri Allah derahatte bırakıyor. Ama seçilmiş olup da Allah'a davet onun da daveti kabul edenleri Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onları peş peşe 7 Furkan 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Mürşide tabiyetle birlikte ibadetlerin sultanı zikre başlıyor kişi ve bu zikirle kalbine ulaşan rahmet, fazıl ve selavatla iki çift nur veya rahmetin taşıyıcı fazıların iman kelimesi etrafında toplayıcı ve selavatın da bağlayıcı özelliğiyle o kişinin kalbi gün be gün nurlanmaya başlar. Nurlanma afetlerin azalması oranında gerçekleşir. Afetler karanlıklarla temsil edilir. Şeytanın tesir ettiği muhtevayı ifade ediyor ama şeytanın nurlara tesiri, fazıllara tesiri yoktur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir Furkan olduğunu söylüyor ve bizlere Kur'an'daki doğruları öğretecek Resullere, mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Bir kere her şeyden önce Furkan hak ile batılı birbirinden ayıran, mürşit de önden giden. Biz ona uymak mecburiyetindeyiz.
3: Mürşit inanmış, tabi olmuş.
1: Peki günümüzde de var mıdır böyle Allah dostları? Onları nasıl bulabiliriz?
4: Ya, illaki vardır yani. Her şekilde olduğunu düşünüyorum çünkü Allah yolunda bir sürü insan var. Evet peygamber yok yani şu an ama Allah yolunda bir sürü insan illaki vardır. Yani olmadığına inanmıyorum, illaki vardır. Sadece çağırıp bulmak gerekiyor birazcık.
2: Tarikat olmadan hakikate asla ve asla ulaşılamaz.
3: Vardır eminim. Yoksa bu dünya şimdi giderdi.
2: Onları böyle aşikar bir şekilde bulamayız. Bilemezsin ki şurada bir gariban bile Allah dostudur.
1: O Allah dostlarını bulduğumuz vakit bize neler kazandırır? Hayatımızda neler değişir?
4: Daha Allah'a yakın olabiliriz ya da dini anlamda daha gelişebiliriz.
3: Tabii ki onlar gerçekten özel insanlar. Öyle mürşitler Allah'ın yoluna götürürler. Çok şeyler değişir. Haramı helal biliriz. Her şeyde Allah'ın rızasını ararız. Zaten her şeyde Allah'ın rızasını ararsak ona ulaşmış oluruz.
2: Hayatımız zaten o zaman polise de gerek yok, hakime de gerek yok, savcıya da gerek yok, amire de, memura da hiçbir şey gerek yok.
0: Misafirimiz, tarikat olmadan hakikate asla ulaşılmaz. Tarikat ne demektir? Gerçekten de insanla Allah arasındaki ilişkide evvela şeriat, sonra tarikat, sonra hakikat devreye girer. Şöyle de olabilir. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Davranış biçimi açısından değerlendirecek olursak, şeriat kısası, tarikat affı ve hakikat da kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi ifade eder. Müminin suresinin 17. ayet kelimesinde Allah-u Teala وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ فَوْقَكُمْ سَوْحَ تَرَائِكَ وَمَا كُنَّا خَلَقْنَا غَلَقْنِينَ Biz üzerinizden 7 tane tarik yarattık buyuruyor. Tarik yol demektir. Bunun çoğulu tarikat olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bu yol insan ruhunu zemin kattan alır, Allah'a kadar ulaştırır. Bu tarikler sebebiyle insan ruhunun Allah'a ulaşmasını temin eden muhtelif grupların adına tarikat denmiştir. Tarikat İslam'ın bütünüdür. İnsanları cehennemden kurtarıp cennet standına ulaştıracak olan yetmez. Daha ötede dünya hayatının da mutlak saadetine nail edecek olan şey sadece ve sadece tarikattır. Hidayet üzere olmak veya mümin olmak mutlaka tarikata girmeyi gerektirir. Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde وَاِنْ لَوْ اِسْتَقَاتُوا عَلَى التَّارِكَاتِ Eğer onlar tarikat üzere olsalardı لَاَسْقَيْنَا اَمَّا اَنْغَدَكَنْ Onları bol bol rahmetle sulardık diyor. Bol bol rahmet ulaştırdık. Ve onlar kalplerine ulaşan rahmetle mutmain olurlardı diyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cabbar hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretle o mübarek ellerinizden öpüyorum sevgili hocam. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Allah razı olsun. Sevgili Cabbar hocamız, kişinin Furkan sahibi olmasıyla aklını kullanması arasında bir ilişki var mıdır? Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kişinin Furkan sahibi olmasıyla aklını kullanması arasında bir ilişki var mıdır? Evet, vardır. Bir kere Kur'an-ı Kerim Allah tarafından aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğine dair her şeyi ihtiva eden bir kitap olarak indirilmiştir. Ve ancak ayetlere iman edenler Furkanların sahibi olur. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim boyunca hala akıl etmeyecek misiniz diye sormasından muradı bize verdiği aklı dikkatle bize faydalı alanlara ulaştırmaya çalışmamızdır. Akıl edenler kurtuluşa ulaşanlardır. Başlangıç noktası da mutlaka ama mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ne zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Furkanlarla onları şekillendirir. Furkandan yoksun olan kişinin gideceği yer cehennemdir. Cehenneme giden kişiler eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi akle edemeyen birisidir. Akletmek Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Evet, Mülk 8.9'da Selam hazanet ve cehennem bekçiliği sual soruyor. Elem yetikum nezir. Nezir size gelmedi mi? Kâhü velâkız cehennem nezir. Nezir geldi. Velâkin kezebne. Ama biz onları yalanladık. وَمَا نَزَلَهُمْ شَيْءٍ Allah bir şey indirmemiştir dedik ve اِنَنْتُمْ مِلَفَ دَلَالٍ كَبِيرٍ Biz nezirleri delalette, büyük delalette olmakla suçladık. لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَاقِلُ اَيَّرْ جِتْسَيْدِكْ وَاَقْلَسَيْدِكْ Bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse işitmek, akletmek, Furkan'ın sahibi olmak bir kurtuluştur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala doğruları yanlışlardan daha büyük boyutta ayırmamızı sağlayacak Furkanların sahibi olabilmemiz için Allah'ı devamlı zikretmemizi emretmiş. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Yani kötülüklerden alır.
4: Kalbi temizler.
2: Kalp doyması lazım. Ruhlar doyması lazım. Ruh zaten şu anda insanlarımızın sıkıntısında en büyük sıkıntımız da ruhların aç olmasıdır.
1: Sizce zikir yaparak her geçen gün doğruyu yanlıştan ayırt eden bir insanın hayatında neler değişir?
3: Şey değişir. Çok o kadar mutlu olur ki. Mesela her şeye güzel bakar. Her şeyde bir hayır arar.
2: Çok şey değişir ve karıncaya bile şeyle bakar. Farklı bakar. Bakış açısı o kadar değişir ki.
4: Her konuda daha rahat bir insan olabilir. İnsanlar şu an rahatlamak için spora gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, doğa yürüyüşleri vesaire. Buna gerek yok bence. Birazcık daha dine yaklaşıp Allah'a tevekkül edince daha kolay olabilir.
1: Peki kesintisiz mutlu olabilir mi?
3: Yani sonuçta Rabbine kavuşacak. Ay nasıl mutlu?
4: Yok ya. Yani bilmiyorum ama olmaz gibi. Yani illaki hayatta mutluluklar ve mutsuzluklar var. İllaki hepimizin sorunları var. Kesintisiz mutluluk değil de yani illaki hepimiz bir yerde bir şeyleri, sorunları vardır yani.
3: Yani aslında kalp hep onunla olsa işte bu dünya işlerine çok dalıyoruz. Çok.
0: Bir misafirimiz şu anda insanlarımızın en büyük sıkıntısı ruhlarının aç olması dedi. İnsanların manevi açlığı nasıl giderilir? Tabii ki zikirle. İnsanların mutsuz bir dünya hayatı geçirmenin sebebi nefsindeki afetlerin tesir altında olmalısıdır. İblis ve diğer bütün şeytanlar da sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilirler. Bütün manevi güzelliklere bizi ulaştıracak olan nefsimizin kalbidir. Zikir, kalplerin mutmain olması, doyuma ulaşması için tek yoldur. Zikir, nefsimizin kalbindeki afetleri temizleyecek olan tek ilaçtır. Nefsimizin afetleri temizlendikçe buna paralel mutluluğumuz da artacaktır. Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Utlu ma huye ileyke minel kitabi ve akimus salate enne salate tenavune an fahşayel münker ve le zikrullahu ekber. Allah ayetlerin tilaveti bir zikirdir diyor. Namaz kılmak da bir zikirdir. Rahat 14'e şey daha 14'e göre. Ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Ve o sebeple Rahat 28'de ellezine amenu ve tetmeyinu kulubun zikrullah ela bi zikrullahi tetmeyinel kulub. Onlar ki amenüdürler ve kalpleri Allah'ın zikretmeye mutmain olmuştur. Kalpleri ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Cebbar Hocamız. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyor. Efendimiz ümmetiyle sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde inşallah. Muhterem Hocam, müsaadenizle bir sualim olacak. Tüm kutsal kitaplar birer Furkan olarak indirilmesine rağmen insanlar neden el yazması kitaplara rağbet ediyorlar? Tekrardan ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyoruz. Bütün kardeşlerim için kıymetli dualarınızı talep ediyoruz inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu inşallah.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tüm kutsal kitaplar birer Furkan olarak indirilmesine rağmen insanlar neden el yazması kitaplara rağbet ediyorlar? Evet, gerçekten Tevrat bir Furkan'dır, İncil bir Furkan'dır, Kur'an bir Furkan'dır. Ama Allah-u Teala bizi uyarıyor. Nur 21'de hatta 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Şeytanın adımlarına tabi olanlar, bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi'u şeytan, kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytanın mahfuşiyatı münkerini emreder. Öyleyse görüyorsunuz ki ulaşmayı dilemeyen insan, o şeytanın adımlarına tabi olan bir kişidir. Ulaşmayı dileyen kişi şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendisini kurtaran kişidir. Genellikle insanlar iblis tarafından, iblis Allah'a ulaşma dileğini insanlara unutturmuş. Nebile Sultanı Peygamber hadisinde diyor ki, insanlar arasından ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Hatta masum olduğu bir noktada sahabe, ya Resulullah ne oldu? İlmin insanlardan alındığı zamandır. Biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, çocuklarımıza, eşlerimize öğretiyoruz. Allah evdeki topları, Kur'an'ı toplatıp götürecek mi? Hayır diyor. Şu anda Yahudilerin de Tevrat var, Hristiyanların da İncil var. Onların ne işine yarıyor? Ve ilmin insanlardan alındığı zaman ilk kaldıracak şeyin emanet ve huşu olduğunu buyuruyor. Ruh emanettir. Emanetin din tatbikatından çıkartılması Allah'a ulaşma dileğinin unutturulmasıdır iblis tarafından. Huşunun da Allah'a ulaşma dileği yoksa huşu sahibi olmak da mümkün değil. İşte bu açıdan bu öğretilmiyor. Yani iblis kesinlikle bu dileği unutturmuş. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar ve bizzati şeytan insanlara münkerle ve fuhuşla emrederler. İnsanlar o emre itaat ettikleri sürece Furkan sahibi değillerdir. Sahip oldukları kibir onları doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğine ulaştıramaz. Kur'an-ı Kerim bırakıp da kitaplardan medet umanlar, insanların yazdığı her yazması kitaplardan bilgi devşirenler her devirde Kur'an-ı Kerim'e ters düşmüşlerdir. Kur'an'a bir Furkan olarak müracaat etmemenin o korkunç sonucunu bir defa daha sizlere söyleyelim. Cehennem ancak ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği uğrak yeridir. Bakara 78'de ulaşmayı dilemeyenler ve minhumul ümine la ya'lemunel kitabe illa emaniye. Onlar kitabı bilmezler, sadece emaniyeyi insanların el yazması kitaplarını bilirler. Mümin 56'da ise Allah-u Teala farklı şey söylüyor. Mümin 56'da nellezine yücadına fi hayatullahi bi gayri ilmin sultanin. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan, delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele eden sinirlerde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an mutluluk programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a-selava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bütün misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Selam Kur'an-ı Heramut'u programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz birlik ve beraberlik ruhu. Birinci sual, birlik ve beraberliğin sağlanması neden önemlidir? Sevgili kardeşlerim, dinimiz İslam ve Allah-u Teala'nın babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam'ın üç esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet, tevhid ve teslim. İşte bu ve bir ve beraber olmak, tevhidin olması olmaz şartını oluşturuyor. Bir olmak, beraber olmak öyle bir husustur ki, başkalarının hakkına mutlaka riayeti gerektiriyor. Bir olmak, beraber olmak öyle bir husustur ki mutlaka sevmeyi gerektiriyor. Bir olmak, beraber olmak öyle bir olaydır ki mutlaka fedakarlık gerektiriyor. Bakın, üç şart koyuşuyor. Bir, fedakarlık. İki, kesinlikle sevgi. Üç, başkasının hakkına riayet etmeyi gerektiriyor. Yani dışımızdaki insanların hak sahibi olduğunu, onların hakkını korumak olduğunu, onları sevmek olduğunu, onlara fedakarlık olduğunu üç esas üzerine Allah-u Teala açıklamasını buyuruyor. Toplumun bütün üyeleri bunu yapmakla meşgulseler, o toplum Allah'ın yücelttiği bir toplum olur. Şeytanın en çok öfkelendiği toplumlar bu toplumlardır. Onları o hüviyetten alarak birbirlerini kötüleyen, herkesin birbirine şikayet ettiği toplum haline getirmek şeytanın temel hedefidir. Hadis-i şerifte Allah'ın yardımı cemaatledir buyuruyor. Vallahu yedu ma'a cemaati. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir açıklamasında size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum ve size cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. İşte bütün bu esasları göz önüne aldığımız zaman tevhidin bir ve beraber olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Demek ki bir ve beraber olmak başkasının hakkına riayet etmeyi, bir ve beraber olmak mutlaka sevmeyi, bir ve beraber olmak mutlaka fedakarlığı için muhtevasını alıyor. Ve bir ve beraber olan toplumları Allah yüceltir. Ama nifaka yer veren, birbirlerinin aleyhine olan, birbirlerini aşağılayan toplumlarsa, onlara da tam tersi, aşağıya doğru bir gidişin içinde. Allah Resulü, bu kimse namaz kılsa da oruç tutsa da aynı mıdır ya Resulullah deyince, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, namaz kılsa da oruç tutsa da aynıdır. Siz Allah'ın davasını Allah'a davet ediniz. Çünkü Allah'a size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir. Evet, Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiş. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, o şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmıştır. Kim Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olursa, o kesinlikle kalbine imanı nakşetmiştir. Allah-u Teala kalbine imanı. Kim ruhunu Allah'a teslim etmişse, o istisnasız Allah'a teslim olmuş, Müslüman olmuş birisidir. O sebeple size dinlemeyi, size itaat emrediyorum, size cihad emrediyorum, size hicret emrediyorum ve size cemaat olmayı emrediyorum. Allah razı olsun. İkinci sual, günümüz insanlar arasında birlik ve beraberlik ruhu nasıl sağlanabilir? Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَكُوا Fırkalara ayrılmayın. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz 73 fırka diyor. 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. 73 fırka, kurtuluşa ulaşan fırka-i naciye kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ve bu işin başı vahdet, tevhid ve teslim. Yani Allah-u Teala size Allah'ın kulları olarak, müminler olarak ve Müslümanlar olarak isimlendiriyor ve o istisnasız sırat-ı müstakimde olmanızı Allah-u Teala istiyor. İnsan ilişkileri toplumu ya düşmanlığa götürür ya dostluğa. Dostluğun oluştuğu yerde Allah'a ulaşmayı dileyen, birbirini seven, birbirini incitmeyen insanlar vardır. Yani birlik ve beraberlik dediğimiz zaman hepimizin tek hedefi Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen oluşturduğu tek bir kitle, tek cemaati oluşturmak. Sonra da teslimleri sırasıyla bir evvela ruhu, daha sonra fizik vücudu, daha sonra nefsi ve daha sonra iradeyi teslim etmek. Her olayla Allah-u Teala bir defa daha ispat ediyor ki dünya bir kurtuluş devresindedir. Dünyaya hidayet yayılmaktadır. Mutluluk, birlik ve beraberlik bütün dünyaya da mutlaka gerçekleşecektir. Unutulan hidayetin tatbikata korunması ile mutlaka insanlık bu hedefe yakında ulaşacaktır. Hud suresinin 52. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Hud suresinin 52. ayet-i kerimesinde Ya kavmi istagfiru rabbukum Rabbinizin mağfiretini isteyin. Sümme tuvbi ileyhi sonra ona tövbe edin. Mürşidinle tövbe edin, zikre başlayın. Üzerinize semadan bol bol rahmet göndersin. Ve sizin kuvvetinizi kuvvet ile arttırsın. Evet. İşte Zeyd Nursi Hazretleri de bu konuda diyor ki iman bir nurdur, bir kuvvettir. Hem nurdur hem kuvvettir dediği bu manada söylenen bir söz. Semadan size bu rahmet göndersin ve sizin kuvvetinizi kuvvet ile arttırsın. Dinde fırkalara ayrılanlar var. Onlar birbirlerini şikayet eden, birbirine aleyhine konuşan toplumlar. Ama fırka-i naciye onlar dostluklar üzerine bir ve beraber olanlardır. Sebe 20'de müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. Yani dinde fırkalara ayrıldılar. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Üçüncü sual, birlik ve beraberliği bozmaya çalışanlara karşı üzerimize düşen vazife nedir? Enfal 46. Ati Allah'a ve Resulehu. Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Ve la tenezzehu. Niza düşmeyin. Fetefşelu. Sonra zayıf düşersiniz. Kuvvetiniz elden gider. Sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. Başkaları ne yapacaklarsa yapsınlar, hesabı sizinle değil. Allah ile görmek mecburiyetindeler. Unutmayın, insanlar henüz cehennemi görmediler. Görselerdi, hiç kimseye karşı en ufak bir kötülük yapmazlardı. İnsanları hep mutlu etmeye çalışırlardı. Onlara huzur vermeye çalışırlardı. Önemli olan sizinle ve Rabbiniz arasındaki ilişki. Siz Rabbinizle nasıl bir ilişki içindeyseniz, o zaman Allah'la olan dostluğu da en üst seviyeye ulaştırırsınız. İnsanlara dostça yaklaşmak lazım. İnsanları mutlu etmek lazım. İnsanlar ya ruhlarına tabi olurlar ya nefslerine. Nefslerine tabi olup yanlış yapmaları biz işin içindeysek derecat kazandırır. Ama aynı zamanda onların bu yanlış davranışları bize etki ediyorsa nefsimizin bir hastalığını da bize bildirir. Ama onlar ruhlarına tabi olup bize ulaşırlarsa onlar bir hayra ulaşırlar, biz ise bir faydaya ulaşıyoruz. Yani her yönüyle her şey çok güzel. Onlara dostça yaklaşmak asıldır. Allah'a ulaşmayı dilemelerinin Kur'an'a göre farz olduğunu söyleyin. Ve tartışmayın insanlarla, anlaşmalara da girmeyin. Allah bize Kur'an öğretti, biz de size öğrettik. Öyleyse hakikat herhangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka söylenmelidir. Mutlaka insanlar Allah'a davet etmelisiniz, davet etmeliyiz. Bizim vazifemiz insanları Allah'a davet etmek. Bir insanın hak yolda olup olmadığı neyle anlaşılır? Onun davetiyle birileri var, insanları ibadete davet ediyorlar vesaire. Ama bizim vazifemiz insanları Allah'a davet etmeli. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu bize farz kılıyor, emir ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların hep birlik ve beraberlik içinde yaşamasını, fırkalara ayrılmamasını istiyor. Bunun için de Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'la arana hiçbir kimseyi bence takma. Direkt Allah diyor ki ben size şah damarınızdan daha yakınım. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'a ulaşmak için kimseye ihtiyacın yok. Okuyorsan, aklın varsa Kur'an'ın bir sürü tercümesi var. Okursun, anlarsın.
3: Allah'a ulaşmak için ibadetleri yapmak gerekiyor. İman esaslarına uymak gerekiyor. Bir de Kur'an ve sünnet çizgisinden ayrılmamak gerekiyor.
4: Namaz kılınca Allah'a daha yakın olunuyor. Veya da tövbe ederken.
5: Dua etmek, yardımlaşmak, toplum arasındaki ilişkiler, büyük, küçüğe karşı sevgi. Bütün sevaba dair her şeyi Allah'a yakınlaştırır diye düşünüyorum.
6: Yani onun yolunda olmayı ben düşünüyorum. Yolunda İslamiyetine göre yaşamayı.
1: Sizce insan Allah'a ulaşabilir mi bu dünya hayatını yaşayarak?
6: Dualarla, iyiliklerle ulaşabilir bence.
7: Allah'a nasıl ulaşabiliriz? Öldükten sonra şu da yaşadığımız olduğumuz hayatta da namaz esnasında, ibadetleri esnasında da dolaylı yoldan Allah'a ulaşıyoruz.
1: Allah Teala diyor ki ister hayattayken bana ulaşın. Bu manevi bir yolculuk. Öldükten sonra zaten bana geleceksiniz diyor. Siz böyle hayattayken Allah'a ulaşmak, onun dostlar arasına girmek, onun için özel bir kul olmak ister miydiniz?
7: Evet tabii ki isterim. Bunu kim istemez ki?
6: Yüce Allah'ım ölmeden önce
7: emanet olan ruhumu sana ulaştırmak,
2: senin dostun olmak istiyorum.
8: Mevlana gibi, Yunus Emre gibi beni de dostluğuna kabul et.
0: Evet, bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda sevaba dair her şey bizi Allah'a yakınlaştırır. Bizi Allah'a ulaştıran şey yaptığımız sevaplar mıdır? Tabii ki hayır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala'nın bizden istediği, kendisine ulaştırmamızı istediği Allah'ın bizdeki emaneti olan ruhtur. Hazreti Ali'nin bir sözü insan olur secdelerle değil, aksine tam tersi doğruyu söylemek ve Allah'ın emanetine riayet etmekle Allah katında değer sahibidir. Gerçekten doğru söz Allah'ın sözüdür, Kur'an-ı Kerim'dir. Emanet ise Allah'ın azatından bize üfürülen ruhtur. Eğer biz Allah Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği, bize farz kıldığı 7 tane hedef emirden hareket edecek olursak ki buna giden yolun giriş kapısı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilersek, dilediğimiz an Allah Teala bu talebi kimin kalbinde görürse, mutlak surette Rahim esması ile tecelli eder. İşte Kur'an-ı Kerim'in pozitif manada bize açıkladığı, ayetlerde zikrettiği ve kurtuluş garantisi olarak bize empoze ettiği takva, bir dilekle gerçekleşir. Rum 31'de Münibine İleyhi ve Takuhu. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Yetmez. Kıyamet gününde bütün insanlar ister cennetlik ister cehennemlik olsun hepsi evvela cehenneme gideceklerdir Meryem 71'e göre. Ama Allah Teala buyuruyor ki sonra takva sahiplerini kurtaracağız 72'de. Meryem 71'de cennet ve cehennemliklerin hepsi evvela cehenneme giriyor. Meryem 72'de ise sünmenü necillezine takav. Yani takva sahiplerini kurtaracağız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın kurtuluş garantisi olarak bize zikrettiği takva sahibi olanlar ki birinci safa takva bir dilektir. Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim bu dileğin sahibi ise Enfal 29'a göre Allah-u Teala onun üzerine rahim esmasıyla tecelli etmesi hasebiyle fukanlar veriyor ve o güne kadar işlediği günahların miktarı kadar ona sevap veriyor. Böylece sıfır günahın sahibi olan kişi şartlar ne olursa olsun birinci kat cennet garantisinin sahibi oluyor. Ama ömrü boyunca ibadet yapmış, ameller işlemiş, 500 yıl ibadet yapmış. Fakat Kehf 105'e göre Allah'a ulaşma dileğini inkar ettiği için. وَالَّذ۪ينَ كَفِرُ بِعَيَاتِ اللّٰهِ وَالْلِكَاءِ Allah'ın ayetlerini ve likaallahı inkar ettiği için حَبِتَتْ عَمَالَهُمْ Ameller boşa gidiyor. İşte bu amelleri boşa giden insan bu dünya hayatını yaşarken kendi indinde çok cennetlik amel işlemiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, her türlü şeyi yapmış fakat Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu hüküm, kitabın hükmü likaallahı dilemediği için hepsi heba olup boşa gidiyor. Sadece lika Allah'a inkar etmek amelleri boşa götürür. Bu hayır, bir başka şartta şirkte olan insanların da amelleri boşa gidiyor. Zümer 65. Başka bir ayet-i kerimede yalanlayanların, lika Allah'ı yalanlayanların da ameli boşa gidiyor. İster Allah'a şirk koşsun, ister lika Allah'ı yalanlasın, ister lika Allah'ı inkar etsin. Bunların hepsi ama hepsi o kişinin yaptığı amellerin heba olmasına sebebiyet veriyor. Bir insanın ameli heba olmuşsa ne yaparsa yapsın, başkasının taşıma suyuyla değirmen dönmesi, başkasının kendisine yaptığı zulümlerle kurtuluşa ulaşması mümkün değil. İşte onun için Yunus 7-8 innellezine la yercüne likana onlar bize ulaşmayı dilemezler ve aradu bil hayatı dünya onlar dünya hayatından nazlıdırlar. Onunla tatmin olmuşlardır. Onların kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Kim olursanız olun, eğer sevap kazandıran bir olay vücuda getirmişseniz, namaz kılmışsanız, oruç tutmuşsanız, zikir yapmışsanız, birine bir iyilikte bulunduysanız, hepsi derecet kazandırır ifade eder ama bütün bu kazandığınız derecelerde ameller eğer siz lika Allah'ı yalanlarsanız boşa gidiyor. İnkar ederseniz boşa gidiyor. Allah'a ortak koşarsanız yine boşa gidiyor, boşa gidiyor. Bu sebeple Allah-u Teala ve Hasr suresinde bu insanların hepsi hüsrandadır diyor. Hüsrandan kurtulanlar kimlerdir? Amini olanlar. Amini olan kişi kimdir? Hud 29'a göre وَمَا بِتَرْدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنَّ مُلَاكِ رَبُّهُمْ O amini olanlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. İşte mülaki olmayı kalben dileyen Allah'ın bu talebi kalbinde gördüğü kişiyi Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaşacağının garantisini veriyor. Ve o kişi bu sebeple de hüsrandan kurtuluyor. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Hüsranda olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَزَبُوا بِلِّكَ اللّٰهِ وَمَكَانِ مُهْتَد۪ينَ Yani lika Allah'ı yalanlayanlar hüsrandadır. Lika Allah'ı inkar edenler hüsrandadır ameli boşa gittiği için vesaire. O zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe günahları her zaman sevaplarından fazla olacaktır. O kişinin hüsranda kalmasına sebebiyet veren şey Allah'a ulaşmayı dilememektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse hüsrandadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah-u Teala o kişiye rahim esmasıyla tecelli ettiği için furkanlar veriyor, günahlarını örtüyor ve günahları örtülen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine gidecek olan bir insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi var. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama kitabın hükmü devreye girer ve o noktadan itibaren cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Ne zaman olur kitabın hükmü devreye giriyor? Kendisine tebliğ yapmaya başladığı zaman. Adam cennetlik amel işliyor, işliyor, işliyor ama günün birinde davet kendisine ulaşıyor ama davete muhatap olduğu zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman dilemediği zaman Allah-u Teala hasarlarına engeller koyuyor. O noktadan itibaren yaptığı ameller hep cehennemlik amel oluyor. Ve o kişinin cehenneme gitmesine sebebiyet veriyor. Ama öte yandan kişi cehennemlik amel işliyor vesaire vesaire. Fakat kitabın hükmü devreye giriyor. Tebliğ kendisine ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah-u Teala da bütün günahlarını örtüyor ve ömrü billah günah işlemesine rağmen davet kendisine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah-u Teala günahlarını örtüyor ve o günahları örtülen bir insan mutlak surette Allah'ın cennetine gidiyor. O sebeple Allah Resulü öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Sebep bu dileğin var olması veya olmamasıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de birlik ve beraberlik içinde olan kimselerin Allah'ın her devirde tayin ettiği mürşitlere, hak dostlara, evliyalara yoluna ulaşanlar olduğunu açıklanıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor bu devirde?
2: Arkadaşın dediği gibi ben hak, Kur'an ve Peygamber Efendimiz'in yolundan gösterdiği yolda, onun yaşadığı şekilde yaşayan, kalbi temiz olan, kalbini kötülüklerden, fitneden, fesattan, hainlikten uzak tutan cömert, merhametli bir insan ne kadar merhametli, ne kadar cömertse, ne kadar yardımseverse Cenab-ı Allah'a o kadar yakındır, mürşittir yani.
3: Mürşit konusunda Kur'an ve sünnet dairesinden çıkmamak gerekiyor. Ama eski zamanlarda tabii müşrikler vardı, tasavvufeli insanlar vardı. Örneğin Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, bunun gibi birçok örnek verebiliriz.
5: Örnek alınacak kişi, yapıldığı hareketlerini mesela, sonra hani kişi örnek olarak kendini düzelsin, ne de olsa kendisi Allah dostu. Onu örnek alarak mesela Allah'ın

mürşit konusunda ne diyor? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim mürşidi farz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerine de baktığımız zaman 7 tane hadiste de mürşide tabiyetin farz olduğunu görüyoruz. Maide 35'te ya eyyühellezine amenu ittakullaha vebtegu ileyhi vesilete. Ey amin ona takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaşmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Mürşitlerin de bütün mürşitlerin tabi olduğu kimse var mı? Var tabi. Bütün mürşitlerin tabi olduğu kişi her devirde devrin imamıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin döneminde ne kadar kavim Resulü varsa, ne kadar veli mürşit varsa, vekil mürşit varsa hepsi kime tabidiler? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e. Bütün zamanlarda da Allah Teala bütün mürşitlerin tabi olduğu bir devrin imamının olduğunu kesinlikle bize işaret ediyor. Neden devrin imamının dışında mürşitler de var? Çünkü her devirde bütün insanların bir kişiye ulaşması imkansız gibi. Allah Teala bütün insanların işini kolaylaştırmak babında herkesin kolaylıkla yaşayabileceği ve ulaşabileceği bir mürşidi yanı başında mutlaka vazifeli kılmıştır. Örneğin her kavmin içerisinde o kavmin insanını tebliğ eden, insanları Allah'a ulaştıran, davet eden Allah'ın veli resulleri var. Onların yanı başında 7 sabah 4 teslim yaşayan veli mürşitler ve diğer bütün vekil mürşitler var. Ama bütün bu mürşitlerin hepsinin tabi olduğu bir devrin imamı vardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz son asaleten devrin imamı kıyamete kadar da var olacak mı? Elbette. Kavim resulleri arasından seçilen, vekaleten devrin imamı olarak tayin edilen Secde 24'e göre mutlaka bir imam yine vardır. Ama onun dışında diğer veli resuller, veli mürşitler hep var olmaya devam edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mürşidi Cebrail aleyhisselamdı. Öyleyse Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Peygamber Efendimizin mürşidi varsa bunun dışında başka bir insanın istisna olması mümkün değil. O zaman herkes için mürşit kesinlikle vardır. İşte tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Resulü mürşide tabi olmanın farzını hadislerle bize bildiriyor. Benden sonra nebi gelmeyecek. İşte 7 tane hadis. Bu hadislerin hepsinde mürşide tabi olmanın farz olduğu bize açıklanıyor. Allah-u Teala sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Devrin imamının dışındaki bütün mürşitler vesiledirler. Ama hidayete erdiren her devirde bir tek kişi var devrin imama. Vesileler devrin imamına tabi olan mürşitlerdir. Burada mürşidin farz kılındığını net olarak görüyoruz ayet-i kerimelerde. 7 tane ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi için Allah Teala mutlaka mürşidin var olduğunu beyan ediyor. İşte Alimran 31. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Alimran 164. Müminnet olmak üzere Allah Resul bahseder. Meryem 43. Bana tabi olun ki sırat-ı seviye seni ulaştırayım. Yasin, sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Mümin 38. Bana tabi olun ki irşat yoluna ulaştırayım. Ve diğer ayetler. Öyleyse tabiyet Allah Teala tabiyeti farz kılmış ama kime tabi olacağız? Elbette Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olacağız. Allah Teala emir vermiş. Kur'an-ı Kerim'de bir emir olduğu aynı anda o olay farz ve karşımıza mutlaka o farzın yerine getirilmesi istikametinde Allah'ın bize itaati emrettiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi Kur'an-ı Kerim'i yaşadılar. Hepsi Allah'a yöneldiler. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e ulaştı ve tabi oldular. Sonra 4 halifeye tabi oldular. Daha sonra Peygamber Efendimiz'den sonra tabiyet yine devam etti. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in bu olayı, bu formülü hep uygulara tabi oldular. Ondan sonra imanda tartışmalar başladı. İkiye bölündüler. İtikadi mezhepler Eş'ari Maturidi türedi. Daha sonra ameli mezhepler, fıkıh mezhepler devreye girdi. Onlar ve insanlar Kur'an-ı Kerim'i unuttular. Kur'an'da hidayeti unuttular vesaire. Hadis-i şerifte Allah Resulü buyuruyor ki size iki emanet bırakın. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Bir başka hadiste ben sizin aranıza iki paha biçilmez

0: emanet bırakayım, ikisine sarıldığınız müddetçe asla delalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ve Ehl-i Beytim. İster Allah'ın kitabı sünnet desin, ister Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim desin, aynı hakikate işaret buyuruyor. Bize düşen kesinlikle bu tabiyeti dünya hayatını yaşarken gerçekleştirmek ve sahabe gibi 7 sava 4 teslimi bu dünya hayatını yaşarken yaşamak. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Cappar Hocam, Efendimiz himmetiyle sizleri çok ama çok seviyorum. Hem de kalpten inşallah. Cappar Hocam, sizlere bir sorum olacak inşallah, kabul buyursanız. Kardeşlerimizle birlikte yaptığımız hizmetlerde tevhidi koruyabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Selamun Aleyküm ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem Efendimiz, tevhidin mutlak sütle başkasının hakkına riayet etmeyi, başkasını sevmeyi, başkasına karşı fedakarlıkta bulunmayı gerektiriyor. Kardeşlerimizle birlikte yaptığımız hizmetlerde tevhidi koruyabilmek için bu üç esasa uymak durumundayız. Hep şu yanlışını yapıyoruz. Allah için yarışımızı unuturuz ve nefslerimiz başkalarından üstün olmak arzusunu, başkalarını ikinci planda görmek arzusunu her zaman dile getirir. Halbuki her zaman başkalarını, İşte toplum hayatı yaşayan bizlerin evvela dışımızdaki insanların hakkını bir, ikincisi onları sevmeyi iki, üçüncüsü mutlak surette onlara karşı fedakarlıkta bulunmayı üç. Bu üç esasa riayet ettiğimiz zaman yükselen, yücelen, mutlu bir toplum oluşuruz. Ama tam tersi ise alçalan, birbirine şikayetçi olan, birbirine aleyhine çalışan insanlar görürüz. Allah için hizmet veren insanlar başka kardeşlerinin her zaman beraberinde aynı tarafta olmazdırlar. Birbirinize karşı olmak, nefsani davranışlarda bulunmak, parmağınızın ucuyla işi işte tutmak ya da işi bir angarya olarak görmek, bunların hepsi nefsimizin bir başka durumunu bize gösteriyor. Bizi sadece mutsuz ediyor nefsin arzu ve istekleri. Mutlu olmak için tevhidi esas almak lazım. Tevhidi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Eğer Allah'a hizmet ediyorsak, bu hizmet içinde yer alan herkesin birbirini sevmesi, herkesin birbirine karşı fedakarlıkta bulunması, herkesin birbirinin hakkına riayet etmesi gerekir. Allah yolunda etrafımızdaki insanlar bize bir yardımcıdır. Biz etrafımızdaki insanların hepsine yardımcıysak, onlar da bize yardımcıdır. Tıpkı sahabe gibi. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala içinde bulunduğumuz çağda tüm insanların tevhid çatısı altında toplanıp birlik ve beraberliği yaşayacağını söylüyor. Sizce sahabe gibi bir tevhidi sağlamak mümkün mü?
3: Mümkün. Mümkün. Bunun için bizim toplumumuzun eğitimini sıfırdan ele alınması lazım. Yani bizim toplumda ahlaksızlık, rezalet almış başını gidiyor. İnsanlarda bu bir ahlak dejenerasyonu var ülkemizde.
4: Şu anki nesilde gerçekten zor gözüküyor. Ama yani çalışırsak, denersek neden olmasın? Bence olabilir de yani.
5: Çok zor ama illa tabii ki yaşanır. Neden yaşanmasın?
6: Şu an hiç zannetmiyorum çünkü insanlar tamamen çığırından çıkmış. Şu an sadece tek düşünceleri geçim ve para.
2: Allah-u Teala tevhidin ve ona olan teslimiyetlerimizin artması için Allah'ın adını Allah Allah diyerek zikir yapmamızı farz kılmış. Sizce insan hayatında zikrin faydası nedir?
3: Gerçekten içten bir şekilde gösteriş caka olmadan Allah'ın ismini zikreden insanlar, Allah onlara yardım eder. Onların tabii her işini düzgün olmasını sağlar.
4: Yani namaz da aslında bir değil de namaz gibi örnek verebilir. Namaz kıldığında da insan kendi böyle rahatlamış ister, tefsir ettiğinde de. Hani rahatlamış ve huzur gelmiş ya.
6: Zikrettikçe daha çok huzurlanırsın, rahatlarsın, boşluktan kurtulursun, tutunacak bir dalın olduğunu düşünürsün.
5: İslam'a daha uygun yaşamamızı sağlar. Peygamberimizin bizim istediği, dinimizin bizden istediği bir insan olmamızı sürekli içimize temizler ve aklımıza olur. Ona göre yaşarız.
0: Misafirim sahabe gibi olmak konusunda bunun için toplumumuzun eğitiminin sıfırdan ele alınması lazım. Sahabe gibi olmak için insanlara nasıl bir eğitim vermeliyiz? 14 asır evvel bize örnek olan sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Yani bu eğitimi gerçekleştirdiler. Hedef emirler var, vasıta emirler var. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 tane hedef emir var. Ve bu hedef emirleri gerçekleştirmek üzere de 7 tane vasıta emir var. Tasavvuf kesinlikle bizim mutlaka ihayet ve dünya saadetine ulaştırır. Mutlu olmak hepimizin hakkı ve bu hakka ulaşmak bir bedeli de gerektiriyor. İnsanların eğitimindeki en büyük muradı moral değerler, manevi değerler olmalıdır. Onları yerli yerine oturtmazsak insan unsuru toplumu tehlikeli bir boyuta götürecek özellik sergilemeye başlar. Yani insan yozlaşır, bu yozlaşmanın gerektirdiği dejenerasyon da toplumu felakete sürükler. Her geçen günde bu durum daha çok yozlaşmaya götürüyor insanları. Öyleyse manevi değerleri, yani ahlaki değerleri kullanarak ahlaklı insanları vücuda getirmek bizim eğitimimizin ana gövdesini teşkil etmelidir. Allah korkusunun değil, Allah sevgisinin kalplerine işlemesiyle, nefsteki afetlerden insanların kurtulmasıyla ulaşacak olan bir neticeyi bize bildiriyor. Sadece manevi ilimler Kur'an-ı Kerim'in esasını teşkil ediyor. İlmin ötesinde bir irfan ve daha ötede Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak sahabe gibi hepimizin hedefi olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, hasretle hürmetle ellerinizi öpüyorum inşallah. Bir sorum olacak. İnsanlar bize iyilik de yapsa, kötülük de yapsa her daim sevebilmemiz ve sevgimiz artabilmesi için ne yapmamız gerekiyor inşallah? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Rahmetullahi berekat. İnsanlar bize iyilik de yapsa, kötülük de yapsa, her daim sevebilmesi için, sevgimizin artması için ne yapmamız lazım? İç dünyamızda her zaman Allah-u Teala'nın sesini duymalıyız. Nedir o? Allah-u Teala seviniz diyor. Nedir o? Sevdiriniz diyor. Nedir o? Sizinle nefret etmeyin. Nedir o? Nefret ettirmeyiniz. Allah-u Teala sevin diyor. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. İnsanlar size kötü davranabilirler, mümkündür. Ama onları affetmeye çalışın. Allah'ın sadece sizlerin mutluluğunu istediğini bilerek hareket edin. Rabbimiz her şeyimizden haberdar. Öyleyse onu sevin, emirlerine itaat edin. Çok zikredin, ne kadar çok zikrederseniz o kadar çabuk tekamül edersiniz. Daimi zikre ulaştığınızda Allah Teala ve etrafınızdaki insanları daha çok sevin. Daha çok onlara fedakarlıkta bulunun. Bize düşman olanları da affedebilmeyi öğrenelim. Ne diyor İncil'in bir ayetinde? Düşmanlarınızı sevin. Nefret edenlere iyilik yapın. Lanet okumayanlara iyilik dileyin. Hakaret edenlere dua edin. Tokat atana öbür yanınızı çevirin. Sizden gömleğinizi isteyene abanızı esirgemeyin. Verin, verin, verin. İşte kutsal kitapların esası buna dayalıdır. Biz eğer bunu hayatımıza tatbik edebilirsek, son noktada da biz de sahabe gibi, havariler gibi, Rabbaniyun gibi gerçek Allah'ın dostları oluruz. Bir her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın daha sonuna geldik. Başka bir kitap programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? 6. Ben neden ağlıyorum? 7. Ben neden böyleyim? 8. Ben neden yalnızım? 9. Ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, İnsan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehilerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah Et-tazimu le-emrillah, şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.
8: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah'ın yolunda olan insanlar için kişi negatif bir fiil işlemese de başına musibetler gelebilir mi? Bu durumda Allah'ın müradı nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, hepimiz imtihandayız ve afetler var olduğu süre içerisinde nefsimizde bu imtihanlar hep devam ediyor. Musibetler de sadece birer imtihan vasıtasıdır. Öyleyse elbette, yani Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ınkine indirdiği Kur'an-ı Kerim'de musibetlerin insanların nefsin afetine tabi olarak işlediği kaybettiği dereceler sebebiyle gerçekleşiyor. Allah Teala insanın mutlu olmasını istiyor. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Öyleyse her nefsimizin talebine uyduğumuz zaman derecat kaybediyoruz. Ama Allah Teala da insanı çok seviyor. Sevdiği insanın o kaybettiği derecatının telafisini gerçekleştiriyor. Musibetlerle onu imtihan ediyor. İşte musibetlerden ders alabilirsek o zaman Allah'ın yoluna gidiyoruz. Başlangıçta insanlar iki gruba ayrılır. Seçilenler ve seçilmeyenler. Her devirde insanlar %10'dan azı seçilmiyor. Allah-u Teala seçilmeyenlerde hayır görmediğini ifade ediyor. Geri kalan insanlar %90'dan fazla seçiliyor. Ama seçilenler de musibetlerle imtihan oluyorlar. Ayetlerde görüldüğü gibi musibet insanların kendi yaptıklarının bir neticesidir. Musibet bir sebeptir. Kula musibet gelmez hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine tabi olmuş. Kiramen ketimen melekleri de yazmış. Derecat kaybı olarak yazmış. O zaman da derecat kaybından kaynaklanarak musibet devreye gidiyor. Allah imtihan ediyor ki o kaybettiği derecatı kazansın diye. İşte ayetler musibetlerin nefsimizden kaynaklandığını Allah-u Teala ifade buyuruyor. Elleriyle takdim ettikleri şerler sebebiyle onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin, ayetlerine tabi olsaydık. Ayetlere tabi olmak, ayetlere iman etmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e de tabi olmak ve peşinden sırasıyla ruhu, füsü, vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte Allah'ın insanlardan istediği bu. Bu teslimler insanın kamil insan olabilmesi meyanında ulaşılması gereken hedeflerdir. Allah Teala'nın muradı musibetlerle bizi kendisine yaklaştırmaktır. İşte musibetlerden ders alanlar var, ders almayanlar var. Tövbe 126'da ders almayanlardan bahsediyor. Bunları senede bir iki kere imtihan ediyoruz. Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Ama Bakara 155-156'ya baktığımız zaman musibetlerden ders alıp biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz diye Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan ve nefs eskesiyle ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliyadan bahsediyor. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam bize karşı haset ve kıskançlık besleyen, sürekli kendisini bizimle kıyaslayıp yarıştıran, üstelik yaşıtımız, akranımız olmamasına rağmen bu kişilere karşı davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, bizim herkese karşı davranış biçimimiz pozitif olmalı. Eğer o negatif davranışlar geliyorsa o onunla Allah arasında ona kaybettiriyor. Ama iblis de onun negatif davranışlarını bize göstermek, bize tesirini arttırmak suretiyle bizim de ona karşı negatif davranışta bulunmamızı söylüyor. Halbuki eğer biz onun davranışından memnun değilsek, negatif görüyorsak, bizim de onunla aynı birlikte kısas tatbik etmemiz Hani negatif davranışı sergilememiz manasına gelmez mi? Geliyorsa o zaman şöyle değerlendirmeliyiz. Her negatif davranışı sergileyen kişi onunla Allah arasında. Ama ben herkese kötülük de yapsa iyilikle mukabele etmeliyim. İyiliğe karşı iyilik herkesin işi. Marifet, kötülüğe karşı iyilik onun da mutlu olması için gayret sarf etmek. Allah-u Teala kötülüğe karşı iyiliği 4 ayet-i kerimede açıklıyor. Rad 22, Muminin 96, Kasas 54 ve Fusilet 34. Allah razı olsun. Öyleyse kıskançlık, haset onu yapıyorsa biz onunla Allah arasında diyerek ona karşı ondan yana davranış biçimini sergilememiz gerekir ki o bize kötülük yapıyor ama biz iyilikle mukabil kötülük yapıyor, yerine makam veriyoruz. Bir müddet sonra bizim ona karşı kötülüğüne karşı yapmış olduğumuz iyilik ondaki iyiliği de aktif hale getirip harekete geçiriyor ve o da artık bize karşı negatif davranmamaya başlıyor. Hedefimiz bu olması lazım. Allah razı olsun. Adana'da bir kardeşimiz dönem hocam Yunus Emre Hazretleri'nin bana bende demeyin, bende değilim, bir ben vardır bende, benden içeri sözünü açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Efendimiz defaat de söyledi, bu bir sır, bu bir sırdır. Ve bunu kendiniz yaşamanız lazım. Size açıklanmaz. Hazreti Mevlana'ya sormuşlar bu suali, ben ol da bil demiş. Öyleyse sen de aynı şekilde o noktaya geldiğin zaman zaten sırrın sahibi olursun. Hal kal ile bilmez, yaşayacaksın ve yaşayarak öğreneceksin inşallah. 4. Bartın'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bazen maddi durumumuz yeterli boyutta alverişli olmadığı durumlarda bizden para isteyenler oluyor. Biz de bu noktada imtihanda olduğumuzu düşünebilir miyiz? Bu durumlarda davranış biçimimiz nasıl olmalı? Belki onun istediği davranış biçimi, istediği para değil de ama boş çevirmemek adına elimizdeki imkanlarla mutlaka bir şeyler vermeliyiz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kendisinden böyle bir şey isteyip de Hazreti Ebu Bekir verdiği zaman karşı tarafta Allah razı olsun, o veriyor Allah razı olsun, o veriyor Allah razı olsun ve devamlı gidince yanındakiler gidip artık kes çünkü böyle devam edersen Allah rızası için sana veremeyeceği hiçbir şey yoktur. İşte Allah rızası için verdiğimiz zaman bu çok manidar. 7 safa rıza var ve salihler rızasına ulaşmak ancak başkalarına iyilik yapmaktan, başkalarını mutlu etmekten, onlara kendimizi adamaktan geçer. İşte Tövbe 100'de 7. sefer rızaya ulaşanlar, başkaları da onlara tabi oluyor. Çünkü 7. sefer rıza iradenin teslimiyle gerçekleşiyor. İradesini Allah'a teslim eden bir kişi, Allah tarafından en üst makamda, daha doğrusu İrşat makamında vazifeli kılınıyor. Allah razı olsun. O halde bir şeyler vermeliyiz. İnfak, cömertlik ruhumuzun en önemli hasletlerinden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde cömertlik kökü yerde dalları cennette olan bir ağaçtır. Cimrilik de kökü yerde, dalları cehennemde olan bir ağaçtır. Evet, tam tersini söyledim. Cömertlik, dalları dünyaya uzanan cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim onun dallarından birine tutunursa, bu onu cennete götürür. Cimrilik ise dalları dünyaya uzanmış. Cehennem var. Ama şöyle söylememiz lazım o zaman. Cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaç. Cimrilik ise kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Kim hangi dala cömertlik ağacının dalına tutunursa o onu cennete götürür. Cimrilik ağacına tutunursa o da onu cehenneme götürür. Beşinci sual, Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Bir kişi mürşidine tabi olduktan sonra ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra nefsine yenip düşüp bir günahlardan herhangi birini işlerse fıska düşer mi? Bu günahlardan herhangi birini işleyen kişinin ne yapması lazım, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, fısk olayı zikri bırakmasıyla gerçekleşiyor. Bir insan Allah'ın ayetlerinden şüphe ederse, bir insan mürşitten şüphe ederse, bir insan zikri bırakırsa, Allah'tan şüphe ederse, Allah'a ulaşmaktan şüphe ederse, o zaman fısk olayı gerçekleşir. Tekrar ediyorum, Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe ederse, Fusilet 54. Mürşitten şüphe ederse, Hücurat 15 ve ayetlerden şüphe ederse. Ayetlerden şüphe ettiği zaman zaten iman söz konusu değil. İnnemelmunezine elezine amenü billahi ve resulü sümme lem yertabu. Nasıl tabiyetle birlikte artık Allah ve Resulü'nden şüphe etmek söz konusu değilse, tersi tabiyetini gerçekleştirmeyenler öyle. O zaman Allah'a ulaşmayı diyelim, ulaşmaktan şüphe etmek, mürşitten şüphe etmek ve ayetlerden şüphe etmekler varsa o zaman fısk olayı gerçekleşiyor. Ne yapması lazım kişi? Tekrar tövbesini tazelemesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cihadı kim terk ederse Allah ona boynuna zillet dağın tokasını koyar. O tekrar tövbe etmedikçe o toka ondan alınmaz. İşte Allah yolunda cihat, Allah'ın ismini tekrar zikirle nefsimize karşı cihadı gerçekleştirebiliriz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili Cephacım. Sizi çok ama çok sevgili kardeşim inşallah ve hizmetine. Size arz etmek istediğim iki soru olacaktı. Çocukların okul çağına gelene kadar nasıl yetiştirmesi gerekir? İkinci soru, okul çağında yanlış arkadaşlar edinmemesi için şimdiden anne ve babayı çöngül eder, genelde. Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin söylediğine baktığımız zaman Allah'ın muhatabı olan insan ve insan için, insanın kamil olabilmesi için Allah'ın farz kıldığı 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, teslimi, fizik ucunun teslimi, nefsin teslimi vesaire. Ama öncelikle ve öncelikle Talim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu kum enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, ulaşmayı dileyenler, yakıtlı insan ve taşlar olan ateşten kendinizi koruyun. Öyleyse anne babalar en önce kendilerini korumalılar. Sonra çocuklarını da korumalılar. Çocukların korunmasında, ateşten korunmasında en önemli faktör o kişiye çocuklara Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Öyleyse Allah diyorsa ki yakıtlı insan ve taşlar olan ateşten hem kendinizi hem de evlad uyanızı O zaman bu ayet-i kerimenin gereğini yerine getirmek, anne baba evvela Allah'a ulaşmayı dilemeli ve anne baba çocuklarını da onların dilemesine vesile olmalı. Onun için Peygamber Efendimiz çocuklarınıza emrediniz diyor. Allah yolunda Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'a göre çocuk mesafesindedir, ölüdür. Dirilebilmesi bir dileğe bağlıdır. Öyleyse insanların yaşından hani derler ya halk arasında, akıl yaşta değil baştadır. O zaman kim olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi o ölü vaziyettedir. Dilediği zaman çocuk mesabesinde ve Allah-u Teala'nın Resulü çocuklarınıza emrediniz. Yani Allah'a ulaşma dileğini onlara mutlaka benimsetiniz, ikna ediniz. Sonra Allah Resulü ne diyor? Onlarla birlikte yapınız. Hedefe giden yolda üzerimize farz kılan amelleri yerine getirebilmek ancak bir kolaylıkla mümkündür. Bu da işin kolaylaşmasında beraberlik gerekir. İşte eğer çocuklarınız sizin Allah-u Teala'nın emrettiği ve sizin de tavsiye ederek yapmanızı istediği emirleri yerine getiremiyorlarsa onlara kolaylaştırmak üzere onlarla birlikte yapınız. En sonunda da artık 15 yaşın üstündeki kişiler için nasihat ediniz. İşte bu ölçü içerisinde çocuklarımıza davranmamız gerekir. Okul çağına gelmiş olan kişiler, özellikle anne babalar Allah'a ulaşmayı dilemeli, yani Allah sevgisini çocuklarına aşılamalılar. Sonra Resul sevgisi önemli, mürşide tabiyet. Öyle olunca anne babayla çocukların beraberliği zaman harcamasıyla dışarıda geçirdikleri zamanı da dikkate almalılar. Anne baba çocukların gezdiği kişileri, arkadaşlarını kendileri seçmeliler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde diyor ki, arkadaşını söyle sana dinini söyleyeyim. Eğer çocuklarınızın arkadaşı, inançları, Allah'la ilişkileri hiç yoksa ve çocuklarınız onlarla uzun zaman geçiriyorsa, sizinle geçirdikleri zaman, hadi 7 saat, 8 saat uyku diyelim, 7 saat uyku, geri kalan 7 saat uyku dersek 17 saat kalıyor. Okulda geçirdikleri hadi 8-9 saatte beraberlik, geri kalan boş zamanların çoğunu o arkadaşla geçiriyorsa o zaman onu zapt etmeniz, onu doğru hedefe ulaştırmanız zor. O zaman arkadaşını seçersen inançlı ve aynı hedef istikametinde arkadaşlarla beraber olursa sizin işiniz de kolaylaşır. Yetmez, o çocukların sizinle geçirdikleri zamanı da dikkate alın. Eğer anne baba işlerinin yoğunluğu sebebiyle çocuklarına es geçiyorlarsa, ona vakit geçiremiyorlarsa o zaman ne yazık ki bu büyük bir kayıptır. Anne baba çocuklarını Allah'a göre yetiştirmeli, onların mutluluğu için uğraşmalı. Dünyevi maişet sadece fizik vücudun hayatta kalabilmesi için gereklidir. Ama zenginlik, makam, şan, şöhret mutluluk için hiçbir zaman söz konusu değil. Mutluluk Allah iledir. Mutluluk Allah'ın zikriyledir. Mutluluk Allah dostlarıyla beraberliktedir. Mutluluk insanın kendisini Allah'a adamasıyla gerçekleşir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz, Putenem Hocam, musibetler, imtihanlar arasında fark var mıdır? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Dünya bir imtihandır. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diliyorsa o imtihanı geçmiştir. Yani imtihandan geçmiş ve ahiret saadetini kazanmıştır. Ama daha üst seviyedeki mutluluklara ulaşmak istiyorsa o zaman her seviyede zikrini arttırması gerekir. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, aklın bulunduğu ortama göre şuur kazandığını öğrenmiştik. Çalıştığımız ortamda yozlaşmamak, Allah'tan uzaklaşmamak için ne yapmalıyız? Ne tavsiye edersiniz? İşte kardeşlerimize beraberliğimizi arttırmalıyız. Efendimizin sohbetlerini çokça dinlemeliyiz. Ve mümkün olduğu kadar kalbimizi karartan şeylerden uzak tutmalıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Öyleyse zikir ve namaz mutlaka en öncelikle üzerinde durmamız gereken iki tane farz emri yerine getiriyor. Biri bize söylüyor. Hadis-i şeriflerde Ebu Davud'dan ayetli hadiste kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin. Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna hayırlı davranandır. Öyleyse görüyorsunuz ki bütün bunlar bizi Allah dostlarıyla beraber olmamızı emrediyor. Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve kunu ma'a sadikin. Takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Öyleyse aklı bulunduğu ortamda şuur sahibi ise ve yozlaşmamak istiyorsak sadıklarla beraber olmamız asıldır. Allah razı olsun. Hollanda'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir imtihan yaşadığımda o imtihanın bitmesi için Allah'ım bu imtihandan bana vermeyi murat ettiğin derecatı zikirle kazanmayı nasip eyle diye dua ediyorum. Konuda doğru düşünce nasıl olmalıdır? Açıklar mısınız? Evet, her nefsimize uyduğumuzda onun telafisi için hemen zikre başlamalıyız. Çokça kardeşlerimiz var. Karı koca aralarında bazen tartışmalar oluyor. Birbirlerine kırıcı sözler söylüyorlar. Biz diyoruz ki böyle bir durum söz konusu olduğu zaman hemen zikre başlayın. Çünkü o aralarına o tartışmanın oluşmasına sebep olan amil, aralarını bozan, onları birbirine düşman eden şeytandır. Şeytanı aramızdan çıkartmak ancak zikirle mümkündür. Allah Teala hepimizden bunu istiyor inşallah. Öyleyse böyle bir imtihanda zikrinin artırması istikametini talepte bulunuyorsan bu güzel bir şey inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikrimizin artması istikametinde bazı günler daha üst seviyede zikir yaparken sonraki günlerde de daha az yapabiliyoruz. Bir başka deyişle istikrarlı bir şekilde ilerleyemiyorum. Bunun nedenini açıklayabilir misiniz? Zikrinizin artışına paralel hizmetinizin de artması lazım. Allah Teala zikirle bize veriyor ki biz de başkasına verelim. Eğer zikirle bize veriyor, biz yerimizde oturuyorsak o zaman işte diğer günlerde de böyle zikzaklarla karşılaşıyoruz. Mevlana ne diyor? Hak'tan alır, halka veririz. Öyle zikirle aldıklarınızı sizin de başkaları için yaşamak suretiyle onlara hizmet olarak sunmanız lazım. Böyle yaparsanız her gün biraz daha Allah'a yaklaşırsınız. İnşallah. Osmaniye'den bir kardeşim Muhterem Hocam, zikir yaptığımızda bir süre sonra kopukluk oluyor. Her saniye zikri anımsatacak yöntem var mıdır? Ya sevgili kardeşlerim, Efendimiz eskiden şöyle söylüyordu. Eğer zamanın geçirdiğiniz evde bir odaysa odanın her tarafına mesela Allah ismini yapıştırın. Nereye dönersen o size zikri hatırlatır. Veya çoğunlukla bir güzergahta o zaman yine etrafa o şekilde işaretler koymak suretiyle size zikri hatırlatır. Yetmez. Hangi varlığa bakarsan sana zaten zikri hatırlatması lazım. Çünkü Allah Teala İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde 7 kat gökler ve yerler, bunlar arasındakilerin hepsi Allah'a tesbih ediyor. Tesbih gayri iradi varlıkların Allah isminin tekrarına deniyor. Onlar yapıyorsa o zaman sana zikri hatırlatmalıdır diye düşünüyoruz. Böyle yaparsan çok daha güzel olur inşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle, saygıyla elinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, müsaade soruma geçmek istiyorum. Hocam, çevremizdeki birçok tanıdığımız hayatlarını dünya taleplerinin peşinden gidebilmek, onlara kavuşabilmek için harcıyorlar. Bu konuda doğru bir yaşam tarzı nasıl olmalıdır? Tekrardan elinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İyi ki varsınız hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Özellikle Yunus 7-8'e baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatından razı olanlar kazandıkları, kaybettikleri derece itibariyle cehenneme gidiyorlar. 3 günlük dünya hayatı ve sonsuz bir cehennem hayatı. Akıl sahibi bir insan bunu mukayese ettiği zaman ne kadar kendini az bir değere sattığının farkına varır. Yetmez, dünya hayatının kesinlikle bizim için bir imtihan olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. وَعَلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Tegabun suresinin 15. ayet-i kerimesi, Enfal 28, mal ve çocuklar bir fitnedir, imtihandır. Mal ve çocuklar aynı zamanda dünya hayatıdır. Kehf 46'da El-Mal ve'l-Benûne Zînetül Hayâtü Dünya. Dünya hayatı mal ve çocuklardır. Ve Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Ya eyyühellezine âmenû lâ tulhikum emvâlukum ve evlâdukum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrine alıkoymasın. Men fe'en yef'al zâlike kim bunu yaparsa fe ulâkemül hâsirûn, o cehenneme gidecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya, mal ve çocuklarından oluşan dünya hayatı bizim için imtihandır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse dünya hayatını tercih eder ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir, o zaman hep kaybedenlerden olur. 3 günlük dünya hayatı için değer mi yani? Halbuki Allah-u Teala bütün güzelliklerin Allah'ta olduğunu ve Allah'a ulaşmanın sadece bir dilek olduğunu, kalpten ulaşmayı dilemek bizim için aynı zamanda 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı demektir. Ve sadece Allah bizden bir dilekte bulunmamızı istiyor. Geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. Halbuki dünya hayatında çok büyük gayretler sarf ederek elde edeceğimiz bir arabadır, bir evdir, bir makamdır vesaire. Ama sevgili kardeşlerim, kalpten ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah-u Teala'nın size verdiği müjdeler tarifi gayri mümkünsüz. Şimdi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı. Bir mukayese yapayım ki bu anlaşılabilsin. Allah-u Teala Rad 18'de Allah'ın davetine icabet etmeyenler bir dünya ve onun bir mislini cehennem azabından kurtulmak için fidye olarak vereceklerdir. Allah kabul etmeyecektir. Ama Allah-u Teala tek bir dilekle Allah ona onu cehennem azabından kurtarıyor, cenneti veriyor. O zaman 2 dünya 1 cennet, 2 dünya 2 cennet, 2 dünya 2 cennet, bunun tam bir dilek karşısında Allah 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını veriyorsa buna 10 tane dünya daha üst seviyede bir kazanç sahibi kılıyor bizi. Eğer mukayeseyi bu şekilde yaparsak. Ve tek bir dilek. Sadece biz diliyoruz. Geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. Allah-u Teala'nın biz insanlara ne kadar sevdiğini buradan anlıyoruz. Kalpten ulaşmayı dileyin. Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak ve sanki siz yapmışsınız gibi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla sizi mükafatlandıracak. Ama dilemediniz. Kıyamet gününde 2 dünyayı fidye olarak verip beni azaptan kurtar diyeceksiniz ama Allah asla kabul etmeyecek. Maide 36'da Allah bunu söylüyor. Rad 18'de bunu söylüyor. Bir sual cevap programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasallama. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1 dolar TL, 2 bayram tatili kaç gün, 3 öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5 kedi, 6 Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mazzalavad.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insan-ı kamil olabilmek. Birinci sual, insan-ı kamil kimdir? Sevgili kardeşlerim, kemal kelimesi, tekamül kelimesi, kamil kelimesi hep aynı kökten gelir ve Türkçedeki manası olgunlaşmadır. İnsan-ı kamil de manevi tekamülün, manevi olgunlaşmanın en üst noktasına ulaşmış olan kişidir. Unutmayın ki bütün insanlar tekamül için, insan-ı kamil olmak için yaratılmıştır. Allah'ın muradı herkesi kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmaktır. İnsanın manevi tekamülün temelinde zikir vardır. Zikir yaptıkça Allah yolunda devamlı tekamül ederiz. Manevi güzelliklerin sahibi oluruz. Kemalatımız gün be gün artar. Neticede daimi zikirde insanı kamil oluruz. Kamil insan olmamız hikmete bağlıdır. O sebeple Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, yani insan-ı kamilin sohbetinde bulunmak, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Muhakkak ki Allah bu meclislerde hikmet nuruyla ölü kalpleri diriltir, yağmur suyuyla ölü toprakları dirilttiği gibi. İster hikmet nuru olsun, ister yağmur suyuyla ölü topraklar dirilsin, aynı muhtevaya sahip bir mesaj içeriyor. Allah Teala Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz bir zaman insanı, nefsini ahsen-i takvim içinde nefs tezkesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Bu nefs tezkesi ve tasfiyesi aynı zamanda Allah'ın hepimize farz kıldığı 7 safa ve 4 teslimi yaşamayı ifade eder. 7 safa 4 teslimden Murat, sahabe bunu gerçekleştirmiş. Yedi tane hedef emir. Sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sahabenin hepsi Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Hepsi fizik vücut teslimine ulaşmışlar. Hepsi nefs teslimine ulaşmışlar. İrşada ulaşmış ve irade teslimiyle insan-ı kamil olmuşlar. Sahabenin başlangıcına baktığımız zaman hepsi cahiliye dönemi içerisinde alabildiğine aralarında kan davası, Arap aşiretleri arasında alabildiğine bir kan davası, kıt çocukların diri diri gömüldüğü bir cahiliye kültürü, kısacası hepsi cahiliyenin doruklarındayken Allah Resulü hidayet güneşi olarak vazife aldı ve o cahiliye adetleri üzere hayatını yaşayan bedevilerden asr-ı saadeti yaşayan mutlu bir toplum, İnsan-ı kamillerden oluşan mutlu bir toplumu oluşturdu. Dinimiz zaten herkesi insan-ı kamil kılmak üzere Allah'ın koyduğu kanunlarla ifade edilebilir. İkinci sual, insan-ı kamil olma vasfına herkes ulaşabilir mi? Evet, kapı herkese açık.
gelişim basamakları içerisinde eğer diyorsak ki insan-ı kamil olmanın yegane vasıtası zikirdir, o zaman Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak olan bütün bu geniş yelpazeyi basamakların hepsini zikirle

Onlar Allah'ı sevenlerdir. Ama Allah Teala'nın Âl-i İmrân suresinin 134. ayet-i kerimesinde belirttiği gibi Allah muhsinleri sever. Muhsinler kimlerdir? Gizli gücü teslimini gerçekleştirenlerdir. Allahu yuhibbul muhsinin. Ellezine yufin kusene fi zarai ve derai ve kazin razi ve ahfanen nas. Allahu yuhibbul muhsinin. Yani Allah Teala ruhunu teslim edenleri de sever. Allah Teala fizik vücut teslimini yapanları sever. Ve Allah Teala nefsini teslim edenleri de nefs teslimi Allah'a aşık olmakla hayranlık irade teslimiyle oluşan bir neticedir. Başlangıç noktasında Allah Teala bütün herkese وَاَعْتَسَبُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا hepiniz toptan Allah'ın ipine sırat-ı müstakime sarılın. وَلَا تَفَرَكُوا fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz birbirinize düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Yani Allah'ı sevenler, onlar kalpleri sevgide birleşenlerdir. O sebeple Âl-i İmrân 119'da siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İnsanın kamil olmak, kemal derecesine olgunlaşmak hepimizin hakkıdır. Ama bunu sadece sevenler yaşayabilir. Bir insan evvel Allah'tan hoşlanır, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra Allah'a hayran olur. Allah'tan hoşlanmak Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'ı sevmek mürşide tabiyetle, Allah'a aşık olmak nefsin teslimiyle, Allah'a hayran olmak iradenin teslimiyle neticelenir. Bu bizim manevi yükselişimizdir. Mürşid sevgisi de Allah sevgisinin kokusudur. Mürşidi seven Allah'ı mutlaka ötekilerden daha çok sevendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki sizden biriniz beni anne babasından ve kendi nefsinden fazla sevmedikçe imanın kemaline eremez. Yani insan-ı kamil olamaz. Kemal derecelerinde ilerleyemez. Sahabe bu konunun en güzel örneğidir. Evet. Allah-u Teala'nın bizler için tayyeti müşidi annemizden, babamızdan ve kendimizden daha fazla sevmedikçe. Öyleyse ölçü belli. Her şeyden daha fazla mürşid sevgisine sahip olmamız gerekir ki insan-ı kamil olabilirim. Sizden biriniz beni annesinden, babasından, çocuğundan bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz. Üçüncüsü var, her devirde kamil insanlar var mıdır? Evet. Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala özellikle وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمَرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ sizin içinizden hayra davet eden müşriklerden bir cemaat olsun. Mürşitlerin hepsi Allah'a davet ediyor, hayra davet ediyor. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Maruf emretsin,

0: Yerden eğilsin. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Arap 23. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Yunus 44. İnsanlar kendilerine zulmedenler. Biz onlara zulmetmedik, onlar kendilerine zulmettiler. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder, zulmeder. Enbiya 87 muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Kasatlı oldu. Rabbim ben nefsime zulmettim. Vesaire böyle söylese. Hayır Allah'tan, şer bizim kesin nefsimizden. Füsület 33, 34, 35'te de yine insanı kamil olan mürşitlerin vasıfları veriliyor. Ama her devirde en büyük seviyedeki mürşit mutlaka devrin imamıdır. Bu ya bir nebi resuldür, peygamberdir veya bir veli resuldür. Aynı peygamberin şeriatıyla amel eden kişidir. Söz konusu olan sizin Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde yücelerek kamil insan olmanızdır. Sani kamiller her devirde mutlaka vardırlar. Sani kamil Türkçe tabiriyle erdemli kişi, yani faziletin sahibi olmuş kişidir. Nitekim bütün müşrikler kemal derecelerine ulaşmış insanlardır. Erdemliler onlardır. Onlar her açıdan faziletin gerçek sahipleridir. Allah'ın bütün Resulleri bu erdem kademesinin daha ötesinde erdemin sahipleridir. Devrin imamı ise onlardan da daha ötede erdemin sahibi. En üst seviyedeki mürşid her devirde devrin imamıdır. Enbiya 73'te وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْدُونَ بِيَمْرِنَا وَحَيْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيْقَامِ السَّلَاتِ وَيْتَى الزَّكَاتِ وَكَانُ لَنَا عَبِدِينَ. Bu ayet-i kerimede Enbiya 73'te biz onların hepsini emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Nebilerin hepsi hidayete erdiren imamlar, yani insanlık familyası içerisinde, ailesi içerisinde en üst noktada insanın kamil, erdemli insan, onlar Allah'ın nebileridir. Ama nebiler arasında fetret dönemi var. O fetret döneminden bir tane kavim Resulü'nü Allah seçer ve onu da vekaleten devrin imamı olarak tayin eder. Secde 24'te bunu açıklıyor. Onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ayetlerimize yakın sahibi oldukları için. Bunun dışında da diğer insanlardan Hindi Sabah 4 teslimi yaşayan insan-ı kamiller vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni annesinden, babasından, çocuğundan ve diğer tüm insanlardan daha fazla sevmedikçe. Öyleyse en üst seviyede mürşid sevgisine sahip olmamız gerekir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala bütün insanların tekamül edip kamil insan olmasını istiyor. Bir insanı bu hedefe ulaştıracak ilk adım ise Allah'a ulaşmayı dilemesi. Sizce hayattayken Allah'a nasıl ulaşılır?
2: En önemli İslam'ın 5 şartı ile çalışmak gerekiyor.
3: İyi bir kul olarak, kulluk ederek, ibadet ederek, Kur'an'a sarılarak.
4: İbadet ederek, dua ederek, düşünerek, sorgulayarak.
1: Hazreti Rabia olsun, Hazreti Meryem olsun, yaşarken dünya hayatında ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemişler. Sizin de o ermiş evliyalar gibi böyle manevi talepleriniz, dualarınız var mı?
2: İbadet yerine getirirsek bence Allah'a ulaşabiliriz.
3: İsterim yani, hiç öyle bir şey düşünmedim ama isterim.
5: Tabii her insan ister ama biz o kadar yani yapamayız zannetmiyorum. O kadar inancımız yok çünkü. Doğru düzgün hiçbir şeyi yapmıyoruz ki. Onu dilemeye yüzümüz yok yani.
4: İsterdim ama sanırım bana nasip olmaz yani. Onlar çok büyük alimler.
1: Çok kolay olduğunu söylüyor. Bir tek dilekle.
4: Duayla olur ama onlar bir kadar olamaz sanırım. Onlar çok büyük alimler.
1: Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
2: Seni çok seviyorum Allah'ım. Ben de yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı kalpten diliyorum.
3: Yaşarken ulaşmayı kalpten diliyorum. Çok seviyorum Allah'ım.
4: Sana ulaşmayı kalpten diliyorum. Mevlana gibi, Yunus Emre gibi. Ne olursun benim de ruhumu sana ulaştır. Seni çok seviyorum Allah'ım.
0: Bir misafirimiz ermiş evliya olmak konusunda her insan ister ama biz o kadar yapamayız. Çünkü o kadar inancımız yok. Onu dilemeye yüzümüz yok. Bir insanın kalpten Allah'a dileyip ermiş evliya olmaması mümkün müdür? Bir insanın kalpten Allah'a dileyip de ermiş evliya olmaması mümkün değil. Çünkü kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek o bizim vazifemiz. Ondan sonra hakkımız olan ruhumuzun Allah'ın zatına ulaştırılması onu Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Zümer 53'te قُلْ يَا اِبَادِ اَلَّذِي اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسَهُمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اللّٰهُ يَغْفِرُ ذُنُوبَ جَمِيعًا. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Şimdi o günahlar hep nefstendir ya, günahları işleyen, her türlü bataklığa saplanmış, her türlü kötülüğün içerisinde kendini kaybetmiş bir insan. Öyle de olsa Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın rahmetini ümit kesme. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler onlar, tek dileğin sahibi olan kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Şura 13'te Allah dileğini seçer ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse onların ruhunu da kendisine ulaştırır. Fatır 5'te ise Ya eyyühen nasu enne va'dallahi hakkun. Allah'ın vaadi haktır. Yani Allah'ın vaadi nedir? Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'ın vaadi. وَلَا تَغُرَنَكُمْ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. İşte iki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Allah-u Teala uyarıyor. Sakın şeytan sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. Ne yapsın? Kalbine Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve sakın da dünya hayatı da sizi aldatmasın. Hazreti Ömer'in sözü şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım bu insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Ve şaşarım bu insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Öyleyse evliya olmak dünyada en kolay şeylerden birisidir. Çünkü evliyalık Allah'ın garantisi altındadır. Allah-u Teala evliyalık kapısını herkese açmıştır. Kim bu hedefe ulaşmak isterse kalbi bir talebi olması halinde Allah-u Teala mutlaka yardım edecektir ve onu ermiş evliya yapacaktır. Yunus Emre evliyalık bir dilektir. Bilene düğün dönmektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde kamil insan olma hüviyetine ulaşmış Resuller, mürşitler olduğunu söylüyor. Ve bize de o mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit bizi İslam'a ulaştırıyor. Dinimizi öğretiyor. Yola gösteriyor.
4: Mürşit benim için doğru insan. Yani bilgili olmak. Bu tür şeyler ifade ediyor.
1: Günümüzde evet yaşayan evliyalara tabi olmayı ister miydiniz?
3: Ha isterdim.
5: Tabii öyle insanlarla tanışmak isterdik. Yararlanmak isterdik. Çünkü hiç kimse bir şey öğretmiyor. Şimdi sadece bencilleşti, herkes kendi öğreniyor. Ya da okullarda öğretiden yetmiyor. Bizim de işte gördüğünüz gibi okullarda öğrendiğimiz hiçbir işe yaramıyor.
1: Allah-u Teala hacet namazı kılarak benden isteyin. Mürşidinizi, din öğretici rehberinizi ben size göstereceğim diyor. Siz de yani ister miydiniz Allah'tan mürşidinizi?
4: İsterdim evet.
1: Kamil insan olabilmemiz için onların bize ne gibi katkısı olabilir?
3: bir yol gösteriyor oluyor. Aslında bir yere tabi olmak oluyor ama hani tamamen bağlı olmak değil. Hani bu sefer ufkumuzu çok kapatıyor. Hani cemaat olsun veya farklı bir şey olsun. Ama güzel yönde kalben ona tabi olmak bir şey oluyor. En azından hani bir toplulukta, Allah'ın dostlarının olduğu bir toplulukta bulunmak güzel yani.
0: Bir misafirimiz bir yere tabi olmak, tamamen bağlı olmak ufkumuzu çok kapatıyor. Bir şekilde tabi olmak insanın ufkunu kapatır mı? Tam tersi. Mürşide tabi olmak her gün ufkumuzu açan bir muhteva içeriyor. 14 asıl evvel Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz sahabeyi gelişim basamakları içinde, olgunluğun başlaması içerisinde hep yanlarında olmuş ve onlar da hep ehli zikir olan Allah Resulüne sormuşlar, cevaplarını almışlar, yaşamışlar, öğretmişler ve hayatlarına tatbik etmişler. Yusuf 53'te وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اَنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِي Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötülenme eder. Öyleyse nefsimiz devamlı şerri emrediyor. Ama kamil insan devamlı hayır işleyen, hayra ulaşan kişidir. O zaman hayra ulaşabilmek hepimizin vazifesi. Nefs tezkiyesini mürşit yapar. Ehli tefekkür ve ehli tezekkür bunlardan hangisi en üst seviyede? Ehli tezekkür tabii ki. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yapanlar Allah'ın mürşitleridir. Her insan düşünce platformunda sahip olduğu fikri hacmi kadar bir ufku işgal edebilir. İşin içinden çıkmadıkları konuları kendi düşüncelerine göre çözmeye çalışırlar ve belli bir noktaya kadar da ulaşabilirler. Daha ötesi sadece zanlardan ibarettir. Zansa hiçbir devirde hakikatin yerini tutmaz. Bu sebeple düşünürler arasında hep farklı düşüncelerin olduğunu müşahede ederiz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Zikir yaparak nefsini tezkiye etmek üzere harekete geçer. Daimi zikre ulaştığında tıkandığı her noktada ufkunu mutlaka Allah açar ve yeni bir ufka ulaşır. O kişi düşüncesini daha geniş boyuta devam ettirir. Neyle? Ehli zikre sormakla. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Kamil insan olma yolculuğumuzda Allah için yaptığımız hizmetlerle diğer görevlerimiz arasında dengeyi nasıl kurmalıyız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. Esselamu
0: Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm selam ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Kamil insan olma yolculuğumuzda Allah için yaptığımız nimetlerle diğer görevimiz arasında dengeyi nasıl kurmalıyız? Sevgili kardeşlerim, Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah için yaptığımız hizmetler ismi üzerinde Allah için yapıyoruz. Ama diğer görevlerimiz onlar kendi nefsimiz için. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin zikir senin için, namaz senin için, oruç senin için vesaire bunlar hepsi senin için. Ama benim için ne yaptın? Allah-u Teala'nın indinde en makbul olan Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Başka insanlar hizmette, vakfa hizmette hep manevi hizmetlerdir. Allah için yapılan hizmetlerdir. Ama sizinle direkt olarak Allah arasında ilişkiler her zaman önde gelir. Hizmet ediyorsunuz ama bu arada namazın vakti gelmiş. Namazını o vaktin içinde mutlaka kılmak mecburiyetindesiniz. Tasavvufta namaz sahabenin yaptığı gibi daimi vaktinde kılınır. Namazınızı Allah ile olan vazifelerinizi yapacaksınız. Ondan sonra başka insanlara yardımla, hizmetten mutluluğunuzu yaşayabilirsiniz. Sıralama söz konusuysa böyle değerlendireceksiniz. Öyleyse namazımızı kılacağız, Allah'la olan vazifelerimizi yapacağız. Ondan sonra başka insanlara yardımla, hizmetle mutluluğu aşacağız. Yani her ikisinin de yeri vardır inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre manevi tekamülünün anahtarı zikirdir ve Allah her gün 24 saatin her anında Allah'ın ismini zikretmemizi emrediyor. Sizce zikrin insana faydası nedir?
2: Allah'ın zikriyle günahımız siliyoruz, Allah'a ulaştırıyoruz. Bir de sevabımız artar, değil mi?
3: Her an Allah'ı hatırlamak, onun bizi gözettiğini bilmek, yani onunla bir bağ kurmak.
4: Yine ilk konu gibi ona ulaşmayı, ondan yine yardım dilemeyi, onun adını anmamız bizi, ruhumuzu rahatlatır.
1: Zikri diğer ibadetlerden farklı kılan şey nedir?
3: Kalbi harekete geçirmek, daha çok harekete geçirmek.
1: Zikir yapan bir insan mutlu olur mu?
2: Tabii ki mutlu olur. Çünkü zikir etmekle gönül açılır, Allah'ın zikriyle rahat olur.
3: Sadece zikir yeterli olmuyor ya, biraz ilim de katmak gerekiyor. Yoksa zikirle mutlu olunuyor. Ama bir yer, yani çok kısa bir süreliğine kalp atıyor, heyecan duyuyor. Ama ilimle de bunu destekleneceğini inanıyorum.
1: Allah, Allah, Allah diye zikrediyor musunuz?
2: Tabii ki. Yani namazdan sonra tesbihlerimizi çekeriz zaten. Allah'ımız bize hiç muhtaç değil, biz Allah'a muhtacız. Ondan dolayı Allah bizim sabrimizi istiyor. Biz ne kadar uğraşıyoruz Allah'a ulaşmak için. Onu görmek istiyor. Onu gördüyse zaten bizden razı olur. Her şey yoluna olur bence. Allah bizi seviyor yani o.
0: Misafirimiz ki mutlu olunuyor ama çok kısa bir süreliğine kalıp heyecan duyuyor. İlimle de bunu desen gerekiyor. Zikir ve ilim arasında nasıl bir ilişki vardır? Gerçekten faydası ilmin sahipleri, onlar zikretmeyenlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu, bu ümmet için en çok korktuğum şey, diliyle alim ama kalbiyle cahil. Diliyle alim, kalbiyle cahil olanlar zikretmeyenlerdir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kördür, sağırdır ve dilsizdir. Kördür, işaret makamını işaret makamı olarak görmez. Sağırdır, onun sözlerinin manasına varmaz. Dilsizdir, hiçbir zaman hakkı konuşmaz. Allah Teala kişinin kalbinde hayır görüp de onu seçtiği andan itibaren onu adım adım etrafındaki olaylarla, başka insanların ona söyledikleriyle vesaire ilim sahibi etmeye başlıyor. Bu kulaklarımızdan giren, kalbimizde idrak ettiğimiz ilim bizi mutlaka mürşidimize ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşırsa o noktadan itibaren ilmi ondan almaya başlar. Bu muhtevayı en güzel şekilde yaşamak, zikir yaparak kemal derecesine birer birer aşmakla mümkündür. Ama mürşide tabiyet olmadan zikrin hüküm ferma olması mümkün değildir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
7: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Size bir sualim olacak inşallah. Yaşadığımız her imtihanın kamil insan olmamıza bir katkısı olduğu söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Yaşadığımız her imtihanın kamil insan olmamıza bir katkısı söylenebilir mi? Evet. Her türlü problem Allah-u Teala tarafından bizim karşımıza bizi daha güçlü, daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef bizim mutsuz olmamız değildir. Mutluluğu yakalamamızın şartlarına bizi adapte edebilmektir. Mutluluk bizimdir. Biz ona layık oldukça, ama mutluluğa layık olmak mecburiyetindeyiz. İmtihan olacağız. İmtihanlardan, her imtihan bizi biraz daha Allah yolunda biraz daha bilecek. Biraz daha ona dayalı olacağız. Biraz daha Allah'a güveneceğiz ve biraz daha güçlü olarak hedefe yaklaşacağız. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri Hepinizin üzerine olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahzara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, dua ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eşdeğeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça, 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri, bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an-ı Kerim öğrenmek önemli midir? Çok çok önemli. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz vaaz ettiği iki hadiste size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Yani dinin yegane kaynağının Kur'an-ı Kerim olduğunu bu iki hadis de bizlere net olarak açıklıyor. Resulullah'ın sünneti Kur'an-ı Kerim'in hayata geçirilmesi, yaşanmasıdır. Kur'an'daki İslam'ın yaşanması eşittir tasavvuf. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabenin yaşadığı hayat A'dan Z'ye kadar Kur'an-ı Kerim'in tatbikatıydı. 7 safa 4 teslimin yaşanmasıydı. İşte Kur'an-ı Kerim bize sahabenin hayatını projekte ediyor. 23 sene boyunca Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah'ın verdiği Kur'an-ı Kerim müfredat programı, Kur'an-ı Kerim'deki İslam dininin müfredat programını Allah-u Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Resulullah'a verdiği 5 görevle bize açıklıyor. Allah Teala buyuruyor ki sizin içinizden size bir Resul peygamber gönderdik. Birinci görevi ayetlerimizi size tilavet etsin. İkinci görev sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Üçüncü görev size kitabı öğretsin. Dördüncü görev size hikmeti öğretsin. Beşinci görev hikmetin ötesini öğretsin. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, ayetlerin tilaveti, nefs tezkiyesi, Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğretilmesine tekabül ediyor. Ama kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi ise Kur'an-ı Kerim'in ruhunu muhtevasına alıyor. Şimdi tekrar eski slaytımıza dönecek olursak, 23 sene boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sahabenin birlikte yaşadığı Kur'an'daki İslam ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sahabenin hayatını bize projekte etmesi bu slaytta net olarak anlatılıyor. Ne demiştik? İnsanla Allah arasında 28 basamaklık bir İslam merdiveni söz konusu. Bu 28 basamaklık İslam merdiveninin ilk 14 basamağında Resulullah'ın birinci görevi ayetlerin tilaveti var. 14 ile 21. basamak arasında Resulullah'ın ikinci görevi nefs tezkiyesi var. Bu İslam'ın temelidir. Kur'an'daki İslam'ın temelidir. Ve bugünkü konferansımızın konusu Kur'an-ı Kerim öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenmektir. Tekrar slaytımıza dönecek olursak ne görüyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in birinci ve ikinci görevi
Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretmektir. Ama kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi ise Kur'an-ı Kerim'in ruhunun öğretilmesidir. Ve ayetler net olarak bizlere bunu açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenilmesi Zümer 17 ile başlıyor sahabe açısından. Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab ettiler? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Mümtehin 12 ikinci 7. safhada 12 tane insanla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürşidin hası olan Peygamber Efendimiz'e ihsanla tabi oldular. Ve nefs eskesi paralel ruhun 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşması Rad 21'de açıklanıyor. Bu bir ve ikinci görevler Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim'in lafzını sahabeye öğretmesi şeklinde ayetlerde yer alıyor. Ama ne zaman ki kitabın öğretilmesi fizik vücudun Allah'a teslimine tekabül ediyor, bu Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu, ikinci ruhu, üçüncü ve dördüncü ruhu, dört tane Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhunu fizik vücudun teslimiyle sahabe öğrenmiş oluyor ve böylece Alimnan 20'ye göre sahabenin hepsi fizik vücutlarını da Allah-u Teala'ya teslim ettiler. Ama insanlarla arasında 28 basamak, İslam merdivenin 25. basamağında fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim eden sahabe, 26. basamakta nefsini de Allah'a teslim etmek suretiyle daimi zikre ulaştılar. Bu işin hakikatidir. İşte Kur'an-ı Kerim'i bir ağaca benzetirsek kökü şeriat. Nedir o kökü şeriat? Ruhun mutlaka Allah'a teslim edilmesi söz konusu. Ama gövdesi tarikat mutlaka fizik ucunda Allah'a teslimiyle ne yapılması lazım? Yapılması gereken hakikat şu. İlk dört ruhu, Kur'an-ı Kerim ilk dört ruhunu kişinin öğrenmesi gerekir. Ama meyvesi hakikat, nefsin Allah'a teslimiyle kişi daimi zikre ulaşıyor ve ayaktayken, otururken, yanı suya atarken Allah'ı zikreden daimi zikrin sahibi. Bu ne anlama geliyor? Bu kişinin hayatından iblisin artık çıkması manasına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki herkesin bir şeytanı var. Sahabe soruyor, senin de var mıydı ya Resulullah? Evet, ama benim Müslüman oldu. İşte kişinin şeytanı elbette Müslüman olmaz ama nefsini Allah'a teslim ettiği zaman o artık şeytanın bizim üzerimizdeki etkisi sıfır. Çünkü şeytan nefsin afetleriyle kişiye kumanda ediyor. Ama nefs 19 tane faziletin sahibi olmuş, daimi zikre ulaşmışsa artık o kişinin üzerinde şeytanın tesiri sıfır. Şeytan uğraşmaz mı? Uğraşır ama her seferinde mağlup olur ve şeytan artık o kişinin emrinde, hizmetindedir. İhlasa ulaşmak yine Kur'an-ı Kerim'in 6. ruhunu muhtevasına alıyor ki bu kişinin ihlasa ulaşmasını ifade ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in 7. ruhu 7 tane kademeyi ihtiva ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in 7. ruhu kendi arasında 7 kademeyi ihtiva ediyor. Bu 7 kademenin birincisi günahların örtülmesi. Salihler. İkinci kademesinde şehitler salah nurunun verilmesi. Ve üçüncü kademesi sıddıklar makamı,
Günahların iki defa sevaba çevrilmesi, dördüncüsünde iradenin Allah'a teslimi mürşitler ve beşinci kademesinde ise inşaada memur ve mezun kılınanlar şahitler olarak yer alıyor. Altıncı kademesinde kavim resulleri var, meleği resuller ve yedinci kademesinde devrin imamı var. Buna kavim resulleri dememiz daha uygun çünkü Nas suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلْ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ يَبُدُ اللّٰهُ وَاِجْتَنَبُوا تَاغُوتَ Biz bütün ümmetlere, bütün milletlerin içerisinden tağuta kul olmak için iştinab etsinler, o Allah'a abd olsunlar diye Resuller bahsettik. Bir kısmı hidayete erdi, diğerlerin üzerinde delalet hak oldu. Şimdi asıl noktaya gelelim. Geleneksel din tatbikatı içinde hakikat bu iken, geleneksel din tatbikatı Resulullah'ın bu hadisini nasıl anlamış? خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ وَعَلَّمُهُ Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenen ve öğretendir olmasına karşılık aradan 14 asır geçmiş. 14 asır sonra Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in söylediği bu hadisi aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i Arapçasını öğrenen ve öğretenine çevrilmiş. Yani asli manasından tamamen saptırılmış. Şu anda insanlar hep Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını tecvidle öğrenen ve öğretenler muhtevası içinde birbirlerinin arasında yarışıyorlar. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını, tilavetini, kıraatini öğrenen ve öğretenlere çevrilmiş. Kur'an-ı Kerim'i istediğiniz kadar en üstte Arapların okuyabilecek güzellikte okuyun. Bu okumanız sizi kurtuluşa, cennete ulaştırmaz. Ne yazık ki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in söylediği söz asli anlamından tamamen çok uzaklara hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak bir hüviyete ulaşmış durumda. Acaba Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne demek istiyor? İki ayrı cümleyle sonuca ulaşalım. Aranızda en hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir diyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Ve 14 asır sonra bu Resulullah'ın sözü tamamen asli manasından saptırılmıştı vaziyette. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bu konuda başka bir şey söylüyor. Efendimizin sizden en hayırınız Mehdi Aleyhisselam'dır. Yani ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisi Kur'an-ı Kerim'in Arapçasından kıraatını, tilavetini öğrenmek ve öğretmek değildir. Tam tersi, Kur'an-ı Kerim'in yedi safhasının din tatbikatından çıkartıldığı bir dönemde Allah'ın hidayetle görevli kıldığı ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Resulullah'ın geleceğini bizde müjdelediği Mehdi Aleyhisselam 40 küsür sene Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretmiştir. Hatta ona karşı çıkan geleneksel din tatbikatının müntesipleri bu Arapçayı da okuyamıyor. Arapça bilmeyen bir kişi bize nasıl Kur'an-ı Kerim öğretebilir diye hep karşı çıkmışlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin Mehdi Aleyhisselam için buyurduğu bir başka hadiste ümmetimin en hayırlısı ve sizin zorluklarınızı giderecek veliniz olan kimseye katılınız o Mehdi'dir. Acaba neden bunu söylüyor? Çünkü o Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu size öğretecek.
Kur'an-ı Kerim lafzını ve ruhunu öğretiyor Mehdi Aleyhisselam. Tilavetini değil. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir başka hadiste Kur'an-ı Kerim tilavetle değil, hidayetle okunur. Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin muradı Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhunun sadece öğrenilmesi ve öğretilmesi değildir. Onun aynı zamanda yaşanmasını istiyor. Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ı hayatımıza geçirmemizi istiyor. Kur'an-ı Kerim'de ne varmış ki, ne yokmuş? Biz soralım, Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir şey mi acaba? Allah Teala ne diyor? Biz bu Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an-ı Kerim'e koyduk. Kur'an-ı Kerim'in kuru lafzına bakıp da bu Kur'an-ı Kerim'e her şeyin sığması mümkün olur mu? Tabii ki değil. Kur'an-ı Kerim'i hafife alanlar var. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzının ve bir de yedi ruhun olduğunu unutmayın. Lafızda olmayan her şey ruhta yer almış durumda. Kur'an'da her şey açıklanmış. İşte tam yedi tane ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Orada Kur'an-ı Kerim'in tilaveti hiçbir mana ifade etmez. En güzel tilavet eden, müzikle Kur'an-ı Kerim'in en güzel okuyabilen, müzikal bir statü içerisinde onu kulağa hoş gelen bir hüviyete sokan kişidir. O Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i camilerde okunsun diye, öğlenin arkasına Yasin okunsun diye sadece daha güzel müzikal standartlarda okusun diye indirmemiştir diye Allah Resulü bizlere Kur'an-ı Kerim tilavete değil hidayetle okunur. Bu Hazreti Hadis'te açıklamış oluyor. Mehmet Akif Ersoy'un vazettiği sözlerden bir tanesinde bu Kur'an-ı Kerim mezarlarda okunmak için indirilmedi. Bu Kur'an-ı Kerim fal bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an-ı Kerim yaşamak için indirildi. Evet bakın, ibret alınmaz her gün okuruz ezbere de, bir ibret aranmaz mı ayetlerde? Ya okur geçeriz bir ölünün toprağına, ya açar bakarız Nazm-ı Sercin'in yaprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne teze mezara okunmak ne de fal bakmak için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne duvarlar asılmak, ne el sürülmemek için. Bir kısa videomuzu size hatırlatalım. İmam-ı Öksüz, Kur'an mı öksüz, imam mı hırsız diye. İşte insanlar Kur'an-ı Kerim'e kılıflar dikmişler, duvara çivi çakmışlar ve o kılıfın içinde orayı duvara asmışlar. İşte Mehmet Akif Ersoy bunu böyle ifade ediyor. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne duvarlara asılmak ne de el sürülmemek için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne tesip ne sülüs ne de hat yazmak için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne tapınak ne tutuk ne de vaaz için. Vaaz dini için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne meslek kaygıları ne kariyer hesapları için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne erkeği yüceltmek, ne kadını aşağılamak için. Ne araba paya vermek, ne acemi hor görmek için. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Bir zamanlar gelir ki Müslümanlar birbirinden ayrılır, parçalanırlar, fırkalara ayrılırlar. Dinlerini, emirlerini bırakıp kendi düşüncelerinin görüşlerine uyarlar. İşte dinlerin emirlerini, Kur'an-ı Kerim'in bütünün içinde yer alıyor. Onları bırakıyorlar ve kendi düşüncelerine, görüşlerine, zanlarına tabi oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan yani çalgılardan şarkı gibi okurlar. Allah için değil, keyif için okurlar. Böyle okuyanlara hiç sevap verilmez. Allah-u Teala bunlara lanet eder, azap verir.
İngilizler Müslümanlarla baş edebilmek için, Müslümanları da boyunduru altına alabilmek için bakın ne demişler. Ya Müslümanlarından Kur'an'ı alacaksınız veya Kur'an'ın Müslümanları Kur'an'ın anlamasına mani olacaksınız diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'i Müslümanlarından almak mümkün değil. Çünkü Allah Teala Hicr 9'da enne nahnu nazzalna zikre ve enne lev lehafizun, bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altında olduğuna göre Kur'an-ı Kerim'i Müslümanın elinden almak mümkün değil. Ama ikinci şey, Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i anlamasına mani olacağız. İşte Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i anlamalarına mani olmak, İblis bunu başarmış. Ne yapmış? Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Evet. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Eğer siz dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur derseniz, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Yunus 7'ye göre اِنَّ la يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَوْنَ بِيَا. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İşte Allah'a ulaşma dileğini din tatbikatından çıkartarak Müslümanların Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenmesine mani olmuşlar. Artık kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetlerden gafildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu meyanda söylediği hadiste ne diyor? Ümmetim içerisinde ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ruh emanettir ve dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşmasını yerine getirmezseniz o zaman huşu sahibi olamazsınız. O zaman huşu sahibi olmayan insan istediği kadar namaz kılsın. Namazı olmayanın orucu da yoktur. Orucu olmayanın zekatı da yoktur. Zekatı olmayanın zikri de yoktur. Ve böylece tamamen yani Allah'a ulaşma dileğini din tatbikatından çıkartarak insanların Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenmesine, yaşamasına mani olmuşlar ve Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenmek ve öğretmek şekline dönüştürmüşler. Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak farz mıdır? Hayır, değil. Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak şarttır, farzdır, lazımdır. Tecvitsiz okuyan günahkardır olayı tamamen bir safsata. Bununla hiçbir alakası yok. Kur'an-ı Kerim 8 milyar insanın kitabıdır. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Ahir zaman peygamberinden sonra Nebi gelmeyecek ve her kavim içerisinde Allah'ın Rebeli Resulleri var. Resulullah'ın mirasını devralan Rebeli Resulleri var. Her kavim keçinde o kavmin ana lisanıyla Kur'an-ı Kerim'i lafzını ve yedi ruhunu öğretmekle vazifeli. Onların tecvitle okuması söz konusu değil. Bir din adamına soruyorlar, en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten hadisini nasıl anlamalıyız? Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmekle ilk kastedilen onun tilavetini öğrenmek, öğretmektir. Resulullah ise Kur'an-ı Kerim tilavetle değil, hidayetle okunur. Yani Resulullah'ın söylediğin tam tersine din adamı söylüyor. Adam dinin yaşanmasını, bir din adamın yorumu, Kur'an kursu sayılarımız arttı, fetih,
ruhlu gençler, nesiller yetiştirmek için bu emekleri veriyoruz diyerek tamamen Resulullah'ın söylediğinin aksine hep Arapçasına yoğunlaşmışlar. Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Eğer o kitabı yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dil mi? Ne demek o? Kur'an Arapça. Hani o araba yabancı dil mi? Her milletin içinde kavim resulleri var ve Allah tarafından seçilmiş bu kavim resulleri o kavme kendi lisanıyla Kur'an'ı öğretiyorlar. Ve Allah Teala şöyle buyuruyor. De ki o ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir ameni olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Mümin olmayanlar, ameni olmayanlar için kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür. Yani amini olanlar için hidayet ve şifadır. Ve ister Tevrat olsun, ister İncil olsun, ister Kur'an olsun, hepsi hidayet ve nurdur. Hidayet ve nur. Hidayet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ve fizik vücudun Allah'a teslimiyle gerçekleşiyor. İşte Allah'ın kitapları öğüttür, hidayet ve nurdur. Nasıl Maide 44'te Kur'an-ı Kerim amin olanlar için, yani amin olanlar Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve şifadır. Amin olmayanlar için de sağlık ve körlüktür Kur'an-ı Kerim onlar için. Tabii şöyle bir sual akla gelebilir. Sadece Kur'an kursu sayıları arttırarak Osmanlı yükselme dönemindeki gibi nesiller yetiştirebilir miyiz? Hayır, mümkün değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim şüphesiz ki benden sonra ümmetimden bir zümre gelecektir. Onlar Kur'an-ı Kerim okuyacaklar. Fakat Kur'an-ı Kerim'in feyzi onların boğazlarından öteye geçmeyecektir. Yalnız dilde kalacaktır. Nitekim onlar okuyun. Okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar. Bir daha ona dönemeyeceklerdir. İşte bütün insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır. Evet, Kur'an okuyorlar ama Kur'an kursaklarından geçmiyor. Kur'an-ı Kerim önce bir lafızdan teşekkül eder, yani sözlerden, sonra da bu sözlerin derin manalarına girilir. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı ve de yedi ruhu söz konusudur. Velayetin her makamında sadece bir ruha girilebilir.

Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğreten, yani Kur'an tefsiri tamamen devrin imamıyla gerçekleşebilir. İrşad dediğimiz zaman mutlaka bir öğreten vardır ve yaşatan vardır. Bir de öğrenen ve yaşayan vardır. Evet, mürşid öğreten ve yaşatandır. Mürid de öğrenen ve yaşayandır. Sahabe gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öğreten ve yaşatan değildi sahabe için. Sahabe de öğrenen ve yaşayandı. Kişi veli olana kadar öğrenen şey lafızdır. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Kur'an-ı Kerim'in lafzını muhtevasını alıyor. Ne zaman kişi nefs zekesini gerçekleştirir, Allah'ın evliyası olur, ondan sonra bu kişi bir adım daha atar ve yeni bir noktaya ulaşır. Burası Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Kur'an-ı Kerim'in ruhu 7 basamakta gerçekleşir. Sizler Kur'an-ı Kerim'in hem lafzını hem de ruhunu anlatmak asıldır. Kur'an-ı Kerim bütünüyle bir ayet-i kerimesine yer almıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütünü bir ayette yer almıştır. Bu ayet Bakara suresi 151. ayet-i kerime. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in hem lafzını veriyor hem de ruhunu veriyor. Lafız size ayetleri tilavet ediyor, nefsinizi tezkiye ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ama kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi de Kur'an-ı Kerim'in ruhunu muhtevasını alıyor. Ve Allah şöyle buyuruyor, ey sahabe sizlere sizin aranızdan bir Resul gönderdik. Ayetleri size okusun. Ayetleri deyince Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'i anlatacak. Peygamber Efendimiz aradan unutmayın. Sahabenin ana dili Arapçaydı. Kur'an-ı Kerim de Arap lisanıyla indirildi. Böyle olmasına rağmen Araplar yani sahabe Kur'an-ı Kerim'i anlayabilecek bir niteliğin sahibi değillerdi. Her bilmedikleri suali Resulullah'a soruyorlardı. Nitekim Allah-u Teala da öyle emrediyor. Bakara 186'da اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَنِّي خَرِيبٌ اُجُوبُ دَعْوَةِ اِذَا اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُمْرِوا بِي لَعَلْمَ يَشُدُونَ Kullarım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim. Eğer sadece Kur'an-ı Kerim lafızdan ibaret olmuş olsaydı, ana lisanı Arapça olan sahabe zaten bunu gerçekleştiriyordu. Ama ötesinde, lafzın ötesinde yedi ruhunun anlaşılması, öğrenilmesi ve yaşanması ancak Resulullah'ın öğretmesi ve yaşatması ile mümkün. Bir lisanı bilmek o lisanın ruhunu anlamaya hiçbir zaman yeterli değildir. Lafzı da gene öğreten olduğu takdirde öğrenebilir. Nebilat Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer günde arşın gölgesi altında bulmayı arzulayan, zelaletten kurtulup hidayet üzere bulmayı istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'i ders alın. Kur'an-ı Kerim her yönüyle öğrenmeye çalışın. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkan ve amel terazisini azarlaştırandır. Birinci görev Resulullah'ın mutlu olmak isteyen. Kimdir o? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Şimdi grup şehit olmak isteyen. Gerçekten de Allah'a ulaşmayı diledikten sonra şehit olan bir insan salihler zümresine katılıyor. Üçüncü görev kıyamet gününde kurtulmayı dileyen. Evet, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen yine kimler kurtulabilir? Kazandığı derece, kaybettireceğin fazla olanlar. Dördüncüsünde mahşer gününde arşın gölgesi altında bulmak arzulayan. Beşincisinde arşın gölgesi altında, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan. Beş, delaletten kurtulmayı isteyen. Altı, hidayete koşmayı isteyen. Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Çünkü Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Allah sözlerinin, diğer insanların sözlerinin üstünü Allah'ın mahlukatına olan üstünü gibidir. Rahman'ın kelamıdır. Yani Kur'an'ın her sözü bütün insanların sözlerinin üstündedir. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Gerçekten de kim Kur'an'ın emrettiği kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ki Allah-u Teala

Bunu 73 ayet-i kerimede bize açıklıyor. 19 fille 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ve bu farzı yerine getiren kişi şeytana karşı insanı kendisini koruyor, amel terazisini de ağırlaştırıyor. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kişi öyle cennetlik amel işler ki kendisiyle cennet arasında bir mesafe kalır ve kitabın hükmü devreye girer ve kişi cehenneme gider. Yine kişi hiç cennetlik ameli yok, hep cehennemlik amel işliyor ama kitabın hükmü devreye giriyor, Kur'an'ın hükmü devreye giriyor ve kişi cennetlik amel işlemeye başlıyor ve cennete gidiyor. Bütün insanların kurtuluş ümidinin yanlış bilgilere dayalı olarak hep yaşadığı ama hiçbir zaman kurtulamayacağı bir ortamda Allah-u Teala Mehdi Resulü hidayetle vazifeli kılıyor. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu öğretiyor. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimi, fizik ucun hidayeti fizikun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi ve iraden hidayeti iradenin Allah'a teslimidir. Ötekiler dinlerini unutmuşlar ama bakıyoruz ki tasavvuf mensupları arasında ruhun Allah'ın zatına hayatta ulaşması söz konusu değildir diyenler insan diyen insanlar var. Ne demiştik? 73 ayet-i kerimede dinin temeli olan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması 19 fille anlatılıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda tam 7 tane hadiste ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 14. basamaktan sonra 7 tane gök katı 7 ayrı safhada gerçekleşiyor. Nedir bu? Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marciye, teske kademeler bir bir geçiyor ve ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah'a ilm-i yakin içindeyiz. Kendilerine ilim verilenler burada ilmin büyük bir kısmını lafız olarak almış durumdalar. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması 21 ve 22. basamaklarda ifade ediyor. 21. basamakta ilmel yakinin sonudur. Annel yakin henüz başlamamıştır. Yakin hasil etsinler diye biz ilim veririz. O zaman ilmel yakin, annel yakin, muhakkal yakin muhtevasına baktığımız zaman eğer ilmel yakin bitmişse henüz aynel yakine de başlamamıştık o zaman bu konuda eğer kişinin kalp gözü kalp kulağı açılırsa kişi yine irfana giriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in ilk 4 ruhu irfan standartları içerisinde öğretiliyor. Ruhları Allah'a ulaşıyor, lafız burada tamamlanıyor. Ama kişi Allah'a ulaşmıştır, Allah'a sarılmıştır. Sarıldığı nokta velayetin birinci makamıdır. Fena makama, fena fillah Allah'ın zatında yok olmak demektir. Ne zaman bir insan Allah'ın zatında yok olur? Allah-u Teala'nın gösterdiği hedef açık ve kesindir. O kişi lafızdan ruha geçmiştir. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların nefsini tezkiye eder dedikten sonra onlara kitabı öğretir. Kur'an-ı Kerim'in kitabın ruhunu öğretir ifadesi nefs tezkiyesinden sonraki bir muhteva ifade ediyor. Ruhun Allah'ın zatına hayattayken ulaşması 12 kere üzerimize farz kılmıştır Allah-u Teala. Kur'an'da bunun ötesinde ne var diye araştırmamışlar. Öyle olduğu için de Kur'an-ı Kerim'in temel kavramların hepsi ne yazık ki bir bir kaybolmuş. Her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemek kaybolmuş. Mürşide ulaşıp tabiyet kaybolmuş. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim olmak kaybolmuş. Fizik ucunu Allah'a teslimi kaybolmuş. Nefsin Allah'a teslimi kaybolmuş. Muhlis olmak, nefsin teslimi muhlis olmak kaybolmuş ve İradenin Allah'a teslimi kaybolmuş. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz yakında koyu karanlık gecelerin parçaları gibi fitneler olacaktır. Hazreti Ali ey Allah'ın Resulü fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. Çünkü mukaddes ve yüce olan Allah'ın kitabıdır. Onda sizlerinden öncekilerin haberi, kendi aranızdaki hükmü ve Allah'ın kesin sözüdür. Kim kibrinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa Allah o kimseyi deralette bırakır. Kimdir Allah'ın deralette bıraktığı? Hidayeti Kur'an'ın dışında arayanlar. O Allah'ın sapsağlam ipi, apaçık bir nuru, sırat-ı müstakim ulaştıran hikmet dolu kitabıdır.
İblis zaman içerisinde Kur'an kavramlarını din tatbikatına çıkartarak yerine o Kur'an kavramlarına 19 tane hürafeyi yerleştirmiş. Kur'an'a ters düşen hürafeler, bidatler, şeytanın öğrettikleri 19 tane bidat. İşte bu bidatlerle Kur'an-ı Kerim'in temel kavramını yok olmuş. Geriye sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. İblisin insanlara nasıl büyük bir tuzak hazırladığını, onları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için ne korkunç tuzağı devreye koyduğunu bunlardan anlıyor. Hedef 7 safhada 4 tane teslimi, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekken tam tersi bugün bunların yerine sadece İslam'ın 5 şartı yerleştirmiş. İslam'ın 5 şartı ile kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine ulaştıracağına dair Allah-u Teala 2 ayet-i kerimede garanti vermişken Şura 13 Rad 27 ne diyor Şura 13 Rad 27'de? Allahu yeştebi ile imen yaşa ve yehdi ile imen yönüp Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse onların ruhunu da mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın garantisinde. Rad 27'de de İnnallâhe yudillü men yeşâ'u. Allah dilediğini delalete bırakır. Delalete bıraktığı kişi kimdir? Hidayeti Kur'an'ın dışında arayan kişidir. Ve yehdi ileyhi men enâb. Enâb olan ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişi kimdir? Hidayeti Kur'an'da arayan. Nitekim Ali İmran suresinin 73 Bakara 120'de kesinlikle hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşmak olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Peki Allah'ın delalette bıraktığı kişiler hidayeti Kur'an'ın dışında arayanlardır. Allah'ın kendisine ruhunu kendisine ulaştırdığı kişiler hidayeti Kur'an'da bulanlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim hidayet, hidayetin hedefi mutluluk ve iki ayet-i kerime bize bunu net olarak açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, kişinin ruhu Allah'a ulaşmayı dilediği an geri kalanı Allah'ın gerçekleştirdiğini görüyoruz. 7 Furkan'ı Allah veriyor, 12 tane insanla onun mürşidine Allah ulaştırıyor, mürşidi hacet namazıyla Allah'a gösteriyor, 7 kademe nefsini Allah'a tezkiye ediyor, 7 tane gök atı ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor ve sanki bunları kendisi yapmış gibi işte 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah Teala ona hibe ediyor, lütfediyor, ikram ediyor. Ama bütün bunların hepsi İslam'ın 5 şartının içinde yok. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i, sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i tilavet et, oku. Namaz kıl çünkü namaz o kötülükten fuşuyatan men eder. Sahabeyi oku, anlat. Ve namaz kıl. Namaz münkerden fuşuyatan men eder. Kişi namazla meşgul olduğu için namaz kıldığı sürece kimseye bir kötülük yapamaz. Onun için bütün kötülüklerden men eder. Allah-u Teala ama Allah'ın zikri en büyük. Namazın kötülükten fuhşiyattan men ettiği namaz kılındığı süre içerisinde kimseye kötülük ve fuhşiyat yapılmaz. Ama ondan sonra muhakkak ki Allah'ı zikretmek, Allah Allah Allah diye Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Allah'ı zikretmenin en büyük ibadet olduğunu Kur'an-ı Kerim kayıt altına almış. Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike. Rabbin ismiyle zikret. Asap 41 Rabbini çok zikret. Nisa 100 Rabbini daimi zikret. Zikir, çok zikir, daimi zikir farz olmasına rağmen din öğreten üniversitelerin hiçbirisinde zikir yer almıyor onların öğretisinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cennete asla giremez. Yunus 7-8 bunu kesinlikle anlatıyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Ve onların gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yoktur. İslam'ın 5 şartının içerisinde ibadetlerin sultanı zikir yer almıyor. Ve almadığı için de insanlar kuru kuya İslam'ın 5 şartını yerine getirer ki Kehf 105'e göre onlar cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Sebep Allah'ın ayetlerini belli ki Allah'ı inkar ettikleri için. Yani kim dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını
dilemezse, inkar ederse amelleri boşa gidiyor. Amelleri boşa giden kişinin gideceği yer cehennem. Kehf 105 net olarak bunu açıklıyor. Evvela ilim sahiplerini bunu anlaması lazım. Bütün ilim sahipleri, ilme yakinin sahipleri Allah-u Teala'nın birinci ve ikinci ve üçüncü kat cennetlerine girebilirler. Yani Kur'an'ın lafzını öğrenenler bunu gerçekleştirebiliyor. Dördüncü kat cennetin sahipleri ise ilmel yakin ve en yakin arasında bir köprü yerdedirler. %80 kalbi nurlanan bu kişinin dördüncü kat cennete girebilmesi irfanın sahibi olmasıyla mümkündür. Ve ne yazık ki Yunus'un da ifade ettiği gibi sevmü salat hacü zekatla sanma gibi biter zahit işi. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan yoksa dördüncü cennet de yoktur. Gelelim nefsin Allah'a teslim beşinci kat cennet. Beşinci kat cennete ancak ulul elbab daimi zikirle ulaşılabilir. Allah-u Teala bunu net olarak bize anlatıyor, söylüyor. Altıncı kat cennet ihlasa ulaşmakla gerçekleşir. Yedinci kat cennet ise salah makamının son üç kademesine kişi yer alıyor. Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz şüphesiz ki emanet, yani insan ruhunun dünya hayatında alabalaşması insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyen cenneti. İkinci kat cennet mürşidine tabi olan cenneti. Üçüncü kat cennet ruhunu Allah'a teslim edenlerin. Dördüncü kat cennet fizik vücut teslimi. Beşinci kat cennet nefsin teslimi. Ulul elbab. Altıncı kat cennet ihlas makamının sahiplerinin girdiği cennet. Yedinci kat cennet ise salah makamının 5, 6 ve 7. kademelerini ihata eder. İrşad makamına tayin edilen herkes, rekamindeki Resuller ve Nebiler veya huzur namazının imamlığı göreviyle görevlenmiş olanlar olan kavimlerdeki Resullerdir. Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın hamelelerine ikram ve hürmet ediniz. Kur'an'ın hamileleri, Kur'an'ın hakikatlerini yaşayanlardır. Her kavram eğer 7 kademe taşıyorsa, 7 kademede birbirinden farklı manalar olacaktır. O zaman herkesin üzerine farz, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir. Önemli olan Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Aynı kelimenin mesela takva kademesinin ya da kelimesinin 7 tane kademede göstermesi asıldır. 7 kademede şekillenen takva bugün din adamları tarafından sadece tek bir mana ile ifade ediyor. Allah'tan korkmak. Allah'tan korkmak, çekilmek, sakınmak olarak alıyorlar ve büyük bir yanılgıya düşüyorlar. Halbuki Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor aranızda? En hayrınız Kur'an-ı Kerim'in lafzını, ruhunu öğrenen ve öğretendir. Demekten neyi kastetmiş oluyor? Kur'an-ı Kerim'in tilavetini demiyor, kıraatını demiyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in lafzını veya Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Mehdi Aleyhisselam da sahabeye, daha doğrusu Mehdi Aleyhisselam da sabıkların lahine, ne böyle Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretiyor ve yaşatıyor ve Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretip yaşatıyor. Peygamber Efendimiz'in 14 asır sonra Peygamber Efendimiz'in söylediği hedefe ulaşılmış durumdadır diyor. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i yani onun lafzını ve ruhunu öğrenen öğretendir. Öyleyse siz olan Kur'an-ı Kerim'in lügat manasından sakın hareket etmeyin. Bu lügat manasını neye göre değerlendireceğini öğrenin. Öğrendiğiniz zaman ancak Kur'an-ı Kerim'deki 7 safayı öğrenmiş olursunuz. Herkese öğretebilecek bir boyut kazanmış olursunuz. Allah-u Teala'nın muhtevasında olaya baktığımız zaman evet gerçekten de Kur'an-ı Kerim bazı milletleri yükseltir, bazı milletleri alçaltır. İşte Kur'an-ı Kerim'in yücelttiği milletler
kalben ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden, bu temel üzerinde dini inşa eden, dini yaşayan insanlardır. Ama alçalttığı kişiler ise hidayeti Kur'an'da aramayan, yanlış adreste arayan insanlar, ulaşmayı dilemeyen, kendilerini cehenneme mahkum eden ve başkalarının da cehenneme gitmesine sebep olan insanlardır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem de dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimiz minnetiyle dileyerek, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'in okumasını öğrenmek değil, Arapçasından Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir konulu konferansımızın sunuş konuşması. Burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de sahabe gibi, siz de Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisinde Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenmek istiyorsanız, kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın sizin için taneti mürşide tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayınız. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve hayatımıza tatbik etmek için ne yapmalıyız, açıklayabilirsiniz? Evvela kalben Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Çünkü Fussilet 44'te Kur'an-ı Kerim amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Öyleyse amenü olabilmek için de hem Hud 29 hem de Rum 31'de Allah-u Teala bu hakikati açıklıyor. Rum Hud 29'da Nuh Aleyhisselam, ben bu amenü olanları yanımdan kovmam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. İşte amenü olanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler ve münip olanlardan da takva sahibi olanlar kurtuluştadır. İşte Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve hayatımıza tatbik etmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Öncelikle kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Allah Resulü, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hidayet hepimizin üzerine farz. O zaman Kur'an-ı Kerim'de hidayeti arayacağız. Kur'an-ı Kerim'in dışında hidayeti aramak, aramamak manasına geliyor. Aydın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim bizim için hidayet kaynağıdır diye söyleniyor. Kur'an-ı Kerim'le nasıl hidayete erebiliriz? Açıklar mısınız? Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 7 safa ve 4 teslimi üzerimize farz kılmış. Birinci safhası hidayeti dilemek, kalben ulaşmayı dilemek. Ama ikinci safha hidayetçiye tabi olmak. Hidayetçiye tabi olduğunuz an ruhun hidayeti başlıyor. Hidayetçiye tabi olduğunuz zaman fizik gücü hidayeti başlıyor. Hidayetçiye tabi olduğunuz zaman nefsin hidayeti başlıyor. Hidayetçiye tabi olduğunuz zaman iradenin hidayeti başlıyor. Ve 7 kademedeki nefs tezkesiyle ruhun hidayeti, ruhun Allah'ın zatında yok olması gerçekleşiyor. Ama fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimiyle tamamlanıyor. 25. basamakta nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimiyle 26. basamakta ihlastan sonra iradenin hidayeti, iradenin de Allah'a teslimi 28. basamağın 4. kademesinde gerçekleşiyor. İşte Kur'an-ı Kerim bizim için hidayet kaynağıdır. En kaynağı ruhun hidayetinin kaynağıdır. Fizik vücudun hidayetinin kaynağıdır. Nefsin hidayetinin kaynağıdır. İradenin hidayetinin kaynağıdır. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik vücudun hidayeti fizikün Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi.
iradenin hidayeti, iradenin Allah teslimi. Bunların hepsinin de muhtevası farklı. Ruhun hidayeti, ruhun vücuttan ayrılarak 7 tane gök katı yükseldikten sonra Allah'ın zatında yok olmasıdır. Fizik vücudun hidayeti, Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesidir. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki 19 afetin temizlenmesi, 19 faziletin sahibi olmamızdır. İradenin hidayeti de iradenin Allah'a bağlanmasıyla ve teslimiyle gerçekleşir. Kastamonu'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Evet. Allah Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede bahsettiği ruhun hidayetini 12 kere üzerimize farz kılıyor. İşte farz kıldığı ayetler. Ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırması 12 defa farz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde nefs-i müleme akademesinde kişi Allah'tan mı, şeytandan mı ilham aldığını ayırt edebiliriz. Zaten herkes başlangıçta şeytandan ilham alır, şeytandan vahiy alır. Ama bu kademe artık o kişinin Allah'tan ilham almaya başladığını gösteriyor. Şems suresi 8. ayet-i kerimenin tefsiri, sonra Allah nefse fücurunu, yani devamlı günah işleyen bir dizaynı ve devamlı hayra dönük işlemler yapan takvasını ilham etti. Muğla'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, günümüzde binlerce hafız var. Birçok insana Kur'an öğretiyorlar. Bu durumda herkes Kur'an'ı okuyup anladığına göre müşride gerek var mıdır? Sevgili kardeşlerim, işte bir kere daha söyledik. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, Kur'an-ı Kerim'in Arapçasından öğrenmek değildir. Müzikte okumak değildir. Tecvitte okumak değildir. Kur'an-ı Kerim'in öğrenmesi, Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı ve yedi ruhunu öğrenmektir. Bunu da ancak mürşitten öğrenebilirsiniz. Onun için Yunus diyor ki, dinle kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resul'ün cemali göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşit araya, arayanlar buldu devayı. Bin kez okursan aktan karayı bir kamil mürşide varmasan olmaz. Kamil mürşit hidayeti, Kur'an'ın lafzı, mana lafzını, yedi yani lafzını Kur'an-ı Kerim'den öğretiyor. Ama diğerleri Kur'an'ın dışındaki kaynaklardan öğretiyorlar. Şu an bütün din üniversitelerinde, imam hatiplerde din Kur'an'dan öğretilmiyor. İnsanların yazdığı el yazması kitaplardan öğretiliyor. Böyle olunca da Kur'an-ı Kerim'e, din tatbikatına 19 tane bidat devreye girmiş. Ve bu 19 tane bidat, Kur'an'daki 19 tane temel kavramı din tatbikatından çıkartmıştır. Antalya'dan bir kardeşim bir hadiste, Muhterem Hocam bir hadiste şerifte, Peygamber Efendimiz her gece gecenin son üçte birinde Yüce Rabbimiz dünya temasına nüzul eder. Şöyle buyurur, hani bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Benden bir dilekte bulunan yok mu? Dileğini kabul edeyim. Benden bağışlanma isteyen yok mu? Onu affedeyim buyuruyor. Bu hadis-i şerifle Kur'an'la uyumlu mu? Açıklayabilirsiniz. Evet sevgili kardeşlerim. Bakın bu hadis-i şerifle Müzzemmil suresinin 22. ayet-i kerimesine beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanların bir topluluğu. Yani bir kere bu ayetin muhtevasını yaşamak, bu hadistekini yaşayabilmek müşride tabiyet de mümkündür. Bakın. Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğu. Kimdir senin dediği Peygamber Efendimiz. Onunla beraber olanı sahabe. Gece ibadetine kalkıyorlar ki gece ibadeti salihlerin bir ödevidir. Gecenin üçte birinde, ikisinde, bazında, onun yarısında, bazen üçte birinde Kur'an-ı Kerim okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazını kılmak için kalktığını biliyor. İşte bu kalkanlardan bak ve geceyi ve gece gündüzü Allah'tan takdir eder. Onun sizin hesaplayamayacağınızı bildi. Öyleyse ne diyor şimdi hadise bakalım. Her gece, gecenin son üçte birinde Yüce Rabbimiz dünya semasını, yani 12 saat geceyi kabul edersek üçte birinde son 4 saati yer alıyor. Yani ne diyelim, güneşin doğumundan 4 saat evveline giderseniz o 4 saatlik süreyi kapsıyor. Bu da seher vaktine tekabül ediyor. Ve seher vaktinde kalkıp zikredenler, işte bu ayette zikredildiği gibi
Her gece, gecenin son üçte birinde Yüce Rabbimiz dünya semasına nüzul eder. Hani bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Öyleyse bu kimdir duasını kabul edeyim? Mürşitle beraber mürşide tabi olan. Benden bir dilekte bulunan yok mu? Dileğinin kaynağını getireyim. Benden bağışlanma isteyen yok mu? Onu affedeyim. Bu hadis-i şerif işte bu ayetle örtüşüyor. Gece ibadetine dikkat edin çünkü o sizden önceki salih kimselerin adetidir. Şüphesiz ki gece ibadetinde kalkmak Allah'a yaklaşmaya vesiledir. Bu ibadet günahlarını alıkoyar, hatalara kefaret olur ve vücuttan dertleri giderir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah biz insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab filleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi
asr-ı saadete ulaştılar. Yedi safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer'i 17. Hepsi mürşitten, hasr-ı sultan, nebiler, salatı ve peygamberimize tabi olan mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklı olarak, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cüz-i irade, külli irade, ilahi irade. Birinci sual, ilahi irade, külli irade ve cüz-i irade nedir? İlahi irade, her şeyi yoktan var eden Allah'ın iradesidir. Yaratma ve yaşatma, bunlar tamamen ilahi iradenin gerçekleştirdiği fiillerdir. Yoktan var eden sadece Allah'tır. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Biz hepimiz insan olarak birer cüzüz. Birer parçayız. Allah-u Teala'nın her birimize verdiği irade, cüz-i irade adını alır. Kainatta zerrelerden, cüzlerden oluşur. Ama bir bütün, bir küldür. Külli irade Allah'ın öyle bir kül halinde bilgisayar sistemidir ki kainatın her zerresini kontrol altında bulundurur. Külli irade Allah'ın sünnetullahının adıdır. Meleklerde irade yoktur. Cinlerde ise cüz-i irade vardır. Ve Allah-u Teala'nın tüm insanların cüz-i iradesinin den istediği tek şey daveti kabul ederek hem bu dünyada mutlu olmak hem de ahiret hayatında cennete gitmek. İlahi irade her şeyi en üst noktada yarattı. En şerefli varlığı olan insan için yaratmıştır. Ve Allah-u Teala İlahi irade, cüz-i irade sahibi varlığın mutlu olmasını istiyor. Ama öyle olmasına rağmen cüz-i irade kutsal, kutsal iradeye Allah karışmadığı gibi kimsenin de karışmasını istemiyor. Cüz-i irade sahibi kul, kendisi iradesini kullanarak hedeflere ulaşmak durumunda. Genelde her devirde insanların %90'dan fazlası ya iradesini kullanmıyor ve iradesini yanlış kullanmak suretiyle cehenneme gidiyor. Ama bir de her devirde insanların %10'dan azı iradesini Allah'ın emrettiği biçimde kullanarak, Allah'a ulaşmayı dileyerek iradesini doğru istikamette kullanmak suretiyle hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat yaşıyor hem de ölüm sonrası hayatta da Allah onu cennetine alıyor. Öyleyse biz insanlarda irade çok önemli bir yeri var, konumu var. İrademizi kullanmakla mükellefiz. İradesini kullanmayanlar ve yanlış kullananlar hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem ölüm sonrası hayatta cehenneme girecek olanlardır. İkinci sual, ilahi irade ile külli irade yani sünnetullah arasında fark nedir? Tüm bu kainatı ve külli irade ile cüz-i irade yaratan ilahi iradedir. Evet, tüm kainatı külli irade ile cüz-i iradeyi yaratan ilahi iradedir. Külli irade ise Allah'ın kainatı idare etmek üzere dizayn ettiği ilahi kompütürün adıdır. İlahi irade bunlarla meşgul olmaz. Bu görevi yapması için sünnetullahı vücuda getirmiştir. Sünnetullah Rabbimizle olan direkt ilişkilerimizde hiçbir fonksiyonun sahibi değildir. İlahi iradeyle bir ilişkimiz olduğunda, mesela Allah-u Teala ile konuştuğumuz zaman sünnetullahın hiçbir fonksiyonu yoktur. İlahi irade neyi dilerse sünnetullah'a ihtiyaç duymadan hemen gerçekleşir. İlahi irade neyi dilerse sünnetullah'a ihtiyaç duymadan hemen gerçekleşir. Öyleyse Bakara suresinin 117. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Gökleri ve yeri bedi olarak, örneksiz olarak yaratandır. Bir işi kaza ettiği olmasını istediği zaman o şeyi sadece ol der, o hemen oluverir. Nahl suresinin 40. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala "İnnemâ kavlünâ li şeyin izâ aradnâhu en nekûle lehu kun feyekûn." Şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol dememizdir. O da hemen oluverir. Yani Allah Teala'nın bir şey olmasını istediği zaman külli iradeye ihtiyaç duymaz. Sünnetullah Rabbimizle olan direkt ilişkilerimizde hiçbir fonksiyonun sahibi değildir. İlahi iradeyle bir ilişkimiz olduğunda mesela konuştuğumuz zaman sünnetullah'ın hiçbir fonksiyonu yoktur. İlahi irade neyi dilerse sünnetullah'a ihtiyaç duymadan hemen gerçekleşir. Üçüncü sual, Allah-u Teala insanlardaki cüz-i iradeye müdahale eder mi? Bütün insanlar Allah'ın müdahale etmediği bir serbest iradenin sahipleridir. Ama her yapılanın ya bir mükafatı ya da bir cezası olacaktır. Bu irade yapı insanı sorumluluk altına sokar. Peki Allah-u Teala hiç kimsenin iradesine müdahale etmez mi? Eder tabii. Kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah onun iradesini raf eder ve kendi ilahi iradesine bağlar. Kişi her saniye ne yapması gerektiğini Allah'a sorar, emirleri gerçekleştirir. Sonraki kademede Allah-u Teala onun iradesini raf eder. Yani iradesini kaldırır. Artık her saniye ne yapması lazım geldiğini Allah ona bildirir. Öyleyse iradesini Allah'a teslim edenlere Allah-u Teala iradenin nasıl kullanması gerektiğini ifade ediyor. 15 yaşından itibaren sorumluluk başlıyor ve kişinin iradesini yanlış kullanması halinde ceza, doğru kullanması halinde mükafat söz konusudur. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala herkese bir serbest irade vermiş, yani bir cüz'i irade vermiş ve istiyor ki herkes bu kendi iradesiyle Allah'a yönelsin ve ona ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın verdiği emirleri ne getirmek, ona ulaşmak için o.
3: Çok farklı bir şey yani Allah'a ulaşmak. Ona ulaşabilsek yeter ki.
4: Abdest, namaz.
1: Bunları yaparak Allah'a ulaşabilir miyiz?
4: Tabii ki. Abdestli olduğun zaman şeytan uymuyorsun.
1: Peki Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
2: Allah'a her şeyimiz ulaşır. Kötülüğümüz ulaşır, iyiliğimiz ulaşır.
4: İbadetimiz.
1: Allah-u Teala ruhu bize emanet olarak üfürmüş. Bu emanetin de ölmeden önce teslim edilmesini emrediyor. Ermiş evliyaları gibi ona ulaşmamızı istiyor. Bu konuda neler düşünürsünüz?
2: Zaten ruhumuzun, yani ölmedene gerek yok ki ona. İstediği zaman her şeyi yapan, istediği zaman alan, istediği zaman veren o.
3: Yani niyetimiz o. İnşallah ulaşabiliriz. Bu zamanda biraz zor.
4: De işte yapabilsek bu dünya hayatı, maddiyat, bazı şeyler bazen engel olabiliyor.
2: Benim bildiğim Cenab-ı Allah iste benden diyor. Ama yürekten iste.
1: Bu duayı yapar mısın?
2: Tabii ki. Yüce Yaradan'ım, ölmeden önce ruhumu sana ulaştırayım.
3: Ben de ermiş evliyaların gibi sana teslim olmak istiyorum.
4: Allah'ım, ölmeden önce bana emanet ettiğin bu ruhu sana teslim ediyorum. Ermiş evliyaların gibi sana teslim olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz ölmeden önce ruhun Allah'a teslimi konusunda, zaten ruhumuz onun ölmeden olmasına gerek yok. İstediği zaman veren, istediği zaman alan o dedi. Ruhun Allah'a geri dönüşü Allah'ın kontrolünde midir? Hayır, Allah-u Teala cüz-i irade sahibi konumdan bunu kendisinin talep etmesini ve ancak kalben talep etmesi halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını buyuruyor. Ruhun Allah'a ulaşması iki şekilde gerçekleşir. Ölümle hayattayken. Allah-u Teala bizden hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını talep etmemizi buyuruyor. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَدْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اِنْ يَحْمِلْهَا وَاَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَهُولًا. Biz emaneti göklere, arza, dağlara sunduk, teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler. Ondan korktular. İnsan yüklendi. Muhakkak ki insan çok zalimdir, çok cahildir. Yani fizik vücutla birlikte biz emaneti göklere, arza, dağlara teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler, korktular. İnsan yüklendi. Muhakkak ki o çok zalimdir, çok cahildir. Emaneti yüklenen nefsimiz, nefsimizin 19 afeti var. Ve bu 19 afetten bir tanesi zulüm, tanesi de cehalet. İşte bu emanetin Allah'a ulaşabilmesi ancak nefsin manevi kalbindeki 19 afetin kontrol altına alınmasına bağlı. Enam 36'da ennemâ yeseyyibu aleyhe ellezîne yesmâhûn, davete icabet edenler, işitenlerdir. Secde 11'de kul yetevfekum melekul mevtü lezîne yukarebikum sümâ ileyen tırcağın, üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri sizi mütevaffa kılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Barakkarak katıda da ellezine yazınlüğüne ennem mülakü rabbum benim ileyi racun. Öyleyse görüyoruz ki Allah'ın katında cüz-i irademizin çok büyük bir önemi vardır. Bizim cüz-i irademiz devreye girmedikçe Allah'ın bize kapalı olan kapıları açılmaz. Şeytanın bize açık olan kapıları da kapanmaz. O yüklediğimiz ruh emaneti Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım gelen bir emanet. Bu dünya hayatını yaşarken olması üzerimize 12 defa farz kılmış. Allah-u Teala cüz-i irademizle Allah'a geri dönmeyi dilememizi istiyor. O irademizle bir karar vermek mecburiyetindeyiz. Eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah-u Teala bu talebi kalbimizde gördüğü an Rahim esması ile tecelli ederek peş peşe idi Furkan'la ve 12 tane insanla bizi mürşidimize ulaştırıyor. Mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuza harip sirat-ı müstakim ulaşıyor. Ve sirat-ı müstakim üzerinden seyri sürükle 7 kademede nefs eskesiyle ruhun 7 tane gök katı yükselmesi ve sonuçta ruhun Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala hidayeti yaşayabilmemiz için irademizi kullanarak Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı da farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Olması gerekiyor. Bir mürşide bağlanmak gerekiyor yani.
4: Daha sağlam oluyor yani. Çünkü bir yere bağlandığın zaman onların ibadetleri daha farklı oluyor. Yani dersleri oluyor, görevleri oluyor. Bir görev gibi. Nasıl çalışmak bir görev. O da görev gibi oluyor. Daha yakın oluyorsun.
1: Günümüzde yaşayan evliya var mıdır? Allah dostlarının hayatımızda olması bize ne kazandırır?
2: Ben şimdi o Allah dostlarının bize görünmeyen şekilde dünya üzerinde yine görevlerini yapıyorlar. Ben ona inanıyorum.
3: İnsanın maneviyatı daha farklı oluyor. Daha bağlantılı oluyorsun yani. Onun için daha güzel oluyor bence.
4: Zikirleri, derslerini, tesbihatlarını çektiğin zaman tabii ki Allah-u Teala ile bağın hiç kesilmiyor bu sefer.
2: Şimdiki evliyalar yok, eski evliyalar yok, var. Ama hepsi çıkar hesabına dayanmış. Allah rızası için yapan yok. Eskiden Allah rızası içinmiş.
1: Siz de hayatınızda bir mürşidinizin olması, ondan Allah yolunda ilerlemek, onunla ilerlemek istemez
2: mi? Tabii ki isterim. Neden istemem? Ben bir ara girdim, Kadri cemaatine girdim. Daha kendimi mutlu hissettim. Daha huzurlu hissettim. Yani öbür dünyanın daha güzel olacağına inandım. Daha güzel olacak dedim. Yani ben böyle bir kuş gibi oldum.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda bir yere bağlandığı zaman onların ibadetleri daha farklı oluyor. Dersleri oluyor, görevleri oluyor dedi. Mürşide tabi olan kişiye Allah'ın emri dışında bir görev verilir mi? Mürşidin yaptığı şey öğretmek ve yaşatmaktır. O Allah'tan alır, insanlara ulaştırır. Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Hepimizin görevi bu istikamette bize düşenleri gerçekleştirmektir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dikkat edin. O sahabeyi sözleriyle onlara öğreterek ve yaşatarak en üstün velayet makamına ulaştırmıştır. Öyleyse bizler de onun izinden gitmek istiyorsak, onu örnek almak istiyorsak, Ashab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُنْ فِي الرَّسُولِ اُسْوَةً حَسَنَةً لِمَّنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَمُنْ اَغْلِي وَزَكَرَ اللّٰهَ كَسِينَ Allah'ın zatına ulaşmayı dileyen ahiret gün numan, Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulüne güzel bir örnek vardır. Şura Ali 1'de مَا كَانَ لِبَشَنْ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَنْ يُرْسِلَ رَسُولَهُ فَيُوحَى بِإِذْنِهِ Allah-u Teala beşerle vahiy yoluyla konuşur. Bakara 151'de ise Ebu'l-i Tutan Peygamber Efendimiz'in sahabeye karşı 5 görevinden bahsediyor. Buyuruyor ki o size ayetlerimizi tilavet etsin. O sizin nefsinizi tezkiye etsin. O size kitabı, hikmeti öğretsin. Hikmetin ötesini bilmediği şeyleri o öğretsin. 5 göreviyle sahabe kısa bir süre içinde 20 sene boyunca hem Kur'an'ı öğrenmiş hem yaşayarak öğretme noktasına gelmişler. Gökteki yıldızlar gibi olmuşlar. Ama bunun dışında faydası ilmin sahipleri de insanları Allah yolundan ayırmakla meşguller. Ashab 67-68'de قَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَتَانَا سَدَتَنَا وَكُفَرَنَا Devrimizin saadet küferasına tabi olduk. فَدَّلْنَا سَب۪يلَ Buna bizi yoldan saptırdı. Onlara iki kat azabı ya Rabbi. Öyleyse hedefler var. 7 safa hedef emirler var. Bu hedeflere ulaşmak için de Allah'ın bize farz kıldığı 7 tane vasıta emir söz konusu. Vasıtaları yerine getirmek suretiyle hedefleri bir bir gerçekleştirdiğimiz an bizi Allah-u Teala teslim yüküyle Allah'a teslim olma noktasına ulaştırır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selamu aleyküm, rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Kıymetlerinizden hasret ve hürmetle öpüyoruz inşallah hocam. Hocam, cennet ve cehennemde cüz'i iradenin durumu ne olacaktır inşallah muhterem hocam? Kıymetli dualarınızı bekliyor, ellerinizden öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun, biz hepinizi çok seviyoruz. Cennet ve cehennemde cüz'i iradenin durumu ne olacaktır? İrade cennet ve cehennemde insanla beraber olmayacaktır. İrade bir vücut değildir. Bu sebeple bir vücut olarak ne cennet hayatı ne cehennem hayatı yaşaması söz konusu değildir. Ayrıca nefsle fizik vücut beraberliğin cennette veya cehennemde iradeye hiçbir zaman ihtiyacı olmayacaktır. Bu sebeple irade ölümle beraber fonksiyonunu tamamlamış olur. Evet, irade ölümle beraber fonksiyonunu tamamlamış olur ve artık o kişinin iradesinden bahsetmek söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: İrademiz bizi mutluluklara ulaştıran bir kılavuzdur ve Allah-u Teala irademizi güçlendirmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydaları neler?
2: Allah'a daha yakın olmak, kendini bir daha iyi hissetmek, kabacası Allah'a daha yakın olmak.
3: Zikir en büyük şey, en güzel şey zikir. Ne bileyim, insan ruhen rahatlıyor zikir çekince.
4: Daha kuvvetli bir iman, Allah-u Teala'ya daha yakın olmak.
3: Zikirsiz olmaz, asla olmaz yani.
1: Mutlu olur mu zikir yapan biri?
2: Olur. Olur ve oldum da ben yani.
1: Zikrettiğimiz zaman çevremizle olan ilişkilerimiz değişir mi?
3: Değişir. Çok farklı maneviyat olarak, şey olarak daha farklı davranıyorsun. Ruhun rahatlıyor. Öncelikle ruhun rahatlıyor.
4: Gerçekten kalpten isteyerek dört dörtlük yaparsan her türlü ya. Yani evlatlarına daha iyi davranıyorsun. Daha sakin bir anne oluyorsun. Kafa da rahat oluyor. Kalben de daha rahat oluyorsun.
1: İrademiz devrede olduğunda sizce şeytan bizi kandırabilir mi?
2: Kandıramaz. Zikirde kandıramaz.
3: Fazla şey demez, vesvese veriyor, ediyor ama yine de şey edince, ona girince, yapınca olmuyor yani.
4: Hayır, tabii ki hayır. Diklenebiliyorsun şeytana yani. Şeytanı görmemezlikten gelebiliyorsun bazen. Dur sen sus, yapacağım ben bunları diyorsun, beni ayartamazsın. Git başımdan, ben bazen çok kavga ederim. Git başımdan, uğraşma benimle diyebiliyorum yani.
0: Zikir yapmak konusunda öncelikle ruhun rahatlıyor dedi. Zikir yaptıkça ruh değişecek midir? Hayır. Zikir yaptıkça değişen nefstir. Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala يَا اَيَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. Ey iman edenler, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz tezkiye olursanız zararlı olanlar size zarar veremezler. Allah-u Teala'nın değişmesini istediği nefsimizdir. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hafızalık afet var. Bu afetten evvela tek bir zirekle kontrol altına alması, daha sonra tamamen kalpten temizlenmesi söz konusu. Ruhumuzun kalbi hangi standartlarda bir insan olursanız olun, %100 hasletlerle doludur. Hiçbir zamanda değişmez. Değişen nefsimizin kalbidir. İnsanlar zikir yaptıkça nefs tezkiyesini kalbinde değişiklik olur. Mutluluğumuzsa nefsimizin önce tezkiyesine bağlıdır. Bu bizi cennet saadetine ulaştırır. Daha sonra tasfiyesine bağlıdır. Bu da bizi dünya saadetine ulaştırır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden.

peygamberlerin Allah'ın tasarrufunda olduğunu, bir başka hükmünü taşıyor. Allah-u Teala burada fîmâ feradallahu kullanıyor. Bu kelimeye baktığımız zaman bir peygamber için onun Allah'ın farzlarının dışında çıkması yoktur gibi bir mana oluşuyor. Ama ayetin sonuna baktığımızda Allah-u Teala diyor ki Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader oldu. Öyleyse Allah'ın farzlarına itaatsizlik etmemeleri onların iradelerinin değil, Allah'ın bu konudaki tasarrufunun neticesidir. Yani Nebiler ilahi iradenin tesiri altında olayları gerçekleştiriyor. İlahi irade Allah'ın iradesi, Nebilerin de ilahi iradeyle tespitler. Cüz-i irade, kulların iradesi, külli irade de sünnetullah, Resullerin dışındaki veli mürşitler 7. safhada külli iradeyle tespitte oluyorlar. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Birinci sual, Azerbaycan'dan bir izleyicimiz Hüseyin Hocam. İnsanlara şahit olarak başta devrin imamı, sonra kavim resulleri, mürşitler, alt kademe mürşitler, daha alt kademe mürşitler gelir. Mürşitlerden alt kademe ve daha alt kademedeki mürşitler kimlerdir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, en üst noktada mürşit devrin imamıdır. Daha sonra kavim resulleri, daha sonra veli mürşitler, 7 sabah 4 teslim yaşayan veli mürşitler. Onun dışındakiler artık vekil mürşitlerdir. Bunlar zaliler, muhlisler 2, lelbab 3, muhsinler 4 ve zahitler 5. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir izleyici, Muhterem Hocam, dünyalık işlerimizi hangi seviyede tutmalıyız? Örneğin bir dergah sohbeti veya bir konferans olduğu zaman bu işlerimizi ona göre programlarsak manevi açıdan bize ne gibi kazançlar olur? Ayrıca o hizmetlere iştirak etmek için işimizi aksatırsak sanki rızkımız azalacakmış gibi bir düşünce oluşuyor. Biz de bu konuda ne buyursunuz? Doğru değil. Yani bu dünya hayatını Allah-u Teala, dünya ahiretin tarlasıdır. Biz dünyayı ahiret için kullanmamız lazım. Dolayısıyla Allah'ın emrettiği biçimde Allah'ı, mürşidimizi ve diğer insanları kendimize eline geçirip ona göre hizmet ve gayret içine girdiğimiz zaman Allah-u Teala'nın yardımını üst seviyede alırız ve o bizi sonsuz mutluluklara ulaştırır inşallah. İstanbul'dan bir kardeşimiz Hüseyin Hocam, düşüncelerimizin fizik bedenimize olumlu ya da olumsuz etkisi var mıdır, açıklar mısınız? Allah-u Teala düşünceler Allah'ın hakikatini de içerebilir veya ne olabilir? Zan da olabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kendi zanlarına tabi oluyorlar. 7 tane ayet-i kerimede zan da yalandır, sözlerin en yalandır. Allah Teala cahillerin zanlarına tabi olanlar olduğunu buyuruyor. Ayetler bunu gösteriyor. Bizden Allah'ın istediği şey ne? Zanına tabi olmamak, Allah'ın Kur'an hükümlerine tabi olmak. Hücret 12'de bazı zanlar günahtır. Ya eyvellezine amin işteni bu kesine mine zanni. Ey amelimler, zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Zan, suizan, hüsnüzan, suizan günahtır. Hüsnüzan bizi güzelliklere ulaştırıyor. Örneğin Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّا مِلَيْ رَعْجُونَ.

Onlar ruhun bir kere Allah'a ulaşacağından kaviyen emin olanlardır ve böylece kalben ulaşmayı dileyerek hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir buyuruyor. Bakara 46. Dördüncü soru, Ankara'dan bir izleyici Mütehan Hocam. Kur'an öğretim metotlarından kısa nasıl nefsi tesviye ediyor, açıklayabilir misiniz? 7 safa Kur'an-ı Kerim öğretim metodu var. Tebliğ 1, kıraat 2, tilavet 3, tezkiye 4, talim 5, kısa 6, tezekür 7. Kısada peygamber kısaları insan hayatında önemli bir an. Dolayısıyla onların kısalarında, yani peygamberin kısalarında Ulelbab için bir ibret vardır. Uydurulan söz değildir. Lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Kısa. Beş ve altıncı safhada Ulu Elbab kademesinde kişi yerin göğün melekütüne sahip oluyor. Evvela yerin melekütü, daha sonra göklerin melekütüyle kalp gözüyle Allah Teala ona gösteriyor ve daha sonra en üst noktadaki tezekkür elinden olabilmesi için de Allah Teala o kişiyi inşallah memur ve mezun kılıyor.

0: Peygamber kıssalarında Allah Teala o kişinin fuadını onunla tespit ediyor. Hud suresinin 118-119. ayetlerine belki baktığımız zaman Levşâ Rabbuke lecealnen nâse ümmeten vahidetten neyesine buhtayfun. Yani Allah dileseydi bir tek ümmet kılardı. Hud 119'da hani İlâ limen rahime rabbuke lizalike hakkına kılâhum temmet kelimatü rabbike emle minel cehenneme minel cinneti ve nâse ecmeyin. 120'ye bakalım inşallah. 120-121. Fuat'ten bahsediyor. Evet. Künün nakısu aleyke min enbâi Resûl. Hud suresinin 110. 120. ayet-i kerimesinde sana anlattığımız şeylerin hepsi Resullerin haberlerindendir. Onlarla senin kalbindeki Fuat hasasını bizim ötesindeki idrağa sağlamıştırırız. İşte bu Kur'an-ı Kerim metodlarına kısa nefs nasıl nefs tasfiye ediyor açıklayabilir misiniz? Hud 120'de Allah-u Teala bunu açıklıyor. Ve bunda bu haberlerde sana hak müminlere öğüt ve zikir geldi diyor Allah-u Teala. Hud 120'de. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Şura 23 ayeti açıklar mısınız? Şura 23'te muhterem Efendimizin tefsirinde yakınlıkta sevgi Allah'a yakınlıkla Resul ve Resul'e tabi olanların birbirine karşı olan sevgileridir. Allah'a yakınlık arttıkça kişinin Allah'tan alacağı mükafatlar da artar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi başlangıçtadır. Mürşidine tabi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyenden daha yakındır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi mürşidine tabi olandan daha yakındır. Fizik ürünü Allah'a teslim eden kişi ruhunu Allah'a teslim eden daha yakındır. Nefsini Allah'a teslim eden kişi fizik ürünü teslim edenden daha yakındır. İnşaata ulaşan kişi nefsini Allah'a teslim eden daha yakındır. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise hepsinden ve irşat olan kişiden daha yakındır. Buradaki yanlıkla sevgiden başka ifadesi kim daha yakınsa o Allah-u Teala tarafından daha çok seviliyor. Manasındadır. Kişinin sonsuz sevgiye ulaşması iradesini de Allah'a teslim ettiği noktada güzellikleri arttırırız. İfadesinin manası burada ortaya çıkmaktadır. Mağfiret etmek kişinin günahlarını örtmenin ötesinde sevaba çevirmektir. Bu mükafatın güzellikleri iyilik kat be kat arttırmasıdır. Hüsna güzel olan demektir. Allah-u Teala hüsna diyerek iki şey söylemiş olmaktadır. 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşmak, 28. basamağın 4. kademesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, Allah'ın zatını görmek olarak ifade edebiliriz. Antalya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, şu anda bizler zaman hızı içerisinde yaşıyoruz. Kainat büyüyor. Kainatın durması ve zaman geri gelme hızı hakkında bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, gravitasyonun çekim kuvveti büyük parçaların küçükleri çekmesi kuvveti şeklinde ifade edilebilir. Bu gravitasyona çekim kuvveti büzülmeyi de muhtevasına alır. Ama Allah Teala Zariyat 47'de göğü yaratan biziz ve onu genişleten biziz buyuruyor. Ve ise kainat büyüyor. Kinetik enerjiyle zaman beyin abiydin ve nelle Sema biz onu büyük bir kudretle bina ettik ve muhakkak ki onun genişletici olan elbette biziz. Kainat büyüyor. Bu büyüme hızı kainatı büyüme hızıyla gravitasyon çekim kuvveti arasındaki fark kadardır. Ne zaman büyüme hızı sıfırlanırsa O zaman zaman tersine çalışır ve büzülmeyle asli noktaya tekrar geri dönecektir. Allah Teala Enbiya suresinin 103. ayet-i kerimesinde bunu sanıyorum 103. ...104'e bakalım inşallah. Veya 102. Evet, o gün kitapların yazılı sayfanın dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halk etmeye başladığımız gibi eski durumlarda iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimize bu bir vaittir, evet. Nasıl kitabın sayfaları gibi Allah-u Teala kainatı büyütürken bu şekilde açılıyorsa, zamanın durmasıyla birlikte büzülmeyle sayfalar tekrar tek tek kapanacak ve asli noktaya tekrar gelecektir. Allah-u Teala böyle buyuruyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, hamd ve şükür sohbetinde hamd şükrün anahtarıdır buyurdunuz. Bu sözü nasıl idrak etmeliyiz? Açıklar mısınız? Tabii. Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın katına şükürle çıkılır ama hamd şükrün anahtarıdır. Allah'ın bize bahşettiği maddi nimetlere karşı şükredeceğiz. Örneğin İbn-i Seleben Resulullah'tan ya Resulullah bana dua et Allah bana mal versin deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn-i Selebe'ye diyor ki şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırdır. Bir kişi düşünün ki çok malın sahibidir ama zekatını birine vermiyor. Öte yandan bir kişi düşünün ki az malı var ama o az malın zekatını birine veriyor. İşte Allah Resulü zekatını birine veren kişi o malın şükrünü eda ediyor. Şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Ama bunun şu noktasında olabilmek hamdın devrede olmasını ifade ediyor. Hamd da manevi nimetlere karşı Allah'a vermemiz gereken bedeli ifade ediyor. Manevi nimetlere karşı Rabbimizin manevi nimetlerine karşı hamd ediyoruz. Maddi nimetlere karşı şükrediyoruz. Biz Allah-u Teala'nın bize verdiği manevi nimetleri onun hamdını eda edersek ki 7 safha hamd vardır. O 7 safha hamda baktığımız zaman şükrün bundan sonra geldiğini görüyoruz. Secde 15'te bizim ayetlerimize iman edenler, amin olanlar onlardır ki ayetlerimiz zikredildiği zaman secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Onlar kibirlenmezler. Rabbini hamd ile tesbih et, ondan mağfiret dile. Makke o tövbeleri kabul edendir. Bu ayetlerde Allah Teala hamdi açıklıyor. Hamd şükrün anahtarı inşallah. Hamdını gerçekleştirmeyen kişi şükrün sahibi olamaz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutlu Kur'an'ın sonuna getirdi. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma sarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sorular geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bunun bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli oğlunu bana kurban edeceksin. Artık dayanamıyor Hazreti İbrahim, oğluna gidiyor diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, buradan daha güzel ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut alemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, onu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası. Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programlarının sualler ve cevaplar ile ilgili bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci sual, Muğla'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. İç dünyamızda, dış dünyamızda herhalde Allah'la olan ilişkilerimize demesi lazım. Üç cephede şeytanın tesirinden kurtulmak için nasıl bir yöntem izlemeliyiz? Sevgili kardeşim, şeytanın tesirinden kurtulmanın yolu zikirdir. Emir Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Ve yine Emir Sultanı Peygamber Efendimiz İnsanı azaptan kurtarabilecek olan zikirden daha önemli bir silah yoktur. Dünya hayatı bizi zikirden alıkoyuyor. Onun için Allah-u Teala dünya hayatı bir fitnedir. Enfal suresinin 28. ayet-i kerimesi de Gabun 15. اِنَّ مُوَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Enfal 28. اِنَّ اللّٰهُ وَاَنَّهُ اَرْشُنْ عَز۪يمٌ Mallar ve çocuklar bir fitnedir. Yani bizi zikirden alıkoyuyor. Mal ve çocukların dünya hayatı olduğunu Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde, pardon, Kehf suresinin 46. ayet-i kerimesinde bildiriyor. El malu vel benune zinetel hayati dünya. Ve Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesi Ya eyyühellezine amenu La tulukum amwalukum ve evladukum an zikrillah. Sakın mal ve çocuklar sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Men yefal zalike fe ulake mul hasirun. Öyleyse iç dünyamızda da dış dünyamızda da Allah'la ilişkilerimizde de bizi iblisin tesirinden kurtarabilecek yegane silah zikirdir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, tebliğ yaptığım birisi Tövbe suresi neden besmele ile başlamıyor diye sordu. Ona nasıl bir cevap veremeliyim? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Tövbe suresinde Allah-u Teala katil emrini veriyor. Yani öldürme emri. Başka ayetlerde geçerli olmayan bir şey. Tövbe suresi Allah-u Teala'nın katletme emrinin var olduğu bir süredir. Bizi yolumuzdan çıkaracak olan düşmanlara veya oradan geçen ayette geçen muhtevaya göre başkalarını katletme emri verilmiştir. Tövbe suresi bu sebeple besmele ile başlamaz. Tek süredir. Tek bir süre besmele ile başlamayan süredir o tövbe suresidir. Ama Kur'an-ı Kerim 114 süreden teşekkür ediyor. 113 sürede besmele ile başlıyor. Tövbe suresinde besleme söz konusu değil. Ama bu besmele Nem suresinin 30. ayet-i kerimesinde veriliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de besmele yine süre sayısı kadar geçiyor. Nem suresinin 30. ayet-i kerimesi muhakkak o Süleyman Aleyhisselam'dan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Öyleyse besmele ile tövbe suresinin başlamamasının sebebi katıl emrini vermesidir Allah-u Teala'nın. Bizi öldürmek isteyen, bizi yurdumuzdan çıkartmak isteyen kişilere bizim de onlara karşı bir savaş vermemiz emrediliyor. Katil. Adana'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Enfal suresi 27-28. Nefsimizden yana olmamayı ve ne pahasına olursa olsun Allah'a yolunda hizmet etmenin, tebliğ yapmanın önemini bu ayetlerle bir ilişkisi var mıdır? Evet, Enfal suresinin 27-28. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ya eyyühellezine amenu la tehinu Allah ve Resulehu ve tehinu emanatikum. Evet sevgili kardeşlerim, ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala "İnne Allah ya'murukum an tu'addil emanati ila ahliha." Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Başlangıç noktasında ruh emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur ve onun teslimiyle teslimler tamamlanır. Ama bu emanetlerin Allah'a teslimi zikirledir. İşte bilin ki وَعَلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Mal ve çocuklar sizin için bir imtihandır. Münafık'ın 9'a sakın sizi zikirden alıkoymasın. Zikirle emanet olan ruhu teslim edersiniz. Zikirle emanet olan fizik vücudu teslim edersiniz. Zikirle emanet olan nefsinizi teslim edersiniz ve zikirle en son olarak iradenizi de teslim edersiniz. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde emanete riayet etmenin imanı yoktur. Yani Allah'ın bize verdiği emanetleri Allah'a teslim etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Ahdimizin içerisinde ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini ve iradenin misaki var. Öyleyse bunların birbiriyle ilişkisi var mı? Var tabii. Nefsimizden yana olmamayı ve Allah yolunda hizmet etmenin ve tebliğ yapmanın önemini bu ayetlerle bir ilişkisi var mı? Var tabii. Allah Teala Mümin Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Mümin Suresi'nin 8. ayet-i kerimesi Ya eyyühellezine hum li emanatin ve ahdihim ra'un. Onlar ki hem emanetlerine ve ahdlerine riayet ederler. Allah Resulü emanete riayet edenin imanı yok. Ahde vefa etmeyenin de dini yok. Ruh emaneti o Allah'a teslim olduğu zaman bizi vücut emaneti o Allah'a teslim olduğu zaman ve ruh emanetinin Allah'a verdiği misak, fizik vücut emanetin Allah'a verdiği ahd, nefs emanetin Allah'a verdiği yemin ve irade emanetin Allah'a verdiği misak. Onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Uyanlardır, sadık olanlardır diyor. Yerine getirenler. Ama Me'ariç suresinin 32. ayet-i kerimesinde de bir kere daha dile getiriliyor. Dolayısıyla başlangıç noktasında velezine min emanet ma'atim rahim var emanetlerine vaatlerine riayet edenlerdir. Riayet eden olan sadıklar. Öyleyse Allah Resulü emanete riayet etmenin imanı yok, ahde vefa etmenin dini yok. Olayıyla onlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Mürşitlerine tabi olmayanlardır. Allah razı olsun. Almanya'da birkaç muhterem hocam, muhterem efendimiz bir sohbetinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a tevekkül etmemiştir diye buyurdu. Tevekkül Allah'a ulaşmayı dileyerek mi? Başlıyor, açıklar mısınız? Evet. Allah'a tevekkül Allah'a ulaşma dileğiyle başlıyor. Nitekim Allah kimleri sever? İşin birinci safhasında Allah tevekkül edenleri sever. Allah tövbe edenleri sever. Allah takva sahiplerini sever, muhsinleri sever vesaire öyle devam ediyor. Bahreden bir kardeşimiz muhterem hocam, imsak vaktinde sabah namazı kılınıyor mu? Evet, imsak vakti girdiği zaman sabah namazı kılınıyor. Çok uyku basıyor, ezanı beklemeden çoğu zaman öyle kılıyorum. Bu konuda doğru olan nedir açıklar mısınız? Evet, kılabilirsiniz. İmsak vakti girdiği zaman sabah namazını kılabilirsiniz. Genellikle imsaktan yarım saat sonra da kılınıyor ama imsak vaktinde de kılınabilir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Sizlere bir sorum olacaktı inşallah. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu söyleyenler oluyor. Allah insana şer verip derece kaybettirir mi? Bu konuda ilgili değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalpten inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğini söyleyenler oldu. Allah insana şer vererek derece kaybettirir mi? Gerçekten bu doğru değil. Şimdi 7 tane ayet-i kerimeye baktığımız zaman 7 ayet-i kerimenin de şerrin nefsimizden olduğunu Allah-u Teala açıklıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte ayetler. Nisa 79 وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Araf 23 رَبَّنَا زَلَّمْنَا اَنْفُسَنَا Biz nefsimize zulmettik. Enfal 51 biz nefsimize zulmettik. Biz onlara zulmet, onlar nefslerine zulmettiler. Yusuf 53 belki buraya Yunus 44, 44'ü اِنَّ اللّٰهَ لَا يَزُمْنَ النَّاسَ وَلَاكِنَ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَزِّمُونَ O ayeti buraya da alabiliriz. Yusuf 53 وَمَا اُبَرْعُ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِي اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّ Yunus 44 evet. Hayır Allah'tan şer nefsimizden evet. Enbiya 87 لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ Senden başka ilah yoktur. Biz nefsimizi zulmettik. Kasas 16 Rabbim ben nefsime zulmettim. Öyleyse görüyorsunuz ki kesinlikle derecat kaybettirici her ne varsa hepsi nefsimizdendir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden geçen şer nefsimizdendir. Günah nefsimizdendir. Seyyiat nefsimizdendir. Zulüm nefsimizdendir. Ama yine Kur'an ayetlerinde geçen hayır Allah'tandır, sevap Allah'tandır, hasenat Allah'tandır ve salihat Allah'tandır. Hadis-i şerifte sizden kim bir hayırla karşılaşırsa Allah'a hamd desin. Kim de hayır değil de başka bir şey bulursa kendinden başka bir şey levmetmesin. Hadis-i şerifte de hayırla karşılaşırsa Allah'a hamd etsin, şerle karşılaşırsa nefsini levmetsin. Artık kim bir hayır bulursa Allah'a hamd etsin, kim de hayırdan başka bir şey bulursa nefsinden başka kimseyi ayıplamasın. Öyleyse hem hadislerde de hem ayetlerde şerrin nefsimizden olduğunu Allah-u Teala açıkça beyan ediyor ayetlerde ve hadiste de Resulullah'ın şerrin nefsimizden olduğunu buyuruyor. Şimdi bu hayır ve şer Allah'tandır nereden çıkmış? Bütün bu ayetleri göz önüne almamışlar. Tek Nisa 78'de münafıklar Peygamber Efendimizle beraber olan beraberliklerinde onları sevindiren bir olayla karşılaşırsa bu Allah'tandır diyorlar. Ama kendilerini üzecek bir durumla karşılaştıklarında bu da sendendir diyorlar. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'den sadır olan her şeyin hayır da şer de Allah'tandır diyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in iradesi yok. İlahi iradeyle hareket ediyor. İlahi iradeyle hareket ettiği için Allah-u Teala ikisi de Allah'tandır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tasarruftadır. 7 ayet-i kerimede Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah'ın tasarrufunda olduğunu buyuruyor. Öyleyse tasarruftaysa, kendi iradesi yoksa, o zaman Peygamber Efendimiz üzerinden sadır olan hayır kesinlikle Allah'tandır. Ama münafıkların üzüldüğü bu şer sendendir dedikleri şey aslında onun da Allah'tan olduğunu, münafıklar olayı yanlış değerlendirerek söylüyorlar. Bir Allah'ın değerlendirmesi var. Bize derecat kazandıran her şey Allah'tandır. Derecat kaybettiren her şey şerdir. Hayır ve şer tanımına. Ama münafıklar bunları yanlış değerlendiriyorlar. Kendilerini sevindiren Peygamber Efendimiz'e olan beraberliklerinde, Peygamber Efendimiz üzerinden oluşan, kendilerini sevindiren olaylar, hayır diyorlar Allah'tandır. Ama kendilerini üzen olayları da Peygamber Efendimiz'den söylüyorlar. İşte Allah Teala bunu açıklıyor. Hayır Allah'tandır, şer nefsimizdendir. Ama Peygamber Efendimiz söz konusu olduğu zaman hayır de şer de Allah'tandır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in Kasas 68'e göre iradesi yok. Rabbuke yahluku men yeşâhu ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, azim ya da hırsla hareket ettiğimizi nasıl anlayabiliriz? Hırs, dünya malına tamah etmektir. Azim ise Allah yolunda üst seviyede bir gayreti göstermektir. İkisinin arasında birbirinden tamamen ayrılıyor. Mahariş suresinde veya Kalem suresinde hırsla ilgili bir ayet var kardeşimiz abilse. Bir de Lokman suresinin 17. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Lokman Aleyhisselam evladına nasihatte bulunuyor. Ya Büneyye, akimus salate ve amir bil ma'rufi ve nehyna anil münkeri ve sabr ala ma asabeke ene zalike min azmil umur. Yani sana isabet eden şeye sabret. İşte bu azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Bahriş suresinin 8, 9, 10. ayetlerine baktığımız zaman orada da insanın hırslı bir varlık olduğu, hırsın geçtiği ayete baktığımız zaman ruhun nefsin afetlerinden olan hırsın geçtiği ayete bakılırsa orada geçiyor inşallah. Hırs ve şehvet Maariş 19'muş. Evet, Maariş suresi 19. Bakın, innel insane hulika haluan. Muhakkak insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Yani hırs olarak, hırs içinde. Dolayısıyla hırs nefsimizin bir afeti ama azim ruhumuzun hasletlerinden sayılabilir. İkinci sual, zikrimizin artışının bir engeli de dominant olan afetler midir? Bu istikamette ne yapmamız gerekiyor? Tabii. O zaman o esmalarla ilgili zikirleri yapmamız lazım. Aradan adam bir kardeşimiz muhterem hocam. Tabi olmayan bir tanıdığım kötü olan ruhumuzdur. Nefsler ruhumuz aynıdır diyor. Bu konuyu nasıl bir şekilde ayetlerle tanıdığıma anlatabilirim? Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ اَمِنْ سَلْسَالٍ مِنْ هَمَانِ مَسْنُونَ Salsalinden kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme ait olan kalıbımızdır. Ama Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسُ الْمَمَا سَوَاهَا biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat. İşte bu afetler sebebiyle Allah Teala ayetlerde bütün bize derecat kaybettireceği her şeyin nefsten olduğunu buyuruyor. Bize derecat kaybettiren nefsimizin afetleridir. Kin ve nefrettir, küfürdür, yalandır, haksızlık ve zulümdür, haset ve düşmanlıktır, cehalettir, cimriliktir. Bunlar afetler bize derecat kaybettiriyor ki afetlere tesir eden de şeytandır. Ama ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Suma savaha ve nefaha fî min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruhu Allah'ın ruhu olması hasebiyle 19 tane hasletten mücehazdır. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet de ruhtadır. Çünkü ruh Allah'ın emrinden, Allah'ın bir parçadır. Allah'ın zatından bize üfürülüyor. Öyleyse tabi olmayan kardeşimiz kötü olan ruhumuzdur. Olayı tamamen yanlış. 7 ayet-i kerimede şer sizin nefsinizdendir diyor. O zaman şerrin nefsimizden olması, şerrin ruhtan olması mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Yetmez. Nefse ruh aç arasında birbirinden farklı tam 12 tane özellik var. Kur'an-ı Kerim'de nefse ruh arasındaki 12 tane fark, nefsin özellikleri. Nefs seba edilmiştir, ruh üfürülmüştür. Nefs tezkiye olma emrini vermiştir. Ruh ise Allah'ın zatına dönme emriyle mücehazdır. Nefsin tezkiye olmasına karşı ruh Allah'ın zatına ulaşabilir. Nefs başlangıçta nefse emare edilir, ruh ise Allah'ın emrindendir. Bu ayet nefs 19 tane afet, Maide 91. Ruhta 19 tane hasret var. Nefs ölümü tadar, ruh Allah'a döner. Nefs berzah aleminde fiziktir, ruh emr aleminde fizik. Nefs azap görür, ruh azap eder. Nefs şer işte zulmeder, ruh şer işlemez. Nefs cennet veya cehennem atına gider, ruhun cennete emrine bilgisi yok, Allah'ın zatına döner. Nefsin serbest iradesine karşı ruh Allah'ın emrindendir, iradesi yok. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır, ruh dilediği an vücuttan ayrılabilir. Nefs çift yönlü bir değişebilir, ruh tek yönlüdür. Bütün 12 tane farklı özellik söz konusu. Ankara'dan bir kardeşimiz, Bismillahirrahmanirrahim, neden bu kadar değerli, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, bütün fizik alem, 6 tane kainat yaratılmış, kendi alemlerinde fizik. Bunların hepsi Rahman esmasının bir tecellisidir. Ama Rahim esmasının tecellisi ise fizik ötesi muhtevayı ifade ediyor. Zaten her şey fizik ve fizik ötesinden müteşekkil olduğuna göre bütün kainat iki esmanın tecellisidir. Ve Allah ismi de Allah'ın zatını ifade ediyor. Karaman'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, haccet ve istihare namazına nefsimiz devreye girer mi? Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, haccet namazında mürşidinizi soruyorsunuz, girmesi söz konusu değil. İstihare ile namaz, Allah'tan soruyorsunuz bir bilgiyi, yine mümkün değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tam 5 tane ayet, artık şeytanın sultanlığı sizin üzerinizde yoktur buyuruyor. İşte Hicr 42, benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Kimdir Allah'a kul olan? Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı kalben dileyen. Nahl 99'da tevekkül edenler sultanım yoktur. Kul olana sultanım yoktur. Mümin olana sultanım yoktur. Öyleyse şeytanın tesiri söz konusu değil. İzmir'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, şeytanın zulmani ilimlerinin zararından korunmak mümkün mü? Elbette. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diler ve mürşidine tabi olursa, daha evvel bir zulmani tesirinin altına kalmamışsa, o noktadan itibaren devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer aldığı için önden arkadan, sağdan soldan onu korur. Devrin imamının voltajı ile iblisin voltajı birbirine mukayese edildiği zaman devrin imamının voltajı iblisinkinden kat be kat büyük. Öyleyse kesinlikle mürşidine tabi olan, bakın devri imamın ruhu gelir başımızın üzerine ve koruyucu bir kalkan olarak devreye girer. Rad 11'de önden ve arkadan korur. Şuara 215'te sağdan ve soldan korur. Zaten iblisin geldiği dört cephe tamamen evet koruma kalkanı, takva elbisesi. Rad 11'den önden arkadan korur. Şuara 215'ten sağdan ve soldan korur kanatlarıyla. Ve buradaki koruma kalkanı sebebiyle şeytanın sihir büyüsü zarar veremez. Delalette olanlar zarar veremez. Şeytanın fısıltıları zarar veremez. Musibet isabet etmez. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli hocam. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Çevremizde arkadaşlarımızla konuşurken dünya işlerinden Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz için vakit kalmıyor, uğraşamıyorum diyenler oluyor. Burada denge nasıl sağlanabilir? Bizi aydınlatır mısınız? Sizi çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Sevgili kardeşim, dünya işlerinden Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz için vakit kalmıyor, uğraşamıyorum diyenler oluyor. Öncelikle hepimiz Allah içiniz. Allah'a karşı sorumluyuz. Allah-u Teala diyor ki her şeyi ben sizin için yarattım, sizi de kendim için yarattım. Öyleyse Allah'la ilişkilerimizde emanetleri sırasıyla Allah'a teslim etmemiz ve Allah için olmamız lazım. Kimdir Allah için olan? Ruhunu, beşini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden, başkaları için yaşayanlar. İşte Allah Resulü hadisinde diyor ki, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirette. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, dünyada, eğer biz Allah içinsek, başkaları için yaşamamız ve onları mutlu etmemiz söz konusu. Yarın ölecekmiş gibi ahirette de o zaman sırasıyla ruhumuzu, beşimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmenin gayreti içinde olacağız. Bu arada belki şöyle düşünebilir kişi. Ben o zaman sorumlu olduğum etrafındaki çoluk çocuğumun rızkını nasıl temin edeceğim? Allah-u Teala diyor ki sen benim için, sen ben de senin içinim. Onun için dünyaya vahiy ediyor Allah-u Teala. Ey dünya! Kim senin için çalışırsa sen onları çalıştır. Kim benim için çalışırsa sen onlar için çalış. Öyleyse kesinlikle kimse rızkının endişesi içerisinde olmasın. Mutlak surette Allah-u Teala en güzelini veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyur hadisinde. Zikrin en eftali hafi olanı, rızkın en hayırlısı da kâfi gelenidir. Allah-u Teala zaten dünyevi maişetimizi veriyor yani bir şekliyle veriyor ama asıl olan üst seviyedeki mutluluğu yaşamak mutlaka Allah için olmayı gerektiriyor. Allah için de olmak başkaları için yaşamaktır. En üst seviyede kaliteli başkaları için yaşayanlar iradesini de Allah'a teslim eden Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Allah için olmak herkesin Allah tarafından İrşada memur ve mezun kılmasıyla gerçekleşir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinize, hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinize, hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar, bu soruları kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hidayet ve mürşit. Hidayetin mürşit kavramı ile ilişkisi nedir? Hidayet mutluluğun anahtarıdır. Hidayetçi yani mürşit de mutluluğu vücuda getirebilecek olan özelliğin sahibidir. Hidayetle vazifeli olan mürşitlerin başında devrin imamından başlayarak bütün mürşitler hidayetçi istikametinde vazife görürler. Ama hidayetçilerin arasında birisi o en üst noktada devrin imamıdır. Hidayetin asli rehberi odur. Kişiyi mutlaka o hedefe ulaştırır. Diğerleri hepsi hidayete erdirmeye vesile olanlardır. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın peygamberlerinden bahsediyor ki Allah-u Teala bütün peygamberlerini hidayete erdiren imam olarak tayin ediyor. وَجَعَلْنَاهُ مَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا وَوْحَيْنَ فَيْلَ خَيْرَاتِ وَقَامِ السَّلَاتِ وَعَدْتَ زَكَاتِ وَكَنْ عَذَنَا عَبِدِينَ Onları emrimize hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Ama nebiler arasında daima fetret dönemi var. İşte bu fetret döneminde de fetret döneminin olmadığı her kavimde ardı arkası kesilmeksizin vazifeli olan Resuller arasından Allah bir tanesini vekaleten devrin imamı olarak seçiyor. Secde 24'te zikredildiği gibi. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا لَمَا سَبَرُوا وَكَانُوا وَاَيَاتِنَا يُقِيُونَ Onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasil etmiş oldukları için. Maide 35'te de onun dışındaki bütün Resuller vesile olanlardı. Ya eyyühellezine aminu takullaha ve abtagu ileyhi vesilete ve cahidu fi sebili leallekum tuflihun. İman edenler Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Allah yolunda cihat edin böylece felaha erersiniz buyuruyor. Görüyorsunuz ki mürşitsiz bir hidayet mümkün değil. Mutlak surette Allah'ın tayin ettiği mürşit lazım. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de mürşit. Onun için خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Öğretenler daima Allah'ın mürşitleridir. Bir de öğrenenler vardır. Allah razı olsun. İkinci sual, herhangi bir mürşide tabi olan herkes hidayete erecek midir? Hayır. Allah-u Teala mürşidi Allah tayin eder. Nahl 9'da وَعَلَى اللّٰهِ قَسْتَ السَّب۪يلِ مِنْ هَجَائِرُ وَلَوْشَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ondan sapanlar da var. Nasıl olacak? Bakara 45'te zikredildiği gibi, sabır ve namazla istihane-i mürşidinizi Allah'tan isteyin. İstihanenin mürşit olduğunu nereden biliyoruz?
7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Sana kul oluruz ve istihane-i mürşidimizi sadece senden isteriz. Nisa suresinin 147. ayet-i kerimesine bakacak olursak da görüyoruz. Nisa 147'de Allah Teala "Ma yef'alallahu bi'azabikum in şekertum." Eğer siz şükrederseniz ve amin olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah şakirdir, alimdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a ulaşması birbirinin arkasından tahakkuk eden Allah'ın garantisi içinde olan üç safhadır. Hidayet üzere olanlar Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşitlerine ihsanla tabi olanlardır. Biri de Allah'a ulaşmayı dilemeden mürşide tabi olanlar var. Onlar üzerinde pozitif istikametinde bir değişiklik olmaz. Allah onlara mürşitlerini göstermez. Ama onlar gene de bir mürşide giderler, tabi olurlar, tabiyetleri de hiçbir işe yaramaz. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde قَالَتَ الْعَرَبُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُلْ اَسْلَمْنَا وَاَنَمَا يَدْخُلْ اِمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. Kalplerinizin içine iman girmedi. İşte kalplerin içine iman girmeyenler, onlar da tıpkı Allah'a ulaşmayı dilemeden sahabe gibi gidip Resulullah'a tabi olmuşlar ama Allah Teala öyle buyuruyor. Onların kalplerine iman girmedi. Yani onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Üçüncü sual, hidayetin ne olduğunu bilmeyen insanlar da olabilir mi? Hayır. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri mutlaka sual soruyorlar. Bir kere her kavmin içerisinde o kavmin ana insanıyla Allah'ın ayetlerini tilavet eden Resuller var. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: وَبَسِقَ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا. Kafirler cehenneme bölük bölük sürüldüklerinde cehennem bekçileri sual soruyor: size Allah'ın ayetlerini tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Onlar da geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Öte yandan Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Orada da yine cehennemlikler cehennemin kapısından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar: size nezirler gelmedi mi? Onlar da geldi ama biz yalanladık, Allah bir şey indirmemiştir dedik ve mürşitleri delalette olmakla itham ettik. Ama işleseydik, o haklıysaydık bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse hidayetin ne olduğunu bilmeyen insanlar da olabilir mi? Hayır, herkese ulaşıyor ama insanların hidayet davetine verdiği cevaplar farklı. Her insan hayattayken Allah'ın Teala'nın bir sözcüsüyle mutlaka karşılaşır. Mutlaka hidayetle muhatap olurlar. Hangi toplum olursa olsun, tüm toplumlara mutlaka her devirde Allah'ın Teala'nın Resulü gelmiştir. Mutlaka hidayetle işaret olmuşlardır, hidayetle ikaz olmuşlardır. Hiç kimse bundan müstahni değildir. Amazon ormanları içinde pigme kabilesi bile 30 tane ev, 30 tane kulübe olsa bu insanların da arasına Allah Teala Resul göndermiş. Asla bir peygamber değil ama orada bir vazifeli.
En'am 48'de ve ma nursulü mürselin illa mübeşirin ve müzirin. Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz.

0: Neydi konumuz? Hidayetin ne olduğunu bilmeyen insanlar da olabilir mi? Hayır. Allah Teala diyor ki Zuhruf 29'da ben onları ve babalarını onlara hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul gelinceye kadar metalandırdım, yaşattırdım diyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre hidayet kurtuluşun habercisidir ve hidayete adım atmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ölümden sonraki hayat.
3: Hayattayken manevi yönden daha yakın olmak.
4: Dini görevlerimizi, namaz, diğerlerini falan hepsini yerine getirmek. Bunları getiremiyoruz çünkü şeytan bizim elimizi ayağımızı bağlıyor. Bir zaman yetiremiyoruz bir kere. Çünkü telefonla, internetle ya da sosyal çevremizde çok çok fazla haşır neşiriz. Allah'a yönelmeyi unutuyoruz.
1: Kur'an okuyaraktan, namaz kılaraktan, Kabe'ye giderekten, zikrullah ederekten.
5: Allah'a ulaşmak, Allah'ın yolunda, Allah'ın emirleriyle hareket etmek yani.
6: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Dualarımız.
1: Allah Teala hidayete ermemiz için Allah'a ulaşmayı dilememizi emretmiş. Ya Rabbi sana ulaşmayı diliyorum diye manevi dualar ediyor musunuz?
4: Evet, ediyorum tabii ki.
5: Allah'a ulaşmanın yolu çok. Yeter ki ulaşmak isteyelim.
1: Birlikte Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
2: Ey yüce Allah'ım, ölmeden eve, yaşarken emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı, senin dostun olmayı diliyorum ya Rabbi.
1: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum ya Rabbi.
5: Ey yüce Allah'ım, yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı, evliyan olmayı diliyorum ya Rabbi.
4: Ey yüce Allah'ım, ben de emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırma, senin ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz dini görevlerimizi yerine getiremiyoruz. Çünkü şeytan elimizi ayağımızı bağlıyor dedi. Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getiremiyor olmamızın sebebi şeytanın bize olan tesiri midir? Şeytan kendi düşüncelerini hep bizim düşüncelerimiz gibi zannettirmek ister. Nefsimizin afetlerine tesir ederek dilediklerini yaptırmak istikametine harekete geçer. Aslında iblisin normal standartlarda bir etkisi yoktur. Yapabildiği şey sadece kandırmaktır. İblis herkesi aldatmaya ve Allah'tan soğutmaya çalışır. İçinizden bir ses size bu istikamette bir işaret veriyorsa, bilin ki o şeytanın ta kendisidir. Bu açıdan belki şeytan insanlar için gerçekten Allah'a ulaştırıcı bir kılavuz olabilir. Nasıl olabilir? Ne söylüyorsa tersini yaptığımız takdirde. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Yani iblis nefsimizi kullanarak bize tesir etmeye çalışır. O zaman Allah Teala'nın bize verdiği görev ruhumuzun Allah'a teslimi, nefsimizin %51 oranında aklanmasını, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsimizin %81 aklanmasını, nefsimizin Allah'a teslimi, nefsimizin %100 aklanmasını, temizlenmesini, nurlanmasını ifade ediyor. O zaman vazifelerimiz bu. Bunları yapmamız halinde Allah Teala'nın gösterdiği hedefe kolaylıkla ulaşabiliriz. Baş düşmanımız olan şeytan %100 kalbi nurlanan insana tesir edemez artık. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala mutlaka ibadet sevgisini verir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah hepimizden Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Öyleyse bir kere daha Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getiremiyor olmamızın arkasında iblisin tesiri var mı? Var tabi. Ama Allah'ın kalu bela gününde önümüze koyduğu sorumlulukları yerine getirmemiz halinde iblisin

0: bize galip gelmesi de söz konusu değil. Evvela ruhumuzun teslimi Allah'ın garantisinde, Allah'a tevekkül edersek, vekil tayin edersek, fizik vücut teslimini de Allah-u Teala'nın gerçekleştireceğini, arkasından bizi daimi zikre ulaşarak nefsin Allah'a teslimini de Allah'ın yardımıyla gerçekleştirebileceğimizi inanmamız, iman etmemiz lazım. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde hidayetçiler tayin etmiş ve insanlara hidayeti getiren hidayetçiye, mürşide tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'ı anlatan, Allah yolunda ilerleyen, insanları yönlendiren.
3: Bizi Allah'a daha yaklaştırıyor, daha doğru güzel yol gösteriyor. Sancağının altında durdurup bizi götürmeyi, kurban olduğuma ulaştırmayı.
4: Bu devirde yolunu kaybetmemek için bir yerden bir takip sağlamak lazım.
5: Bizi Allah'a ulaşmayı daha çok kolaylaştırır. Çünkü hani onlar bize daha çok yol göstericidir.
1: Onlara tabi olmak bize ne sağlar?
2: Aslında en güzeli Peygamberimizin izinden gitmektir.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hani onun sünnetine bağlı kalıp Kur'an'a sarılmak daha iyi geliyor.
2: Ama onlar da bize Peygamberimizin izinden gitmek için yol gösteren insanlardır.
1: Bu devirde var mı Allah'ın dostları?
4: Allah dost olmasa bu dünyada biz yaşamayız yani.
1: Siz de böyle bir Allah dostuna bağlanmak ister miydiniz?
3: İsterim tabii. Ne için? Her zaman için isterim.
5: Onları nasıl bulabiliriz? Okuduğumuz kitaplarda, çevremizde hadi onlara Allah'a daha yakın olan kişilerle sohbet ederek onlara ulaşabiliriz.
1: Allah Teala hacet namazı kılarak mürşitlerimizi Allah Teala'dan sormamızı emrediyor. Siz de hacet namazı kılarak mürşidinizi Allah'tan sormak ister miydiniz?
6: Yani Allah'ın koyduğu bir şey zaten yanlış olamaz söz başta. Yani bundan sonra demek ki hacet namazı kılmamız gerekiyor.
3: Ben de bulmak isterim. Buldum de elhamdülillah.
1: Tabi misiniz?
3: Evet.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda aslında en güzeli Peygamberimizin izinden gitmektir. Ama onlar da Peygamberimizin izinden gitmek için bize yol gösteren insanlardır dedi. Bir mürşide tabi olmadan Peygamber Efendimizin izini takip etmek mümkün müdür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e zaten sual sormuşlar. Peygamber Efendimizin izinden gitmek ona itaat etmektir. Ona itaat eden kişi bu 7 hadis-i şerifi gereğince hacet namazı ile mürşidini Allah'tan sorması lazım. Bu sözler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözleridir. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir peygamberlik. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. O zaman eğer Allah Resulü böyle buyuruyorsa benden sonra Nebi gelmeyecek, benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Kim halifeye, imama itaat ederse bana itaat etmiştir. O zaman her devirde bizim halifeyi bulmamız, imamı aramamız lazım. Nitekim Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisi, size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa o cahiliye standartı eriyor. Öyleyse imamlar gelecek ve zamanın imamına tabi olun diyor Peygamber Efendimiz. Benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur, onlara asi olan bana asi olur. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki, mürşidinizi hacet namazıyla Allah'tan sorun. Nitekim Resulullah vaaz ettiği üç grup rüyada benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Ya Resulullah mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. İşte kim hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorarsa, Allah ona mürşid gösterirse, Allah'ın mürşid göstermesi bu salih rüyadır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiye ne kadar hacet namazı kılsa dahi Allah ona mürşit göstermez. Allah Teala biz salihleri yeryüzünün varisi bıraktık. Bunlar yeryüzünün mirasçılarıdır diyor. Bütün devrin imamları hem kendilerinden evvel yayınlanmış olan son şeriat kitabının varisleridir. Hem son nebinin varisleridir hem de kendilerinden evvelki son devrin imamının varisleridir. Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkın rahmetine kavuştuktan sonra artık yeryüzünde peygamber olmayacağı için Allah-u Teala bütün kavimlere gönderdiği yüzlerce Resul'den bir tanesini Allah-u Teala huzur namazının imamlığına tayin eder. İşte o yeryüzünün halifesidir. Onun için hadis-i şerifte benden sonra nebi gelmeyecek ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları yürür. Yedi grup varisten bahsediyor Allah'ın Resulü. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Enam suresi 97. ayet-i kerimede belirtilen yıldızların insanları hidayete ulaştıran mürşitler olduğunu söyleyebilir miyiz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Enam suresi 90. ayet 7. ayet-i kerimesinde belirtilen yıldızların insanları hidayete ulaştıran mürşitler olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Mürşitler yıldızlarla temsil olunuyor. Allah-u Teala'nın Enam 97'de söylediği açıklama mürşitlere ait olan bir açıklamadır. Çünkü Allah-u Teala hidayete ermekten bahsediyor. Her devirde mürşitler yıldızlarla temsil olunuyor. Karalar, fizik vücutta denizler, nefsine yolu bulmaksa ruhun Allah'a ulaşmasıyla gerçekleşiyor. Evet, karalar fizik vücutta, denizler nefsine ve yolu bulmaksa ruhun Allah'a ulaşmasıyla. Bu ayette paralel olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa hidayete erer. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ki devirde önce 4 halife geçiyor. 4 halifeden sonra sahabeye tabi olay olunuyor. Ensara macine tabi olunuyor ve hepsi de Allah'ın izniyle hidayete erdirenler. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
8: Allah Teala dalaletten kurtulup hidayet basamaklarında ilerleyebilmemiz için zikir yaparak nefsimizi tezkiye etmemizi de emretmiş. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
6: Hem kalbe şifadır hem maddi yönde de çok etkisi vardır.
2: Allah'ı sürekli zikretmek, Peygamber Efendimiz'i sürekli zikretmek sürekli aslında kalbimizde ve aklımızda olduğunu göstergesidir.
3: Kalbimiz yumuşadıyor, daha güzel bir yol gösteriyor. Yani Allah diyor ki başka bir şey değil mi yok? Allah da bizi daha iyi sever inşallah cennetine koyar. Acır bizim yaşlılığı.
4: Ruhunu rahatlatır, insanı daha dinde, daha hayata bağlar. Yani zikirle Allah'ın yolunda ilerlemek daha kolay.
5: Zikrin önemi sürekli Allah'ı zikretmek, şeytanı kendimizden uzak tutmaktır zaten ve onu hatırlamak. Onu hatırladıkça kötü olan bir şeylere yöneldiğimizi düşünmüyorum. Hani onlara yönelmemizi engelliyor.
8: Sizce zikir yapan insan mutlu olur mu?
2: Tabii kalp temizleniyor, ferahlanıyor.
3: Elhamdülillah mutlu olur. Allah diye hiç yolda kalmaz kızım.
4: Eder tabii ki. Ruhunuzu aydınlatır, insanın yaşama sevincini arttırır.
5: Herkes zikirle nefsini tezkiye etse düşmanlıklar biter mi?
2: Biter. Kesinlikle biter.
8: Peki şeytanın vesvesesinden kurtulmamız için bize yardımcı olur mu zikir yapmak?
4: Birebir olur hem de. Yani bence birebir yani. Zikir, nefsin de şeytanın da ulaşamayacağı şeylerden zikirle yok edebiliriz yani.
0: Bir misafirimiz zikir ruhumuzu rahatlatır, seni daha zinde, hayatta daha bağlı kılar. Zikir yapmak ruhu rahatlatan bir ibadet midir? Yaratılışımıza baktığımız zaman zikirden en üst seviyede faydalanan elbette nefstir. Çünkü şeytanın, baş düşmanı olan şeytanın bizim üzerimizdeki etkisi nefsin afetleriyledir. Nefsin afetlerini de kalpten temizleyen yegane vasıta zikirdir. Tüm insanlar için söz konusu olan şey bir saadet halini yaşamaktır. Bu ise nefsimizin afetlerinin temizlenmesine bağlıdır. Nefsimiz ve ruhumuzdan değişme özelliği taşıyan nefsimizdir. Ruh ahsen olarak yaratılmıştır. Var olduğu sürece de ahsen olacaktır. Değişmesi söz konusu değil. Nefs ise değişmek için yaratılmıştır. Baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimiz değişerek ruhumuzun özelliklerine sahip olmak durumundadır. Nefsimizin afetlerden adım adım temizlenebilmesi zikrimize paralel gerçekleşecektir. 3 saatlik bir zikirle ruhun Allah'a teslimi nefsimizin %51 aklanmasına, 18 saat zikirle nefsimizin %81 nurlanması aklanması, fizik ürünün teslimiyle ve daimi zikirle nefsin Allah'a teslimi kalbimizin %100 nurlanması ile gerçekleşiyor. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
9: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereketü Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum, hem de kalbimden inşallah. Muhterem Hocam, müsaadenizle bir sualim olacak. Mürşide tabi olan bir kişinin vefat ettiğinde kabirdeki sorgu ve suallerinde mürşidin yardımcı olacağı doğru mudur? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereketü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Bereketü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, mürşidine tabi olan bir kişi vefat ettiğinde mürşidi kabirdeki sorgu suallerde mürşidin yardımcı olacağı doğru mudur? Kıyamet günü nasıl şahitler de yanınızda bulunuyorsa, kabirde de şahidiniz hazır bulunacaktır. Ve sizin işlerinizin kolaylaşmasına sebebiyet verecektir. Bu şahit kim hangi mürşidin önünde tövbe ederse etsin, bütün bu tövbe merasimlerinde mutlaka bulunan devrin imamının ruhudur. Siz öldüğünüz zaman onun ruhlarından bir tanesi mutlaka mezarda beraber bulunacaktır. Ve sizin ortamdan rahatsız olmamanız konusunda bütün yardımını mutlaka gösterecektir. Ama böyle bir yardım kişiyi azaptan kurtarabilir mi? Hayır. Salaha ulaşmadıkça günahlarınıza mukabil azap edilmeniz söz konusu olacaktır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zamanında değer verdim iki insan yaptığı kötülük aklıma geliyor ve çok kızıyorum. Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, herkes nefs sahibidir. Ve kötülüğü de nefs şiddette emreder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Peygamber olan Yusuf aleyhisselam وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ الْاَمَارَةِ مِسُوا اِلَى رَحِمَ رَبِّ Muhakkak ben nefsimi ibra edemem. Temize çıkarım çünkü nefs mutlaka suyu olan şerri kötülüğü emreder. Ama Rabbim Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefse müstesna. Öyleyse herkes bu kanuna tabi. Sen çok değer verebilirsin ama o değer verdiğin insan da bir nefsi var. Nefsinde 19 tane afet var ve şeytan 19 afeti tesir etmek suretiyle de onun bizi kötülük yapmaya, şerre zorluyor. Eğer olayı bu şekilde ifade edecek olursak, o zaman bize düşen nedir? O değer verdiği insan sana yaptığı kötülük yapan kişi kaybediyor, derecat kaybediyor. Kötülüğe maruz olan kişi ise derecat kazanıyor. Bu bir. İkincisi, biz nefsimizin bize bu kötülüğü yaptırdığını farkına vardığımız zaman hemen zikre başlayıp o kalbimizde bizi şerre sürükleyen nefsimizin afetlerini hemen dizginlememiz, temizlememiz gerekir. 3. Herkese yardımcıyız. Allah-u Teala herkes bizi kendisi için yaratmış. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Başkalarını mutlu etmektir. İşte insanlara huzursuz ve mutsuz eden başkaları değil kendi nefsleri, o zaman onları mutlu etmek istiyorsak bunları onlara anlatmamız, onların da nefs tezkiyesi ve tasfiyesine yardımcı olmamız lazım. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam, efendim, muhterem efendimiz bir sohbette, insanlar ilimde ilerledikçe hep Allah'ın Kur'an'da ve mukaddes kitaplarda söylediklerini inkar etmek için gayret sarf etmişlerdir. Bugüne kadar ve kaybedenlerden olmuşlardır diye buyurdular. İnkar etmek Allah ile mücadele etmek anlamına gelir mi? Tabi yani bu bazen ilim de eksik bir ilim. Yani tam ve mükemmel olan zat Allah'tır. İlmi ve rahmeti her şey kuşatmıştır. Ve ilim ve rahmetiyle her şey kuşatan Rabbimiz son şeriat kabı Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de yok yok her şey var. Ve ilim ne kadar ilerlerse ilerlesin sadece varabildiği yer Kur'an-ı Kerim'in ispatıdır. Kur'an-ı Kerim'in önüne geçmesi imkansız, mümkün değil. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşim, muhterem hocam, şeytanın Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip ben ondan üstünüm, yalnızca Allah'ı bilirim demesiyle insanın asla müşride tabi olmam, o benden üstün değil, ben yalnızca Allah'a kul olurum ve Kur'an bana yeter demesi aynı muhtevayı taşıyor, açıklar mısınız? Evet, yani onunla eşdeğer manada. İblis, ben ondan hayırlıyım demekle, mürşit de benim gibi bir insan, ben niye onu elini öpeceğim? Ve daha bunun gibi birçok Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan zanları peş peşe devreye alıyor ve dini zanlarla yaşıyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'ın halakı ile ahlaklanmak nedir? Nasıl hayatımıza mal edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmak, Kur'an ahlakı ile ahlaklanmaktır. Kim iradesini de, yani Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi, ruhunu teslim etmiş, fizik vücut teslimi yapmış, nefs teslimi yapmış, sonuçta irşada ulaşmış ve irade teslimini yapan herkes, Allah tarafından inşallah memur ve mezun kıldığı zaman o artık Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan birisidir. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanan birisidir ve sadece Allah'ın emrettiğini yapabilir. Allah razı olsun. Din zaten ahlaktır. Bir ahlak-ı hasene var, ahlak-ı seyyye var. Güzel ahlak suyun buzu erittiği gibi kötü amelleri siler süpürür. Çirkin ahlak da sirkenin balı bozduğu gibi iyi amelleri götürür. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, tamam hocam, mümin kavramını açıklar mısınız? İki çeşit mümin mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanan mümin var. Bir de Allah'a inanıyor ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı diliyor. Bir, Allah'a inanmak. İki, ruhun dünya hattında Allah'a ulaşmasına inanmak. Üç, farz olduğuna inanmak. Ama dört, Allah'ın 19 ile 73 ayet-i kerimede belirttiği ruhun dünya hattında Allah'a ulaşması, 12 kere farz kılır ruhun dünya hattında Allah'a ulaşmasını yerine getirmek, dilemek, itaat etmek bizi hak müminlerden kılar. Enfal 29'da ya eyyühellezine amenu, ey amen olanlar, yani bu amen olan içinde ey Allah'a inanan, ruhun dünyasının Allah'a ulaşmasına inanan ve farz olduğuna inanan. İşte eğer sen takva sahibi olursan, yani sen de hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilersen, bu dördüncü şart, o zaman hak müminlerden olursun. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali, Rahman 35 ayetini açıklar mısınız? Rahman suresinin 35. ayet-i kerimesinde Tanrımızın tefsirinde Sayın Rahmetli Nurbaki bu ayetle ilgili yorumda manyetik dev bir enerjinin infilakı ile oluşan nükleer enerjinin ilk alevini şuvazun minnennar, nükleer patlamanın radyasyonu da nuhas olarak tarif etmiş. İkisini müthiş bir enerji alevi ve görünmez zehirli duman olarak ifade etmiştir. Hem cinleri hem de insanları kaplayacak olan bu ateşten bir alev ve dumanı iki alemde de birden tesirli olan bir cezalandırmadır. İkinci suali cennet katlarındaki herkes Allah-u Teala'yı görecekler midir? Ölen insan gördüğüne göre evet. Üçüncü suali secde ayetlerini Türkçe anlamı okunduğunda secde edilmeli mi? Elbette. Ayrıca birden çok defa okunduğunda bu ayette mi secde edilir? Açıklayabilir misiniz? Secde ayetlerinde secde edilir inşallah. Malayet Hanım, bir kardeşim muhterem hocam, zülmani cinlerden korkmamız doğru bir düşünce midir? Hayır. Felak Nas sürelerini okursak Allah'a sığınmış olur muyuz? Bu konuda ne buyursunuz? Sadece Felak Nas değil, kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın kendisi için taneti müşriden tabi, devrin imamının ruhu başının üzerinde yer alan insanlar, evet, o nokta itibaren artık Allah'ın koruması altında, ta ki ruh Allah'ın zatına ulaşana kadar. Bu korunma Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfuk'un sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutfuk'un da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
10: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

0: Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuza öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının birisinde tekrar birlikteyiz. Bütün insanların mutluluk kitabı Kur'an-ı Kerim konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konumuz İnsanların mutluluğu. Çünkü Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı insandan tek bir şey istiyor. Ahiret ve dünya saadetine ulaşmasını istiyor. Allah'ın insanların mutlu olmasından başka istediği hiçbir şey yok. Rabbimiz insanı çok seviyor ve onu bu hedefe ulaştırmak üzere de her devirde mutluluk kitaplarını kendisinin vazifeli kıldığı peygamberlere vermiş ve evvel emirde kendisine kitap indirilen peygamber o dönemdeki bütün insanlara mutluluğu anlatmış, onların huzura mutluluğa oluşması meyanında kitabı hep açıklamıştır. Allah insanların mutlu olmasını istiyor. İnsanlar da mutluluğu arıyorlar. Ama ne yazık ki her dönemde insanların %90'dan fazlası huzursuz ve mutsuz. Sebep ne? Çünkü aradığı mutluluğu ait olduğu adreste değil, şeytanın tesiri altında farklı adreste aradıkları için mutlu olamıyorlar. Bütün insanlar için mutluluğun adresi kutsal kitaplardır. Adem Aleyhisselam'dan başlayan, kıyamete kadar devam edecek olan, dünya hayatını yaşayabilen herkes için Allah'ın yaşadığı dönemde onun için indirdiği mutluluk kitabına uyması halinde, onu kendisine kılavuz etmesi halinde Allah mutlaka o kişiyi mutluluğa ulaştırıyor. Allah Teala bu dünyanın herkes için cennet olmasını istiyor. Allah Teala ölüm sonrası hayatta da herkesin Allah'ın cennetine gitmesini istiyor. Allah Teala insanı çok seviyor. Sevdiğini nereden anlıyoruz? Yarattığı bütün kainatı insan için yaratmış. İşte Bakara 29'da Huvellezi halaka lekum ma fil ardi cemian. Yeryüzünde neyi yarattıysam ey insanlar sizin için yarattım. Yeryüzü kainat dizaynı içinde bir toz zerresi. Bütün kainat kim için? Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْ Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahar kıldık. Sevgili kardeşlerim, işte bütün kainat aslında insan için bir imtihan. Allah insanın mutlu olmasını istiyor ve insanlar da hep mutluluğu ait olduğu adreste değil, Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda değil, yaşadıkları maddi alemden hareketle hedefe ulaşacaklarını sanıyorlar. Dünya hayatında gözlerini açan bir kişi, bir aile ortamında hayata başlıyor ve aile ortamının kendisine kazandırdığı alışkanlıklar sebebiyle herkes mutlu olmak istiyor ama çok güzel bir eşe sahip olursa mutlu olacağını sanıyor. Mutlu olmak istiyor ama zengin olursa mutlu olacağını zannediyor. Mutlu olmak istiyor ama makam sahibi olursa mutlu olacağını sanıyor. Hep maddi alemden mutluluğu varlıklar aleminde arıyorlar. Halbuki insanoğlu için mutluluk Allah iledir. Allah'ın kitabı iledir, Allah'ın Resulleri iledir. Bu olmadığı takdirde insanların mutluluğa ulaşması mümkün değil. İşte bu açıdan Allah'ın peygamberlerine indirdiği mutluluk kitabı olan kutsal kitaplar önem kazanıyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a sahifeler vermiş. Allah Teala Nuh Aleyhisselam'a şeriat kitabı vermiş. Allah Teala daha sonraki her peygambere kendi döneminde insanları huzura ve mutluluğa ulaştıracak olan kılavuz denilen mutluluk kitaplarını indirmiş. İlk insana olan Adem babamızın diniyle son peygamber olan Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini aynı din. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, dinde babanız Hazreti İbrahim'dir. Ama siz babanızın dinine tabi olarak mutlu olmayı düşünüyorsunuz. Bu mümkün değil. Evet, bu dünyadaki babamız gerçekten bir anne babadan dünyaya geldiğimiz zaman sebep teşkil eden, akrabalık bağıyla bağlı olduğumuz babamız tamam, ama onun yaşadığı dinle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutlu olabileceğimiz din Allah-u Teala'nın ezeli ve ebedi tek dini babamız İbrahim'in Hanif dinidir. Arapça adıyla İslam. Her şey insan için ama insan Allah içindir. Ve Allah-u Teala Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şey varlıklar alemi. Ama Allah-u Teala insan için tayin ettiği hedefin ancak Allah'a teslimiyetle mümkün olduğunu buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. İşte Al-İmran suresinin yanılmıyorsam 33. ayet-i kerimesi Allah Teala "İnna Allah istafa Adem'e ve Nuh'un ve ala İbrahim'e ve ala İmran'e alel alemin." Allah seçti. Neyi seçti? Adem'i seçti. Nuh'u seçti. İbrahim'i seçti ve İmran ailesini seçti. Sevgili kardeşlerim, ilk insan olan Adem babamız, daha sonra yeni bir nesil, Nuh Aleyhisselam'la devam eden gemiye binenler, daha sonra İbrahim Aleyhisselam ve daha sonra İmran ailesi, Beni İsrail'e gönderilen bütün peygamberler bu aileden. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Ulul Azm Nebisi olarak o hangisinden geliyor? O babamız İbrahim'den geliyor. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz "Ben babam İbrahim'in duasıyım. Ben annem Amine'nin rüyasıyım. Ben Hazreti İsa kardeşimin müjdesiyim." diyor. Adem'le başlayan son Nebi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği kutsal kitaplardaki hedef, mutluluk, o zaman bu kitapların hepsi bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi. Ve son kitap Kur'an-ı Kerim bu açıdan çok büyük önem kazanıyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesinde yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. O fitnelerden kurtuluş neyledir ya Resulullah deyince Nebile Sultanı Peygamber'in cevabı Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. Çünkü bu kitap sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin ve sizin aranızdakinin hükmü var. Ve şöyle diyor Allah Teala, o Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibrinden dolayı kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim ki hidayeti ondan başkasında ararsa, Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sağlam bir ipi, apaçık bir nuru, sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. O zaman Kur'an-ı Kerim evvelin de kitabıdır, anın da kitabıdır, geleceğin de kitabıdır. İşte bu geçmişin, geleceğin, anın kitabı olan Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Bütün insanlar için bir mutluluk işaretisidir ve garantisidir. Kur'an-ı Kerim'in başka özelliği Allah-u Teala Hicr 9'da enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lehafizun, bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Ya Allah-u Teala her devirde bütün insanlar için mutluluk kitabı olan Kur'an-ı Kerim korunması altında olmasına rağmen her devirde bu kitabı açıklayan devrin imamı olmasına rağmen insanlar neden çoğunlukla huzursuz ve mutsuzdurlar? İşte insanoğlu mutluluğu ait olduğu adreste bütün insanlar için mutluluk kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de aramadığı için. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde puta tapanlar vardı, müşrikler, kafirler, zalimler. Ve öyle bir cahiliye devrini yaşıyorlardı ki o insanlar kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Şeytan onlara o kadar tesir ediyordu ki diyelim ki o cahiliye devrinin adetleriyle yaşamını sürdürselerdi bir müddet sonra nesil tükenecekti. Zaten iblisin de gayesi bu. Çünkü kız çocuklarını diri diri gömerseniz evleneceğiniz bir insan olmaz ve insan nesli devam etmez. Allah Teala her şeyi en güzel biçimde yaratmış. Önemli olan Allah'ın yaratılış kanunlarına teslim olmak. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış tekrar onlara dönecek. Sevgili kardeşlerim dikkat edin. Ne diyordu? Çünkü sizden evvelkilerin kitabı, anın kitabı, geleceğin kitabı. Ama kim ki kibrinden dolayı ondan ayrılırsa Allah onun belini kırar. Kim ki hidayeti ondan başkasından ararsa Allah o kimseyi deralette bırakır. İşte günümüzde Kur'an-ı Kerim var ama mescitler dolup taşıyor fakat mescitlerdeki insanların kalplerinde hidayetten eser yok. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleridir. Yani bunlar kibirliler. Evet alim ama emaniyeyle devam eden alimler. Öyle olunca o zaman çok farklı bir sonuca ulaştırıyor. Gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış ve tekrar onlara dönecek. Fitneden kurtuluş neyledir ya Resulullah? Kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. İşte baktığımız zaman şunu görüyoruz. 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın uymamızı istediği bütün mutluluk kitapları olan şeriat kitapları Allah onları peygamberlere vermiş. 7 tane ayet-i kerimede görüyoruz. İster Bakara 213, ister Ali İmran 81, ister Araf 158, Meryem 30. Bu ayetlerden şunu anlıyoruz. Şeriat kitaplarını Allah-u Teala nebilere veriyor, peygamberlerine veriyor ve insanların devrin imamından onları öğrenmesini istiyor. Bunu en güzel biçimde açıklayan ayet-i kerime Ali İmran 81'de وَإِذَا خَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ هِكْمَةٍ سُمَا جَاءَكِمْ مُنْ رَسُولٍ مُسَدِّقٍ لِي مَا مَعَكُمْ. İşte gördüğünüz gibi Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz. Ona mutlaka yardım edeceksiniz. Bu ağır misaki üzerinize aldınız mı? İşte Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı bir daha gelmeyecek. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği ulu'l-azm nebilerin başında Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam ve Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz'e verdiği şeriat kitaplarının hepsini sizden sonra birisi gelip tasdik edecek. Her devirde Allah Teala devrin imamlarını vazifeli kılarak onların Allah'ın nebilere verdiği şeriat kitaplarını tasdik ediyor. Sizden sonra bir Resul gelecek, sizdekini tasdik edecek. Bu peygamberlerden sonraki Resuller veli Resullerdir. Her peygamber kendisi de Allah'ın Resulüdür ama bir Nebi Resuldür. Fakat onlardan sonra gelen Resuller veli Resullerdir. Şimdi veli Resullerle Nebi Resul arasındaki farkı anlayabilmek için Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman şunu görüyoruz. Nebi kelimesi sadece peygamber için kullanılıyor. Evet. Aralarında mutlaka fetret dönemi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Bu açıdan bütün peygamberler aynı soydan geliyorlar. Son şeriat kitabı Peygamber Efendimiz'e verilmiştir. 5 görevin sahibidirler. Asaleten şefaat yetkisine sahiptirler. Ve asaleten devrin imamıdırlar. Ama veli resuller öyle değil. Aynı anda bütün kavimlerde var. Aralarında fetret dönemi yok. Kıyamete kadar devam edecek. Her kavimden seçiliyor. Farklı soydan geliyorlar. Ve insanlardan, meleklerden ve cinlerden seçiliyor. 4 görevin sahibidirler. Vekaleten şefaat ikisine sahip, vekaleten devrin imamıdırlar. Yani veli resullerle nebi resul arasında fark var. İşte nübüvvet sona ermesine rağmen her devirde bu şeriat kitaplarını Allah-u Teala'nın aralarından seçtiği bir kişi vekaleten devrin imamı ona açıklattırıyor. Her devirde vekaleten devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Ve Kur'an'la iki cihan saadetine ulaşabilmek ancak onun öğretisine tabi olmakla mümkündür. Şimdi herimizin elinde Kur'an-ı Kerim var ama insanların çoğu huzursuz ve mutsuz. Acaba sebebi ne? İnsanlar Kur'an okuyorlar. Ama Mehmet Akif Ersoy'un söylediği gibi Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Kur'an fal bakmak için indirilmedi. Kur'an yaşamak için indirildi. Kur'an'ı yaşamak istiyorsanız mutlaka hidayetçiye tabi olmanız lazım. Evet, mutlaka hidayetçiye tabi olmanız lazım. İşte kim kibirinden dolayı Kur'an'dan ayrılırsa, hidayeti onun dışında başka bir yerde ararsa, o zaman kesinlikle o, Allah onun belini kırar ve onu delalette bırakır. Öyleyse her devirde insanlar var, bu dönemdeki insanlar da Kur'an ellerinde olmasına rağmen onlar için bir hidayet rehberi olması gerekirken Allah onları delalette bırakıyor. Sebep ne? Sebep Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Mutluluğu Allah'ın dışında aradıkları için. Bütün insanlar için Allah'ın vaaz ettiği mutluluk hedefi ancak Allah'a ulaşmak ve Allah'ın zatını görmekle gerçekleşir. Yani mutluluğu Allah'ın dışında arayan hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. O zaman devrin imamı Allah'ı temsil ediyor ve diğer bütün mürşitler de devrin imamını temsil ediyorlar. Allah'ı temsil eden devrin imamı hidayete erdirendir. Yani insan ruhunu Allah'a ulaştırandır. Fizik vücudun hidayetiyle fizik vücudu Allah-u Teala'nın teslimde teslim edendir. Nefs teslim yapandır ve vesaire. Fakat diğer mürşitler hepsi hidayete vesile olanlardır. Dolayısıyla Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'daki hidayeti kişi yaşamak istiyorsa mutlak surette hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep etmesi lazım. Şimdi beraberce bakalım, bir slaytımız var. Dünya hayatını yaşayan insanların Allah'a giden yolda mutluluk merdiveni olan 28 basamaklı merdiveni, evet, sırat-ı müstakimde de yol yürüyebilirler. Allah'a ulaşmak ve Allah'ın zatını görmekle hedeflerine ulaşabilirler. Ama bunu yapmamaları takdirinde o zaman her gün biraz daha tedirici basamaklarla cehenneme doğru adım adım gideceklerdir. Bir gün Allah varlıklar alemini hepsini bize gösterseydi, görecektik ki varlıklar alemi bir insan vücudu şeklinde. Ama bu insan vücudu şeklinde olan kainatın neresindeyiz? Şu anda biz dünya gezegenindeyiz. Dünya gezegeni, bu makro alemin bütün iş nereye tekabül ediyor? Tam insanın kalbine. İşte sevgili kardeşlerim, dünya gezegenini yaşayan biz insanlar ya Allah'ın davetine uyarak, ki bütün Allah-u Teala'nın mürşitleri insanları Allah'a davet ederler. İşte 7 safa davet. Hemen ekrana getirebilirsek 7 safa daveti, Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Davet, davet, davet. Allah hep onlar vasıtasıyla insanları teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet ediyor. Davetin birinci kısmı ruhun Allah'a ulaşması. Yani ruhun yükselerek Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Bu kişiye 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını kazandırır. Ama davetin ikinci kısmı teslim-i külliyle Allah'a teslim olmaktır. Bu da ahiret ve dünya saadetinin bütününe kişiyi sahip kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanla tekrar o kainat slaytımıza bakacak olursak, insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveni, bu 28 basamaklı İslam merdivenin birinci basamağında insanlar olayları yaşarlar, olayları değerlendirirler. İkinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılır. Seçilmeyenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların dilemesine mani olanlar, bunlar cehenneme giden, insanları cehenneme götüren insan ve cin şeytanlardır. Şu anda ekranda görüyorsunuz insan ve cin şeytanları. Bunlar insanları devamlı cehenneme sürüklüyorlar. Geri kalan seçilenlerden kim Allah'ın davetine uyar, Allah'a ulaşmayı dilerse, üçüncü basamakta, dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli eder ve beşinci basamakta gözlerdeki Cebel Mesture'yi alır. Altıncı basamakta kulaklardaki Vakra'yı, yedinci basamakta kalpteki Ekinet'i alır. Başlangıç noktasında irşat makamına karşı sağır dizi kör olan bu kişi hemen Rahim esmasının tecellisiyle gören, işiten ve idrak eden birisi olur. İşte insanların mutluluk kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman sağır, dişsiz ve körler, bunlar hepsi cehennemliklerdir. Gören, işiten ve idrak edenler, bunlar da cennetliklerdir. Hemen o slaytımıza bakacak olursak net olarak onu görüyoruz. Kör, sağır ve dişsizler, ölüler, öte yandan gören, işiten ve idrak edenler. Hangi sebeple kör, sağır ve dişsizdirler? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri, daveti kabul etmedikleri için. Hangi sebeple gören, işten ve idrak ederler? Daveti kabul ettikleri için. Ama Allah Teala onları o halde bırakmıyor.
1: Kardeşim, muhterem hocam, işlerimiz.
0: Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'i ayetlerini tilavet ediyor devrin imamı. Onlar değil. Devrin imamı tilavet ediyor. Ve hidayetle kalplerine ulaşıyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. Göğüsten kalbe nur yolunu açıyor. Nur yolunu açtıktan sonra Allah mutlaka kişi hacet namazı kılması halinde Maide 35'e göre ona mürşidini gösteriyor. Maide 35'te Ya eyyühellezine amentakullaha vebtegu ileyhi vesilete. Vesileyi Allah'tan isteyin. Diğer bütün mürşitler vesiledirler ama devrin imamı hidayete erdirendir. İşte vesileyi Allah'ın kendisine gösterdiği kişi gidip ona tabi olacak ve vesileyle ancak nereye ulaşacak? Ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşacak. Oradan hidayet başlayacak. Şimdi bir kere daha tekrar edelim o hadise. Kim ki mutluluğu Kur'an'ın dışında ararsa, yani kibrinden dolayı Kur'an'dan ayrılırsa, Allah onun belini kırar. Kim ki hidayeti ondan başkasını ararsa, Allah onu deralette bırakır. O Allah'ın, evet, kim ki kibrinden dolayı, o Allah'ın kesin sözüdür. Rahman'ın kelamıdır. Kiminden dolayı kitabı terk ederse, Allah onun belini kırar. Kimdir kitabı terk eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Nereden biliyoruz kitabı terk ettiğini? Yunus 7-8'de اِنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْيْكَانَ Bunlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Bunlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Yani Kur'an-ı Kerim'den ayrılanlar dünya hayatını tercih ediyorlar. Dünya hayatını tercih edenler ayetlerden gafildir. Ve gidecekleri yer cehennem. Ama Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği kişi, mürşidine tabi olması halinde 4 tane hidayet birden başlıyor. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. 4 hidayetin birden başlamasıyla basamak basamak, insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Ve bir daha o slide'ı da 22. basamakta ruhun Allah'a teslim olması, ruhun hidayeti. 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayeti. Evvelki slide'ı gerçekleştirecek olursak, 27. basamakta nefsin Allah'a teslim olmasıyla, evet, nefsin hidayeti, ilgili ayetler. Ve en son olarak 28. basamağın 4. kademesinde iradenin teslimiyle iradenin hidayeti gerçekleşiyor. Zaten dinimiz vahdet, tevhid ve teslimle noktalanıyor. Sevgili kardeşlerim, vahdet Allah'ın tekliğidir. Kimdir şirkten kurtulan? Allah'a ulaşmayı dileyen. Tevhid tek cemaati oluşturmaktır. Yani sırat-ı müstakimde bulunmaktır ve teslim ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Çatısı bu. Her şeyin başı İslam, orta direği namaz ve doruk noktası cihat, nefse cihadın tamamlanması ki 4 tane hidayetin birden gerçekleşmesini ifade ediyor.

İnsanların mutluluğu Allah'a olan teslimiyetleriyledir. Hangi oranda kişi Allah'a teslim olursa o oranda mutludur. Ruhun teslimi bu işin anahtarıdır. Mesela kişi malı vardır, çok zengindir. Bütün malını Allah yolunda sarf etse, kendisini Allah yolunda yaksa ama ruhunu Allah'a teslim etmese asla kurtuluşa ulaşamaz. Meleklerin lisanını konuşsa, bütün peygamberlerin sırlarını bilse ama ruhunu Allah'a teslim etmese asla o yine kurtuluşa ulaşamaz. Yani kurtuluş Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun ruh emanetine uymakla gerçekleşir. O açıdan Allah Teala hidayetler sıralamasında ruhun hidayetini birinci sıraya almış ve tek bir dileğe bağlamış. Eğer kişi devam eder de fizik vücut teslimine ulaşırsa ki fizik vücudun teslimi Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Bunu sahabe gibi yaptığı takdirde %81 nur, nefsini Allah'a teslim ederse %100 nura ulaşır. Şimdi sevgili kardeşlerim, tekrar o slaytımıza bakacak olursak, mutlu et ve mutlu ol. Eğer kişi mutlu olmuşsa tek bir dilekle, o zaman görevi başkalarını da mutlu etmek. Çünkü mutlu olmuştur. Eğer bu mutluluğu arttırmak isterse, o zaman kendisi gibi başkalarını da mutlu etmesi lazım. Kendin için istediğini kardeşin için de iste. O zaman mutluluk artar. Başlangıç noktasında herkes huzursuz ve mutsuzdur. Sosyal bir varlık olan insan başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında başkalarına zulmederse ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a ve emlakına iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Ama nefs afetleri varsa şeytanın da tesiri altında mutlaka başkalarına zulmediyor. Başkalarına zulmettiği için. Arkadan Allah'ın temsilcisi olan ruh nefsine azap ettiği için. Arkadan çevresindeki kendisine zulüm geri döndüğü için. Arkadan intikam aldığı için. İntikam almasının arkasında ruh nefsine azap ettiği için. İntikamını almazsa şuur altı birikimi oluşturduğu için, stres olduğu için. Bu kişi intikamını alsa da huzursuz, almasa da huzursuz. Hep huzursuz. İşte insanlar bu huzursuzluktan kurtulmak istiyorlarsa mutlaka Allah'ın davetine uyarak kutsal kitaplardaki emir ve nehilere uymakla mükellef. Bu sebeple diyoruz ki Allah'ın peygamberlere indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Bunları her devirde açıklayan Allah'ın veli resulleri vardır. Kişi Kur'an-ı Kerim'i okumasın mı? Elbette okusun. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Ali İmran 7'de diyor ki bu kitap muhkem ve müteşabih ayetlerden ibarettir. Muhkem ayetleri Arapça bilen herkes okuduğu zaman anlayabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de hangisinin muhkem, hangisinin müteşabih olduğunu Allah Teala söylemiyor. İnsanların kalbinde zey varsa, kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının da dilemesine mani oluyorsa işte fitneye sebep oluyor. O zaman onlar fitne sebebi oluyorlar. Öte yandan ilimde ruhsuz sahibi olanlar, onlar da ilimde kökleşmişler ama onlar da tezekkür ehli değildirler. Tezekkür ehli olan kim? Sadece ulelbab. Ulelbab neden müteşabih ayetleri biliyor da başkaları bilmiyor? Ul-elbaba müteşabih ayetlerin manasını Allah söylüyor. Öyleyse ul-elbab insanla Allah arasındaki ilişkide daimi zikrin sahibi olduğu için, kalp gözü kalp kulağı açık olduğu için kalpten sualini Allah'a sorar, cevabını da kalp kulağıyla alır ve ona göre tespitte bulunur. Yani ul-elbab müteşabih ayetlerin manasını kendinden vererek değil, zannına tabi olarak değil, Allah'tan aldığıyla açıklar. O zaman eğer olay buysa, Kur'an muhkem müteşabiyetlerden ibaretse, kişi Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenecektir? Hikmet sahibi alimden. Hikmet sahibi alim, hikmet Allah'la konuşmanın adıdır, hikmet. Hikmet sahibi alim Allah'la

0: konuşan alim. O zaman Allah'la konuşan alim olması hasebiyle Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Bilmediklerini Allah'tan sorarak öğrenir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir eline sorun. Şimdi kişi başlangıç noktasında kendisi muhkem ayetleri anlasa bile teşabih ayetlerin manasına varamaz. Onları bilemez. O zaman bilmediği için kime sorması lazım? Ehli zikre. Yani müteşabih ayetlerinin manasını Allah'tan alan ehli zikre sorması lazım. İşte zaten Allah Teala da diyor ki siz de hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Kur'an'ları, Kur'an-ı Kerim'i ondan öğrenin. Eğer bugün Kur'an herkesin elinde olmasına rağmen insanların %90'dan fazlası huzursuz mutsuzsa bu hakikati hayatlarına tatbik etmedikleri için. İblis herkese vahyediyor. Ama Allah Teala herkese vahyetmiyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveninin hangi basamağındaki kişiye Allah vahyediyor? 26. basamağa ulaşan nefsini Allah'a teslim eden kişiye vahyediyor. 26. basamakta kişi nefsini Allah'a teslim eder. Evet şu anda görüyorsunuz fizik vücut teslimi ve 27. basamakta nefsini Allah'a teslimi. Teslim ettiği zaman kalbin takva kapısı daimi açık. Şeytanın fücur kapısı daimi kapalı ve Allah Teala devamlı onu oradan besliyor ve bilmediği ayetlerin manasını Allah'tan öğrenerek hedefine ulaşıyor. İşte her devirde insanlar Kur'an-ı Kerim'i Resulullah'ın da buyurduğu gibi hikmet sahibi alimden öğrenecekler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ister adına hikmet sahibi alim desin, ister başka isimlerle isimlendirsin. Tam mürşidin, hikmet sahibi alimin 19 tane ayrı ismi var. Evet şimdi bakın beraberce 19 tane ayrı ismi. İşte bu Kur'an-ı Kerim mutluluk davetçisi, reçetesi ve garantisi olan kutsal kitapları 19 isimle adlandırılan Allah'ın mürşitlerinden öğrenmek durumundayız. Allah'ın nebisi, Allah'ın huzur namazının imamı, halifesi, veli resulü, neziri, hidayetçisi, veliün, nezir, ehli zikir, münadi, sadık, salih, sultan ve hikmet sahibi alim birçok isimlerle Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Onlar insanları Allah'a davet ediyor. Onların davetine uymamız halinde Allah Teala mutlaka bizi ait olduğumuz huzur ve saadete Allah'a ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz olun. Mutluluk olmak istiyorsanız bütün insanlar için mutluluğun tek adresi olan son şerit kitabı Kur'an-ı Kerim'i mutlaka öğrenin. Yunus'un deyimiyle kim ki Kur'an'ı bilmedi sanki bu dünya hiç gelmedi. Evet, mutluluğun adresi bütün insanlar için Kur'an-ı Kerim'dir. Evet sevgili kardeşlerim, eğer siz de bu anlattıklarımızdan mutluluğu Kur'an-ı Kerim'de arıyorsanız, hamele-i Kur'an, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsanız, hazırsanız, kalpten ulaşmayı diledim ben de tövbemi gerçekleştirerek mürşidime tabi olmak istiyorum diyorsanız, hidayeti Kur'an'da yaşamak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda,
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: Allah'tan
0: mağfiret
1: dileyerek,
0: Allah'ın emir ve yasaklarına,
1: uyacağıma yemin ederek,
0: Allah'tan kendisine,
1: kitap sancak taht,
0: nur ve kılıç verilen,
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: itaat edeceğime,
0: yemin ederek,
1: ihsanla,
0: tabi olduk.
1: La ilahe illallah,
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Ve bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de tövbenizi almayı unutmayın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli, şemanize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta yedi ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldır. Bu insanlar ibadet yapıyor, insan beş artı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın. İşte kızım şöyle olsun. İşte benim öyle. Yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah-u Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah-u Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştuğunuz, sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Fatiha.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın rızasını kazanmak. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah kimlerden razıdır? Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yapmamızı istediği emirler var ve uymamızı istediği yasaklar var. Kalın bir çerçeve içerisinde baktığımız zaman Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığımız zaman Allah bizden razıdır. Onları yapmadığımız zaman da razı değildir. Allah'ın yasak ettiği fiillere uyduğumuz zaman bizden razıdır. Ama uymadığımız zaman razı değildir. Ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, önce kul Allah'tan razı olacaktır. Ondan sonra Allah kulundan razı olacaktır. Şimdi, 7 safa rızaya baktığımız zaman, 7 safa rızada, özellikle birinci safa rıza, Allah Teala Nümer 7'de ve in tekfuru, eğer küfür ederseniz, yani Allah'ın emrettiklerini yapmazsanız, yasak ettiklerini yaparsanız, küfür ederseniz Allah sizden razı değildir. Küfranın, Allah'ın kulların küfrüne razı olmaz. Ve in teşkuru, eğer şükrederseniz, Allah'ın emirlerine itaat ederseniz, yasaklara uyarsanız, Allah sizden razı olur. Demek ki Allah-u Teala'nın rızası söz konusu. Önce Allah bizden razı oluyor. Ne zaman biz emirlere itaat edersek, yasaklara uyarsak. Mücadele 22'de ikinci sefer rıza, Allah Teala ikinci sefer rızadan bahsediyor. Onları kendinden bir ruhla destekledi ve Allah onlardan razı. Onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. Önce Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Ve 28'e baktığımız zaman radiyeten mardiye, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Öyleyse öncelikle biz Allah'tan razı oluyoruz. Sonra da Allah Teala bizden razı oluyor. Rızaya baktığımız zaman. Yani birinci ve ikinci basamakta Allah'ın rızası söz konusu değil. Allah'ın rızasını kazanabilmek ancak Allah yoluna girmekle mümkündür. Bizim Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah da bizden razı olur ve ihsanlarını birer birer vermeye başlar. Gerçekten de inan şartı ve kalp şartları bizi mürşide tabi olmaya götürür. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın üzerimizdeki rızasını artırabilmenin yolu nedir? Allah'ın üzerimizdeki rızasını artırmanın yolu 28 basamak İslam merdivenini basamak basamak geçebilmek. Her basamakta Allah'ın rızası farklı. Hiç kimse mürşitsiz Allah'ın rızasına ulaşamaz. Mürşit öyle bir kılavuzdur ki insanoğlunun Allah'ın rızasına ulaşması ancak o kılavuzun kumandası altında, muhafazası altında, koruması altında ulaşabilir. Mürşide ulaşmadan kazanılabilen sadece normal bir rızadır. Onun ötesinde ekber rıza ve daha ötesinde azim rıza mürşide ulaştıktan sonra gerçekleşebilir. Gerçekten de Allah-u Teala mürşidimize tabi olduğumuz zaman 7 nimet alır ve her basamakta Allah'ın rızası söz konusu. Allah razı olsun. 3. sual. Allah'ın rızasını kazanmak gibi insanların rızasını kazanmak da önemli midir? Evet. Maide suresinin 91. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا يَرِدُ شَيْطَانُ وَاَنْ يُقْرَى بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَاءَ وَيُسَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ السَّلَاتِ Şeytan içki ve kumarla sizi birbirimize düşman kılmak, size buğz etmek ve sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak istiyor. Maide 2'de ise Allah Teala şöyle buyuruyor: "Taavvenu bil birri taavvenu yardımlaşın. Bil birri ve takva takvada ve birde hayırlarda yarışın, yardımlaşın. Ve la taavvenu bil ismi ve udvan düşmanlıkta ve günahta yardımlaşmayınız." Sadece Allah-u Teala'nın rızası değil, insanların da rızası aslında önemli bir keyfiyettir. Zaten fıkıh ilmi tamamen rıza kavramına dayalı bir ilimdir. Ama hukukun tatbik hasasına girmesi mutlaka adil hakimlerle gerçekleşebilir. Rızanın bu bölümüne baktığımız zaman hakkın ve adaletin çiğnendiğini görüyoruz. İblisin hayatı hep rızayı çiğnemekle geçer. Hedefi insanların birbirinden razı olmamasını sağlamaktır. Evlilik hukukunda iki tarafın rızası ile gerçekleşir. Hayırlarda ileri geçmede de aynı şekilde Allah-u Teala'nın kesin yardımını görüyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizlerden razı olurum ve mutlaka sizi cennetime alırım. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua etmek, ibadet etmek, Allah'a yakınlaşmak. Bol bol dua edeceğim. Bol bol zikir çekeceğim.
3: Namaz kılarak, yani içimizden gelerek, iyilikleri yaparak.
1: Peki yaşarken de Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: Yaşarken he? İbadetin bol bol yapacak çünkü oraya gideceksin, hesap vereceksin.
4: Aslında yakınlaşabiliriz Allah'a. Allah dostları gibi sanki karşımızda öyle gerçekten Allah varmış gibi, Allah varmışçasına ibadet ederek, öyle içten isteyerek bence ulaşabiliriz, evet.
1: Allah Teala'nın bütün dostları, evliyaları hep Allah'a yaşarken ulaşmışlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: Ya onlar gibi olamayız da. İnşallah onlar gibi çok olmayı isterim.
4: Çok zor ama çok isterdik. Çünkü bu insanlar Allah'a karşı hiçbir istek istemeden sadece onu isteyerek bağlanıyorlar. Onu sevdikleri için bağlanıyorlar. Ne bileyim, karşılığında bir cennet, ben ibadet edeyim karşılığında bir şey isteyeyim değil. Sadece onu ve onun sevgisini istiyorlar cennette. Onu görmek istiyorlar.
3: Yaptığımız ibadetlere göre Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki lillezine ahsenul husna ve ziyade. İhsanı edenlere cennet ve fazlası var. Fazlası Allah'ı görmek.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Kalbimle, her şeyimle çok seviyorum.
4: Ben de senin dostun, evliya olmak istiyorum.
2: Ben de senin dostun ve evliyan olmak istiyorum. Sana erişmeyi istiyorum.
4: Bizim böyle bir mertebeye ulaşmamız bu nefise biraz zor gibi geliyor ama Allah da nasip etsin bize de inşallah böyle bir nefise.
0: Bir misafirimiz evliya olmak konusunda bu nefse bizim bu mertebeye ulaşmamız biraz zor dedi. Evliya olmak zor bir süreç midir? aslında evliya olmak çok kolay, dilemek bize ait ama ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır. Allah Teala Fatır Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde "Ya eyyuhennasu enne va'dallahi hakkun." Allah'ın vaadi haktır. "Fela tagurrennukel hayatü dünya." Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Tabii ki evliyalık bedava kazanılan bir olgu değildir. Hiç kimse durup dururken evliya olmaz. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak şerefine ermiştir. Nefsini tezkiye etmiştir. Fizik vücudunu da şeytana kul olmaktan kurtarmıştır. Evliya olduğu noktada bunlar hep %50'nin biraz ötesinde gerçekleşir. Peki kimler evliya olabilir? Herkes evliya olabilir. Normal akla sahip olan, buluğa ermiş herkes evliya olmak imkanına sahiptir. Yetmez. Evliya olmak mecburiyetindedir. Çünkü Allah Teala evliya olmayı üzerimize farz kılmıştır. Kişinin ne yapması lazımdır? Bir tek şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilersek Allah bizi kendisine ulaştırmayı, evliya kılmayı garanti etmiştir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah anlatıyor. 12 kere de üzerimize farz kılıyor. Yetmez. Ulaşmayı Allah'a inanmak tek başına yeterli değil. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak da yeterli değil. Farz olduğuna inanmak da yeterli değil. Ama kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz halinde ki Allah-u Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. Allah kimden razı? Allah üzerimize farz kıldığı emirleri yerine getirmekten razı. Allah kimden razı? Yasaklarına uyduğumuz zaman bizden razı. İşte Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. 12 kere üzerimize farz kıldığı ruhu bu farzlara itaat ederek kalpten ulaşmayı dilersek birinci seferizayla Allah Teala bizden razıdır. Öyleyse evliya olmak kolaydır. Zümer 53'te iblis günahlarımızı öne sürerek kurtuluşumuzu engellemeye çalışıyor. Allah Teala bu konuda Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Günahınızın büyüklüğü ne olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemeniz halinde kurtuluştasınız diyor. Rum 31'de tek bir dilekle takva sahibi olabilirsiniz. Takva sahibi olmak kurtuluş için geçerli. Şura 13'te Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve 99 kişi öldüren bir insan ulaşmayı dilediği an Allah bütün günahlarını örtüyor ve onu birinci kat cennetine alıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tayin ettiği mürşidine tabi olmadan Allah'ın rızasına ulaşılamayacağı açıklanıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Benim için bir yol göstericidir. Daha çok Allah'a yakınlaşmak için. Çünkü onlar dediğimiz gibi Allah'a bir karşılık istemeden, onlar sadece seviyorlar Allah'ı, onu istiyorlar. Onu görmek istedikleri için böyle kişiler bize örnek olmalı ki biz daha da içten iman edelim.
3: Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Ashabi kennücüm diyor. Arkadaşlarım, ashabım yıldız gibidir diyor. Eyyuhum iktedeytum ihtedeytum diyor. Hangisinin peşinden giderseniz hidayete erersiniz diyor. Yani sahabeleri mürşid olarak gören tabiinleri, onları mürşid olarak gören tebe tabiinleri mürşid olarak görerek yani doğru yolu bulabileceğimizi düşünüyorum.
1: Peki sizce bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
5: Allah dostlarımla önceden ben tarikattaydım. İşte şimdi şöyle, eşimden ayrılınca her şeyi bıraktım. Çünkü onunla tarikattayken çok rahattım, iyiydim. Onunla ayrıldıktan sonra iş hayatına da başlayınca her şeyi bıraktım.
3: Var ama ne yazık ki deli diyorlar.
4: Bu zamanda vardı. Biz de onları kendimize örnek almalıyız ki sahabelere benzeyelim. Sahabelere benzeyerek de peygamberimize benzeyelim.
1: Peki nasıl bulabiliriz Allah dostlarını?
5: Bir insanın inancı olması lazım. İnançsız olan insanlar şey demez, inancı olanlara çok inanır.
3: Alimleri takip etmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz'e inen Kur'an-ı Kerim'den sonraki en doğru kitap Sahih Buhari olarak geçiyor. Sahih Buhari'yi doğru çeviren kitaplara bakmamız gerekiyor.
0: Misafirimiz mürşit konusunda var ama ne yazık ki deli diyorlar. Her devirde Allah'ın mürşitlerine, mürşitlerine bu şekilde hitap edilmesinin sebebi nedir? Her devirde bütün kavimlerdeki Resul'e daima var olmuştur. Bugün de var, yarın da var olacak. Allah diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini yalanladılar. Şeytan devreye giriyor. Şeytan onların zihnini, düşüncesini taklit ederek mürşidi yalanlamasını sağlıyor. Şeytan herkese vahy ediyor. Ama Allah Teala daimi zikirdeki insanlara vahy ediyor. Öyleyse sıfır konumdan daimi zikre ulaşana kadar ki olan kesimde kişi Allah'a giden yolculuğu mürşitle beraber yapacaktır. Ve mürşit doğrudan doğruya Allah'tan vahiy alandır. Biz de mürşidin sözlerine itibar edersek, itaat edersek o zaman şeytana galip geliriz. Çünkü şeytanın insanlara vahiyle Allah'ın vahyi mukayese edildiği zaman Allah mutlaka galip geliyor. Şeytan hiçbir zaman boş durmayacaktır. Allah'ın ayetlerini örten, hidayeti inkar eden ve daha kötüsü hidayeti gizleyen kibirli insanlar vasıtasıyla başkalarına tesir etmeye devam edecektir. Allah'ın Resulü'nü sahtekar mevkine koymaya çalışacaklardır ve onlara deli diyeceklerdir. Meczup diyeceklerdir. Onları halkın gözünde küçük düşürmeye çalışacaklardır. Ama Allah-u Teala ben insana serbest irade verdim, akıl verdim, aklını kullanması halinde kurtuluşa ulaşacağını buyuruyor. Aklın kullanması söylenenlerin Kur'an'la karşılaştırılması gerekir. Çünkü Kur'an Furkan'dır. Doğru yanlıştan ayıran ölçü Furkan Kur'an'dır. Öyleyse İş dünyasından kendisine yapılan telkinleri Kur'an'la karşılaşacak. Başkası birisi söylediği zaman Kur'an'la karşılaştıracak. Kur'an'a uyanları alacak, uymayanları devre dışı tutacak. İşte bu insan ve cin şeytanlar her devirde insanlara vahy ederek Allah'ın Resullerini bir sahtekar olarak insanlara lanse ediyorlar. O insanlar ayetleri görseler iman etmezler. Mürşidi görseler ona tabi olmazlar. Gayyonu görseler ona tabi olmazlar. Bunlar Allah'ın da meleklerin de ve insanların lanet ettiği kişiler. Bunların tesiri altında insanlar Allah'tan uzaklaştırılıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, hürmet ve hasret ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem Hocam, hayatımızın her anında Allah'ın rızasını kazanmak için çok değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Allah senden razı olsun. Safalar tibeyle Allah'ın rızası bir. Basamaklar itibariyle Allah'ın rızası 2, derecat itibariyle Allah'ın rızası 3. Bu 3 açıdan rıza değerlendirilebilir. Öyleyse hayatımızın her anında Allah'ın rızasını kazanmak için çok değerli açık tavsiyenizi bekliyoruz. her anında Allah'ın bizden razı olması zikretmemize bağlı. Hayatımızın doğum noktasına ölümümüze kadar geçen süreci içerisinde her saniye Allah'ın bizden razı olduğu veya olmadığı bir hayatı yaşarsak ancak hedefe ulaşır. Bu sonsuz rıza müessesesi ise Allah'ın rızası derecelerle tespit edilir. Yani tekrar ediyoruz, safhalar itibariyle rıza, basamaklar itibariyle rıza ve dereceler itibariyle her saniye ya derece kazanırız ya derece kaybederiz. Peki Allah-u Teala'nın hayatımızın her saniyesinde yayılmış bir emri var mı? Evet, zikir. Zikretmediğimiz her saniye Allah'tan razı değildir. Allah bizden razı değildir. Zikrettiğimiz her saniye Allah bizden razıdır. Bunun dışında hangi emri gerçekleştirirseniz o zaman razıdır. Gerçekleştirmediğimizden razı değildir. Bu hayatımızın her saniyesine yayılmış bir rıza müessesesi söz konusu. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yükseğini, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip siz onların, onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse gerçekten ibadetlerin sultanı zikirdir. Ve biz zikrettiğimiz zaman Allah bizden razı, zikretmediğimiz zaman Allah-u Teala bizden razı değildir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman bizden razı, dilemediğimiz zaman razı değil. Mürşide tabi olduğumuz zaman bizden razı, ikinci sefer rızayla dilemediğimiz zaman razı değil. Ruh teslimini yaptığımız zaman razı, yapmasak razı değil. Fizik vücut teslimi yaptığımız zaman razı, yapmasak razı değil. Yani safhalar itibariyle rıza, basamaklar itibariyle rıza ve her an her saniye itibariyle rıza. Her saniye hayır işliyorsak Allah bizden razı, yapmıyorsak, yasakları işliyorsak Allah bizden razı değil. Öyleyse olaya bu açıdan bakmamız lazım inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her saniye Allah'ın rızasını kazanabilmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemiz emrediliyor. Sizce zikir yapmak insana neler sağlar?
2: Zaten bütün dünyadaki her şey Allah'ı zikrediyor sonuçta. Biz de Allah'ı zikrediyoruz. Bizim içimizdekiler de Allah'ı zikrediyor. Sonra kalbimizden gelerek zikretmemiz gerekiyor. Bu şekilde Allah'a da daha yakınlaşabiliriz, evet.
5: Çok güzel bir şey. Çektiğin zaman ruhun ferahlıyor. Çünkü bizim rahatlık veriyor Rabbim sana. Nasıl yani sinirlendiği zaman, şey olduğu zaman, çünkü ferahlık veriyor, rahatlık veriyor.
1: Peki sizce zikir yapan insan değişmeye başlar mı?
2: Evet. Çünkü daha da Allah'a yakınlaşıyor. Dünyeviden uzaklaşıyor. Dünyevi olaylar insanları sürekli darlayan, düşün. Yani en şey örnek, normal örnek geçim sıkıntısıdır. Ama Allah'ı seven bir kişi geçim sıkıntısı çekmez. Çünkü sadece ibadetle meşgul olur. İbadet ederek meşgul olduğu için Allah onun yolunu açar zaten. Bir dilim ekmekle de doyar. Çünkü onun sevgisi namazda. O namazla doyuyor.
3: Kur'an-ı Kerim'e bakınca, hadislere bakınca gerçekleri gördüğü zaman Allah'a çok yakın olur ve değişir.
1: Peki herkes zikretseydi sizce nasıl olurdu?
5: Çok güzel olurdu. Dünya bambaşka bir dünya olurdu.
3: Güzel dünya olurdu. Çünkü Peygamber Efendimiz'in döneminde güven diye bir şey vardı. Mesela zenginler torba dolusu altınlarını zekata ihtiyacı olanlar oradan alırdı. Geçimini sağladıktan sonra oraya geri koyardı. Çünkü güveniyorlardı. Yani değişirdi dünya. Gerçekten İslam kadar güzel bir şey yok. Gerçekten.
0: Sabrımız Allah'ı seven bir insan geçim sıkıntısı çekmez. Çünkü o ibadetle meşgul olur. Allah da onun yolunu açar. Bir insan Allah'a yaklaştıkça dünyevi sıkıntılardan da kurtulur mu? Evet. Allah Teala Yunus suresinin 62-64. Ayetlerinde "Ele enne evliyallahu ve la hufun aleyhim ve la hum yahzenun." اَلَّذ۪ينَ آمَنَ وَكَانُوا يَتَّقُونَ O Allah'ın evliyaları için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar amen olup takva sahibi olmuşlardır. Üçüncü safa takva. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Dünyadaki müjde %51, ahiretteki müjde 3 tane cennet. İrad suresinin 28. ayet-i kerimesi اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا اَتَتْمَيْنِ قُلُوبُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرَ اللّٰهِ اَتَتْمَيْنَ الْقُلُوبُ Kalpler Allah, ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Bakara 200'de ise müminen nasi insanlardan Bakara 200'e müminen nasi men yekule Rabbena atina fid dünya ama alem fil akdem hak yani bize dünyada ver dersler onun ahirette nasibi yok. Allah'ın evliyasına korku yoktur. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Dünyada da bir açlık ve geçim sıkıntısı onlar için geçerli değildir. Onlar masum olmazlar. Nefsi mutmain eder kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiği şeyler onu tatmin etmektedir. Burada kişi emindir. Allah'ın verdikleri onun bütün ihtiyaçlarına cevap verecek durumdadır. Aslında dilediğine çok vermek, dilediğine az vermek konusu Allah'a aittir. İnsanların davranış biçimlerine göre Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği hakkında onlara vereceği dersler vardır. Bu kısmıyla veya genişletmekle o dersleri insanların algılaması Allah'ın talebidir. Bunu bir vasıta olarak kullanır. Öyleyse Allah'tan alır ve insanlara verirsek Allah Teala'nın bunu artırdığını görüyoruz. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketü Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Bakara 207'de bahsi geçen Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan insanlar kimlerdir? Gaziantep'li kardeşlerimin sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bakara 207'de bahsi geçen Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan insanlar kimlerdir? Nefsin satışı, nefsin afetlerinin devre dışı kalması demektir. Öyleyse Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan kimseler, nefsini Allah'ın teslim eden kişilerdir. Devamlı Allah'la bir alışverişteyiz. Bakara suresinin 16. ayet-i kerimesinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ نَشْتَرُوا دَلَالَةَ بِالْهُدَى Onlar ki hidayet karşısında delaleti satın aldılar. Yani Allah'tan hidayeti satın almamız gerekirken onun yerine delaleti alıyoruz. Sebebi ne? Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz için. Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz zaman Allah'la bir alışverişe gitmiyoruz ve Allah da bizi delalette bırakıyor. Hidayetin yerine delaleti satın alıyoruz. İşte burada da Allah'la bir alışverişteyiz. Allah Teala 12 tane ihsanın sahip olmamız halinde mürşidi bize gösteriyor. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını bize veriyor. Devamlı bir şeyler Allah-u Teala'ya veriyoruz. Onun karşılığında Allah-u Teala da bize veriyor. İşte %51'lik nefsimizi, nefsin satışı, nefsin afetlerin devre dışı kalması demektir. Mesela %51'lik nefsi sattığımız zaman 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı. Ama %100 afetlerden temizlediğimiz zaman %100 dünya saadeti ve 5. kat cennet. Allah'ın rızasını dileyerek, tabii ki burada beşinci safa rıza, kendi nefsini satan kimseler vardır. Nefsini Allah'a teslim eden kişiler. Allah-u Teala diyor ki bana nefsini teslim et. Ben de bunun karşısında beşinci kat cenneti sana vereyim. Allah'ın ahsen rıza, Allah'a teslim eden kişiler, Allah'ın ahsen rızasına ulaşanlardır. Bunlara karşı Allah-u Teala'nın rauf olduğu, şefkatli olduğu ifade edilmektedir. Dize kim Allah'ın rızasını dileyerek nefsini Allah'a satmak, bir güzelliği yaşamak demektir. Kim bu noktaya ulaşırsa, o şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendini tamamıyla kurtaran bir insandır. Ona emirleri Allah verir, Allah'tan aldığı emri yerine getirir. 208'de Ya eyyühellezine amenu udhulu fi silmi kafeten. 207 bunu söylüyor, 208'de. Hepiniz toptan silme, teslime girin. Ve la tettebihu şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ne zaman kişi şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendini kurtarır? Daimi zikre ulaştığı zaman. Nerede Allah'ın bir emrine isyan ediyorsa o şeytanın adımına tabi oluyordur. Nerede Allah'ın yasak ettiği fiil işliyorsa o yine şeytanın adımına tabi oluyor. Şeytan emirlere isyan, yasak olan fiilleri işlememizi istiyor. Nefste zaten bunlar var ve bu şekilde olay gerçekleşiyor. Ama kişinin nefsini satması demek, nefsini 19 tane faziletle değiştirmesi demektir. 19 tane afet kalbimizden temizleniyor, yerine 19 tane fazilet geçiyor. Ve böylece nefsini Allah rızası için, 5. safa rıza için satan kimselerden oluyoruz. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sözleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahzere var. Esselamun aleyküm ve rahmetullah.
8: Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dayat ettiği müşide ulaştınız, tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahleyin uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an Heram Utlu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual Fransa'dan. Bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Bir insan neden namaza başlamakta zorlanır? Başlasa neden düzenli devam edemez? Düzenli ve huşu içinde namaz kılmak için ne yapmak lazım? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanlardan sadece mutlu olmamızı istiyor. Ve bütün şeriat kitaplarında ve özellikle son Nebi Resulullah Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği kanunlar sadece biz insanların sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşması içindir. Allah-u Teala vaaz ettiği emirleri yerine getirdiğimiz zaman derecat kazanırız. Bu ahiret saadetimizin bir gereğidir. O fiili işlediğimiz zaman da dünyada mutluluğu yaşarız. İster namaz, ister oruç, ister hac, ister zikir, hepsi öyledir. Yasaklara uyduğumuz zaman da yine mutluluğu yaşarız. Ama insanlar başlangıç noktasında nefsi emmarede ve nefsimizin 19 afetine tesir eden bir diş düşman şeytan var. Şeytan insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor ve insanlara dünya hayatını güzel gösteriyor. Baktığımız zaman gerçekten Hicr 26'dan başlayan ve Hicr 39'a kadar devam eden muhtevada iblis diyor ki, ben yeryüzünü, dünya hayatını onlara hepsini göster inşallah. Güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah Teala da muhlis kulların müstesna diyor. Öyleyse iblisin dünya hayatıyla bizi aldattığını görüyoruz. O zaman her namaz noktasında bir tarafta dünya işi, diğer tarafta Allah'ın namaz emri. Devamlı bir imtihandayız ve iblis namaz vakti geçene kadar bizi hep dünya hayatıyla oyalıyor. O süre içerisinde namaz kılmasan kıs kıs bize gidiyor. Öyleyse her olayda devamlı olarak hangi Allah'ın emri devredeyse mutlaka iblis öncesinden bizimle meşgul olmaya başlıyor dünya hayatı. Ama insanoğlu sadece fizik bedenden, nefsten ibaret değil, bir de Allah'ın zatından üflenen ruh var. İşte asıl insanı üstün kılan olay bu. Allah'a ulaşma dileği ruhun talebidir. Kim ruhun talebine uyarsa, Allah'ın verdiği söz tahtında Şura 13 ve Rad 27'de mutlaka Allah-u Teala onu, ruhunu kendisine ulaştıracağına garanti ediyor. Bu süre içerisinde şeytanın ona yaklaşması söz konusu değil. Bu süre içerisinde nefsin afetlerinin devreye girmesi söz konusu değil. Öyleyse eğer bir insanoğlu namaza başlamakta zorlarını başlasa da yani düzenli devam eden kişiler, bunlara bizim tavsiyemiz Allah'a ulaşmayı dilesinler, kalpten tabii. Bu kalbi, talebi kimin kalbinde Allah görürse, ondan sonra Allah'ın verdiği söz, hem Şura 13, hem Rad 27'de, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaşacak.
Zikirsiz ulaşmak mümkün mü? Hayır, ama Allah onun zikri sevdirecek. Namazsız kılmak, ulaşmak hayır, ama Allah namazını sevdirecek, orucu sevdirecek. Bütün vasıta emirleri severek o kişi yerine getirecek huşu içerisinde. O zaman bu noktaya gelmek isteyen kişilerin yapması gereken şey ne? Ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemeleri. İkinci suali, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar Türkçe mealini okumak, hatim etmek olarak sayılır mı? Açıklayabilir misiniz? Şimdi tabii okumayı aslında Arapçasından yapmak lazım. Çünkü Resulullah'ın sünnetinde bunu görüyoruz. Ama Türkçe mealinde okumak zararlı mı? Hayır, faydalı. Bir Arapça hatim yapmakla Türkçe hatim yapmak farklı derecatın sahibi mi? Evet. Öyleyse kim yapmak istiyorsa Türkçeden de hatim yapabilir inşallah. Yeter ki zamanını Allah'a versin. Kur'an-ı Kerim ayetlerini anlamaya çalışsın. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, kim bir mümini öldürürse içinde ebedi cehennem var ayetine göre Vahşi Hazretleri Hamza'yı şehit edip sonra Peygamber Efendimiz'e gelip pişman olduğunu söyleyip tövbesi kabul edilmişti. Kasten öldüren gerçekten ebedi cehennemlik mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabii cahiliye döneminde insanlar her türlü büyük küçük günahı işleyebilir. Allah Teala kanunları ona göre vaz etmiş. Yine Allah Teala

karşılaşır. Günah alır. Kıyamet gününün azabı kat kat artar. Ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ama şu hariç, illa men tabe ve amene. Yani şimdi kişi şirkte olabilir, kişi nice adam öldürebilir, kişi zina işleyebilir, bütün bunları yapabilir ama eğer kalben ulaşmayı dileyip 12 tane insanla Furkan 70'e göre gelip müşriklerine tövbe ederse Allah Teala onun bütün günahlarını affediyor. İlla men tabe ve amene ve amile salihen ve ulaki yubedirullah seyyat minhasen bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Allah Teala'nın burada üzerinde durduğu şey insanlara günah işlettiren nefsleri. Nefsin manevi kalbindeki afetler. O afetlerin temizlenmesi, devreden çıkması ıslah edici amellerle mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bunun adına nefs tezkesi diyor. İşte Vahşi de böyle birisi. Evet, Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Hamza'yı şehit etmiş. Ama sonradan aklı başına gelmiş ve gelip Resulullah'a tabi olmak istemiş. Tabi bu süre içerisinde de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz amcasını öldüren Vahşi'den senden ne köyün ne kasaba olur demiyor. Devamlı tebliğ ediyor. Özellikle kaynaklar şunu söylüyor. Nisa 48'i tebliğ ediyor. Vahşi diyor ki ben zaten şirkteydim, bu bana uymaz diyor. İnne Allah la yaghfiru en şüşke bihi. Allah Teala buyuruyor ki Allah müşrikleri bağışlamaz. Ve yaghfiru min duni zalike men yeşav. Bunu Vahşi'ye koyuyor. O zaman Vahşi diyor ki ben zaten şirkteydim. O zaman müşrik benim günahlarımı bağışlamaz Allah Teala. Bu bana uymaz diyor. Sonra Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesini okuyor Peygamber Efendimiz. Kul ya ibadî ellezîne esrafû alâ enfüsihim lâ taknutû min rahmetillâh. Ey nefslerin üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım, yani çok günah işlemiş. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Bakın dikkat edin. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Allah günahların hepsini mağfiret eder. İşte bunu da okuyor. Yine ikna edemiyor ama ne zaman bak Furkan 68, 69, 70'i ona okuyunca o zaman geliyor Resulullah'ın önünde tövbe ediyor. Ve tövbe ettiği için de o güne kadar işlenen bütün günahları Allah Teala ona sevaba çeviriyor. Kasten öldüren gerçekten ebedi cehennemlik mi? Evet, kasten öldüren bir mümini Allah Teala öyle buyuruyor. Belki Nisa suresinin 92 ve sonrası ayetlerde böyle bir olay anlatılıyor sanıyorum. Yani öldürülen kişi müminse veya köle ise farklı durumları Allah Teala açıklıyor ayet-i kerimede. 92 bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz. Yani hata iken olabilir ama aksi takdirde olmaz. Kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse o zaman bir mümin köle azat etmesi, ölenin ailesine de bir diyet teslim etmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hatayla öldüren eğer siz yani düşman o bir kavimden olup o müminse takdirde bir mümin köle azat etme. Yani bütün bu şartları Allah Teala burada Kur'an-ı Kerim'de açıklamış inşallah. Allah razı olsun. Nisa 92-93. Azerbaycan'dan

0: kardeşim, muhterem hocam, rüyada yaşadıklarımızı kirami katibe melekleri kayda alıp derecelendiriyorlar mı? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Rüyada akıl nefse kumanda ediyor ve irademiz devrede değil. Rüyada irademiz devrede olmadığı için biz irademizin yaptıklarından sorumluyuz. Yani irademizle, serbest irademizle. Öyle olunca değil. Ama bir işaret taşır mı? Evet. Örneğin sigarayı bırakan kişi normal zahiri alemde kendisine sigara ikram ediliyor. O da elin tersiyle itiyor. Ben diyor artık bu sigarayı içmem. Zararlı bir nesne. Ama aynı kişiye rüyada sigara takdim edildiği zaman fosur fosur sigara içtiğini görecektir. Çünkü o talep henüz kalbinde var. Sadece aklın kontrolüyle, iradesini devreye koyarak zahirde buna yok diyor. İşte Mevlana diyor ki akıl tövbe eder, nefse tövbeyi bozar. İşte akıl devrede olduğu zaman sigarayı elin tersiyle itebiliyor. Ama nefs duruma hakim olduğu zaman rüyada olduğu gibi derhal tövbeyi bozuyor. Dolayısıyla böyle bir derecelenme kaybı rüyada işlediklerimizden dolayı hayır söz konusu değil. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, gök katlarında eğitilen ruhumuz nefsimizin manevi olgunlaşmasını mı sağlıyor? Ruhun gök katlarında eğitim görmesi ve nefsin olgunlaşması durumunu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, eğitilmesi gereken nefsimiz. Nefs 19 afetle malum. Ruh da bir nevi gök katlarına dair tecrübeyi kazanıyor. Nefs müstavasında 19 tane afet var. Ve Allah Teala ruhun Allah'ın ruhu olduğunu ve bu emanetin sahibine mutlaka ulaştırılması gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de 12 tane farza bize bildiriyor. Bu farzlardan birincisi Nisa 58. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Emanetlerin sahibi Allah. Emanetler ise ruh. İşte Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Maide 7'de Allah misakinizi yerine getirmenizi emreder. Enam 152'de Allah Teala ahdinizi yerine getirmenizi emreder. Ahdallahi bizim dört yeminimizi irademizin misakine dahil buna yerine muhtevasını alıyor. Ve devam ediyor. İşte ruhun, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimi açısından olaya baktığımız zaman Nisa 58, Maide 7 ve Enam 152. Ondan sonraki bütün farz emirler Yunus 25, Allah teslim yurdu olan zatına davet eder. Rahat 21, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Rum 31, Allah'a yönel takva sahibi ol. Lokman 15, bana ulaşan yoluna tabi ol. Zümer 54, Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Şura 47, Rabbinize icabet edin. Zariyat 50, Allah'a kaçın. Allah'a sığın ve Müzzemmil 8, Rabbin ismini zikret. İşte bu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması görüldüğü gibi zikre dayalıdır. Zikri yapan fizik vücuttur. Ama Allah'ın katından gelen nurlar nefsimizin manevi kalbine geliyor. Ve ancak böylece ruh Allah'a ulaşıyor, nefs yedi kadına tezkiye oluyor. fizik vücutta yaratılış gayemiz olan Allah'a kul oluyor. O zaman ruhun gök katlarında eğitim görmesi, nefsin olgunlaşması, tezki olması durumunu açıklar mısınız? Evet, nefsi ammarede 15 bin zikir fizik vücut yapıyor. Nefsin manevi kalbinde Allah'ın katından gelen 107 fazıl birikimi ve ruhun da birinci gök katına yükselmesi. Nefsi levamede ruh ikinci gök katında, fizik vücut 17 bin zikir yapıyor. Nefsin manevi kalbinde biriken fazıl miktarı %14. Nefsilme 19 bin zikir, kalpte biriken nur miktarı %21 ve ruh üçüncü gök katında. Nefsi mutmaine 21 bin zikir, %28 nur ve ruh üçüncü gök katında. Ruhun üçüncü gök katında hangi gök katındaysa ona göre yüzer yüzer derece arttırımı söz konusu. Bu 25 bin zikir fizik vücudun yaptığı amel 135 nur nefsin kalbinde biriken fazıl miktarı ruh 5. gök katında 1'e 500 derece kazanıyor. Nefsin marziye 25 bin zikir %42 nur 1'e 600 ve devam ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Muhterem hocam, inşallah müsaadeniz olursa sizlere bir sualim olacaktı. Muhterem hocam, mürşidine tabi olan bir Müslüman, cennet boyutuna geçişinde mürşidin rolü sadece uyarıcı niteliğinde midir? Allah razı olsun hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Mürşide tabi olan bir Müslüman, kardeşimiz diyor, cennet boyutuna girişinde, geçişinde mürşidin rolü sadece uyarı düzeyinde midir? Hayır, her zaman Resul müjdeleyici, uyarıcıdır. Eğer böyle bir slaytımız vardı, 7 safa müjdelemek ve uyarmak ayetlerle olması gerekir. Yoksa da hazırlayalım. Yani nerede Resul varsa, hangi safhada söz konusuysa orada bir müjdelemek ve uyarmak var, evet. Bakın 21 tane ayet. Kimler için müjdeci? Ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? O emri yerine getirmeyenler için. Örneğin Allah'a ulaşma dileği. Resul dilemeyenler için uyarıcı, dileyenler için müjdeci. İkinci safa müjdelemek, uyarmak, mürşide tabiyet. Tabi olanlar için müjdeci, tabi olmayanlar için uyarıcı. Ruhun Allah'a teslimi, mürşid, ruhunu Allah'a teslim eden için müjdeci, teslim etmeyenler için uyarıcı. Ve bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de yer alan kardeşimizin hazırladığı tam 21 tane ayet söz konusu. Öyleyse sadece mürşidin rolü uyarıcı mı? Hayır, her noktada hem müjdelemek hem uyarmak söz konusudur. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, 20. basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımızı veya hangi basamakta olduğumuzu nasıl öğreniriz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bizimle insanlar arasındaki ilişkiler, bizimle Allah arasındaki ilişkilerin bir aynasıdır. Nereden anlıyoruz? Davranış biçimlerinden. Bizim insanlar arasındaki ilişkiler üç tür davranış biçimi söz konusu. Birisi kısas, diğeri af, üç kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. Şimdi kısas şeriatı. Anlıyoruz ki bir insan bir kendisine yapılan bir kötülüğü kendisi de aynı misli mukabele ediyorsa, o zaman kötülüğe karşı kötülük, zulüm, kısas tatbik ediyor. Bu henüz nefs tezkesi yapmamıştır. Burada şeriatı ifade ediyor. Allah-u Teala bunu hak tanıyor. Ama kim ki mürşidine tabi olmuş, 7 kademede nefs tezkesini yapmışsa, o zaman o kötülüğe karşı seçiyorum. Af ise tarikatı. Yani mürşidine tabi olup yedi karnına nefs tezkiyesini yapan bir insan, o kesinlikle ne yapıyor? Derhal affediyor. O zaman üçüncü durum hakikati ifade ediyor. Kişi aynı zulme muhatap oluyor. Fakat kötülüğe karşı iyilikle mukabele ediyor. Yani affettiği gibi aynı zamanda ona karşı güzellikte buluyor mesela. Efendimizin bize anlattığı üçüncü odadaki şahıs kendisine tokat atıldığı zaman ayağa kalkıyor ve diyor ki ensem senin elini acıttı. İkincisi, böyle bir olaya muhatap olduğum için daha önce sana veya bir toplumun başka bir bireyine bir yanlış davranışta bulunmuşsun. Bu onun karşılığıdır, kefaretidir. Üçüncüsü, bu noktadan itibaren ister A şeklinde ister B şeklinde ben sana her konuda yardım etmeye hazırım. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele eden bir davranış biçimi sergiliyor inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim birinci suali Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'den sonra ne zaman toplanmıştır? Gelen vahiyleri kim yazıya dökmüşler çıkabilir misiniz? Kimin yazıya döküp dökmediğini ben bilmiyorum. Ama vahiy katipleri tarafından kaleme alınmış. Daha sonra sahabeler döneminde Hazreti Ebubekir, çünkü o ihtilaflar söz konusu olduğu zaman Kur'an-ı Kerim'e müracaat gerekiyor ve onlar toplanıyor ve Kur'an olarak gerçekleştiriliyor. İkinci soru, Kur'an'da Allah-u Teala neden kendisinden bahsederken biz hitabını kullanıyor? Açıklayabilir misiniz? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de örneğin Hicr 9'da اَنَا اَحْنَا اَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَا لَوْلَ حَافِزٍ bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Örneğin Kur'an-ı Kerim'in Resulullah'ın kalbine indirilişinde Allah-u Teala'nın izni var. Cebrail Aleyhisselam var. Ve kişinin Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in kalbine indirilişi var. Üç kişi de öyleyse hem Cebrail Aleyhisselam hem Allah-u Teala'nın zatı ve hem de Peygamber Efendimiz de söz konusu olduğu zaman biz diye kullanmış vaziyette. Başka sebepleri de var. Benim idrak ettiğim bu. Bartın'dan bir kadın sahabe çok zor şartlarda yaşamalarına rağmen birbirine omuz vererek hepsi teslimlerini kısa sürede yapmayı başarmışlar. Bizler bu dönemde teslimlerimiz konusunda başarısız olmamız sahabe gibi birbirimize omuz veremediğimiz ve yeteri kadar kardeşler olarak birbirimize tutunamadığımız için midir? Hayır sevgili kardeşim, yani tabii ki onun da bir etkisi var ama en önemlisi zikir etti. Onlar tamamıyla hayatlarını Allah'a adamışlardı. Yani onlar örneğin muhacirin için konuşursak Mekke'den Medine'ye göç edenler hiçbirisi arkasına dönüp bakmadı. Benim eşim, benim çocuğum, benim malım, benim evim ne olacak diye düşünmediler. Onların sadece yapa geldikleri biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'ın emrini yerine getireceğiz. Her yönüyle kendilerini Allah'a adamışlardı. Ve Resulullah'ı ondan bir an bile ayrılmak istemiyorlardı. Dolayısıyla 3 sene ambargo altında kalan hiç kimse işte ben açlıktan öleceğim, ben şunu yapacağım diyeceğim bir düşüncenin içine girmediler. Çünkü onlar en üst seviyede Allah'a tevekkül ettiler ve Resullerine tevekkül ettiler. Bugün de bizde de aynı şekilde bu tevekkül olsa çok kısa süre içerisinde biz de hedefimize ulaşırız. Ama görüyoruz ki başımıza herhangi bir olay geldiği zaman nice şikayetler, nice serzenişler, işte sen böyle yaptın, ben böyle oldum diye tevekkül eksikliği, güven eksikliği söz konusu. Bugün de en önemli bizi hedefe ulaştıracak olan olay Allah'a güven ve Resul'e güvendir inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasret ve hümmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah Muhterem Hocam. Ruh bedenden çıkınca insan ölmüyorsa insan ne zaman ölür? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Evet, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu buyuruyor. Öyle özellikle secde 11'de kul yetevekkum melekul mevtul lezine vekile bikum suma ila yatırcaun. Size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek. İşte bu fizik vücut, ölen fizik vücuttur. Ruh Allah'a aittir. Nefs de ölümü tadıyor. Sadece ölen fizik vücut. Onun için Yunus diyor ki tenler öylesidir, canlar öylesi değil. Ölen fizik vücut ne zaman ölür? Fizik vücut 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrenin içerisinde mitokondriler var. Ve bu mitokondrilerde elektrik enerjisi üretiliyor. Bu elektrik enerjisi elektromanyetik alanları ve o da çekim gücüyle bu devam ettiği süre içerisinde ruhu en kutbuyla kendisine çekiyor. Nefsi de es kutbuyla kendisine çekiyor. Ama bir gün vazifeli melekler bu mitokondrilere gönderilen enerjiyi kesiyorlar bakın. Size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Bu vefat etme olayı zahirde binlerce sebep, binlerce hastalık söyleyebilirler. Ama Allah cihetinden sadece vazifeli meleklerin mitokondrilere gönderilen enerjiyi kesmesidir. Çünkü enerji kesildiği zaman artık fizik vücut bir görüntüdür. Ne ruhu kendisine çekebiliyor ne nefsi. Ölen kişi, fizik vücut öldüğü zaman ruh sağ tarafta 4 metrelik yüksekte, baş önde, ayaklar arkada, o vaziyette vazifeli melekler onu alıp yedeğini alarak 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaştırırlar. Nefs de sol tarafta 4 metre yükseklikte, yine baş önde, ayaklar arkada. O da 3 güne kadar kordon çürüyor ve ondan sonra ait olduğu yaşantısı olan berzah alemine gidiyor. Öyleyse kardeşimiz diyor ki ruh bedenden çıkınca insan ölmüyorsa insan ne zaman ölür? Tekrar ediyorum. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması şirklidir. Şirksiz olarak Allah'a ulaşmak ise dünya hayatını yaşarken kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduğu zaman ruh vücuttan ayrılıyor ve seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet vacip olur. Bu kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen için geçerlidir. Allah'a şirk koşarak mülaki olana ölümle de ruh Allah'a ulaşır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse kesinlikle onun ruhu yine vazifeli melekler tarafından götürür. Fakat burada bu sefer cehennem söz konusudur. İnsan ne zaman ölür? Fizik vücudun ürettiği mitokondrilere gönderilen enerji melekler kestiği zaman o zaman ölüyor ve ölen kişinin ruhu vazifeli melekler tarafından Allah'a döndürülüyor. Siz sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Döndürenler vazifeli meleklerdir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, Her Amut programının sonuna geldik. Başka bir sorular cevaplar bölümünden sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim Saran Kur'an-ı Haram mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz huşu sahibi olmak. Bir insanda huşu oluşumu nasıl gerçekleşir? Huşu sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemenin temel sonucudur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin huşu sahibi olması mümkün değildir. Allah Teala huşu sahiplerinin tarifini verirken onların kalpleri Allah'a dönüktür diyor. Onlar yakin hasil ederek inanırlar ki ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Böyle bir talebin sahibi olan kişinin kalbine Allah ulaşıyor ve göğsünden kalbine nur onu açıyor. O kişi Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu sahibi oluyor. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. اَلَمْ يَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُوبُمْ لِذِكْرَ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ Allah'ın zikri ve haktan inen şey Allah'ın nurlarıyla amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinin huşu duyma zamanı gelmedi mi? Demek ki huşunun sahibi olmak için iki şey lazım. Allah'ın zikriyle ve bu zikriyle hakta inen şey Allah'ın nurlarıyla. Kaf 33'te Allah-u Teala men haşiye rahmane bil gaybi ve câbi kalbin minib. Gaybde rahmana huşu duyan ve kalbi Allah'a dönük olan. Huşu Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada şekilleniyor. Birinci safha gaybde rahmana huşu duymak. Kaf 33, ikinci safha %2'lik rahmet nuruyla hacet namazı kılarak mürşide ulaşmak, üçüncü safha ruhun Allah'a teslimi, dördüncü safha huşu fizik gücün Allah'a teslimi, beşinci safha huşu nefsin, altıncı safha huşu ihlas ve irşad, yedinci safha huşu ise iradenin teslimiyle gerçekleşiyor. Bir insanın yedi kalp şartının sahibi olabilmesi için öncelikle yedi inan şartına sahip olması lazım. Bir, Allah'a inanmak. İki, ruhun ölmeden önce Allah'a ulaşmasına inanmak. Üç, farz olduğuna inanmak. Dört, Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin olmak. Öyleyse yedi inan şartının sahibi olan bir insan kalben Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Allah-u Teala Rahim Esması ile tecelli eder ve Rahim Esması ile tecelli ettiğini mutlaka huşu sahibi kılar. Dört tane kalp şartı ama mürşid sevgisini o kişinin kalbine koyması hasebiyle o kişi mürşide yedi inan şartıyla ulaşır. Ve böylece yedi kalp şartının sahibi olarak mürşidine tabi olması halinde Allah-u Teala'nın emanet olarak kendisine üfürdüğü ruhu Allah-u Teala hayattayken kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişi ulaşmış gibi de onu mükafatlandırır. İkinci sual, kalpteki huşu nasıl artar? Huşu tek yönlü bir dizayn değildir. Başka açılardan meseleye baktığımızda huşunun sadece nefsin kalbinin aydınlanması ile değil, Allah'a ulaşma talebinin kademe kademe artışıyla da alakalı olduğunu görüyoruz. Zikrimiz arttıkça nefsimizin kalbindeki nurlar da ona paralel artacak ve her tezkiye kademesinde huşu daha da üst boyutlar artırmayacaktır. Kalın çizgilerle huşu kademeleri Allah'a kul olmak kademeleriyle, Allah-u Teala'ya teslim olmak kademeleriyle, hidayet kademeleriyle paralel bir seyir takip eder. Gerçekten de baktığımız zaman yedi amin olma kademesi, yedi safa rıza, yedi safa fela, yedi safa takva, yedi safa hidayet, yedi safa kul olmak ve yedi safa salah. Bunların hepsini teker teker söyleyebiliriz ayetlerle. Öyleyse Nur 21'de Ya eyyühellezine amenu la tettebihutu şeytan, şeytan adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebihutu şeytan, kim şeytan adımlarına tabi olsa fennehu ya'munu bil fuhşâi vel münker, şeytan ona fuhşiyatı münkeri emreder. Ve lev la fadlullahi aleykum ve rahmetuhu ma zekâ minkum ahaden ebeden. Allah'ın fazlı ve rahmeti kalbinize ulaşmasa içinizde hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Ve yedi safa huşuyu bir kere daha ekranda gösterebilirsek, birinci safa huşu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, ikinci safa huşu 12 tane insanla müşride tabiyetin, üçüncü safa huşu ruhun Allah'a tesliminin, nefs tezkiyesinin, dördüncü safa huşu fizik vücut teslimi, beşinci safa huşu nefsin teslimi, altıncı safa huşu ihlas ve irca, yedinci safa huşu iradenin teslimiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Üçüncü sual huşu kavramın gün geçtikçe unutulduğu söylenebilir mi? Evet, Nevire Sultan-ı Peygamber Biat-ı Şerif'inde ümmetimden ilk kaldıracak şey huşu, sonra namazdır buyuruyor. Çünkü ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Öyle ki bir mescide girdiğinde huşu içinde olan tek bir adam bulmayabilirsin. İnsanlardan ilk kaldırılan ilim huşudur. Huşunun var olabilmesi için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yine bir başka hadiste ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoksa huşu da yoktur. Şimdi huşu kavramın gün geçtikçe unutulduğu söylenebilir mi? Evet. Biliyorsunuz bütün insanlar başlangıçta şeytanın hakimiyeti üzerinde olarak yaşarlar. Şeytan onların kılavuzudur. Ve bu sebeple insanlar Allah'a karşı huşu duymazlar. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar, şimdi de İslam alemi de huşu unutmuştur. Ancak Kur'an'a tabi olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar için huşu sahibi olmak söz konusudur. Hadis-i Şerif'te ilk insanlardan ilk kaldırılacak olan ilim huşudur. Büyük camiye girip de huşu olan tek şahsı göremeyeceğin vakit yakındır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami sınırlanacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Hidayet yoksa huşu yoktur. Hidayet yoksa zikir yoktur. Hidayet yoksa hiçbir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa hidayeti görüyoruz. Ve bu 7 safa hidayetin zikirle yaşanacağını da görüyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala huşu sahibi olanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar olduğunu açıklıyor. Sizce ruhumuz ölmeden evvel Allah'a nasıl ulaşır?
2: İbadetle, duayla, yalvarmakla işte.
3: İyilik yaparak da yani bir yere varmamız gerekiyor. Cennet ve cehennem olarak ikiye ayrılıyor. Kıyamet gününde zaten olacak bir şey. Yani bunu herkes de biliyor.
1: Kur'an'a göre ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, Allah'a ulaşmayı dilemenin sonucudur. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
4: Kavuşursak daha ne? Allah'a ulaşırsak daha ne? Allah o kullardan eylesin kızım yani.
3: Murad ermek. Kavuşmak. Yani bütün bir dünya şeyinden kurtulmak.
2: Allah'a ulaşmak deyince Kur'an okumak, namaz kılmak, hem kendini de dinç hissediyorsun, rahat ediyorsun, gönlün rahat, huzurun rahat, ona yalvarmak, dua etmek gerçekten insanı huzur ediyor, ruhun rahatlıyor, ona ulaştığını zannediyorsun yani.
4: Ey yüce Allah'ım, benden emanet olan ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmaya nasip eyle Allah'ım.
5: Ey yüce Allah'ım. Ölmeden evvel dünya hayatında yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel benden olan emanet ve ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmayı, ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
0: Allah razı olsun. Bir misafirimiz, Allah'a ulaşmak konusunda Kur'an okuyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, dua ediyorsunuz. Hem ruhun rahatlıyor hem de ona ulaştığını hissediyorsun dedi. Kişiye Allah'a ulaştıran şey yaptığın ibadetler midir? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hedef emirler var, vasıta emirler var. Vasıtalarla hedefe ulaşılabilir. Allah'a ulaşmak Allah-u Teala'nın bize gösterdiği 7 hedeften üçüncüsünü teşkil ediyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Ama bu vasıta emirler olmadan da olmaz. Öyleyse kişiyi Allah'a ulaştıran şey yaptığı ibadetlerle Allah'ın gösterdiği hedefe ulaşmak. Din hedeflerden, vasıtalardan oluşur. Temel hedef Allah'a teslim olmaktır. İbadetler Allah'ın 7 kademelik teslim emrini yerine getirmek için sadece vasıtalardır. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse derece derece bütün hedeflere ulaşacaklardır. 7 tane hedef emir ve 7 tane de vasıta emiri görüyoruz. Yani din hedeflerden ve vasıta emirlerden ibaret. Temel hedef teslim olmak. İbadetler Allah'ın 7 kademelik teslimlerini yerine getirmek için sadece vasıtalardır. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse ve 12 tane insanla müşrine tabi olursa derece derece bütün hedeflere ulaşacaklar. Evvela ruhun teslimi, daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi, irşat ve iraden teslimini bir bir gerçekleştireceklerdir. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala huşu sahibi olan insanların günahlarının örtüleceğini, mürşitlerine ulaştıkları zaman da günahlarının sevaba çevrileceğini müjdeliyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Yani bağlandığımız yer var. Diyorlar ki de niye şey diyorsunuz, bağlanıyorsunuz? Allah var. Önce Allah zaten de temsil, herkesin müdürü var, mühendisi var ama onun bir şeyi... Bu da kurban olduğuma bir ders veriyor yani, öğretiyor. Bizlere ders veriyor, öğretmen gibi bir şey yani.
5: Allah yolunda fedakarlık yapan, sosyal hayattan uzaklaşan, sadece kendini Allah'a adayan insandır bence.
2: İçi kalbi güzel insanlar, salih insanlar.
6: Mesela güzel bir insanın kalbi tertemiz olmasını, kötülük dolmaması güzel bir şey oluyor öyle.
4: Çocuklar okula gitmezse nasıl şey öğrenecekler? Tabii ki önce Allah. Yani önce kurban oldum Cenab-ı Allah. Ama onun da bir elçisi olması lazım işte.
5: Yani dünyalık hayatı bir tarafa bırakan, aman şu ne düşünür bu ne düşünür demeden yaşayan, Allah'ın istediği gibi örtünen, onun içinde yani hayalı yaşayan, edepli yaşayan insandır bence.
3: Bir hadis duydum. Çok kötü adam, böyle içkiçi, kumarcı vesaire. Ama hayatında bir defa bir iyilik yapıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki bu kulun diyor bu iyiliği yaptı diyor. Dünya üzerinde diyor. Ve bütün günahları affoluyor. Yani kabul olmayacak bir şey değil. Sadece iyilikten vazgeçmeyin sadece.
0: Misafirimiz bir hadis duydum. İçkiçi, kumarcı biri hayatında bir defa iyilik yapıyor. Bütün günahları affoluyor dedi. Kişinin yapacağı bir iyilik tüm günahlarını affetmeye yeter mi? Aslında kişi birinci hedef olarak kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtüyor. Yapacağı iyilik tüm günahlarını affetmeye yeter mi? Allah'a ulaşmayı dilerse. Nitekim Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde Ya ibadî ellezî esrefû alâ enfüsehum lâ taknutû min rahmetillâh. Vallahu yaghfiru zunûbe cemîen. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Allah'ın rahmeti neyle gelir? Bize Allah'a ulaşmayı dilemekle. Yani demiş oluyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an kalpten o güne kadar işlediğimiz bütün günahları Allah-u Teala örtüyor, yani affediyor. Fatır 5'te Allah-u Teala Ya eyyühennâsu enne vâdallâhi hakkın fe lâ teğurrenekum el hayâted dünyâ fe lâ teğurrenekum metâ'l gurûr. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir, dilemeyenlerdir. Şeytanın kendisi için aldattığı insanlar şeytana itaat edenlerdir. Evet, dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar, dünyaya meyledenler, şeytanın kendisini aldattığı insanlar da şeytana itaat edenler. Şeytana itaat ve dünyaya meyil. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva haktan ayırır. Tuğli emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü dönmüş bize geliyor. Her birinin kendi has evlatları, talipleri vardır. Eğer ahiretin taliplerinden olup dünya evlatlarından olmamaya gücün yeterse bunu yap. Borca salih amel işte. Eğer ahiret taliplerinden olup dünya evlatlarından olmamaya gücün yeterse, ahiret taliplerinden olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ama ahiret taliplerinden değil de dünyanın evladı olanlar, onlar şeytana itaat edenler. Enfal 29'da eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün günahlarınızı Allah örter. Mürşidinize ulaşırsanız, tabi ol dediğini gerçekleştirirsen o güne kadar işlenen bütün günahlar Allah sevaba çevirir. Allah Teala her zaman sizden, bizden yanadır. O bütün günahlarımızı affetmek ister. Ama buna uygun zemini biz oluşturacağız. Böyle bir şey mümkündür. Allah Teala kişinin bütün günahlarını affetmesi ve affettiği günahları sevaba çevirmesi de mümkündür. Allah herkesi mutlu etmek için yaratmıştır ve mutluluğun reçetesini vermiştir. O reçeteyi tatbik edenler hem cennet saadetine hem de dünya saadetine mutlaka ulaşırlar. Dikkat edin, bu sizin talep, bizim taleplerimize bağlı olan bir husustur. Hadis-i şerifte öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işler ama cehenneme gideceklerdir. Sebep? Cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler de yine Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse konunun can alıcı noktası Allah'a ulaşmayı dilemek bizi cennete, Allah'a ulaşmayı dilememek de cehenneme. Yani bizim irademizin kullanımı çok önemli. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok sevdik halinde. Yüksek saatimizde bir sorun olacak inşallah. Yeryüzünün de hoşu içinde Allah'ın rahmetini beklediği doğru mudur? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Yeryüzünün de huşu içinde Allah'ın rahmetini beklediği doğru mudur? Evet. Sûre 39'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Allah Teala yeryüzünü de huşu içinde dizayn ediyor. Bitkiler huşu içerisinde Allah Teala'dan bir şeylerin gelmesini bekliyorlar. Yağmur geliyor, gökten su indiriyor ve bu su onları canlandırıyor. Ölü görüntülü olan, yapraksız kopkuru dallardan ibaret olan tabiat tomurcuklanıyor, yaprak sahibi oluyor. Sonra da meyve vermek söz konusu oluyor. İnsanlar için kalbe Allah'ın rahmeti girdikten sonra huşu olayı başlıyor. Tabiatı ise önce huşu var, sonra Allah rahmetini gönderiyor. Allah'ın bitkileri ölüyken diriltmesi, bu şekilde gerçekleşiyor. Rüzgarın harekete geçmesi, rüzgarla yağmur bulutlarının çorak topraklarına ulaşması, rahmetin inişi, toprağın sızması ve kişinin zikri, rahmet ve fazlının inişi, kalbe sızması şeklinde ifade ediliyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre huşu sahibi olmak, insanın nefsinin kalbinde bir aydınlık oluşması anlamına geliyor. Ve bu aydınlanma zikirle gerçekleşiyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
4: Zikir, Allah'a zikir ediyorsun işte. Allah Allah Allah diyorsun içinden. Yani diyorlar ki hükürüyor diyorlar. Her kişi hükremez ki ne? Sana bir heyecan geliyor. Yani onu sen haydi yap. Allah'tan sana heyecan geliyor da o zaman hükürüyorsun yani.
5: Kalbi temizliyor diye düşünüyorum. Allah'a daha çok yakınlaştırıyor diye düşünüyorum.
2: Kendine şey, yani ahirete hazır hissediyorsun. Huzurlu oluyorsun, kalbin rahatlıyor, gönlün rahatlıyor. Kalpten tabii ki yaparsan.
5: Ben sesli zikre de katıldım, kalbimin daha çok aydınlandığını, Allah'a daha çok yaklaştığımı hissettim yani.
6: Sabırlı olmayı düşünüyorsun, kötülük düşünmüyorsun kalbinde.
1: Zikirle kalbi aydınlanan bir insanda neler değişir?
4: Her zat kalbi açık olur, gözü açık olur, insanlık verler, insanlık eder, mıtırıp olmaz, kimseye kötülük etmez. Hak gözü açıldı diye ona yani.
5: Dedikodudan uzaklaşıyor mesela. Fitnelik yapmıyor mesela.
2: Huyu güzelleşir. Çok sabırlı oluyor. Daha mülayim, daha sakin. Yüzü nurlanıyor. Bütün insanlar tarafından da seviliyor böyle insanlar yani.
6: Karşıdan hiç kötülük düşünmez. Hep güzellikle düşünmeye çalışır.
3: Allah yakınlığı artar. Bir iyilik saçan bir insan olur yani. Melek gibi olur.
0: Bir misafirimiz içinden Allah dedikçe Allah'tan sana bir heyecan geliyor. zaman hükürüyorsun, kendinden geçerek yüksek sesle bağırıyorsun. Her kişi hükürmez dedi. Zikir yaparken oluşan bu halin Kur'an'da bir karşılığı var mı? Cezbe evet. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde. Nememun ellezine izâ zikrallah ve ceret kulubum ve izâ tûret aleyhim âyâtun azâdet imânem. Vallahi Rabbime tevekkelun. Cezbe Allah-u Teala'nın bir insanın vücudunun üzerinde varlığını gönderdiği heyecan ceryanla o kişiyi sarsarak ispat etmesi halidir. Bu tahakkiki iman için bir ilk şarttır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Cebrail aleyhisselam'dan cezbeyi alıyor. Böyle bir dizaynda ilk cezbe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geçiyor. Sahabe devrinde ondan bütün sahabeye yayılıyor. Sahabenin çoğu cezbeyiydi. Cezbeyi manevi bir üstünlük olarak değerlendirmeyin. Ama mutlaka Allah'ın bir güzel hediyesi diye değerlendirin. Onu ait olduğu standartlarda değerlendirmeye çalışın. Evet, demek ki cezbe ile ilgili tam 6 tane ayet Kur'an'da yer alıyor. 7 tane ayet. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Esselamun aleyküm. Rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Hasret ve hürmetle ellerinizin öpüyor ve sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sual halletmek istiyorum. Tam bir huşu içinde olup Rabbimizi düşünmek için neler buyurursunuz? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tam bir huşu içinde olup Rabbimizi düşünmek için neler buyurursunuz diyor. Allah-u Teala'yı herhangi bir şey gibi düşünmeniz gerekmiyor. Allah vardır diye düşüneceksiniz. 7 tane gök katının ötesindeki huzur namazını düşüneceksiniz. Huzur namazının kılındığı ve huzur namazından yukarıya doğru baktığınız zaman düşünün. Allah'ın orada olduğunu düşünün. Allah'ı düşünürken zikir yapın. Zikirle beraber olan düşünme Allah'ın karşısında sizi güçlü kılar. Gözünüzü kapayın ve sizden bir şeyler yükselmekte olduğunu, Allah'ın oradan çıkarak tekrar size geri döndüğünü düşünün. Bu kanitin olma olayı sizi daha güçlü kılacaktır ve asıl hedefinize o zaman ulaşacaksınız. Allah razı olsun. Demek ki Ala suresinin 10-11. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Namazlarında feyezekkeru men yakşa, Allah'a karşı huşu duyan kişi zikir yapacaktır. Yetecennemülel aşka, şakir olan ondan zikirden içtinap edecek, kaçınıp zikretmeyecek. Evet, namazlarında huşu duyanlar, namaz kılanlar, huzur namazını düşünenler, huzur namazının İmanın başının üzerinde boşlukta Allah olduğunu düşünüp o şekilde zikirle namaz kılanlar onlar gerçek huşu sahipleridir. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. Malatya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. İslam'ın 4 ayağı nedir, açıklar mısınız?

İslam üç esas üzerine bina ediliyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğini, teslim emanetleri sırasıyla Allah'a teslim etmek ve tevhid tek cemaati oluşturmak. Ama İslam'ın dört ayağı söz konusu ise bu, dört tane teslimi de muhtevasına alabilir. İşte ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi olmak üzere dört tane teslim yer içeriyor inşallah. İlme yakin, ruhun teslimi, irfan, fizik vücut teslimi, hikmet, nefsin teslimi ve hikmetin ötesi iradenin teslimini içeriyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Sisa suresinin 79. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz ise ithafen Rabbinin seni makam-ı Mahmud'a ulaştırması yakındır ifadesinden ne anlamalıyız? Ne anlamamız gerekmektedir? Söz konusu ayette Peygamber Efendimiz'e gök katlarının gösterilmesinde mi bahsedilmektedir? Açıklar mısınız? İsra 79 ayında makam-ı Mahmud 7. gök katının 4. alemin ismidir. Makam Mahmud'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra gelen dört halife ve sahabenin bütün önde gelenleri yer alır. Derin imamı 7. katta çıkabilenleri çıkardıktan sonra zikir üzerinden Divan-ı Salihin'den dönenleri bu makama bekler. 7. katta Resuller için makam nikah müessesi tahakkuk eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Önde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Yanında devrin imamı, ondan sonra dört halife gelir. Ondan sonra geniş bir saha içinde 30-40 kişilik 6-7 sıra ard arda gelir.

Olay buysa sadece birbirimizi destekleyerek, herkesin kendisinin dışındaki insanları kendinden öne geçirerek Allah'a yaklaştırma sebebi olmasını düşünecektir. Onun bu dünyevi yarışlardaki gibi çelme takarak onu düşürmek, onun önden öne geçirmek düşüncesi asla hayırlarda yarışan insanlarda yoktur. Varsa bu zaten hayırlarda yarışmak değil, hırs ve şehvetin içerisinde boğulmaktır. Yapılması gereken şey ne? Daimi zikre ulaşan insanlar, onlar hayırda yarışanlardır. O hayırda yarışanlar da artık nefsinde afet olmadığına göre böyle bir rekabet olayı söz konusu değil. Örneğin infak olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde söz konusu olduğu zaman Bakara 274'te Hazreti Ömer bu sefer hayırda ben Hazreti Ebubekir'i geçeceğim dediği zaman malın yarısını paraya dönüştürüp Resulullah'a teslim ediyor. Ama Hazreti Ebubekir gelip her şeyin anahtarlarını Allah'a Resulüne teslim ediyor. Hazreti Osman bütün ticarette meşgul olan Hazreti Osman kervanın hepsini fi sebilillah ihtiyacı olan sahabeye dağıtıyor. Hazreti Ali mevcut olan her şeyi dörtte birini gece, dörtte birini gündüz, dörtte birini gizli, dörtte birini aşikar olarak harcıyor. Bunlar hayırlarda yarışan Allah'ın mukarrab kulları. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim birinci suali hamd ve şükrün cennetin meyveleri olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette. Hamd edenler, şükredenler onlar kurtuluşa erenlerdir. Hamdın da yedi safhası, şükrün de yedi safhası yedi adeta yedi cennete tekabül ediyor. İkinci suali Rüce Rabbimiz Er-Rahman, Er-Rahim esmalarının hamd ve şükür kavramlarıyla olan ilişkisini açıklayabilir misiniz? Evet. Er-Rahim esması hamd ile alakalı, Rahman esması şükürle alakalı. Çünkü Allah Teala şükrede maddi nimetlere karşı şükretmemizi, manevi nimetlere karşı hamd etmemizi buyuruyor. Allah Resulü de Allah'ın katına şükürle çakılır ama hamd şükrün anahtarıdır buyuruyor. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, din konusunda Allah'tan manevi hedefler tayin etmek, bu konuda da istikrar ve azimle hedeflere odaklanmak için kardeşler olarak nasıl çalışmalar içerisinde olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin bize verdikleri bizi mutlak surette en güzel sonuçlara ulaştırır. Evvel emirde zikrimizi her şeyin önünde tutmalıyız. Ve yedi tane hedef bizim için olması olmaz şart. Dört tane teslimi gerçekleştirmeliyiz. Davranış biçimleri açısından da dışımızdaki her insana örnek olmalıyız. Allah'a davet, örnek olmak ve zikir her zaman hepimizin hedefi olması lazım. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, salih amelin Allah'ın ismini zikretmek olduğunu biliyoruz. Bazı ayetlerde salih amel ibaresi yer almaktayken, bazı ayetlerde salih ameller ibaresi yer almamaktadır. Salih amel kelimesinin çoğul formda olan salih ameller şeklinde kullanılmasının özel bir anlamı bulunmakta mıdır? Açıklar mısınız? Salih ameller diye geç

Sen bazı ayetler Kehf 46, Meryem 76, Taha 75, Muminin 100, Câsiye 21, Câsiye 30. Bütün bu ayetlerde Allah Teala salih amel diye buyuruyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Baki kalıcı olan salih ameller, nefsi esadici ameller sevap olarak ve emel, ümit olarak Rabbinin katında daha hayırlıdır. Allah hidayette, hidayete ermiş olan hidayetini artırır. Baki olan salih ameller Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Câsiye 21. Amel yapıp salih amel işleyenlerle bunu yapmayanlar bir olmaz tabi Allah katında. Salih amel işleyenler nefs eskisi yapanlar gibi onların hayatları bölümleri eşit olacak değil diyor. Gerçekten de Câsiye 30'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Amini olanlara ve salih amel yapanlara Allah'a ulaşmayı dileyerek nefs tezkiyesi yapanları gelince Rableri onları rahmetin içine koyar. İşte bu fevzül mubindir. Apaçık bir kurtuluştur. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Nisa suresi 41. ayetinde her kavimden bir şahit seni de onların üzerine şahit getirdiğimiz halde hani nasıl olacak buyuruluyor. Bu ayette Mehdi Aleyhisselam için söyleyebilir miyiz? Açıklar mısınız? Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetlerden şahit olarak gelen Resuller üzerine Nebi Peygamber olarak şahitlik yapacağı ifade buyuruluyor. Bütün ümmetlerde, bütün zaman parçalarında Peygamber olmayan Resuller bulunduğuna göre Mü'min 44, Bakara 87, Nahl 36 o gün göre sadece her ümmetten bir şahit ile getirileceğine göre şahitlerin hepsi peygamber olmayan Resullerdir. Artık her ümmetten bir şahit Resul getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün ümmetlerden şahit olarak gelen Resuller üzerine Nebi peygamber olarak şahitlik yapacağı buyuruluyor. Yani demek ki Nebi Resuller var, Veli Resuller var. Peygamber Efendimiz bir Nebi Resul ama diğer Veli Resuller üzerinden hepsine her ümmetten Veli Resuller üzerine şahitlik yapacaktır. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavatı.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet, her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler. Korku ve sevgi. Korku, sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartlar ne olursa olsun kalben ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere beraberiz, birlikteyiz. İnsanoğlu için Allah-u Teala'nın tayin ettiği hedef mutlu olmak. Ama Allah'ın zikri olmadan, Allah'la bir ilişki kurmadan hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Geçici zevkleri yaşayabilir ama asla mutlu olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatımızı Allah-u Teala muvakkaten belli bir süreyle bize vermiş ama bu ömür sermayesi içerisinde Allah'ın bizden istediği ihlasa ulaşmak, ahsen-i takvime ulaşmak. İnsanlar nasıl ahsen-i takvime ulaşabilir? Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim çerçevesinde bize farz kıldığı hedefler var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Belki bunu zahiri alemdeki eğitim sistemine benzetecek olursak, Allah-u Teala'nın kutsal kitaplar çerçevesinde insana en üst noktada tayin ettiği hedef, bir profesörle benzetirsek Allah'ın üniversitesinde iradesini teslim eden veli mürşitlerin hepsi bu seviyede. Ama onun altındakiler muhlislerde diyelim ki doçent olarak tarif edersek onun altındakiler ulu-elbab doktorasını yapmış olan kişiyle benzetirsek muhsinler de fakülteyi bitiren insanlar var düşünürsek, zahitler liseyi bitiren olarak düşünürsek, alt kademede iki kademe daha var, ortaokul ve ilkokul. Öyleyse bu çerçevede bir benzetme yapabilirsiniz. Yani din deyince sadece bir takım vasıta emirleri yerine getirmekle din yaşanmaz. İlim, ibadetin imamıdır. İlimsiz sofu, şeytanın maskarasıdır. Evvela, ilim söz konusu. Bu ilim bizi irfana götürmesi lazım. İrfan, bizi hikmete götürmesi lazım. Ve hikmet, hikmetin ötesine. Yani ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesi. İşte bahsettiğim bu hedeflerin hepsinde Allah'ın bize öğrettiği bu çerçevede öğrenilmesi ve yaşanması gerekir. En üst noktada Allah'ın bize tayin ettiği örnek kimdir? Son şeriat kitabı kendisine indirilen Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Buyuruyor ki Allah-u Teala Ahzab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٍ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرِ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا. Şimdi size bahsettiğim çerçevede bugün din yaşanıyor mu? Hayır. Yani bu eğitimin safhaların çoğu yok. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri ilimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Adam ibadetlerini yapıyor ama ilmi yok. Ameli yok yani.
ilmi yok pardon. O zaman İslam'da niyet amelden üstün ve ilim ibadetin imamı, yani ibadetler, ameller neye tabi? İlme tabi. Her zaman muhterem efendimizin bize anlattığı bir hakikat var. 80 yaşında ölen bir insan düşünün. 15 yaşından itibaren sorumluluğunu yerine getirmeye başlasın. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirsin. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirse kurtuluşu yok. Neden kurtuluşu yok? Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı, cennetin de giriş kapısı nedir? Kalben ulaşmayı dilemek. Şimdi kişi kendi kendine düşünür, diyecek ki ya bak ben burada 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirdim. Buna ne olacak? İşte Allah Teala onu Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Kehf 105'te Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai. Onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı, yani dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması ile ilgili ayetleri inkar ederler. Onların amelleri boşa gidiyor. Öyleyse dünya hayatında o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde ibadeti ne olursa olsun kesinlikle kurtuluşu yoktur. O zaman öncelikle ne olması lazım? Mutlak surette Kur'an'ın devreye girmesi lazım. İşte bir başka bu meyanda bir açıklama Resulullah'ın. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. İşte bu ilimsiz sofu şeytanın maskarası, o dediğimiz kişiler. Cennetlik amel işliyorlar. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. 65 yıl bu İslam 5 şartını yerine getiriyor. Cennetlik amel işliyor. Ama kitabın hükmü devreye giriyor ve cehennemlik amel işlemeye başlıyor. Kitabın hükmü devreye girmesini ne anlamamız lazım? Tebliğ kendisine ulaşıyor. Tebliğin kendisine ulaşmadığı bir insan olabilir mi? Hayır, çünkü bu dünyada yaşayan bütün insanlar ya cennete ya cehenneme gideceklerdir. Cehenneme giren insanların hepsine cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size tebliğ eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul ve Nezir geldi mi, gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi çünkü amel defterine girmiş. İşte tebliğ kendilerine ulaşmasına rağmen, kitabın hükmü devreye girmesine rağmen ulaşmayı dilemediği için, o zaman ulaşmayı dilemediği zaman durum neydi? Mesela tebliğ kendisine ulaştığı zaman ulaşmayı dilemese ne olur? Kim söyleyecek? Allah hasalarına engel koyuyor. Hasalları engelli olan insan bundan sonra ibadet yapsa o ibadet o kişi nereye götürecektir? Cehenneme götürecektir. Ayetler bunu söylüyor. Gelelim öbür tarafa. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler. Peygamber Efendimiz'in verdiği bir misal var. 99 kişinin katili olan bir insan cehennemlik amel işliyor ama şunu söylüyor o 99 kişinin katili. Ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Tövbe öyle bir alalede tövbe mi? Ben kendi kendine insanın ben tövbe ettim demekle tövbe mi? Hayır, değil. Allah Resulü bu tövbeyi şöyle tarif ediyor. Tövbe sona ermedikçe hicret, seyri, sülük sona ermez. Öyleyse seyri, sülükle tövbe arasında %100 bir illiyet rabıtası var. Kur'an-ı Kerim buna hicret diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in hicret dediği Efendimiz'in anlattığı seyri sülüktür. Nereden biliyoruz? Ankebut suresinin 26. ayet-i kerimesinde Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselama iman ediyor. Ve amene lehu Lut. İnni muhacirun ila Rabbi. İşte ne zaman Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselama tabi oluyor, önünde tövbe ediyor.
O zaman diyor ki ben Rabbime hicret edeceğim. Onun için Allah Resulü bu ayetlere dayanarak tövbe sona ermedikçe hicret, seyri sülük, Allah'a göç sona ermez. Niçin Allah'a göç? Çünkü ruh Allah Teala zatından bize üfürmüş ve o ruh bize üfürülen ruh için Allah'ın zatı sığınaktır. Mehab'tir. Hangi ayet? Al-İmran 14. Vallahu endehu husnul mehab. Allah katında en güzel sığınak nedir? Allah'ın zatıdır. Onun için Allah Teala ben Rabbime hicret edeceğim. Yani ben sığınak olan Rabbime kaçacağım. Zariyat deli fefiru ilallahi. Allah'a firar et, Allah'a kaç. Mesela bugün birisi ne diyor? Hapishaneden kaçtı. Ona ne deniyor? Firar etti. Ruh için bu beden bir hapishane mi? Evet. Ne zaman ayrılıyor bizden? Tövbemizi gerçekleştirdiğimiz an. Tövbeyi gerçekleştir, gerçekleştirmez Allah'ın tayin ettiği müştüğünde ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ve oradan seyri sülükle, Allah'a hicretle sonuçta Allah'ın zatında ifna oluyor. Allah'ın zatı o ruh için mehaptır, sığınaktır. Ama Allah'ın zatına sığınan, fena fillah noktasına ulaşan kişi için o ruh ne yapmıştır? Allah'a sarılmıştır. İsa 175'te فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمُنُوا بِاللّٰهِ وَتَعْسِبُوا بِهِ. Allah'a iman eden ve ona sarılan. Dolayısıyla ruh Allah'ın zatına ulaşınca Allah'a sarılmış oluyor. Allah'a sığınmış oluyor. Allah'a sığınan, sarılan ruhun Kur'an'daki karşılığı ne? Allah'ın zatına ulaşan ruh o evvaptır. Yani sığınağa ulaşmış olan kişi. İşte bu açıdan Allah Resulü örnek. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ. Resulullah kimler için örnek? Allah'a ulaşmayı dileyenler için örnek. Kimler için örnek? وَذَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا. Ve Allah'ı çok zikredenler için örnek. Öyleyse bizim önümüzde örnek var. Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah en güzel örnek. Ama baktığımız zaman kişi cennetlik, cehennemlik amel işliyor. Fakat cennete gidiyor. İşte bu cehennemlik amel işleyip cehenneme giren kişi için Allah Resulü ne diyor? Cehennemlik amel işliyor. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ama cennetlik amel işlemeye başlıyor. Ve cennete gidiyor. Ne zaman? Kitabın hükmü devreye gidiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin de anahtarı, Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı. Tekrar ediyorum, yani Kur'an-ı Kerim bu şifreyle açılıyor. Yani mesela şu anda bilgisayar programları var. Hepinizin bir şifresi var. O şifreye gitmedikçe sizinden faydalanabiliyor muyum başkaları? Hayır. İşte Kur'an-ı Kerim'in şifresi de nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennetin şifresi nedir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü anahtar, gök kapılarının anahtarı kimin elinde? Rehine olan nefsin elinde. O kalp açılmasa, gerekli nurlar kalbe girmese, gök kapıları ruha açılabilir mi? Hayır. İşte bu açıdan Allah'a ulaşmayı kalben dilemek kesinlikle hem cennetin anahtarı hem de Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı. İşte Peygamber Efendimiz bizim için en güzel örnek ve kim hangi günahı işlese iyileşsin. Hiç önemli değil. Kalben ulaşmayı dilediği an Allah'ın verdiği söz gereğince Allah o güne kadar işlediği bütün günahları ne yapıyor? Örtüyor. Şimdi insanı cehenneme götüren kişinin kendi serbest iradesiyle işlediği günahlardır. Başka bir insan bize günah kazandırabilir mi? Hayır, mümkün değil. Yani
sadece kendi serbest irademizle kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız derecelerine fazla olması sebebiyle cehenneme gidiyoruz. Başka insanlar bize derece kazandırabilir. Ama başka insanlar sebebiyle bizim derece kaybetmemiz mümkün değil. Derece kaybı sadece kendi irademizle gerçekleştirdiğimiz şer fiillerin bir neticesidir. O diğerinden fazla olursa cehenneme, ama kalben ulaşmayı dilersek, şartlar ne olursa olsun, ulaşmayı dilediğimiz an Allah'ın verdiği hüküm gereğince Allah bizim günahlarımızı örttüğü için günahlar sıfırlanıyor. Günahlar sıfırlayınca otomatikmen o kişi tek bir dilekle mutlaka Allah-u Teala onu cennetine alıyor. Şimdi bu ayetlerle örtüşen Peygamber Efendimiz'in hadisine bakalım. Eşşeriat-i akvali, ettariki efali, el-marifeti ekvali, el-hakikati esrar. Arapça okudum bu hadiste. Allah Resulü ne demiş oluyor? Şeriat sözlerimdir. Peygamber Efendimiz'in sözleri ayet-i kerime değil mi? Peygamber Efendimiz'in sözleri Allah'ın ayetleridir. Tarikat fiillerimdir. Tarikata ulaştığı zaman artık o noktadan itibaren kişi amel işlemeye başlıyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, zikir yapıyor vesaire vesaire. İnsanlara iyilik yapmaya başlıyor. Tarikat fiillerimdir. Marifet tavırlarımdır. Yani davranış biçimleri. Hakikat de benim sırlarımdır. Bizim davranış biçimleri açısından biz bunu nasıl ifade ediyorduk? Kısas, şeriatı, af, tarikatı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, hakikati ifade ediyor. Öyleyse insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Biz burada yıllardır Efendimiz'in bize öğrettiği Kur'an ilmiyle ve hakikatleriyle biz dinimizi yaşamaya çalışıyoruz. Hedefimiz sahabe gibi, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sahabe gibi, İncil'deki dini yaşayan havariler gibi, Tevrat'taki dini yaşayan Rabbaniler gibi biz dinimizi yaşamak isteyenleriz. Yedi sabah dört teslimi yaşayanlar olarak. Başka bir gaye yok ve bu yaşamada da işte Resulullah'ın sözü, şeriat sözlerim, tarikat fiillerim, marifet tavırlarım ve hakikat benim sırlarımdır diyor. Evet, Allah'ın sırları. Dolayısıyla bize düşen ne? Bize düşen kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın tayinettiği mürşide tabi olmak. Mürşide tabi olduğumuz zaman tarikat, tarik Arapçada yoldur. Tarikat bunun çoğulu yollar demektir. Gerçekten ruhumuz bizden ayrıldığı an sırat-ı müstakim ulaşıyor. Ruhu Allah'a ulaştıran yol dört bölümden oluşuyor. Birinci bölüm devrin imamının dışındaki mürşitlere tabi olanların dergahından devrin imamının dergahına ulaştıran baş gözüyle görülmeyen yeryüzünün satına paralel yatay sebiller, sebil-i reşat var. Mümin 38'de ya kavmi kâlezine âmene ya kavmi ittebi'ûni ehdikum sebil-i reşat. Bana tabi ol ki seni irşat yoluna ulaştırayım. Devrin imamının dışında, çünkü devrin imamı hidayete erdirendir. Devrin imamının dışında vesile olanlar kim Allah onlara göstermişse, o vesileye tabi olmuşlarsa, tabi olduğu vesilenin dergahından devrin imamının dergahına bir yol var. Bunun adı ne? Sebil-i Reşat. İşte o kendisine tabi olan müridini nereye getiriyor? Devrin imamını ana dergahına getiriyor. Çünkü ruhların Allah'a ulaşması tek bir yolladır. Adı sırat-ı müstakim. Bu da tek bir kapıdan gerçekleşiyor. Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar bütün ruhlar Allah'a ulaşmışlarsa sadece
altın kapıdan, ana dergâhtan Allah'a ulaşıyorlar. Tarık-ı Müstakim olarak Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bu yolun girişi de çıkışı da aynı kapı. Yani altın kapıdan ruhlar çıkıyor ve seyri sülüklerini yapıyorlar. Sonra 7. katta ulaşmadan evvel tekrar bir altın kapıyla karşılaşıyorlar. Cebrail Aleyhisselam'ın kendilerine verdiği o fetih elbisesi giydikten sonra verdiği kılıçla 7 bakladan oluşan zincire vurulduğu zaman ne oluyor? Altın kapı yine açılıyor. Girişteki altın kapıyla 7. kattaki altın kapı aynı kapı. Yani ruhlar o kapıdan mutlaka geçiyorlar. İşte iki altın kapı arasındaki dikey yola Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Tarık-ı Müstakim diyor. İki altın kapı arasındaki ruhların seyri sülük yaptığı, Allah'a hicret ettiği, emr alemindeki bu yola Allah-u Teala Tarık-ı Müstakim 7 tane gök katı açılıyor. Her gök katı arasındaki yola Allah bir tarık diyor. Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ Ve sizin üzerinizde biz 7 tane tarık yarattık. وَمَا كُنَّا عَنَا الْخَلْقِ غَافِلِينَ Yani Allah-u Teala kainatı yaratırken bunu gerçekleştiriyor. Her gök katının arasına Allah-u Teala bir tarık diyor. 7 tarıkın birleşmesi Tarık-ı Müstakim'i ifade ediyor. Bunları niye söylüyoruz? Kur'an ilmini bilmeyen insanlar sakız gibi tarikatları ağızlarında çiğneyip duruyorlar. Halbuki tarikat, tarik yoldur. Kur'an-ı Kerim'in bir hakikatidir. Bu yol insanı Allah'a ulaştırıyor. Ama Kur'an'da başka bir yol daha var. Şeytana ulaştıran yol. Sebil-ül gay, tarik-i cehim ve sırat-ı cehim. İster Allah-u Teala cehenneme şeytana ulaştıran yol desin. Tarık-ı Cehim. İster yine cehenneme, ateşe, şeytana götüren sırat-ı cehim desin. İster sebil-i gay desin. Bunlar cehenneme götüren yollar. Fırkalara ait olan yollar. Ama Allah'a ulaştıran, cennete götüren yol istisnasız sebil-i reşattır, tarık-ı müstakimdir ve sırat-ı müstakimdir. Bir gün Allah-u Teala kainatı bize gösterirse İşte kainat cinsesi bir insan vücudu şeklinde ve biz bu insan vücudu şeklinde olan kainatın neresinde yaşıyoruz? Tam kalbine tekabül eden dünyada yaşıyoruz. Dünyadan zat-ı arşta olan Allah'a giden yolun adı sırat-ı müstakim. Dünyadan esfel-i safirine şeytana götüren yolun adı sırat-ı cehim. Birbirine zıt olan iki yol. Onun için Bakara 256'da Allah Teala dinde zorlama yok. Katte ben üstüm yelgay. İrşat yolu da, gay yolu da kimin tarafından açıklanmış? Allah tarafından açıklanmış Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri diyor ki Allah Teala'ya kavuşturan yolu bulmak farzdır. İnsan her bakımdan aşağı bir varlıktır. Her bakımdan çok aşağıdadır. Allah Teala ise her bakımdan yüksek ve kusursuzdur. Alül Ala Allah'ın zatı ama insan da esfel-i safiline reddedilmiş vaziyette. Ondan gelen feyizlerin alınması yani Allah'tan gelen fazlaların alması verici ile alıcı arasında bir bağlantının olmasına bağlı. Bir yakınlık olması yani bir tarafta verici kimdir? Veren Allah'tır. Alıcı kim? Biz insanlarız. Vericinden onu alabilmemiz için neye bağlı? Bizim almamız lazım. Arada bir vasıtanın olması lazım. Bunun için yolu bilen bir kılavuza, bir mürşide ihtiyaç var. İşte ne zaman kim Allah'a ulaşmayı diler de hacet namazıyla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi Allah'tan sorarsa ne olur? Mutlak surette Allah-u Teala o mürşidi gösterir. O mürşit artık o kişiyle Allah arasında
bağı gerçekleştiriyor. Onun için evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Şaki cehenneme giden insanların genel adı. Yani evliyaya tabi olan cehennemliklerden olmaz diyor. Evliya. Evliya alelade insanlar mı? Hayır. Evliya 7 sabah 4 teslim yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişi. Böyle bir kılavuza kesinlikle ihtiyaç var. Onun için Âl-i İmrân suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? İnsanların üzerine zillet damgası vuruldu. Zillet nedir? Alçaklık damgası. Yani insanlar aşağıların aşağısındadırlar. Zillet damgası vuruldu. Dürübet aleyhim zilletu eynema sikufu ila min hablillahi ve hablin minennas. Yani Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna insanların üzerine zillet damgası vurmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan da başlangıç noktasında onun üzerinde zillet damgası var mı? Var. Ama kendisini kurtarıyor. Zillet damgası olan kişi davete muhatap olduğu zaman ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmayı dileyince ki sırat-ı müstakime adım atıyor. Hacet namazı kılarak Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide ulaşıyor, tabi oluyor ve böylece zillet damgasından kendisini kurtarıyor. Dürübet aleyhim zilletu aynema sikufu hablin minallahi ve hablin minennas. İki ip. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip Allah'ın tayin-i mürşid. Öyleyse bütün insanlar için dini yaşamanın olmazsa olmaz farzı kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kitabın giriş kapısıdır. Arkasından hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmak. Bu da Allah Teala'nın bizler için tayin ettiği hidayetçidir. Dinin de iki tane kaynağı var. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı bize açıklayan Allah'ın hidayetçisi. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi nedir? Mutluluktur. Evet, Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet ama hidayetin hedefi mutluluk. Öyleyse hidayeti bilmeden insanlar hangi ameli yaparsa yapsın o amelin onu kurtuluşa ulaştırması mümkün değil. O halde hepimiz için kesinlikle farz olan mutlak surette Allah'a ulaşmayı kalben dilemek ve Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak. İnsanla Allah arasında Allah nasıl 7 tane hedef tayin etmişse. Mesela bazen kardeşlerimiz ben dua etmek istiyorum, hacet namazı kılmak istiyorum, nasıl dua edeyim? Biz de diyoruz ki Efendimizin bize öğrettiği bir dua var. Biz o duayı yapıyoruz, bir daha tekrar edelim. Ey yüce Allah'ım, vererek ihsan ettin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimetleri için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz. Sana sonsuz tövbe istiğfar ederiz. Günahlarımızı affetmeni, bize mağfiret etmeni dileriz. Bütün insanları bu sonsuz saadete ulaştırmayı dileriz. Ey yüce Allah'ım, fıska ve delalete düşmekten senden hayır hasenat dileriz. Hayır hasenatın hamdini şükrünü eda etmeyi bize nasip eyle. Bizim yaptığımız dua bu. Ama daha başka ne dua yapabilirim? Allah sana hedefler tayin etmiş. Birinci hedef Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a ulaşmayı dilediysen ikinci niçin dua edeceksin? Beni mürşidime ulaştır. Mürşidine tabi olursan niçin dua edeceksin? Ruhumu kendine ulaştır. Ruhun Allah'a ulaştıysa niçin dua edeceksin? Fizik vücudu teslimine talep et Allah'tan. Fizik vücudunu teslim ettiyse niçin talep edeceksin? Neye dua edeceksin? Beni daimi zikre ulaştır. Daimi zikre ulaştıysa niçin dua edeceksin? Beni ihlasa ulaştır. İhlasa ulaştıysa niçin dua edeceksin? Beni salaha ulaştır. Yani hedefler var, hedefler var, hedefler var. Allah'ın bizler için tayin hedeflere ulaşmak farz ve vasıtalarla bu hedefe ulaşılır.
Bu vasıtalardan bir tanesi de duadır. Mutlaka dua etmek lazım. İşte Peygamber Efendimiz Umayya'dan bakın ne diyor. Ben de size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Yani Allah Teala Peygamber Efendimiz'e emrediyor ve Peygamber Efendimiz de bize emrediyor. Ben de size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Yani Allah Peygamber Efendimiz'e nasıl emrediyorsa bize de emrediyor. Dinlemeyi emrediyorum size. Allah Teala Arap suresinin 204. ayet-i kerimesine ne diyor? فَاِذَا قُرِيَ الْقُرْحَانُ فَاسْتَمْحُوا لَهُ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Ne yapın? Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun. Böylece rahmete kavuş. Ben size dinlemeyi emrediyorum. Sonra itaat etmeyi emrediyorum. İtaat etmemiz için ne lazım? Biat etmemiz, tövbe etmemiz gerekir. Sonra cihadı emrediyorum. Cihadı gerçekleştirmek için ne lazım? Zikir yapmak lazım. Men cahade fennemâ yücadüle nefsi. Sonra hicret etmeyi emrediyorum. Hicret etmek için ne lazım? Ruhumuzun yola çıkması lazım. Sırat-ı müstakime ulaşması lazım. Sonra size cemaat olmayı emrediyorum. Tekrar ediyorum bakın. Dinlemeyi emrediyorum. İtaati emrediyorum. Cihadı emrediyorum. Ve hicret etmeyi emrediyorum. Cihat, nefse karşı olan cihat, hicret, ruhumuzun bizden ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması. Sonra size cemaat olmayı emrediyorum. Dinimiz 3 esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Ama Allah Teala tevhidi emrediyor. Tevhid ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek cemaat. Cemaat olmayı emrediyorum diyor Allah Resulü. Tek cemaat. Ve üçüncüsüne teslim olmak. Cemaat olmayı emrediyorum. Kuşkusuz ki kim cemaatten bir karış ayrılırsa andolsun ki İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Kimdir cemaatten ayrılan? Fıska düşen kişi. Fıska düşen kişi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Fasıklardan olmak istemiyorsanız ne yapmanız lazım? Allah'a çok zikretmeniz lazım. Yani en az 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar zikir? 13 saat zikir. Siz 13 saat zikrederseniz neyi ispat etmiş olursunuz? Ya Rabbim, benim için sen benden daha kıymetlisin. Ben değil sen. Neyi ispat etmiş oluyoruz? Zikirle. 24 saatlik zaman diliminde 13 saat zikri biz kime ayırıyoruz? Allah'a 11 saatlik zikir bize kalıyor. Biz Allah'ı kendimizden öne geçiriyoruz. Ama ikinci bir şey daha var. Sadece Allah'ı kendimizden öne geçirmek değil. Dışımızdaki bütün insanları da kendimizden öne geçirmemiz lazım. Ötelere ne zaman oluyor? İşte o daimi zikre ulaştığımız an. Artık kendimiz için yaşamıyoruz. Kim için yaşıyoruz? Allah için yaşıyoruz, yani başkaları için yaşıyoruz. İşte o noktaya da gelebilmemiz lazım. İşte ancak cemaatte tekrar dönerse müstesna. Fıska düşen kişi tekrar tövbe alır da hidayete erebilir mi? Evet, hangi ayet bunu söylüyor? Nisa 137. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا Yani aminum sonra tekrar küfre düşerse, fıska düşerse. Sonra aminu tekrar fıska düşerse, o zaman küfrünü artırırsa o müstesna. Ama tekrar tövbe ederse kesinlikle o tekrar Allah-u Teala tövbesini kabul edip hidayete erdirebilir. Kim cahiliye davasını iddia ederse cahiliye dönemindeki adetleri kuşkusuz ki o cehennemlik kimselerdendir. Bunun üzerine bir adam soruyor. Ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa da oruç tutsa da mı? Evet, aynen Nebile Sultanı Peygamber'in şöyle buyurdu. Namaz kılsa da oruç tutsa da durum aynıdır. Yani ibadet onu ne yapmıyor? Kurtuluşa ulaştırmıyor.
kurtuluşa ulaşabilmesi için ne lazım? Mutlak surette dinlemeyi, mutlak surette itaat etmeyi, mutlak surette cihad etmeyi, mutlak surette hicret etmeyi ve mutlak surette cemaat olmayı. Bu da hepsi bir dilektir. Yani her ne kadar ayrı ayrı söylesem de size, bunların hepsinin hülasası aslında nedir? Bir dilek. Neden bir dilek sevgili kardeşlerim? Çünkü Allah Teala Ankebut 5'te men kane yercu lika Allah efendi azrailah. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah buyuruyor ki onun tayin ettiği vakit mutlaka gelecektir. Yani mutlaka gelecektir dediğine göre mutlak manada daima sözünü yerine getiren kimdir? Bir tek zat var. O Allah. Tek bir zat var o Allah. Dolayısıyla o açıdan istisnasız onun vakti gelecektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'tan bir garanti alıyor, söz alıyor. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem, kalpten bu dilek olursa, Allah bu talebi kalbimde görürse, ondan sonrası kime aittir? Ondan sonrası Allah'a aittir. Hacet namazıyla mürşidi Allah gösteriyor. Hacet namazıyla mürşidi Allah gösterince ona itaat etmeyi Allah sevdiriyor, mürşidi sevdirdiği için. Zikri sevdirdiği için cihat etmeyi Allah sevdiriyor. Hicreti Allah sevdiriyor. Hepsini Allah gerçekleştiriyor. Sonunda onu cemaatin bir ferdi kılıyor. İşte şu anda dergâhta, şu cemaatte yer aldığımız gibi. Ama cemaatten tekrar ayrılabilir mi? Evet. Ne zaman ayrılabilir? Nahl 106, 107, 108. Bakın bu ayetleri okusak ne görüyoruz? Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, kim imanından sonra, hidayet erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, kim küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfür talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre açar, artık Allah'tan bir gazap onların üzerinedir, onlar için azim azap var. Niye fıska düşüyor? Nahl 107 cevap veriyor. Bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Mesela Peygamber Efendimiz Ahzab suresinin 28. ayet-i kerimesinde eşlerine ne diyor? Eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu isterseniz Allah mutlaka mükafatını size verir. Bir dakika, bu ey Nebi, Peygamber zevcine de ki eğer dünya hayatını ve onun ziynetini istiyorsanız ben sizi şey diyorum ama 29'a bakalım şimdi. Ahzab 29. Eğer siz Allah'ı, onun Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız o takdirde muhakkak ki Allah aranızda muhsin kadınlar için mükafat hazırladı. Size mükafatını verecek. Öyleyse kim Allah'ı isterse, kim Resulünü isterse, kim ahiret yurdunu isterse onun mükafatını mutlaka Allah-u Teala'ya verir. Ama Allah onu ahiret yurduna ulaştırdıktan sonra, ruhunu kendisine ulaştırdıktan sonra, bakın Nahl 107, tekrar dünya hayatına dönerse, onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeli. Dünya hayatına dönerse, o zaman Allah-u Teala buyuruyor ki Allah kafir kavmi hidayete erdirmez. Ne yapıyor Allah-u Teala o dünya, ahiret yurdundan sonra, ahiret hayatından sonra dünya hayatına dönen kişi? Onlar Allah'ın kalplerini, işitme hasarlarını, görme hasarlarını tab ettiği, mühürlediği kişilerdi. Zaten başlangıçta oydu. Tekrar kazandıkların hepsini kaybediyor. Tekrar Allah-u Teala onun kalbine mühür basıyor. Kalbi kapatıyor. Kalp kapanınca o kişiyle Allah arasında verici devreden çıkıyor mu? Evet, yani bir alıcı, bir de kesinlikle verici. Zaten vericiden biz aslında Allah'tan aldıklarımızı kimin vasıtasıyla alıyoruz? Mürşid vasıtasıyla alıyoruz. Ama o devreden çıkınca bizdeki alıcı da kapanıyor. Kalp da kapanıyor. Ve alıcı verici tamamen devreden çıkıyor. Ve kişi alelade umurdan bir aşya haline geliyor. Tıpkı
Allah niye yaşayan ölülere benzetiyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri? Ölen insan da bu şekilde. Ölen insan fizik vücuduna gelen enerjiyi Allah kestiği zaman ruh da sağ tarafta dörtlenik kürekte yer alıyor. Nefs de aynı şekilde. Fizik beden, fizik beden bir eşya gibi artık. Öyleyse bu ruh Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, nefs tezkesi olmadıkça o tip insanlar yaşayan ölüler olarak karşımızda duruyor. Allah'ın Resulü ne diyor? Allah'ın davasına itiba ediniz, Allah'a davet ediniz. Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları olarak isimlendirmiş. Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları olarak isimlendirmiş. Gerçekten de Allah Teala ne yapıyor? Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız diye hepimiz ne diyoruz? Kalü Bela günü. Kalü Bela gününde Allah Teala ruhumuzdan misak, pardon, nefsimizden yemin, fizik ruhumuzdan misak veya fizik ruhumuzdan ahd almış. İşte bize Müslümanlar ismini, bize müminler ismini, bize Allah'ın kulları ismini ne zaman yapıyor? Biz bize düşeni yaptığımız zaman. Şimdi Rum 53 ile Nahl 81'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Nem 81'e baktığımız zaman. وَلَا تَهْتِيُ الْاُمْيَا عَنْ دَلَالَتِهِمْ Sen o körleri delaletten hidayete erdiremezsin. اِنْ تُسْمُعُ اِلَى مَنْ يُمِنُ بِآيَاتِنَا Sen sadece ayetlerimize ne yapmayı? İman edenlere işittirebilirsin. Şimdi bir kere daha söylüyorum. Allah bana emretti, ben de size emrediyorum. Neyi emretmişti? Dinlemeyi. Neyi emretmişti? İtaati. Neyi emretmişti? Cihadı. Neyi emretmişti? Hicreti. Neyi emretmişti? Cemaat olmayı. Bunlar hepsini bir bir sayıyor. Hepsini tek tek söylüyorum. Şimdi bu ayetlerden Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde ne anlıyoruz? O körleri, delalette olan o körleri hidayete erdirecek desin. İn tüsmû ilâ men yûminü bi âyâtinâ. Sen sadece kime işittirebilirsin? Ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Ayetlere iman edene işittirebilirsin. Onların adı ne? Ben Müslümanım. Nedirler onların ismi? Müslüman. Ben size Müslümanlar olmayı, ama kişi gelip de hacet namazı kıldığı zaman, müşrine tabi olduğu zaman kalbine ne zaman iman yazılır? Tövbe sırasında. Kalbe o zaman iman yazılıyor. Ve kalbe iman yazıldığı zaman size itaati, size cihadı, size hicreti emrediyorum. Öyle mi değil mi? Burası da böyle. Demek ki size Müslümanlar ismini, mutlaka Müslüman olabilmemiz için ne lazım? Allah'a ulaşmayı kalben dilemiyorum. Mutlaka mümin olmamız lazım. Mümin olduğumuz zaman itaati, cihadı, hicreti Allah Teala bize emrediyor. Bunlar da ikinci safa. Sonra size cemaat olmayı emrediyorum. Cemaat olanlar Allah'a kul olanlardır. Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin Suresi. Yasin Suresi'nin 60-61. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la ta'budu şeytan. İnnehu lekum adun mubin. Ey Ademoğulları, ben size şeytana kul olmayın diye ahd almadım mı? Başlangıç noktasında bütün insanlar kimin kuludur? Şeytanın kulu. Hangi ayet gereğince? Zümer 17. Hepsi şeytanın kulu. Vellezine neştenebu tağutan ya'buduha ve anabu illallahi. Size şeytana kul olmayın diye ahd almadım mı? Öyleyse Allah Teala bizden ahd almış. Şeytana kul olmayacağımıza dair. Ve ne buduni haza sıratil müstakim ve bana kul olun, bu da sıratil müstakim üzerinde bulunmaktır. İşte kişi ne zaman seyri sülükü tamamlarsa, ruh Allah'ın zatına ulaşırsa, yedi kademede nefs tezkiye olursa, fizik vücutta ne olur? Şeytana kul olmaktan kurtulur.
Allah'a kul olur. Neden? Fizik vücudun kumandanı akıl, aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, %100 Allah'ın emirlerini akla ulaştırıyor. Ama nefs de ne kadar nurlanmış? %51 nurlanmış. %49 karanlık. Artık şeytan nefsin %51'ine tesir edemiyor. %51'lik taleple nefs de akla pozitif taleplerde bulunuyor. O zaman bu haliyle bu fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuş mudur? Kul olmuştur. Ama vazife burada biter mi? Hayır. Sadece ruh misakini yerine getirmiştir. Yemin de devam ediyor. Ama fizik vücudun gerçekten Allah'a verdiği ahdi bütünlüğü yerine getirmesi ne zaman bağlı? Allah'a teslim olduğu zaman, muhsin kul olduğu zaman. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir bedevi geliyor. Ben Allah'a yakın birisi olmak istiyorum ya Resulullah. Ne yapmam lazım? Allah'a kul oluyor Allah Resulü. Bir sene sonra gelince ben Allah'a kul oldum mu komşularına söyle diyor. Şimdi fizik vücudunu teslim eden bir insanın çevresiyle ilişkisi ne? Kendisine hangi zulüm yapılırsa yapılsın, fizik vücudunu teslim eden bir insan ne yapar? Davranış biçimi nedir? Aftır. Al-İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde Allah öyle demiyor mu? وَالَّذ۪ينَ يُنْفُقْمِنَ فِي سَرَّيْ وَدَرَّيْ وَكَازِمِنَ الْعَيْزَ وَعْفَانَ النَّاسِ. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar, onlar insanları affederler. İşte öfkelisini yutan, insanı affeden bir nokta o kişinin muhsin kul olduğu nokta. Al-İmran 134'te belirli. Başka bir muhsin kulun özelliği ne? Onun vazifesi tebliğdir ama tartışma yok. Hiç kimseyle tartışmaz. Yani haccuk eğer seninle tartışırlarsa فَقُلْ أَسْلَمْتُكُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنَ اتَّبَعَنِي. De ki ben ve bana tabi olanlar ne yaptık? Biz veçimizi Allah'a teslim ettik. O kitap sahiplerinin ümmetleri söyle, siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olmuşlarsa mutlaka hidayete ermişlerdir önce. Ama eğer yüz çevirirlerse senin vazifen nedir? Tebliğdir. Onun için kardeşlerimiz tebliğ peygamberlerin mukaddes görevidir sevgili kardeşlerim.

derinden çıkartır. Yumuşak konuşacağız. Benim şu anda sert konuştuğum gibi değil, yumuşak konuşacağız. Ankebut 46'da ehli kitapsa bu kişi, yani kitaba iman ediyor, ehli kitapsa güzel sözlerle ikna edeceğiz. Enam 108'de onun kutsallarına sövmeyeceğiz. Mesela şu anda fanatikler var, futbol fanatikleri. Sen gidip onun takımına bir kötü söz söylersen ne olur? Evet, öyle olmayacak. Hiç kimsenin kutsalına negatif söz söylemeyeceğiz. Ve bizim tebliğimizden hedef ne? Sadece onun Allah'a bir yol tutmasını tavsiye edeceğiz. İnne hazi tezkire, bunu benim sana söylediklerim ayetler nasihattir, öğüttür. Dilersen Rabbine giden yol tutabilirsin. Furkan 57. Tebliğime karşı ücret istemiyorum. Sadece Rabbine giden bir yol tutmanı istiyorum. Ve Bakara 256'da zorlamayacaksın. Öyle size sevgili kardeşlerim gayet basit. Çok çok kolay, zorlamayacaksın. Sadece nasihat edip ulaşmayı, dilemeyi ona söyleyeceksin. Kimsenin kutsallığına negatif söz söylemeyeceksin. İkna edici olacaksın. Yumuşak söz söyleyeceksin. Tatlı söz söyleyeceksin ve ayetlerle tebliğ edeceksin. Hepimizin vazifesi bu. Fizik vücut tesliminin olmasa olma şartlarından bir tanesi bu 7 ayet-i kerimeye uyarak Allah için olmak. Allah için olmak, başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. Ve hepimizin vazifesi bu Allah'ın izniyle. Öyleyse Allah Teala ne yapmıştır? Bize Müslümanlar, bize müminler ve bize Allah'ın kulları olarak isimlendirmiştir Allah'ın izniyle. Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Sizin içinizden maruf emreden, münkerden ne eden bir ümmet olsun. Onlar felaha erenlerdir. Gerçekten maruf emretmek, münkerden ne etmek kimin hakkıdır? İradesini de Allah'a teslim edenlerin hakkıdır. Yani eğer o kişi iradesini kullanmıyorsa, ondan sadır olan bunu yap, şunu yap aslında ona onu söyletiren kim? Allah. Dolayısıyla Allah emretmiş oluyor. Emrediyorsa Allah emrediyor. Tabii Rabbani yolla zulmani yolu ayıran şey kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Hani eskiler belki siz de duymuşsunuzdur. Şeriate uymayan bir kişi havada uçsa ona ne demek lazım? Defol, sen şeytan ilanesin. Şeriate uymuyorsa. Şeriat dediğimiz ne? Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Çünkü Allah'ın söylediği her şey nerede mevcut? Kur'an'da mevcut. Ama o kişi şeriata uymuyor. Ama fizik ötesi bir takım şeyler. O zaman fizik ötesi bu istirajları ona yaptıran kim? Şeytan. İşte nefsi cilalanan bazı kimseler harikulade haller gösterip sapıklık uçurumuna sürünmektedirler. Evliyayı böyle yalancılardan ayıran en bariz fark, yani evliyayı bunlardan ayıran bazen her sözünün, her hareketinin şeriate uymasıdır. Şeriate uymadığı takdirde hayır. Kalplerinde o evliyanın yanında olanlar Allah sevgisi hasıl olmasıdır. Başka şeylerden onları soğutmadır. Yine bu meyanda başka bir Peygamber Efendimizin hadisi. Cemaatle birlikte olun. Cemaati terk etmekten sakının. Şöyle diyorum. Dinimizin üç esasından bir tanesi vahdet. Diğerisi de tevhid, cemaat olmak. Diğeri de teslim. Cemaatle birlikte olun. Cemaati terk etmekten sakının. Şüphesiz ki şeytan tek başına kalan ile beraberdir. İki kişiden ise şeytan uzaktır. Kim cennetin ortasını istiyorsa cemaatle birlikte olsun. İyilik yaptığında ona sevinen, kendisinden bir kötülük meydana geldiğinde de ise ona üzülen kimsedir. Cemaatte yer alan işte o mümindir. Yani iyilik yaptığı zaman mutlu olan ama kötülük yaptığı zaman da o yaptığı kötülükten pişman olan, üzülen kişi o mümindir. Allah Teala bunu açıkça ifade ediyor. Öyleyse cemaatle birlikte olun, cemaati terk etmekten sakının. Şüphesiz ki

şeytan tek başına kalanla beraberdir. Yani mürşidi olmayan kiminle beraberdir? Evet. Mürşidi olmayan mürşidi şeytandır. Bezir-i Bistami Hazretleri'nin sözü buradan geliyor. Tek başına kalanla beraberdir şeytan. İki kişiden uzaktır. Mürşidi olmayanların mürşidi şeytandır ayetleri şu anda ekrana geldi. Araf 27, Sebe 20, Araf 30, Nahl 36, Haç 53, Nur 21. Bu ayetler bize bunu bildiriyor. Kim cemaatten bir karış ayrılırsa ve ölürse o cahiliye ölümüyle ölümlüdür. Başka bir şey daha vardı. Cahiliye ölümüyle size neyi hatırlatması lazım? Size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standart ölür. Öyleyse zamanın imamına arif olmayan, mürşidine tabi olmayan cahiliye standartları nasıl ölüyorsa cemaatten ayrılan da kesinlikle cahiliye standartları ölür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cahiliye adetleriyle ölmek istemiyorsak ne yapmamız lazım? En az 13 saat zikri kendimize hedef-i taze etmemiz lazım. Fasıklardan olmak istemiyorsanız ne yapın? Allah'a çok zikredin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kimler için örnek? Allah'ı çok zikredenler için örnek. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي سُرُ رَسُولُ اللّٰهِ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرِ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَسِرًا Allah'a ulaşmayı dileyen, يَوْمُ الْآخِرِ اُمَانْ Allah'ı çok zikredenleri için Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en güzel örnek. Allah'ın tekliği için kim örnek? Hazreti İbrahim aleyhisselam onunla beraber olanlar. Bakın Mümtehine suresinin 4. ayet-i kerimesine beraber bakalım. Mümtehine 4'te Allah Teala şöyle buyuruyor. قَدْ كَانَ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Evet, Hazreti İbrahim onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız. Sizi inkar ediyoruz. Siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık göstermiştir öfke. Hazreti İbrahim'in babasına senin için mutlaka istiğfar edeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şey önlemeye malik değilim. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik, sana yöneldik ve varışımız sanadır. Öyleyse evvela yönelmek, sonra tevekkül etmek ve sonra varmak, ruhumuzun Allah'a varması. Evet. 0 ile 14 basamak arasında yönelmeyi. 14 ile 21. basamak arasında 14. basamakta tevekkül etmek başlıyor. Allah'ın vekilini vekil tayin etmek. Mümin olmayı, daha sonra da ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşmayı vuslatı tarif ediyor. Kim cemaatten bir karış ayrılırsa, ölürse o cahiliye hükmüyle ölür. Size ruh verenler gelecek, onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa yine o cahiliye hükmüyle ölür. Yani devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yer almadığı süre içerisinde biz ne yaparsak yapalım, neredeyiz? Cahiliye standartları içindeyiz. Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın röntgenini çektiğimiz zaman üç halde olabilir. Cahillerden olabilir, ilim verilenlerden olabilir, ilim sahibi olabilir. Cahillerden olanlar Kur'an-ı Kerim kendilerine kapalı, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, zanlarına tabi olanlar. Ama ilim verilenler kimlerdir? İlim verilenler de onlar Allah'a ulaşmayı dileyen mürşitlerine tabi olanlardır. İlmin sahipleri, ilmin sahibi ruhunu teslim eden, ilmin sahibi fizik vücudu teslim eden, ilmin sahibi nefsini teslim eden, ilmin sahibi ihlasa ulaşan, ilmin sahibi iradesini teslim eden. Yani
Ne kadar Allah'a teslimseniz o kadar ilmin sahibisiniz. Teslimiyetiniz oranda. Gerçek ilim sahibi kimdir? Gerçek ilim sahibi Allah'ın zatına şahit olanlar. Allah Teala Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesinde ne diyor? Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketi bu ulilmi. Şehidallahu ennehu. Allah şehadet etti. Muhakkak ondan başka ilah yoktur. Demek ki Allah'ın zatına, vahid olduğuna şehadet eden kim? Allah. Melekler de şahitlik ediyorlar. İlim sahipleri de şahitlik ediyor. Ondan başka ilah yok. Öyleyse bir ilim sahibi var ki o Allah'ın zatına şahit. Ama henüz ilim sahibi olup Allah'ın zatına şahit olmayan muhlisler var. İlim sahibi olup Allah'ın zatına şahit olmayan ulelbap var. İlim sahibi olup Allah'ın zatına şahit olmayan muhsinler var. İlim sahibi olup Allah'ın zatına şahit olmayan zahitler var. Diğerleri ilim verilenler. Ulaşmayı dileyen müşrine tabi olan onlar ilim verilenler. Öyleyse ilim verilenler, ilmin sahipleri ve diğerleri. Efendimiz her zaman bir sohbette çokça şunu tekrar ediyor. Hak için halk ile. Bu zaviyeden düşünürseniz, yedi safhanın yedisi siz hep kim içinsiniz? Hak içinsiniz ama halk ilesiniz. Fakat ne zaman Allah sizi irşada memur ve mezun kılarsa, o noktadan itibaren artık siz kimsiniz? Hak ile halk içinsiniz. İşte gerçek hak sahipleri hak ile halk için olan, onlar gerçek ilim sahipleridir. Ama diğerleri kendi seviyelerine göre ilim sahibidirler. İlim sahibi olmak hangi sorumluluğu beraberinde getiriyor? Öğretmeyi beraberinde götürüyor. İlim sahibi olmak. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Ben sana ilim verdim. Ne yaptın ey kulum? Ben herkese anlattım. Hayır diyor Allah-u Teala. Sen insanlar sana ne kadar ilim sahibi desinler diye yaptın. O zaman bunlar kimlerdir? Bunlar da mürşitlerine tabi olmayan, nefs eskesi yapmayanlar. Yani ilim sahibi olmuşlar ama hak için mi olmuşlar yoksa kendileri için mi olmuşlar? Evet. Hak için değil. Kendileri için olmuşlar. Ben sana işte dün ilim verdim. Ben anlattım diyor. Hayır diyor sen anlattın. İnsanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptı. Bunlar hangisidir? Hazreti Ömer'in sözüne sahip olanlar. Hazreti Ömer ne diyordu? Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İnsan şeytanlar öyle değil mi? İnsan şeytanlar Allah'ı biliyorlar mı? Ama isyan ediyorlar. İnsan şeytanlar şeytanı biliyorlar mı? Ama itaat ediyorlar. İnsan şeytanlar dünyayı biliyorlar mı? Ama meylediyorlar. Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Dünyayı biliyor ama ona meylediyor. İnsan şeytanlar. Ama asıl olan daha ötesi Allah'a ulaşmayı dilememiz, mürşide tabi olmamız ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız. Bu da ancak neyle mümkündür? Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmakla. İşte Resulullah bu sebeple Allah bana neyi emretti size emrediyorum. Dinlemeyi size emrediyorum. İtaat etmeyi size emrediyorum. Cihat etmeyi size emrediyorum. Hicret etmeyi size emrediyorum. Ve cemaat olmayı size emrediyorum. İşte bu dinin vahdet kısmı dinlemeyi, Allah'a ulaşmayı dileyilmeyi ifade ediyor. Tevhid kısmı bu üç unsuru birden ihtiva ediyor. Cemaat kısmı da mutlak surette hepimizin Allah'a teslim olması, Allah'a kul olması gerekir. Allah'ın izniyle. Ve Allah Teala bütün bunları hepsini bize tek tek söylüyor. Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Yani dinde fırkalara ayrılanlar, fıska düşenlerin hepsi tefrikadadırlar ve
Bunlar azabı yaşayacak olanlardı. Cemaat rahmet. Sevgili kardeşlerim, cemaat rahmetse hiçbir şeyi unutmamamız lazım. Allah'ın bütün peygamberleri insanları af etmeye davet etmişler. Af barışın zekatıdır. Muhsin kullardan olmak istiyorsanız en bariz özelliğinizden bir tanesi nedir? Affetmek. Onlar insanları affederler. يُنْفِقُونَ فِي سَرَّيْ وَدَرَّيْ فَكَازِمْنَا عَيْسَ وَعَفَانَ النَّاسِ İnsanları affederler. Öyleyse herkes hata yapabilir. Mutlaka affedici olmak lazım. Kardeşlerimiz var, kendilerine karşı hata yapılmışsa, kardeşimiz af istiyor ve ben diyor affetmem. Bir daha af diliyor, o da affetmem diyor. Efendimiz diyor, kendisinden af dilenip de affetmeyen kişi ne değildir bizden? Değildir. Vazifemiz affetmek. Yani nasıl vazifemiz namaz kılmaksa, nasıl vazifemiz zikir yapmaksa, nasıl bütün bu ibadetler affetmek de bir ibadet mi? Evet sevgili kardeşlerim. Davranış biçimleri aşağısından biz tarikat ehliyiz diyorsak bizim tarikat ehli olduğumuz nereden belli? Affetmek yani. Kısas şeriatı. Affetmek ise tarikatı. Ben tarikat ehliyim ama affetmem. Olmadı bu iş. Tarikat ehlini olmazsa olmaz alemet-i farikası nedir? Affetmek. Kendisine ne olursa olsun yapılırsa yapılsın. Affedici olmak gerekiyor. Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, mübarek üç aylardayız. İlk ay Recep ayı. Recep ayının ilk perşembe cumaya bağlayan gecesi Regaib Kandili gecesi ve hidayet günüydü bizim için. Bunu kutladık, idrak ettik. Ama Recep ayı, mukaddes aylardan Recep ayı devam ediyor. Bu ayın 27. gecesinde ne var? Bir başka kandil, Miraç kandili var. Peşinden gelen Recep ayı Allah'ın ayı. Şaban ayı da benim ayım. Şaban ayında 15. gecesinde ne var? Berat kandili. Yani herkesin beraatını aldı. Berat almak ne demek? Suçtan azede olmak, kurtuluşa ulaşmak. Berat Allah'ın izniyle. Ve tabii onun ümmetimin ayı dediği Ramazan ayında da bin aydan daha hayırlı bir Kadir gecesi var. İşte Recep ayı Allah'ındır, Şaban ayı benim ayımdır, Ramazan ise ümmetim ayıdır diyor. Ve kandillerle süslenen bu ayları hepimizin güzel güzel değerlendirmesi gerekir. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Ve bizi Ramazan'a da ulaştır. Bu bir Peygamber Efendimiz'in duasıdır. Allah'ın izniyle. Ve Allah Resulü, ey insanlar, ölmeden evvel Allah'a tövbe ediniz. Sizi meşgul edecek bir takım sıkıntı ve meşakkatlerle karşılaşmadan evvel salih amellere koşunuz. Allah'ı çok ama çok ama çok zikrediniz. Gizli ve açık bol bol sadaka vermek suretiyle onun üzerinizdeki hakkını ifaya gayret ediniz. Ki bol rızka nail olasınız. Islah ediniz. Ki ıslah olasınız. Allah Teala'nın dizaynı bu. Evet sevgili kardeşlerim. Ölen her insan pişman olur. İster cennetlik olsun, ister cehennemlik olsun. Pişman olur. Ölen insan muhsin kullardansa neye pişman olur? Hayrını daha fazla artıramadığına. Ölen insan cehennemliklerdense neye pişman olur? Kötülükten, yaptığı kötülüklerden vazgeçmediğine. Dolayısıyla herkes pişman olur. İşte o pişmanlık gelmeden önce mutlaka Allah'ın bize farz kıldığı Allah'a ulaşma dileğini, mürşide tabiyeti ve ruhun Allah'a teslimi herkes için Allah'ın mutlak surette yerine getirdiği sadece bize düşen bir dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Bu dileğin sahibi olduğumuz zaman Allah Teala mutlaka bizi hedefimize ulaştıracaktır. Görüyorsunuz ki din çok kolay. Üç esastan oluşuyor. Vahdet,
Tevhid ve teslim. En önemlisi de tevhiddir. Cemaatten ayrılmamaktır. Çünkü cemaate dahil olmak bir dilektir. Ondan sonrası zikrimize bağlıdır. Ne diyor Allah Resulü? Fasıklardan, yani fasıklardan başka bir deyimle bir söyleyelim. Fırkalara ayrılmaktan kurtulmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Evet. Dinde fırkalara ayrılanlar, 72 fırka cehenneme gidecek. Cehennemliklerden olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikrediniz. Allah'a çok zikrediniz, Allah'a çok zikrediniz. Zikirden daha kolay bir şey var mı? Hayır. Allah, Allah, Allah, Allah. Ve Allah'a binlerce şükür. Bu en üst seviyedeki ibadeti Efendimiz aşağı yukarı 8000 saatlik sohbetlerinde devamlı tekrar ediyor. Bize bu kolaylığı emrediyor. Hangi üzüntünün sahibi olursanız olun, kurtulmak istiyorsanız Allah'a deyin. Hangi sıkıntının içinde olursanız olun, o sıkıntının size tesir etmemesini istiyorsanız, devam etmesini istemiyorsanız Allah'a deyin, Allah'a deyin, Allah'a deyin. Allah zikri bütün Allah'a giden kapıları açan yegane anahtar. Allah zikri şeytanın kapılarını tamamen kapatan yegane anahtar. Allah zikri. Evet. Allah Resulü şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Allah Resulü gök kapılarının anahtarı Allah zikridir. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا لَا تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. Yani gök kapıları anahtarı Allah zikridir. Şeytanın kapılarını kilidi de nedir yine? Allah zikridir. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek cehennemin kilidi, cennetin anahtarı. Ama Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarı, cennetin kilidi. Dilediğiniz an ve zikre başladığınız an ne kadar zikrederseniz o kadar mutlu yaşarsınız. Sokak röportajlarında kardeşlerimiz hepsi de aynı bu noktada birleşiyorlar. Yani ittifak ettikleri şey ne? İttifak ettikleri şey hep zikrin insana huzur verdiğini, zikrin insana Allah'ın yardımını ulaştığını, zikrin insanı mutlu ettiğini, zikirsiz dini yaşamanın mümkün olmadığını söylüyorlar ki Allah da bunu söylüyor. Ve zikirden daha kıymetli bir ibadet var mı? Yok. İşte size amellerin en iyisini, en temizini, derecelerinizi en fazla yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısı. Allah yolunda düşmanla karşı karşıya gelip onları şehit edip veya sizin şehit olmanızdan daha iyi bir şey söyleyeyim size. O Allah'a zikretmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah'ın zikrinin üst seviyede gayret içinde olmalıyız. Ve böylece Allah'ın güzelliklerine dört elle sarılmalıyız. Hazreti Ali, dünya amel işleme yeridir. Hesap yeri değil. Yarın ise ölümden sonra hesaba çekileceksiniz. Orası da amel yeri değil. Evet sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Kur'an çerçevesinde Allah'ın bizden istediği bir dilek, kalpten ulaşmayı dilemek. Dilediğimiz an Allah Teala mutlak surette bu talebi kalbimizde görürse Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Peş peşe 7 Furkan ve 12 tane ihsanla bize mürşidimizi gösteriyor. Hacet namazı kılıp Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşan kişi mürşidine tabi oluyor. Önünde tövbe ediyor. Tövbe deyip geçmesin. Tövbe gök kapılarının açan kapıdır. Tövbe kapısından geçmedikçe gök kapıları size açılabilir mi? İmkansız. O sebeple gök kapıların dünya hayatını yaşarken size açılabilmesi mutlaka tövbe etmenize bağlı. Şu anda elimizde mevcut olan Tevrat var, elimizde mevcut olan İncil var, elimizde mevcut olan Kur'an-ı Kerim var. Bu üç kutsal kitaba göre ilk üç safhayı beraberce bakalım. Allah tek midir bütün üç kutsal kitaba göre? Vahdet akidesi, evet. Bakın, Allah'a ulaşmayı dilemek. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. Eğer bütün yüreğinizle Rab'be dönmeye istekliyseniz, o zaman yabancı ilahları
putları aranızdan kaldırın. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Kendinizi Rabb'e adayıp yalnız ona kul edin. İncil'de Allah içimize koyduğu ruhu kıskançlık derecesinde özler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. İblise karşı direnin sizden kaçacaktır. Allah'a yaklaşın, o da size yaklaşacaktır. Rum 31, Allah'a yönelin, takva sahip olun ve böylece ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmak, mürşide tabiyet, mümin olmak. İşte burada ben senin üzerindeki ruhtan alıp onlara vereceğim. Ne zaman kişi mürşidine tabi olursa devri imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Ve 3 ayet-i kerimede bu anlatılıyor. İncil'de de 3 ayet-i kerime zikrediliyor. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelecek olan ruhla, ateşle vaftiz edecek. Ve Kur'an-ı Kerim, Mümin 15, derece yükselten arşın sahibi olan Allah, dilediği kulların üzerine ruhundan ruh gönderir. Mümtehin 12, keza öyle, Nisa 64, keza öyle. Mürşide, bütün kutsal kitaplarda mürşide tabiyet de farz. Ve ruhun Allah'a teslimi, 3. safa, Allah'a zikretmek. 3 kitapta da bir bir açıklanmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din kolay mı, zor mu? Şu kainattan kolay şey, ama sevgili kardeşlerim, dikkat edin, her şeyden, şu kainatta biz insanlar için her şeyden daha kıymetli olan dindir, güzel ahlaktır. Yani sağlıklı bir hayatınız oldu ama dini yaşamıyorsanız neye yarar? Neye sahip olursanız olun. Öyleyse her şeyin başında güzel ahlak, Allah'ın ahlakı, Kur'an ahlakı, din ahlakı söz konusu. O varsa ona bir ilave edin. Ondan sonra sahip olduğunuz her şeyi sıfırlara ilave edin. Ama o yoksa sizin sahip olduğunuz her şey nedir? Bir sıfırdır. Öyleyse Allah'a binlerce şükür ki şu anda bu pazar gününde Allah'ın bize bahşettiği bu zikir sohbetinde birlikteyiz. Ve Allah'tan bahsediyoruz ve Allah'ın güzelliklerini söylüyoruz ve Allah Teala'nın biz insanlardan istediği sadece mutlu, huzurlu olmak. Herkesten Allah'ın istediği mutluluk. Mutlu olmak da çok zor değil, çok kolay. Ve bunun reçetesini Allah kutsal kitaplarda vermiş. Hepsini incelediğimiz an, bugün insanların benim dinim senin dinin diye ayrı ayrı zanlarda bulunmasına gerek yok. Ezeli ve ebedi tek bir din var. Babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça değil İslam. Adem Aleyhisselam'ın dini de İslam. Nuh Aleyhisselam'ın dini de İslam. İbrahim Aleyhisselam'ın dini de İslam. Ne kadar peygamber varsa hepsinin dini İslam. Ne kadar evliya varsa hepsinin dini İslam. Ne kadar enbiya varsa hepsinin dini İslam. Ve ne kadar imam varsa hepsinin dini İslam. Allah'a teslim olmak. Arapça dili İslam. Ama herkesin kendi lisanına mutlaka taktığı bir isim var. Dolayısıyla biz illa gelin şöyle yapın demiyoruz. Herkes hangi kutsal kitaba inanıyorsa o kutsal kitaplardaki emir ve nehilere bağlı olarak 7 sabah 4 teslim yaşasın. Herkes yaşadığı an o zaman herkes Allah'ın huzur ve mutluluğunu yaşar. Herkes el ele gönül gönüle kardeş ve huzur ve mutluluk içerisinde bir dünya hayatı peşinden de Allah'ın zatına ulaşmak, ahiret yurdunu en güzel şekilde geçirmek söz konusu. Sunuş konuşmamız burada tamamlanıyor ama sohbetimiz devam ediyor. Sosyal medyadan bir kardeşimiz şöyle bir sual sormuşlar hocam. Kur'an-ı Kerim'de tarikat kavramı var mıdır? Sonradan çıkan bir şey midir? Kur'an-ı Kerim'deki bütün kutsal kitaplarda kesinlikle tarikat kavramı vardır. Tevrat'ta da var. Bulalım bu yolla ilgili. İncil'de de var. Ama Kur'an-ı Kerim'deki geçen ayetleri hemen şimdiden size gösterebilirim. Allah Teala tarik-i müstakimden bahsediyor. Allah Teala tarik-i cehimden bahsediyor. Tarik-i cehim şeytana ve cehenneme götüren yol. Hangi ayet? Nisa 169. Ama bir de tarik-i müstakim var. Tarik-i müstakim Ahkaf 30'da anlatılıyor ve Allah Teala tarik-i müstakime ulaşmayı bize farz kılıyor. Yani
bugün medyada zanlarla devamlı ona buna iftira ederek, ona buna taş atarak, dinini yaşamak isteyen insanların aleyhinde konuşarak bir yere varılmaz. Biz bütün insanlara diyoruz ki dinin iki tane kaynağı var. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri de bu Kur'an'ın kendisine indirildiği Resulullah'ın Kur'an'a uyan hadisleri, açıklamaları. İşte dinin birincil kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de tarikat gerçeğini anlatıyoruz. Allah Teala Mümin Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde üzerinizde 7 tane tarik yarattık. Biz bunları biliyoruz diyor. Üzerimizde yaratılan 7 tarik, eğer yokluktan Allah kainatı bize gösterseydi, kainat dairesel elif, şubu değil. Kainatın şekli tam insan vücudu şekli. İnsan vücudu şekli olan kainatın saçımızın üstünden olan boşluk arşı ifade ediyor. Arşta Allah'ın zatı var ve bütün kainat cinsisi insan vücudu şeklinde. Biz dünya gezegeninde yaşıyoruz. O zaman dünya gezegeni bu insan şeklinde olan kainatın neresine tekabül ediyor? Tam kalbine. Yani madem kainat insan şeklinde, madem dünya gezegeninde yaşıyoruz, dünya gezegeninde tam insanın kalbine tekabül ediyor. Ve insanın kalbinden arş-ı alaya, Allah'a ulaştıran yol dört bölümden oluşuyor. Sebil-i reşat, tarik-i müstakim, sırat-ı müstakim ve sırat-ı rabbike müstakim. Zaten ekranda görülüyor. Ama bir de cehenneme, şeytana götüren yol var. Sebil-el gay, tarik-i cehim, sırat-ı cehim. Kimdir cehennem yolunda olanlar? Kalben ulaşmayı dilemeyen, mürşidi inkar eden herkes hangi yoldadır? Sebil-i gaydedir. Tarik-i cehimdedir, sırat-ı cehimdedir. Dinde fırkalara ayrılanlar grubun içindedir. Ama kim ki kalben ulaşmayı dileyer, hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olur, tövbe ederse, o da sevi-i reşat üzerindedir, o da tarik-i müstakimdedir, o da kesinlikle sırat-ı müstakimdedir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de tarikat kavramı var mıdır? Vardır. İşte bu ayetleri gösterdik, bir kere daha gösterelim. Allah Teala Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve innev istakamu ale tarikati. Eğer onlar tarikatta olsalardı la eskaynahum ma'en gadakan. Kalplerinin rahmetle dolana kadar onlara biz o mayı, o rahmeti verirdik. Kalpler rahmetle dolana kadar. İkinci bir grup daha var. Ve amel kasitüne. Ama seçilmiş ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman seçilip de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalpleri de ne olacaktır? Kasitün olacaktır, kalp katılaşacaktır. Ve amel kasitüne feli nari cehenneme hatebe. Onlar da cehenneme odun olacaklardır. Allah Teala uyarıyor bizi. Tarim suresinin 6. ayet-i kerimesinde. Ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu, ku enfusekum ve ehlikum nara. Yakıtı insan ve taşlardan olan ateşten kendinizi ve evlad-ı üyanızı koruyun. Yani sakın ha sakın cehennemin odunu olmayın diyor. Bir insan cehennemin odunu olmak istemiyorsa ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ve hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olup tarikat ehli olması lazım. Bu dinin farzıdır, dinin gereğidir. Öğreticilerden kim buna karşı çıkarsa biz bu ayetleri gösteririz. Kur'an farzdır. Allah Teala Kasas suresinin 85. ayet-i kerimesinde ne diyor? Kasas suresinin 85. ayet-i kerime. İnnellezine ferada aleykel Kur'an. Muhakkak ki Kur'an'ı sana farz kılan elbette seni dönülecek yere döndürecek olandır. Kur'an'ı farz kılmış mı Allah Teala? Farz kılmış. Kur'an'da Allah Resulü'nü bize örnek gösteriyor mu? Ahzab 21'e örnek gösteriyor. Ona farz ise bize farz değil mi? Farz.
O bizim örneğimizse ona farz kılmışsa bize de farz. E bu ayetler Kur'an'da yer alıyor. O zaman bu ayetlerin aksini söyleyenler, onlarla Allah arasında bir şey demeyiz. Ama bırakın da biz dinimizi yaşamak istiyorsak Kur'an çerçevesinde bu ayetleri biz öğrenelim, hayatımıza tatbik edelim, zikrimizi yapıp mutluluğumuzu yaşayalım. Kim gibi? Sahabe gibi. Kim gibi? Allah'ın dostları gibi. Başka söylediğim bir şey yok. Yani dinini yaşamak istemeyen herkes serbest iradenin sahibidir. Ona bir şey diyeceğimiz yok. Onun hesabı Allah'la. Biz onlarla bir şey söylemeyiz. Yani biz gelmedik dava için. Bizim işimiz onları da sevmek. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Şu an dünya üzerinde biz tarikat ehliyiz ve tarikat ehli olan bizler bütün insanları seviyoruz. Bütün insanların sonsuz saadete ulaşması için hep dua ediyoruz. Bütün insanların mutluluğu için çalışıyoruz. İncil'deki Luka 27-29'a göre düşmanımız olsa da seviyoruz. Bizden nefret etseler de onlara iyilik yapmaya devam edeceğiz. Bize lanet okusalar da biz kesinlikle onlar için iyilik dileyeceğiz. Bize hakaret etseler de biz kesinlikle dua edeceğiz. Ne yapsalar asla bizim düşmanımız olamazlar. Çünkü hiç kimse bizim düşmanımız değildir. İster Allah'a ulaşmayı dilesin dostumuzdur. İster dilemesin o da yine kardeşimizdir. Ya insan kardeşimiz ya din kardeşimizdir ama biz hiç kimseyle karşı karşıya değiliz. Herkesin yanındayız. Herkesi seviyoruz. Allah Teala'nın tarikat üzere olan insanlardan istediği huzur ve mutluluktur. Hamd eder, şükür ederiz kardeşlerimizle birlikte. Biz bu huzur ve mutluluğu kutsal kitaplar çerçevesinde hep yaşıyoruz ve tavsiye ediyoruz. Ama hayır, ben senin gibi düşünmüyorum. Tamam, elhak, doğru. Benim gibi düşünmüyorsan, senin hesabını Allah'la. Ne yaparsan, ne ekersen onu biçersin. Biz şu hakikati biliyoruz. Neyi biliyoruz? Casiye 14'te. Allah'ın azaplandıracağı kavmi bağışlayın. Biz tarikat ehliysek ne yapmamız lazım bize karşı böyle yanlış davranışta bulundukları zaman? Affedeceğiz, bağışlayacağız. Allah bize bunu emrediyor. Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Biz bağışlayacağız, affedeceğiz. Tarikat nedir? Affetmektir. Affetmek tarikatın, kısas şeriatın ama kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de hakikatin bir gereğidir. Allah bizden bunları istiyor. Biz de Rabbimizin emrini yerine getiriyoruz Allah'ın izniyle. Sosyal medyada yine bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, son birkaç aydır Türkiye'de tarikat kavramına karşı negatif bir hareketlenme söz konusu. Sosyal medyada bazı yazılarda da tarikatlar için bir yazar gayrimeşru gelişmeler, bir başka yazar ise karşı devrimin karanlık yüzü, tarikat ve cemaatler, farklı yazar ise mürşitlere giden veya götürülenlerin çoğu travmalı insanlardır. Ya çok büyük bir günah işlediğini düşünür, ya çare bulunmayan bir hastalığı vardır. Ya iflas etmiştir diye yazıyorlar. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah Teala bizi tarikat ehli kılmıştır. Ve o bu tarikat hakkında bu şekilde düşünen insanlara bizim bu yaptığımız sohbeti incelesinler, dinlesinler ve Kur'an ayetleriyle irdelesinler. Biz sadece Kur'an'ı konuşuyoruz. Kur'an'a uyan Resulullah'ın hadislerini konuşuyoruz. Ve dinimizi yaşıyoruz. Ve bizim dergahlarımız, toplandığımız yerler herkese serbest. Gelsinler, incelesinler. Sadece dinimizi yaşamaktan başka bir gayemiz yok. Biz Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak, Allah'ın gösterdiği müşride tabi olanlar olarak, günde 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz kılıyoruz. Sadece Ramazan ayında oruç değil, her perşembe ve kandil gecelerinde oruçla geçiriyoruz. Biz sadece zekatı %2,5 değil %5 verenleriz. Kısacası Allah'ın emrettiğini aynen sahabe gibi nasıl yerine getirdiyse onları yerine getiren
bu dönemde sahabe gibi huzur ve mutluluğu yaşayan ve başkalarına tavsiye edenleriz. Allah'a davet ediyoruz. Tavsiye ediyoruz. Din nasihattir. Dinü nasihatin, dinü nasihatin, dinü nasihatin. Kimler için nasihat? Allah için. Allah kutsal kitaplarda kullarına nasihat ediyor. Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ben sadece sizin için bir nasihatçıyım. Kur'an ayetlerinde de bunu söylüyor. Veli mürşitlerin hepsi nasihat edenlerdir. İşte Müzzemmil 19. İnne hazi tezkire femen şa'e tekeza ila rabbi sebila. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Ders suresinin 29. ayet-i kerimesi İnne hazi tezkire femen şa'e tekeza ila rabbi sebila. Şimdi sevgili kardeşlerim, biz bu güzellikleri Kur'an çerçevesinde yaşıyoruz. O kardeşlerimizi de seviyoruz. Allah onları da hidayetine erdirsin. Onlar da bizim yaşadığımız bu mutluluğu, huzuru, saadeti onlar da yaşasın diye Rabbimize dua ediyoruz. Ama onlar yaşamıyorlarsa onlarla Allah arasında biz onları hesaba çekmek üzere bulunmuyoruz. Yunus'un ifadesiyle biz gelmedik dava için, onları hesaba çekmek için biz gelmedik dünyaya. Bizim işimiz sevdiği için, onları sevmek için de biz varız. Hayatımızda onları da seviyoruz. O Resulullah'ın Taif'e tebliğe gittiği zaman atılan taşlardan yüzü kan reva içinde kalan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabe çok üzülüyor. Ya Resulullah beddua et de Allah onlara gün göstersin deyince el açıyor. Ya Rabbim onları affet çünkü onlar bilmiyorlar, bilselerdi bunu yapmazlardı. Ben de şimdi dua ediyorum. Bu sosyal medyada bu bazı yazarlar var ya, tarikatlar için gayrimeşru gelişmeler, bir başka yazar, karşı devrimin karanlık yüzü, tarikat ve cemaatler farklı bir yazar ise, mürşitlere gidenlerin hepsi travmalı, hasta, büyük günah işleyenler diye iflas etmiş olan kişiler. Biz bu şekilde iftira edenlere de dua ediyoruz. Ya Rabbim onları affet. Çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi kesinlikle bunu yapmazlardı. Biz onları Kur'an ayetleriyle. Ama hayır, ben Kur'an'ı da tanımam diyorsa tamam, onun hesabı kavgası benimle değil. O Allah'a hesap verecek. Ama Kur'an'a iman edenlere biz Kur'an ayetleriyle gösteriyoruz ki biz Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşıyoruz. İşte 7 safa, 14 asır evvel Kur'an'da bize örnek gösterilen sahabe, hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Mümtehin 12'ye göre Resulullah'a tabi olmuşlar. Hepsi Rad 21'e göre ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Âl-i İmrân 20'ye göre fizik vücut teslimi yapmışlar. Zümer 18'e göre nefsini Allah'a teslim etmişler. Bakara 139'a göre ihlasa ulaşmışlar. Ve Tövbe 100'e göre iradelerini Allah'a teslim etmişler. Nasıl Allah onların hayatını Kur'an'da bize projekte etmişse onlar gibi olun diye bizim de üzerimize emir farz kılmışsa biz de onlar gibi hayatımızı yaşıyoruz. Biz insanlarla kavga etmeye değil, biz insanları sevmeye geldik. Biz insanları seviyoruz. Herkesin de birbirini sevmesini için tavsiyede bulunuyoruz. Herkesin bu güzelliklere ulaşması mümkün, kolaylık, ama serbest iradenin sahibi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Dolayısıyla bu şekilde Kur'an'ı bilmeyen, mürşidi bilmeyen medya yazarlarımızdan Allah onları da affu mağfiret etsin, onları da hidayete erdirsin. Onlara da bizim yaşadığımız güzellikleri Allah nasip kılsın diye dua ediyoruz. Allah razı olsun. Sosyal medyanın bir kardeşi muhterem hocam, insanların tarikata karşı çıkması kurtuluş kapısını kapatması anlamına gelir mi? Evet. Çünkü sevgili kardeşlerim, az evvel söylediğim Allah Resulü ne diyor? Ben size, Allah bana ne emretti size emrediyorum. Dinlemeyi emrediyorum. Ben size kitap okumayı emredeyim demiyor. Birinci etapta ben size dinlemeyi emrediyorum. Kimi dinleyeceğiz?
فَاِذَا قُرِيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Araf 204'te sen Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman sussunlar, dinlesinler, böylece rahmete kavuşurlar. Ben size dinlemeyi emrediyorum. Ben size itaat etmeyi emrediyorum. Dinledikten sonra Allah Resulü Allah'a davet ediyor. Bizim de itaat etmemiz gerekir mi? Evet. Ben size cihat etmeyi emrediyorum. Ben size hicret etmeyi emrediyorum. O zaman cihat ve hicretin var olabilmesi için ne lazım? Mürşide tabi olmak lazım. Savaşa katılan bir insan başında komutan olmazsa kendi kendine gidip savaşına edebilir mi? Mümkün mü? Ve ben size Allah'a kul olmayı emrediyorum. Cemaat olmayı emrediyorum. Allah'a kul olmak ve cemaat olmak. İşte nasıl bize emretmişse biz de bunu emrediyoruz. O zaman insanların tarikata karşı çıkması, Allah'a ulaşmayı dilemeye karşı çıkması, Allah'a giden yolu kendine kapatması manasına geliyor. Zaten ulaşmayı kalben dilemeyen kişi Allah hasarlarına engeller koyuyor. Karşı çıkarsa İsra 45-46'da uzuvlarına da engeller koyuyor. Savaşırsa, cihat ederse Haç 8'deki gibi eğer mücadele ederse o zaman Allah onun kalbini ne yapıyor? Mühürlüyor, tabi ediyor bir daha açılmamak üzere. Minen nasi men yucadilu fillahi bighayri ilmin. İlmi yok. Ve la huden, mürşide tabi değil. Ve la kitabin münir ve nurlu bir kitaba dayanmadan sadece boş boğazlık yapıyorsa. Allah ne yapıyor onun? Kalbini tabi ediyor bir daha açılmamak üzere. Bir daha açılmamak üzere kalbi tabi ettiği zaman bu insan nasıl bir insandır artık? Bir insan şeytandır, bir cin şeytandır. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşimiz muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı nasıl dilememiz gerekiyor? Sadece içimizden ve dilimizden istemekle olur mu? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Efendimiz'den öğrendiğimiz, hayatımızda gıpta ettiğimiz insanlar var. Biz kime gıpta ederiz? Allah'ın velilerine. En üst seviyede Allah'ın peygamberlerine, Allah'ın resullerine, Allah'ın velilerine gıpta ederiz. Çünkü Allah Teala'nın dinini en üst seviyede yaşayan onlardır. O zaman gıpta ettiğimiz insanlar gibi, ya Rabbim, o Allah'ın velileri Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahmet Yesevi, Şeyh Edeb Ali, Eşref Rumi, Said Nursi ve daha yakın tarihimizin uzak geçmişte olan evliyaların, onlar sana ruhlarını nasıl ulaştırırsa, sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de sana ulaşmayı diliyorum, benim ruhumu da kendine ulaştır diye talepte bulunacağız ve herkes için de bu duayı edeceğiz. Ve umulur ki bu talep kalbimize girdiği zaman ondan sonrası tamamen Allah'a aittir. Allah mutlak surette bizi hedefimize ulaştıracaktır Allah'ın izniyle. Öyleyse sadece dilimizden istemekle olmaz. Dil bizi imana götürmüyor. Birçok ayeti kerimede onlar ağızdan çıkan sözleri kalplerinde yok. Maide 41. Allah-u Teala bakın ne diyor. Ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Evet, Maide 41'de Arapçasından görmek istiyorum aslında Maide 41. Evet. Ya eyyühe Resulü la yüzünke lezine. Minellezine kalu amennâ bi efvâhim. Ağızlarıyla iman ettik diyorlar. Ve lem tu'min kulubum. Ağızlarıyla iman ediyor ama kalpleri ne yapmıyor? İman etmiyor. Yunus'un deyimiyle, diliyle içi kafir, dışı Müslüman çok. Yani içi kafir, kalbinde küfür var ama dilinde İslam'ın sözlerini söylüyor. Bu tabii geçerli değil. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, başka gezegenlerde de insanların olduğunu sizden öğrenmiştik. Dünya dışında yaşayan insanların da başlarının üstünde devrin imamının ruhu geliyor mu? Açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim. Devrin imamı bütün kainat içindir. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor Allah Teala Enbiya 107'de? Ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin. Seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Seni dünya gezegenine gönderdik değil. Bütün alemlere. Öyleyse bütün alemlerde
yola girenlerin, mesela Mekke, sadece bu dünyada yaşayan insanların hac yeri mi? Hayır, bütün alemlerin hac yeri. Al-İmran suresinin 96. ayet-i kerimesinde, bakın Allah ne diyor Al-İmran 96'da? İnne evvela beytin uyda linnâsi lillezîne bi Bekke'te mübareken ve huden lil âlemin. Bakın, muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan beyt, elbette insanlar için Bekke'de, Mekke'de yapılmış olan ilk beyttir. İnsanlar için yapılan ilk beyt neresiymiş demek ki? Mekke şu anda herkesin yaptığı hac yeri. Ve bu alemler için hidayettir. Huden lil alemin. Yani bütün alemlerde nerede bir hayat varsa o insanlar da nereye geliyor hac yerine? Mekke'ye geliyorlar. Allah'ın izniyle. O zaman Mekke'ye gelenlerin üzerinden, başın üzerinde başka bir ruhsatı var mı? Allah-u Teala Enbiya Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde Allah'tan başka ilah olsaydı ne yapardı onlar? Kavga ederlerdi bakın. Her ikisinde de semada vardı Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisinde yer ve gök arasında muhakkak ki fesada uğrardı. Yani kavga ederlerdi. Fransa'dan bir kardeşim muhterem hocam, imanımızı nasıl hep diri tutabiliriz? Zikirlerimizi ve diğer ibadetlerimizi ve tüm mübarek gecelerimizi nasıl hep çok isteyerek hep huşu içinde gerçekleştirebiliriz? Zikirle, zikirle, zikirle. Yani sevgili kardeşlerim, Allah'a giden yolun bütün kapıları açan anahtar nedir? Zikirdir. Düşmanımız olan şeytandan uzaklaşmanın anahtarı nedir? Yine zikirdir. Allah Resulü size çok zikretmeyi emrediyorum. Nasıl düşmandan kaçan bir insan bir kaleye sığınır da korunaklı bir hale gelir, emin olursa düşmanından, zikirden, zikirle kesinlikle o kişi şeytandan %100 korunmuş olur. O zaman hepimiz zikredelim, hepimiz çok zikredelim, hepimizin hedefi daimi zikir olsun, hepinizin daimi zikre ulaşmanız dileğiyle bu pazar sohbetinin sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar batsın bu dünya. Ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

Bütün dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn-i Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmayan olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar. Neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin.

0: Bu dünyada ulaşma diye bir şey yok. Allah'a hiç kimse de ulaşamaz. Sadece dua edeceksin.
1: Şimdi Allah'a ulaşmak öyle bir şantımı dök. Şimdi Allah'a ulaşmak kimsenin haddine değil.
2: Yaşarken Allah'a ulaşmak mümkün değildir. Ulaşılmayacak bir yerdedir. Biliyoruz ki görülmez, konuşmaz, tutulmaz. O sadece var olarak düşünülür. Düşüncede vardır.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha ma'asara va.

Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda Allah'a ulaşılmaz iddiasını konu edinmek istiyoruz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Röportajda fikrine başvurulan misafirlerimiz, hepsi Allah'a ulaşmanın imkansız olduğunu ifade ettiler. Halbuki Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü o kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı kalben talep edecek. Sadece bunu yaptığı zaman ondan sonra o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırması Allah'ın garantisinde. En şerefli varlık olan insan bir ruhtan, fizik vücuttan, nefsten ve serbest iradeden oluşan bir varlık. Elbette fizik vücudumuz Allah'a ulaşmaz, elbette nefsimiz Allah'a ulaşmaz, irade zaten bir vücut değil. Ama Allah'a ulaşan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Halk arasında haydan geldik, huya gidiyoruz. İşte haydan gelen Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur ve tekrar ona dönecek olan da ruhtur ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sadece bir kalbi dilektir. O kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kur'an-ı Kerim mealini yazan bir takım profesörler, o Allah'tır, biz ise sadece birer kuluz. Allah'a hiçbir zaman ulaşmak mümkün değil diyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatına yok olması diye bir şey yoktur diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bir emir yer almışsa, o mutlaka üzerimize farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ruhumuzu ulaştırmak üzerimize Kur'an-ı Kerim tarafından 12 kere üzerimize farz kılınmıştır. Yetmez. 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklanmıştır. Ekrana getirebilirsek 19 fiille 73 ayet-i kerimede hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması anlatılıyor. Yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız ya da öldükten sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız İki halde de emanetin mutlaka Allah'a dönmesi sonucuna ulaştırıyor bizi. Bir insan hayattayken ruhunun Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Bir dilektir. Ama amelden üstündür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi daha dilediği an

de bir açıklamayla geleceklerdir. En'am 48. Bunlara tabi olanlar delaletten kurtulurlar, tabi olmayanlar delalet üzerlerine hak olur. Bu çağ hidayet çağıdır. Hidayet nedir? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İnsanların mutluluğa ulaşması için hidayet asıldır. Ruhun dünya hayatında Allah'a vasıl olması vuslat da hidayettir. Vuslat yoksa, hidayet yoksa cehennemden kurtuluş yoktur. İblis bunu çok iyi bildiği için hidayeti yok etmiştir, hidayeti gizlemiştir. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e hadiste zikrettiği gibi kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü bir dilektir. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki insanlar için imkansız olan Allah için çok kolay. Çünkü Şura suresinin 13, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde sadece Allah-u Teala kalbe bakıyor. O kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebi varsa bu talebi Allah-u Teala görüyor, biliyor ve işitiyor. Ve ondan sonra Rahim esması ile tecelli ederek o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması nefs tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesi de kişinin 12 tane ihsanla mürşidine tabi olmasına bağlı. İşte kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala Rahim esması ile tecelli ederek onu 12 tane ihsanla mürşidine ulaştırıyor ki mürşide tabi olduğu an ruh vücudumuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden nefsin tezkiyesine paralel, 7 kademedeki tezkiyeye paralel ruh 7 tane gök katı yükseliyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Al-İmran 73'te innel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah'a ulaşmak göre işte o hidayettir. Öyleyse şu kainatta en kolay şey hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Allah bunu bizim üzerimize farz kılmıştır ve en kolay şeydir. Hepinizin hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Rabbimizden hepimiz ümmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya, silaha sarılırlar ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşman

0: Allah'ını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş, bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz yaratılış. Birinci sual, konunun başlangıcına dönersek, kainat nasıl yaratılmıştır? Yaratma fiili her zaman olduğu gibi Rabbimize ait, Allah'a ait. Başka kimsenin ulaşabileceği bir fiil değildir. Yaratmak, yoktan var etmek sadece Allah'ın işidir. Onun dışında ne varsa hepsi sadece bir yaratıktır, mahluktur. Başlangıca bakıyoruz. Aslında başlangıç diye bir şey de söz konusu değil. Ne kadar geriye gidersek gidelim, Allah hep vardır. Allah kainatı yaratmayı diledi. Ve önce enerjiyi vücuda getirdi. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ سَمَاوَاتَ وَالَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا. O kafirler semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini birbirinden ayırdık. Her canlı şeyi sudan yarattık. Öyleyse semalar ve arz bitişikti. Allah-u Teala onları yarattı. Neyle? Enerjiyle. Enerjiden oluşan bir tek nokta patlattı. Bütün kainat tek noktadan patlatılarak dağıldı. Bazı zavallı insanlar kainat tesadüfen oluşmuştur. Bu tabi asla doğru değil. Ebu Hanife Hazretleri ile ateistin tartışmasına baktığımız zaman ateist diyor Allah yoktur, ben inanmıyorum. Ve münakaşaya giriyorlar. Bir zaman tayin ediyorlar ve ateistin suallerini Ebu Hanife Hazretleri cevaplayacak. Ama randevusuna Ebu Hanife Hazretleri geç gidiyor. Bir iki saat geç gidince ateist omurdanmaya, öfkelenmeye başlıyor. İşte benden korktu, kaçtı diye. Sonuçta Ebu Hanife Hazretleri yetişince niye vaktinde gelmedin diye söylüyor. Diyor ki bir köprüden geçmek durumunda kaldım ama yağan yağmurlar sebebiyle su taştı ve köprü yıkıldı. Bekledim. Ağaçlar kesildi. Tomruk oldu. Tahtalar birbirine çakıldı. Ve köprü oluştu. Ben de bu sebeple geciktim. Ancak köprü oluştuktan sonra geciktim. Ateist gülmeye başlıyor. Ya diyor hiç kendine, ağaç kendi kendine kesilir mi? Tomruklar oluşur mu? Birbirine çakılır mı? Bunlar hiçbirisi kendi kendine olabilir mi? O zaman Ebu Hanife Hazretleri diyor, bir köprü bile, bir ağaç bile kendi kendine kesilmezken, bir tahta bile kendi kendine çakılmazken sen koskoca kainatın tesadüfen kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun. Tabi ateist dona kalıyor. Evet, Enbiya 30'da tek noktadan başlayan bir kainat yaratılır. Allah-u Teala'nın maddeyi enerjiden oluşturması, ilk sağ ve sol spinli nötrü, sağ ve sol spinli karşı nötrü, sağ ve sol spinli anti nötrü, sağ ve sol spinli karşı anti nötrülerden zahiri alim karşı zahiri alem, gayb alemi karşı gayb aleminin elektron ve karşıt elektronlarını oluşturuyor. Zahiri alem karşıt aleme bakacak olursak, bu zahiri alemin en küçük atomu hidrojen atomu merkezde bir proton etrafında 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta bir elektron söz konusu. Protonun içerisinde 3670 6 tane karşıt elektron, 3675 tane elektron. Ve merkez pozitif elektrik yükü, karşıt elektronların yükünü taşıyor. Ama 10 üzeri eksi 13 santimetre uzakta bir elektron eliptik yörüngede dolanıp duruyor. İki kere Allah'tan enerji alıyor, iki kere enerji veriyor ve küçük eksen etrafında hız en yüksek, manyetik alan düşük. Elipsin en uzak noktasında da hız en düşük, manyetik alan yüksek ve böylece devamlı Allah-u Teala'nın denge içerisinde maddeyi büyüttüğünü, devam ettiğini görüyoruz. Eğer normalde olsa küçük eksen noktasında merkezle birleşir, kainat yok olur. En uzak noktasında da manyetik alan güçlü olmasa elektron kaçıp gider ve madde oluşmaz. Her iki halde de Allah-u Teala'nın devamlı bir dengeyi koruduğunu ve kainatı bu dengeyle devam ettirdiğini görüyoruz. Ve Tekvir Suresinin 15-16. ayet-i kerimelerinde bu sistemi açıklıyor. Felâ hukmü bil hünnes, merkezi çekim gücüne vel cevâril künnes ve onun etrafında dönen, merkezi çekim kuvvetinin etrafında dönen, yörüngede dönen elektrona. Allah-u Teala bütün kainatı bu kanunla, Tekvir 15-16'da zikredilen kanunla yaratmış. Üç asıl ve kuşta karşıt olmak üzere 6 tane alem. Emr alemi, karşıt emr alemi, gayb alemi, karşıt gayb alemi, zahiri alem, karşıt zahiri alem ve bütün bunların hepsini kuşatan Allah'ın ilim ve rahmeti. Ama zatıyla yoklukta, fakat ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmış. İşte kainat böyle bir dizayn içerisinde insanlar için yaratılmış. 6 yevmde. Tabii ki bu yevm Allah-u Teala'nın bildiği bir zaman parçası. İkinci sual, Allah'ın yaratma sisteminde insanın yaratılış gayesi nedir? Yaratma sisteminde İnsanın yaratılış gayesi, insanların Allah'a en üst seviyede kul olması ve en üst seviyede mutluluğu yaşaması. Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musallat kıldık. Yeryüzünde yaratılanlar insan içinse, göktekiler ve yerde kainat insan içinse, o zaman Allah'ın katında mahlukatın içerisinde en üstün varlığın insan olduğunu görüyoruz. İnsan eşrefi mahlukattır. Yani bütün mahlukatın Allah'ın yarattıklarının en şereflisidir. Eşrefi mahlukat olan insanın yaratılış gayesine baktığımız zaman Allah-u Teala bunu son derece açık olarak ifade ediyor. İnsan Allah'ın bütün diğer mahlukatıyla Allah arasında bir köprüdür. Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmıştır. Her şeyin insan için yaratıldığı bir alemde insanın için yaratıldığına bakıyoruz. Allah için yaratılmış ve mutlaka Allah'a dönecek. Evet, Allah Teala Bakara 156'da قَالُوا اُنَّ لِلّٰهِ وَاَنَّ اِلَيْهِ رَاجُونَ Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte Allah için olmak ve ölümle birlikte Allah'a dönmek. O zaman bu dünya hayatında hepimiz Allah içiniz, Allah için olmak, Allah'a teslim olmak, Allah'ın iradesine ram olmak, bağlanmak. Allah Teala'nın İnsandan istediği şey bu. Bu sebeple Bakara 156 çok manidar. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz. Ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Yani Allah için olmak, Allah'a teslim olmak ve başkaları için yaşamayı ifade ediyor. Üçüncü sual, insanların her geçen gün daha fazla yaratılış sırrını keşfettiği doğru mudur? En'am suresinin 38. ayet-i kerimesine Allah-u Teala, biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Cin 26-27'de de Alimul gaybi ve la yuzur gaybi ahden ila men etedâ min resulün. Allah gaybin alimidir. Gaybini kimseye izah etmez. Ancak tasavvuf rızasının sahibi Resul müstesna. Ve Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَلَى ذِكْرِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ. Senden önce de vahyettiğimiz rical, erkekler, başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir eline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Yaratılıştaki sırları insanlar birer birer ortaya çıkarıyor ama Allah'ın kanunu da unutmayın, her ortaya çıkardığınız yeni şey sadece gerçeğin %5'idir. Geri kalan %95'i onun sırrıdır. Daha ileride daha çok sırlara girilecektir. Ama hiçbir şey Allah'ın yaratılış kanunları dışında tahakkuk edemez. Evet, insan beyniyle maymun beyni, insan beyni maymun beyninin 5 katı kadar ve en şerefi mahluk olan insana Allah-u Teala'nın verebildiği yetki, eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sonsuz dalga spektrumu içerisinde 6 milim ile 11 milim arasında %5'lik bir kısmını algılayabiliyor. Geri kalan 0 ile 6 milim arasında yok. 11 milim ile artı sonsuz arasında yok. Sıfırdan eksi sonsuz yok insanda, algılama kapasitesinin dışında. En üstün varlık bu olmasına karşılık işte %5'lik bir algılama sistemine dahildir. %95 bilinmiyor. Kur'an-ı Kerim değiştirilemeyen tek kutsal kitaptır. Öyleyse hakikatleri orada öğreneceğiz. Profesör Doktor Edwin Paul Hubble, Nobel mükafatını almasına sebebiyet veren buluşunu Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinden aldığını anlıyoruz. Allah Teala layık olursak kapıları açar, sırlarını bize de öğretir. Yeter ki biz en üst seviyedeki Allah'ın liyakat ve mükafat kanunlarına tabi olalım. Her zaman o konudaki iştiyak talebimiz, gayret ve Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği fizik ötesine geçmek üzere himmet, Allah'ın nusreti, liyakat ve mükafat kanunu gereğince neye layıksak Allah-u Teala o mükafatını bize mutlaka veriyor. Allah'ın dizaynı bu. Konumuz ilgi, hakkımızda sorular yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Yegane yaratıcı olan Allah yaratmayı dilemiş ve bütün kainatı biz insanlar için yaratmış. İnsanlardan isteği ise sadece mutlu olmaları. Sizce bir insan nasıl mutlu olur?
2: Her şey güzelse mutlu olur. Her şey kötü olursa nasıl mutlu olacak?
3: Ailesiyle, geçimiyle, sağlıklı, namazla, abdestle mutlu olur. Nasıl olur?
4: Maddiyatı yerinde
3: işte. Para pul olursa.
5: Yüce Yaratıcımız bizi bu dünyaya boş bir gaye için göndermemiş. Her şeyden önce Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet yolunda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha sonrasında niyetimizi, kalbimizi temiz tutup insanları her zaman iyiliğe ve güzelliğe yönlendirerek bu şekilde olumlu şeyler olacağını düşünüyorum.
1: Allah-u Teala mutluluğun temelinde bir tek dilek olduğunu açıklıyor. O dilek ise Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Bol bol dua etmek.
3: Abdestli namazlı olmak, Allah'a ulaşmak için.
5: Allah'a ulaşmak herkes için çok farklı anlamlar içeriyor. Kimisi dua ederek Allah'a kendini daha yakın hissediyor. Kimisi secde anında kendini Allah'a daha yakın hissediyor. Herkesin kendince Allah'a ulaşma yolunda yaptığı amelleri vardır. Ben dua ettiğimde, özellikle buraya geldiğimde Allah'a kendimi daha yakın hissediyorum.
1: Peki Allah'a ulaşmak ister misiniz? Birlikte Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
3: Dilerim, niye dilemeyeyim? Sorduğun soruya bak. Hem de böyle bir yerde. Ey yüce Allah'ım, benim de ruhum ile sana yaşarken ulaştır. Beni de dostlarım, velilerim arasına al. Peygamber Efendimiz'i öldüğümde komşu eyle.
0: Bir misafirimiz mutluluk konusunda her şey güzelse insan mutlu olur. Her şey kötüyse nasıl mutlu olacak dedi. İçinde bulunduğu koşullar insanların mutluluğunu etkiler mi? Aslında insanın mutluluğu ve mutsuzluğu kendisinden kaynaklanıyor. Erşi Bektaş Veli hararet narda taşta değil, dervişli kırkada taşta değil, ne ararsan kendi içinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, Arş'ta da içinde bulunduğu koşullar insanların mutluluğunu elbette etkiler ama yaratılışa baktığımız zaman insanın üç vücut ve serbest iradeyle hayatı yaşadığını görüyoruz. Fizik vücudumuz bu zahiri aleme ait, nefsimiz berzah alemine ait ve ruhumuz Allah'ın zatından bize üfürülmüş. Nefsimizde 19 tane afet, 19 afette şeytanın tesiri altında %100 negatif istikamette bizi etkiliyor. Ama ruhumuz da Allah'ın emrinden mutevasında 19 tane haslet var. İnsanoğlu bir denge içinde yaratılan varlık. Ama Allah Teala ruhun Allah'ın emrinden olduğu ve tekamülün en üst noktasında bulunduğunu bize bildiriyor. Hayatı yaşarken nefsimizin değişmesi gerektiğini bize bildiriyor. Tezkiye ve tasfiye ile ahsene ulaşmasını istiyor. İnsanoğlu kendisiyle çevre arasında bir iletişim içerisinde. Hani halk arasında bir söz var. Evdeki hesap çarşıya uymaz. İçimizdeki her şey çarşı. Evde de biz varız. Dolayısıyla biz eğer kendimizi değiştirebilirsek o zaman çevreyle uyum halinde bir hayatı yaşamaya başlarız. Kavga biter. Ama kendimizi değiştirmezsek, nefsimizi tezkiye tasfiye etmezsek devamlı iştahımızda nefs ve ruh arasında bir kavga, dışımızdaki insanlarla devamlı bir sürtüşme halinde huzursuzluk ve mutsuzluk, Allah'ın emirlerine itaat etmeyin, yasakları çiğneyen bir yapıda varlık, devamlı huzursuz ve mutsuz olan birisi oluruz. Ama eğer biz Allah'ın kanununa uyarsak ki Allah-u Teala, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Eğer nefsimizi ihlasa ulaştırır, 19 tane afeti kalbimizden temizler, 19 tane fazileti yerleştirebilirsek, kısaca nefsimizi de Allah'a teslim edersek, o zaman ruhun, fizik vücudunun, nefsin Allah'a teslim olduğu bir varlık, tamamıyla Allah-u Teala'nın emrettiği mutluluğu, huzuru yaşar. İnsanın iki tane düşmanı var. Nefs ve şeytan. Ama şeytanla nefs mukayesesi İbrahim 22'de bildiriliyor. İblis diyor ki, benim sizin üzerinizde bir gücüm yok. Ben size hep yalan söyledim. Fakat bunları ben size zoruna yaptırmadım. Ben size davet ettim, davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Dıştaki varlık şeytan. Şeytan devamlı nefsimize davetiye çıkartıyor. Ama eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e emir buyurduğu gibi şeytanın kapısını zikirle kilitlersek, nefsimizin manevi kalbindeki 19 tane afeti temizlersek, şeytanın üzerimizdeki etkisi sıfır. O zaman üç cephede sürf ve sükunu sahip oluruz. Kim olursak olun, dünyanın neresinde bulunursanız bulunun, ne kadar büyük dertler üzerine çullanmış olursa olsun, ne kadar büyük üzüntülerin altında ezilmiş olursanız olun, hepiniz için mutlak olarak bir kurtuluş vardır, bir çözüm kesin olarak vardır. Sadece insanlar bilmiyorlar. Bizi mutsuzluğa götürecek olan veya mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar sadece bize teslim edilmiştir içimizde. Evvela kendimizi tanıyıp mutlak saadete ulaşmamızın yolunun irademizle nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmak olduğunu hiç aklımızdan çıkartmayalım. Evet, mutlak saadete ulaşmamızın yolunun irademiz ve nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmak olduğunu hiç aklımızdan çıkartmamalıyız. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala kainatın tüm yaratılış sırlarını Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve bu sırları bize açıklayacak olan Resul'e, mürşide tabi olmamızı da farz kılmış. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Mürşit, Allah'ın bize emrettiği, yapmamızı istediği şeyleri insanlara anlatmakla görevli kişiler olarak düşünüyorum.
2: Ben peygamberden başka hani başka bir şey bilmem. O da Allah'ın elçisi olduğunu bildiğim için.
1: Peki günümüzde de var mıdır mürşit?
5: Günümüzde çok olduğunu düşünmüyorum. Hani çok çok eskilerde kaldı ama yenilerde genç insanlar da dine yöneldiğinde, yavaş yavaş ilim irfan sahibi olduğunda o yolda ilerliyorlar. Ama şu an benim için hani mürşit olabilecek tarzda birisi çıkmadı karşıma. Görmedim yani.
1: Peygamber Efendimizin varisleri her devirde varlar. Bu devirde de var. Peki onları nasıl bulabiliriz?
3: Vaktesi namazı yaptığın her hayırda şerde bulursun yani.
2: Her şeyimizi, ruhumuzu, bedenimizi, beynimizi, dilimizi temiz tuttuğumuz sürece ona ulaşırız.
5: Onları gönül gözümüzle bulabileceğimizi düşünüyorum. Genelde iman, itikat, ibadet bunlar gözle görülebilir şeyler değil. Gizli yapılması makbul. Karşımıza çıktığı zaman kalben zaten bir hissiyat oluşur. Ama açık ve net bir şekilde şudur budur diyemem.
1: Peki onları bulduğumuz vakit bize neler kazandırır? Hayatımız nasıl değişir?
2: Bir dünyayı değiştirecek. Zaten dünya berbat olmuş. Bari Allah orada yüzümüzü güldürse de bizi kurtarsın.
0: Misafirimiz günümüzde mürşit olduğunu düşünmüyorum. Çok eskilerde kaldı dedi. Günümüzde mürşit yok mudur? Tabii ki mürşit bütün zaman parçalarında vardır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde diyor ki her devirde Allah'a itaat eden ve sünnetimi yerine getiren, hayırlarda yarışan bir topluluk hep olacaktır. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı, insanların Allah'a şirk koşmamaları. Ya insanların Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın onlara mürşit göndermesi. Öyleyse eğer kullar Allah'tan mürşit talep etmeleri halinde mürşit bulamayacaksa olabilir mi? İmkansız. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede insanların Allah'a karşı bir mazereti olmasın diye Resulleri vazifeli kıldığını buyuruyor. Veli Resuller, Nevi Resuller. 7 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. İşte ayetlerden bir tanesi de İsra 15. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّنَا وَسَى رَسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Daha 134'te, evet şu anda ekrana geldi. Ne görüyoruz? Bu değil, başka bir slaytımız vardı. Daha 134'te rezil rüsvay olmadan bize de bir Resul gönderseydin ya Rabbim diye Allah-u Teala bize ayet-i kerimede bildiriyor. Kasas 47'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki Rabbimiz keşke bize bir Resul göndersen ayetleri okusak veya ayetlerine tabi olsak. Bu meyanda İsra 15, Zümer 71, Mülk 8, 9, 10 bütün bunlar hep bize kesinlikle her devirde veli Resullerin her kavimde ardı arkası kesilmeksizin var olduğunu ve Allah-u Teala'nın haccet namazıyla Allah'a sormamız halinde bize mürşidi göstereceğini garanti altına alıyor. Mürşidi olmayan insan delalettedir. Delalette olan herkes de gideceği yedin kurp ayet gelince cehennem. Nezdeki insanlar diyorlar ki mürşitler eskiden varmış. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan sonra bir daha mürşit gelmesi söz konusu değil. Evliyalar da var ama onlar da mürşit değiller. Mürşit diye zamanımızda yaşayan insanlar mevcut değil. Allah Teala el-Hak esmasının sahibi olması dolayısıyla bir devirdeki insanlara mürşitleriyle beraber tutup ondan sonraki devirlerde insanları mürşitsiz bırakır mı söz konusu değil. Hangi devirde yaşarsak yaşayalım hepimize mutlaka Allah'ın tayin ettiği hidayetçiler var. Tayyip 23'te Kâleh bitâ cemiyen ba'dikum ba'din adû. Hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa velâ yedülü bir aşka. Öyleyse eğer Allah Teala delaletteki insanlara hidayetçiler gönderir ve hidayeti onlarla tebliğ ediyorsa, o zaman hidayeti dileyen kişinin mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi göstereceğini de garanti altına almış. Öyleyse hidayetçi yok, mürşit yok olayı kesinlikle doğru değil. Her devirde Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle belirttiği gibi el ulema ve verasetel enbiya, alimler Resulullah'ın varisleridir. 7 grup varis var. En üst seviyedeki varis vekaleten devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere Kur'an'ın lafzını ve ruhunu, hikmeti öğreten 7 grup varis. Bunlar hayırlarda yaşayanlar her devirde var ve Allah-u Teala hacet namazıyla Allah'tan sormamız halinde onu bize göstereceğini garanti ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
4: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Abdülcebbar Hocam, ben Mardin'den Kemal Çakas. Bütün Mardinli kardeşlerim adına özlem ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum ve sizi çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Ali İmran 191'deki zikir ehlinin göklerin ve yerin hakkında tefekkür etmesine mağaraya gelmektedir. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Ali İmran 191'deki zikir ehlinin göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür etmesi ne anlama gelmektedir? Zikir ehli kalp gözü açılmış olandır. Allah-u Teala'nın yerleri ve gökleri kendisine gösterdiği kişidir. Gökleri ve yeri gören kişi bir büyük düşünce statüsünün sahibi olur. Bu tefekkür ona çok şey ifade eder. Burada bir Allah-u Teala'nın bunları yaratmıştır diye düşünmek var. Bu da tefekkür etmektir. Ama bir de ulul elbabın tefekkürü var. Görerek tefekkür. Öyleyse zikir ehlinin tefekkürüyle görmeyen insanın tefekkürü birbiriyle aynı şey değildir. Zikir ehlinin tefekkürü ulul elbab kademesinde 7 kat cehennemi kalp gözüyle Allah-u Teala onlara gösteriyor. Göklerin melekülünü muhlislere 7 kat gökleri göstermesi söz konusu. Kısacası varlıklar aleminde, varlıklar aleminin son noktasına kadar olan fizik kütlesi hepsini Allah-u Teala kullara gösteriyor. Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesi, göklerde ve yerlerde her şeyi Allah'ın size musahhar emrinizle amade kıldığını görmediniz mi? Neyle bunu yapıyor Allah-u Teala? Kalp yüzünü açtırmakla. Sizin üzerinize görünen ve görünmeyen, görünen ve görünme, görünen zahiri alem statüsü içerisinde olanlar, görünmeyen ötesini ihtiva ediyor, nimetlerini tamamladı. Ama Allah-u Teala'nın yerin ve göğün melekütünü kendisine gösterdiği bir kişi var. Bu ayette zikredildiği gibi. Bir de hiç bunlara sahip olmayan insanlardan bir kısmı ilmi yok. Hidayetçiye tabi değil. Nurlu bir kitaba dayanmayan Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ediyor. İşte o inatçı şeytana tabi oluyor. Bir tarafta Allah'ın yerin göğün melekütünü kendisine gösterdiği bir kişi var. Bu Alman 191'deki وَيَتَفَكِرْنَ فِي الْخَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Sen bunları boşuna yaratmadın. فَقِينَ عَذَابَنَا. Bizi ateşlerin azabından koru. Öte yandan hiçbir ilmi yok, mürşide tabi değil, nurlu bir kitaba dayanmadan boşboğazlık yaparak devamlı Allah'ın Resulü ile cidalleşiyor. İkisinin bir olması mümkün değil. Birisi doğrudan doğruya gideceği yer cehennem, öbürü ise Allah'ın bir sevgilisi. Allah razı olsun. Öyleyse ne yapabiliriz? Yapabilmemiz gereken şey Allah'ın hakikatlerini öğrenip hayatımıza tatbik etmek ve yaşamak inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala biz insanlara serbest irade vermiş ve istiyor ki yaratılışımıza uygun olarak irademizi kullanalım ve Allah'ın ismini her an zikredelim. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir kalpten gelen, yürekten gelen bir istektir. Ama zikir yapmana gerek yok. Her dakika, her daim, her saniye onunla birlik olmak en güzel.
5: Şimdi insanlarda zikir algısı çok farklı. Genelde bazı kesimlerce farklı da algılanabiliyor. Zikir sesli ya da sessiz yapılabilen bir şey ve herkesin kalbinden ne geçiyorsa ona göre yapması gereken bir şey. Hani Allah'ı zikrederek de, Allah'ın isimleriyle zikrederek de zikir yapabiliriz. Ya da kendi, yani dinimize uygun bir şekilde, kendi ruh durumumuza göre de zikir yapabiliriz.
1: Zikir yapan insan nasıl olur?
3: Kapalı olması lazım, terbiyeli olması lazım. Güvenilir biri olması lazım. Hıllı hırsız olmaması lazım.
1: Allah-u Teala veskül isme rabbike. Rabbini zikret diyor. Peki siz Allah'ın ismini zikrediyor musunuz?
5: Yani hayatımın her alanında, evden çıkarken, bir yere giderken, hayırlı bir işim olacaksa, günlük hayatımda Allah ismini her zaman zikretmeye çalışırım. Dilim yettiğince, aklım döndüğünce.
3: Dedim tabii niyet miyim? Her başın, işin başında Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Allah, la ilahe illallah diyorum.
1: Peki Allah'ı zikrettiğiniz zaman neler hissediyorsunuz?
2: Kalbim çok rahatlıyor dünyadan, her şeyden. Kocamı bile terk ettim Allah için.
0: Bir misafirimiz zikir yapan biri için kapalı olması lazım, terbiyeli olması lazım, güvenli olması lazım dedi. Zikir yapan bir hanım mutlaka tesettürlü olmalıdır. Tabii ki tesettürlü olursa güzel olur ama zikir Allah'a ulaşmayı kalben dileyen herkesin Allah'ın ismini tekrar ederek zikir yapması söz konusudur. Neden Allah'a ulaşmayı dileğini şart koştuk? Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi zikir yapsa Allah-u Teala rahmetini göndermez. Yahya gönderse bile nur yolu açık olmadığı için kalbine o rahmet ulaşmaz. Ama kalben Allah'a ulaşmayı dileyen herkes kesinlikle kapalı olsun, açık olsun, zikrettiği zaman Allah'ın katından mutlaka bir çift nur gelir o kişinin kalbine. Rahmet ve fazıl. Rabbimiz şöyle buyuruyor Nur 21'de. Ya eyyühellezine amenü la tettebihutus şeytan. Şeytan adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytan adımlarına tabi olanlar? Hazreti Ömer diyor ki şaşarım bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte Allah'ın daveti kendisine ulaştığı an daveti kabul etmeyen, isyan eden, Allah'a ve Resulü'ne isyan eden bir kişidir. Şaşarım bu insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. İşte bu Allah'ı bilip isyan eden kişi şeytanı bilmesine rağmen ona itaat ediyor. İtaat edince ne oluyor? İtaat edince Nur 21'de وَمَنْ قُتُوَتِ الشَّيْتَانِ فَاَنَّهُ يَعْمِرُ بِفْحَشَيْ وَمْكَرِ Kim şeytanın adımlarına uyarsa şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. İşte fuhşiyat nefsin afetlerinin talebi olan Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Münker ise Allah'ın emrettiği ama iblisin inkar etmemizi sağladığı hakikatlerdir. Dolayısıyla eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemezsek o zaman otomatikmen şeytan bize fuhşiyatı münkeri emreder ve devamlı olarak Allah'a kul olmak yerine şeytanın kulu olarak hayatımızı sürdürürüz. Öyleyse zikir yapan bir hanım mutlaka tesettürlü mü olmalıdır? Hayır, tesettür olsa nurun la nur güzel olur. Ama olmadığı takdirde herkes kesinlikle zikir yapabilir. Bakara suresi 256. ayet-i kerimesinden la erke ahbiddin dinde zorlama yok kadda ben üçtüm yılgay irşat yolu var yolu birbirine bizden dolayı sohbetlere katılamıyoruz. Bu konuda doğru düşüncemiz nasıl olmalı? o kişinin ürettiği bahane. Allah-u Teala herkesin dünya maişetini temin babında bir şeyle dünyada meşgul olacağını zaten biliyor. Ama bilmesine rağmen Kur'an-ı Kerim herkesin üzerine farz kılmış. Öyleyse işleriniz ne olursa olsun, eğer Allah-u Teala'nın işini öne geçirirseniz, Allah-u Teala size zamanı genişlettiğini ve diğer işlerin de yoluna gittiğini göreceksiniz. Onun için Allah Resulü dünyaya vahyediyor. Ey dünya, kimsenin için çalışırsa sen onları çalıştır. O zaman kişi bol bol dünyevi bir çalışmanın içerisine girer. Ama kim benim için çalışırsa sen onlar için çalış. Öyleyse bu hakikatle hareket etmek asıldır. Sohbeti her türlü işin önüne geçirmek hedefimiz olması lazım. Allah-u Teala niyeti dünya olana biz veririz ama ahirette nasibi yok. Ama niyeti ahiret olana biz dünyayı bedava veririz diyor. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Efendimiz bir sohbetinde tevekkül teslimin temelini teşkil eder buyuruyor. Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Evet. Tevekkül yoksa kesinlikle teslimler yoktur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a kendisine vekil tayin ediyor. Ve ondan sonra Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ediyor bir bir. O kişi ibadetleri seviyor. Her şey Allah'a olan tevekkülüyle gerçekleşir. Ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra bu herkes için Allah-u Teala'nın verdiği bir garantidir. Ama fizik vücut teslimi için bu sefer talepte bulunması lazım. Talepte bulunan herkes fizik vücut teslimini yapabilir mi? Hayır. Sadece Allah'a tevekkül edenler bunu gerçekleştirebilirler. Allah'a tevekkül edenler zikirlerini arttırarak çok zikre ulaşabilirler. Fizik vücut teslimine ulaşabilirler. Nefs teslimi için de aynı. Adıyaman'da bir kardeşim Muhterem Hocam, müşride tabi olmak farz mıdır? Farzdır. Allah-u Teala 10 tane ayet-i kerimede müşridine tabi olmayan delalettedir. Öyleyse müşridine tabi olmayan delalettedir buyuruyorsa,

0: فاتحة مع الصلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamun misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim Selam Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Selam Kur'an her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Bursa'dan bir izleyicimiz, muhterem hocam, Allah'ı çok seviyorum ama bir türlü ibadet yapamıyorum. Depresyona girdim, çok ağır bunalımdayım. Ne yapmam lazım, ne tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, her türlü sıkıntı, huzursuzluk ve mutsuzluk insanın nefsinden kaynaklanıyor. Yaratılışımıza baktığımız zaman Allah Teala hepimizi bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle yaratmış. Bu fizik beden berzah alemine ait olan nefsimiz ve Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz için bir mekan. Yani fizik bedenin iki tane misafiri var. Bir tanesi nefsimiz, bir tanesi de ruhumuz. Bütün güzel şeyler ruhtan bize ulaşıyor. Bütün çirkin, stres, depresyon, her türlü sıkıntı, huzursuzluk ve mutsuzluk nefsimizin afetlerinden kaynaklanıyor. Allah Teala hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisi olarak indirmiş. İşte mutluluk davetisi, bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisidir. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğun giriş kapısına ulaşmıştır. Aynı zamanda bu dilek Kur'an'ın da giriş kapısı, cennetin de anahtarıdır. Ama bütün peygamberler, bütün onların mirasını devralan kavim resulleri, veli müşrikler, vekil müşrikler hepsi de nefs hastalıkların doktoru. Reçeteyi kimden alacağız? Onlardan alacağız. İşte ikinci safhası mürşide tabiyet. Tabi olduğumuz zaman ne olur? Nefs tezkiyesine başlarız. Nefs tezkiyesi nedir? Nefs tezkiyesi nefsimizin manevi kalbinde bizi huzursuz ve mutsuz kılan, şeytanın üzerimizdeki negatif etkisini sağlayan afetlerin, zikir dediğimiz Allah'ın en kıymetli ibadetiyle kalbimizden temizlenmesi, arınmamız, faziletlerin sahibi olmamız demektir. Eğer hayata bizi huzursuz ve mutsuz kılan başka insanlar değilse, nefsimizin afetleri ve bu afetleri etki eden şeytansa, o zaman öncelikle onları dıştan besleyen şeytanla aramızdaki bağı kesmemiz lazım. Bu bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilediğimiz an, bu dileği Allah kimin kalbinde görürse Rahim esması ile tecelli eder. Artık o kişiye şeytanın negatif etkisi sıfır. Dört tane ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor. Benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Allah'a vekil kılanlara senin bir sultanlığın yok. Mümin kullara senin bir sultanlığın yok. İşte şeytanın sultanlığının üzerimizdeki tesirinin sıfırlanması Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilememiz de mümkün. Dilediğimiz an Allah Teala mutlaka Rahim esması ile tecelli ederek 7 Furkan 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşide bizi ulaştırıyor. Mürşide tabi olduğumuz an o zaman nefs tezkiyesine başlıyoruz ki zikir nefsi emmarede, nefsimizin manevi kalbinde 15 bin zikirle ulaşan nur miktarı, fazıl miktarı %7. Nefsi levamede 17 bin zikirle %7 daha. Nefsi mülemede 19 bin zikirle %7 daha. Nefsi mutmainede 21 bin zikirle 107 daha. Nefsi raziyede 23 bin zikirle 107 daha. Nefsi marziyede 25 bin zikirle 107 daha. Ve nefsi tezkiyede 33 bin zikirle 107 fazıl daha kalbimize girecektir. Kalbimiz %100 karanlıkken %49 fazıl, %2 rahmetle, %51 aydınlanıyor. Şeytanın üzerimizdeki etkisi %51 azalıyor. İrademiz %51 güçleniyor. Ve nefsimizin manevi kalbindeki bu %51 aydınlanma, %51 dünya mutluluğu ve 3 tane cenneti ifade ediyor. Allah razı olsun. Öyleyse neyi tavsiye ederim? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve nefs eskesini tavsiye ediyorum inşallah. Allah razı olsun. Kıram Hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde aciz, gönlünü, kalbini, nefsin kötü arzularına, hevasına tabi kılıp Allah'a güvenen kişidir buyuruyor. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız? Evet. Nefsin manevi kalbinde 19 afet var. Eğer kişi hayatı boyunca bu afetleri ilah edinmişse, ki nitekim kimdir ilah edinen kişi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Câsiye Suresi 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّقَزَ اِلَاهُ هَوَاهُ وَعَدَرَ اللّٰهُ الْعِلْمِنْ. O hevasını ilah edenini görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. Kalplerini, kulaklarını mühürlemiş, basarsın dışarısı perde var. Yani kişi sağır, dilsiz ve kör. Kimdir bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi? Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman sağır, dilsiz ve kör hastalarına engeller koyuyor ve devamlı o nefsin afetlerine tabi oluyor. Her seferinde ruh nefse azap ediyor. Secde 21'e göre Allah-u Teala da fizik bedene azap ediyor. Ve devamlı huzursuz ve mutsuz azap içinde bir hayatı yaşıyor. Ama ben Allah'a inanıyorum. Ben müminim. Öyleyse müminler günahların karşısında cehennemde yanacaklar. Daha sonra Allah bizi cennetine alacak. Allah'a güveniyor. Evet, Allah'a güvenen kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Halbuki aciz Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Onun Allah'a güvenme gibi bir alternatifi yok. Allah'a güvenen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve dilediği zaman Allah'ın rahim esvasıyla tecelli ettiği kişidir. Yedi Furkan'la 12 tane insanla Allah onu mürşidine ulaştırıyor. İşte Peygamber Efendimiz, bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tulü emel. Heva haktan ayrılır. Kimdir hevasına tabi olan? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Tulü emel ise ahireti unutturuyor. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını unutturuyor. Halbuki Allah-u Teala ölmeden evvel emaneti sahibine ulaştırmamızı istiyor. Kim ahiretin taliplerinden olup dünyanın evladı olmak istemiyorsa, kimdir dünyada evladı olmayan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi? Kimdir ahiretin talibi, mürşidine tabi olan kişi? O zaman borcu salih amel işlesin. Dünyanın evladı olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ahiretin talipleri ise Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yedi ayet-i kerimede dünyanın evladı olan, dünyayı isterseniz biz size veririz ama ahiretten nasibiniz yok. Ama kim bizden ahireti talep ederse biz dünyayı ona bedava veririz. Öyleyse Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Allah razı olsun. Buradan bir izleyicim, muhterem hocam, Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a dönecek olan ruhumuzun bir alemi var mıdır? Evet, ruhumuz emr aleminden, Allah'ın zatından müfürlendir ve Allah'a aittir. Dolayısıyla Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a dönecek olan ruhumuz emr aleminde fiziktir. Allah'ın izniyle. Hangi kişi, nesne, hangi aleme aitse o alemde fizik oluyor. Allah razı olsun. Ama aynı zamanda Allah'ın ruhu olduğu zaman, Allah'a ulaştığı zaman o yok oluyor. Sadece Allah vardır. artık ruh yoktur. Allah'ın zatında ifna oluyor. Artvin'den bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, hizmetlere giderken bir talebin içerisinde olmalı mıyız? En ahsen şekilde hizmetimizi nasıl yapabiliriz? Evet, hizmetlere giderken her zaman hizmette yer alan kardeşlerimizi kendimize öne geçirmek, giderken sadece tek bir gayeyle hizmete gidebilmeliyiz. Dışımızdaki herkesi mutlu etmek üzere bir beklenti içinde olmamalıyız. Tabii bunu yaparken dıştan birçok olumsuzluklarla karşılaşabilir. Olabilir onlarla, onların durumu, Allah'la hesapları söz konusu. Ama biz hep affedici olmalıyız. Etrafımızdaki insanları kendimize öne geçirmeliyiz ve bu hizmeti en üst seviyede yapabilmeliyiz. Allah her şeye kadirdir. Yaparsanız en üst seviyede siz mutlu olursunuz. Kendimizi devreden çıkarttığımız zaman bu sonuca ulaşabiliriz hepimiz. Allah'ın izniyle, Allah razı olsun. Görüntülü bir izleyici sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle elinizden öpüyorum inşallah. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, eğer uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Kişinin kalbinin sıkıntıdan kurtulup huzur bulması nasıl sağlanır? Açıklayabilir misiniz? Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Kişinin kalbinin sıkıntıdan kurtulup huzur bulması nasıl sağlanır? Kişinin kalbinin sıkıntıdan kurtulup huzur bulması nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle sağlanır. Nefs tezkiyesinin başlanabilmesi 7 kalp şartı ve 7 nimete bağlıdır. Başlangıç noktasında insanlar tebliğe muhatap olur. Çünkü Resul göndermesem azap etmem diyor İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde. Öyleyse Allah'ın vazifeli Resuller gelip insanlara diyorlar ki duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Herkesi Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler için davet bir müjde, etmeyenler için de bir ikazdır. Ve mutlaka davet kendilerine ulaşıyor. Daveti kabul edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bu talebi Allah kalbinizde görürse Rahim esması ile tecelli eder ve sizi peş peşe 7 furkanın sahibi kılar. İşte bu 7 furkandan bir tanesi, eğer kalpte ekinet varsa Allah Teala ekineti alıyor, ihbatı koyuyor, o kalbi kendisine çeviriyor ve kalbe giden nur yolunu açıyor. 4 kalp şartının sahibi. Kimdir bu 4 kalp şartının sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen 4 kalp şartının sahibi olan kişi, Allah'ı zikrettiği an Allah Teala Nur 21'de ya eyyühellezine amenu la tettebi'u hudutu şeytan. Şeytan adımlarına tabi olmayın. Kim şeytan adımlarına tabi olsa şeytan onlara fuhşiyatı münkeri emreder. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmazsa içinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. İşte Allah'ın fazlı ve rahmeti. Biz zikrettiğimiz zaman fazıl ve rahmetle huşuya ulaşıyoruz. Fazıllar kalbe girmiyor, iman kelimesi yazılı olmadığı için rahmet içeriye sızıyor ve huşu sahibi kılıyor bizi. Ve huşu sahibi olan kişi perşembe-i cumaya bağlayan gece hacet namazıyla müşhidi Allah'tan talep ettiği zaman Allah müşhidi gösterir ve gidip ona tabi olmamız. Müşhide tabiyetle nefs tezkiyesi başlıyor. İşte nefs tezkiyesi Allah'ın garantisine gerçekleşiyor. Bana ulaşmayı dileyin, ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım. Diliyoruz, Allah Teala mürşidi bize gösteriyor ve bütün amelleri bize sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, zekatı ve bütün amelleri sevdiriyor ve çok kısa süre içerisinde 3 saatlik zikirle ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor, ermiş evliya oluyoruz. O zaman kalbimiz %51 sıkıntıdan kurtuluyor. Ama %100 kalbimizin sıkıntından kurtulup huzur bulması daimi zikirle mümkündür. Kişi zikrini arttıracak, 4 saat zikir, 5 saat zikir, 6 saat zikir, 13 saat zikirle zühde ulaşıyor. 18 saat zikirle fizik vücut teslimini yapıyor ve daimi zikre ulaştığı zaman da nefsini Allah'a teslim ediyor. O noktadan itibaren artık kişi %100 bir mutluluğun sahibi inşallah. Allah razı olsun. Orduna bir izleyici, muhterem hocam, kavim rasullerine verilen beyineler nelerdir, açıklar mısınız? Kavim rasullerine verilen beyineler, Allah Teala'nın onlara o yetkiyi vermesi. Mesela devrin imamı da bir kavim rasulüdür. Allah'ın tasarrufuna girmiştir. Allah Teala'nın devrin imamlarına verdiği 5 görevle kişiyi sıfır konumdan alıp en üst noktada insanı kamil kılıyor. Mesela verilen beyineler

Allah'ın ahdi bizim irademizin misakidir. Ahdallahi irademizin misaki. Ama Allah'ın vasiyeti bizim ahdimize eşdeğer. Yani ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini ve irademizin misakinin toplamı Allah'ın vasiyeti oluyor. Allah'ın vasiyeti oluyor. Ahdallahi bizim irademizin müştakine eşdeğer. Ellezine ufruna bi ahdallahi ve la yankudun misak. Onlar ki Allah'la onun ahdını ifa ederler, misaklarını bozmazlar. Tek başına bu ayet bize Allah'ın ahdını ifa eden kişinin iradenin misakini yerine getirdiğini beyan ediyor. Ama devamındaki ayetlerde وَالَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. وَيَخْشَنَ رَبِّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ وَالَّذ۪ينَ سَبِرُ اُبْتُقَى وَجَرَبُهُمْ Olayını devreye alırsanız ruhun dünyasına Allah'a ulaşması o zaman irademizin misaki değil ruhumuzun Allah'a verdiği misak söz konusu. اَلَّذ۪ينَ يُفُرُنَا بِعَهْتِ اللّٰهِ وَلَا اَنْكُرَيْهِ مِسَكُ Dolayısıyla böyle bir muhteva söz konusu. Mesela Allah-u Teala Bakara 132'de وَوَسَى بِهِيَا اِبْرَٰهِمُ بِبَنِيَّ وَيَاقُوبَ يَا بُنَيَّ اِنَّ اللّٰهَ اَسْتَفَرْ لَكُمُ الدِّينَ وَلَا تَمُوتُنَا اِلَا وَاَنْتِ مُسْلِمُونَ İbrahim Aleyhisselam ve onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup Aleyhisselam da ey oğullarım Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin diye vasiyet etti. Neyin teslimi? Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Öyleyse ruhun teslimiyle ruhumuzun misakı, fizik vücut teslimiyle fizik vücudumuzun rahatı, nefsin teslimiyle nefsin yemini ve iradenin teslimiyle iradenin misakı toplam bizim ahdimizi oluşturuyor. Hangi ayet? Ali İmran suresinin 76. ayet kelimesi. Men evfa bi'ati ve takka. En Allah yuhubul muttakin. Hayır öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir, takva sahibi olursa ki bu bir hakkın takva o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Neden öyle diyoruz? Çünkü Ali İmran 77'ye baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. اِنَّلَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ سَمَنًا قَلِيلًا بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ Allah'ın muhakkak ki onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. Yeminler deyince ne oluyor yeminler? Allah'ın ahdini ve yeminlerini Allah'ın ahdi tamam. Yeminleri ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini ve irademizin misaki. Muhakkak onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. Bu Ali İmran 77 ile Rad 25 birbiriyle özdeş. Rad 25'te ne diyor Allah-u Teala? وَالَّذ۪ينَ يَنْخِدُونَ اَحْتَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِي وَالَّذ۪ينَ onlar ki يَقْمُدُونَ keserler ahd-ı Allah'ı, Allah'ın ahdini, işte min ba'di misaki, misak vermelerinden sonra. Buradaki misak, iradenin misaki. وَيَقْتَوْنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهَنْ يُسَلَى ve Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği bu statı keserler. وَيَقْسُدُونَ فِي الْاَرْضِ onlar fesat çıkartırlar yeryüzünde. اُلَاكَ عَمُنْ لَعْنَةِ onların üzerine lanet var, nümsü eder. Şimdi aynı ayet, Alman 77'de de اَلَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ سَمَنًا قَلِيلًا Allah'ın ahdi ve yeminleriyle اَلَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ سَمَنًا قَلِيلًا اَعْدَ اللّٰهِ Allah'ın ahdi ve اَيْمَانِهِمْ yeminlerimiz yeminlerimiz ruhun müsaki, fizik ucunun ahdi ve nefsimizin yemini devreye giriyor. سَمَنًا قَلِيلًا Allah razı olsun. Ankara'dan izleyici Muhterem Hocam fizik

0: Vücut teslimi için ne tavsiye edersiniz? Fizik vücut teslimi için hizmet tavsiye ederim, zikir tavsiye ederim. Hani bir bedevi Resulullah'a geliyor, ya Resulullah ben iyi bir kul olmak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim muhsin kul ol diyor. Muhsin kul fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi. Yani demiş oluyor ki fizik vücudunu Allah'a teslim et. Bir sene sonra geldiğinde ya Resulullah ben muhsin kul oldum mu? Yani fizik vücudum Allah'a teslim oldu mu? Komşularına sor diyor. Öyleyse komşularına sor dediği zaman şunu hemen idrak etmemiz lazım. Allah Resulü başka bir hadiste Allah'a ve imrah rehman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve imrah rehman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve imrah rehman eden kişi ya hakkı konuşsun ya sussun. İşte komşuna sor. Gerçekten fizik vücut teslimini yapmış olan bir kişi o komşusuna artık eziyet eder mi? Hayır, eziyet etmez. Dolayısıyla komşuna sor dedimin arkasında artık o kişi için komşuya eziyet etmek söz konusu değil. O devamlı ikramda bulunur, devamlı hakkı söyler ve zikreder inşallah. Allah razı olsun. Muğla'dan bir izleyici muhterem hocam, kardeşlerimizle ve dışarıdaki insanlarla olan ilişkilerim çok iyi ama ev içerisinde bazen anlaşmazlıklar olabiliyor. Bunu da zorlanıp ne yapmam? Sevgili kardeşlerim, nefsimizin afetleri var. Allah Teala'nın yardımıyla kardeşlerimizle, dışarıdaki insanlarla ilişkilerin tamam ama Allah Teala birileriyle nefsin manevi kalbindeki afetleri sana göstermesi lazım. İşte bunu Allah Teala ev halkı olarak seçmiş. Aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Allah en çok sevdiğin yakınlarıyla imtihan eder. Demek ki Allah Teala da seni seviyor ve evdeki halk ile seni imtihan ediyor. Bu konuda zorlanıyorum. Hayır, zorlanman gerekmiyor. Hemen imtihan söz konusu olduğu zaman yapman gereken şey zikre sarılmak ve o insanların Allah'a onlara teşekkür etmek, onlara doğruyu söylemek inşallah. Çünkü dışımızdaki yani insan ya bizim için bir faydadır, eğer ruhun talebine uyarlarsa veya bizim için bir hayır eğer nefsinin talebine uyarlarsa. Nefsin talebine uyup bize tesir etmesi halinde bunlar derecat kaybediyorlar, biz derecat kazanıyoruz. Ruhun talebine uyması halinde onlar derecat kazanıyor, biz ise bir faydaya ulaşıyoruz. Öyleyse her halükarda dışımızdaki insanlardan onların sebebiyle derecat kaybetmemiz söz konusu değil. İşte ne yapmamız lazım? Derecat kazanmak istiyorsak zikretmemiz lazım ve onların da bu yanlışlığı bir daha yapmaması istikametinde tebliğ yapmamız lazım inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Muhterem Hocam, hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum efendimizin himmetiyle. Müsaadeniz olursa bir soru arz etmek istiyorum. Dinin dışında kalmak nedir? İslam dairesinde kalmak nedir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum efendimizin himmetiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Allah Teala Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde Kâletil Aramu amennâ. Biz Araplar mümin olduk diyorlar. Kullem tümin. Hayır, mümin olmadınız. Lakin kullu eslemle İslam dairesine girdik deyin. Biz amin olduk. Araplar biz amin olduk dediler. Onlara de ki siz amin olmadınız. Allah'a ulaşmayı dilemi fakat teslim olduk deyin. Kalplerinizin içine iman girmedi. İslam dairesinde olmak İslam ülkesine cizye denilen bir vergiyle bağlanmak manasına geliyor. Yani İslam ülkesindeler ama İslam'ın esaslarını o istikamette yerine getirmedi diyorlar ve onların dıştan korunabilmeleri için İslam ülkesinde cizye denilen bir vergiyle bağlılar. Allah'a ulaşmayı kalben dilemedikleri için. Ama İslam dinin dışında kalmak, dinin dışında kalmak tamamen Allah'ın dinini kabul etmemek manasına geliyor. Fakat Allah-u Teala eğer Allah ve Resulüne itaat ederseniz ki Allah'ın ezeli ve ebedi tek dini Allah ve Resulüne itaatle başlıyor. O zaman Allah-u Teala amellerinizden bir eksiltme yapmaz diyor. Kimdir ameli eksik olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir Allah'ın amellerinde eksik yapmadığı? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse dinin giriş kapısı, Kur'an'ın da giriş kapısı, cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utupon'un sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlası, selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, ma'as-salavat.

0: mürşide tabiat farzdır çünkü hidayet mürşitle gerçekleşir. Ruhun hidayeti, fizik gücün hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti mürşide tabi olmakla başlar. Sami Bey şartını severek yerine getiren bir insanın mürşide ihtiyacı var mıdır? Herkesin mürşide ihtiyacı vardır. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. İşte 7 tane ayet-i kerime, başlangıç noktasında bütün insanlar delalette. Ayetlerden gafil, hüsranda, şirkte, küfürde, şeytanın kulu ve dostu, takva sahibi değil, mümin değil. Allah-u Teala hanımlara tesettürlü olmanı emrediyor. Hangi hanım kardeşimiz tesettüre riayet etmiyorsa nefsi istemediği içindir. Ama sakın bu konu yanlış anlaşılmasın. Allah-u Teala herkesin kendi iradesini kullanarak gönülden dilekle gerçekleştirmesini istiyor. Eğer bir hanım başını örtmek istemiyorsa onu hiç kimse başını örtmeye zorlamak hakkına sahip değildir. Eğer bir hanım örtülmek istiyorsa ona da mani olmak yetkisi de kimseye verilmemiştir. Allah'ın emri tebliğidir, uygulamak veya uygulamamak insanların kendi bilecekleri bir iştir. Yani dinde zorlama yok. Tesettür Allah'ın bir emridir. Yerine getirilmesi halinde nurun ala nur güzel olur. Ama bunu yerine getirmiyor diye onu Allah'a zikredemez manasında değil. O Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, tesettürlü olmayan kişi de Allah'ı zikredebilir Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve İnşaatı Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz Efendimiz zimmetiyle. Hem de kalbimizden. Muhterem Hocam, uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Evrim denen bir şey var mıdır? Arz ederim. Sonsuz hürmet ve özlemle gül kokan ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. Evrim diye bir şey var mıdır diyor Suha kardeşimiz. Hayır. Evrim diye bir şeyin insan için geçerli değildir. Ama hala insanlar bizim atamız maymun diye sırala iddia ediyorlar. Tabii genetik mühendisliğin henüz gelişmediği noktalarda Darwin adından birisi bir takım paraziyeden zanlardan hareket ederek insanlar maymundan türemiş. Ama genetik kodların hüküm ferma olduğu bu dönemde üç açıdan insan maymunun devamı değildir. Bir, kromozom yapısı itibariyle insan maymunun devamı değildir. 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27 çift, 29 çift, 31 çift ve 33 çifte kadar maymun türleri var. Eğer insan maymunun devamı olsaydı o zaman insanın 35 çift kromozoma sahip olması gerekirdi. Halbuki insan 23 kromozoma sahip ve o kromozom sayısında da bir maymun hala yaşıyor. Bir, ikincisi, beyin yapıları, maymun beyni ile insan beyni arasındaki mukayeseye baktığımız zaman insan beyni maymun beyninin 5 katı kadar. Bu açıdan da imkansız. 3. Maymunlarda topuk yok. Ayaklar el hüviyetinde. Öyleyse bu 3 açıdan insan maymunun devamı değil. Maymun türleri üzerine yapılan incelemeler bizi bu sonuca ulaştırıyor. Evrim nazariyesi iflas etmiştir. Kur'an'ın hakikatleri karşısında inşallah. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ankara'dan bir kardeşimiz. Tasavvufta kardeşliğin önemi nedir? Bu kardeşliği en ahsene çıkarabilmek için davranışlarımızda, düşüncelerimizde önceliğimiz ne olmalıdır? Eğer Allah Teala her şey insan için, insan da Allah içinse, Allah için olmak başkaları için yaşamaksa o zaman kendimizi başkalarına adamamız, onların mutluluğuna adamamız lazım. Öyleyse her yönüyle onlar için olmamız lazım, onların mutluluğu için. Herhangi bir ihtilafta hatayı kendimize armak, karşı tarafın güzel taraflarını düşünmek, her zaman affetmek, özür dilemek, onları kendimize öne geçirmek bizi en güzele ulaştırır inşallah. Allah razı olsun. Kırşehir'den bir kardeşim, muhterem hocam, fizik vücut teslimi ve daimi zikre ulaşmak için sesli mi yoksa sessiz zikir yaparak mı anlaşılır açıklayabilir misiniz? Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. zikrin en eftalı hafi olanı, rızkın en halisi de kafi gelenidir. Öyleyse üç çeşit zikir var. Sesli zikir, hafi zikir ve kalp zikri. En eftal olanı hafi olanıdır. Yani dilimizin hareketiyle sessiz yapılan bir zikirdir inşallah. Bizi vücut teslimine de, daimi zikre de, tabii ki kalp zikri de ilave edeceğiz ama bununla ulaşır inşallah. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, etrafımdaki tasavvufta olmayan insanlara Allah razı olsun dediğim zaman tepkiyle karşılaşıyorum. Bana sen fakir misin, gariban mısın, neden Allah razı olsun diyorsun diyorlar. Bu durum karşısında nasıl davranmam gerekiyor? Sen yine Allah razı olsun diye söylemeye devam et. Ama neden onlara bunu söylediğini söyle. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Bir dilinden karşı tarafı incitecek bir söz söylemek var. Bu seni de rahatsız eder. Nedir mesela? Şöyle misal veriyorum sırf anlaşılsın diye. Sen onlara güzel söz söylüyorsan Allah senden razı olsun. Bu onları mutlu etmesi lazım. Mutlu edemiyorsa onlarla Allah arasında ama seni mutlu eder kesinlikle. Allah senden razı olsun dediğin zaman seni mutlu eder. Ama tersi eğer sen onlara Allah senden razı olmasın deseydin onları üzmüş olacaktın ve sen de o yanlış davranışı sergilediğin için sen de üzülecektin. Öyleyse benim gayem sizi mutlu etmek ve böylece mutlu olmak diyeceksin. Ama benim gayem sizi mutlu etmekse ve siz mutlu olmuyorsanız o sizinle Allah arasında. Ama kesinlikle ben bu sözü söylediğim zaman mutlu oluyorum. Tam tersi Allah senden razı olmasın desem nasıl seni rahatsız ediyorsa Allah senden razı olsun diyorsam bu olayı beni o kadar mutlu ediyor ve seni de mutlu etmesi lazım diye düşünüyorum. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı insanlara hacet namazının Bakar 45'te geçtiğini anlattığım zaman hacet namazını anlamakta güçlük çekiyor. Hacet namazı hakkında bilgi verir misiniz? Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz bana Cebrail kardeşim iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi İsare namazı, diğeri hacet namazı. Bilinmeyen bir bilgiyi Allah'tan sormak istiyorsak iki rekatlık istihare namazını kılıyoruz. Boy abdesti alarak Perşembe Cuma'ya bağlayan gece. İki hacetimiz varsa hacetin yerine gelmesini istiyorsak hacet namazını kılıyoruz. Bu Peygamber Efendimiz'in hadislerinde var. Eğer o iki çeşit namaz, istihare namazı, hacet namazını bu hadislerle ilgili şey çıkarsa kardeşimiz görecektir ki evet nedir? Hacet namazının geçtiği ayetler, hacet namazı ile ilgili hadis-i şerifler. Bir kimsenin Allah'tan veya Adem'den, insanoğlundan haceti olursa tertemiz bir abdest alsın, sonra da hacet namazını kılsın, sonra Allah-u Teala'ya sana hamd da bulunsun ve peygambere selavat getirsin. Bu şekildeki namazı kılsa hedefine ulaşacaktır. Hadis-i şerif ki üstadlarımız, hocalarımız biz bu hacet namazını kıldık ve ihtiyaçlarımız, dileklerimiz onunla görüldü demişlerdir. İbn-i Halı abinden rivayet eden başka bir hadis. Başka bir hadis yine aynı şekilde, yani hem istihare namazı hem hacet namazı Resulullah'ın hadislerinde var. Tirmizi, İbn-i Abidin, İbn-i Abidin ve diğer ayetlerde de bu söz konusu inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, cehenneme girecek olan nefsler kıyamete kadar berzah aleminde azap çekecek mi? Konuyu açıklar mısınız? Hayır. Üç çeşit azap var. Dünyadaki azap, vicdan azabı, her yapılan yanlışın karşısında ruhun nefse yaptığı azaptır. İki, ölüm noktasında berzahta, kabirde 40 günlük bir manevi azap söz konusu. Yapılan şerlerin karşısında bir manevi azap, hayırların karşısında da bir sürur mutluluk. Ama asıl olan cehennem azabı kıyametten sonra söz konusu. Dolayısıyla berzah aleminde bu dünyada nasıl yaşıyorsun, nasıl ölürsen öyle dirilirsin. Nasıl yaşıyorsan öyle olursun ve nasıl ölürsen öyle de dirilirsin. Yani berzah aleminde bu dünyadaki hayat neyse o da öbür tarafta da o şekilde devam ediyor. Azap, cehennem azabı kıyametten sonra gerçekleşiyor. Kırşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, Efendimiz bir sohbetinde siz kimi mutlu ederseniz Allah da sizi o şekilde mutlu eder buyurdu. Bu sadece tasavvufta yaşayan kişi için mi? Yoksa bütün insanlar için mi? Bütün insanlar için. Kimi mutlu ederseniz Allah mutlaka sizi de mutlu eder. İyilik yap denizat, balık bilmese kim bilir, halık bilir. Allah mutlaka sizi mutlu eder. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Müslüman toplumlarında genelde hep Allah korkusu aşılanıyor insanlara. İslam'da sevginin yeri nedir açıklar mısınız? Din baştan sona sevgidir. Korku da sevginin kaybedilmesi korkusudur. Eğer anne ile çocuk arasındaki ilişkiye bakacaksanız bütünüyle sevgiye dayalıdır. Ama ne diyelim, 1,5-2 yaşındaki bir annenin evladı, annesi mutfakta çalışırken dış kapağı açık ve o emekleyerek dışarıya çıkmış olsa annenin yüreği pırpır korkuyla heyecan içerisinde olur. Ama bu korku çocuğunun sevgisini kaybetme korkusudur. Başka bir şey değil. Öyleyse hayatın sırrı sevgidir ve Allah'la aramızdaki ilişki tamamen sevgiye dayalıdır. Evvela Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak, sonra Allah'a hayran olmak. Tüm bunlar sevginin versiyonlarıdır. En üst noktada ilişki sevgidir, sevgi. Korku sevginin kaybedilmesi korkusudur. Allah razı olsun. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz İmmet'e Yüce Rabbimizden dileyerek her an Kur'an, her an mutlu programın bu versiyonunu burada sonlandırıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huvelillezine amenu huden ve şifan. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayete şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an o amenu oluyor. Ondan sonra amin olanın içinde Allah Teala diyor ki benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedi. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiği ne? Zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, melekût aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.
0: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Evliya Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyuruyor. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Veli tekildir, Allah dostu demektir. Evliya bunun çoğulu. Dilimize çoğul olmasına rağmen tekil olarak kullanılıyor. Yani kısacası Türkçe lisanıyla Allah'ın dostluğuna tabi olan cehennemliklerden olmaz. Çünkü cehennemlikler Kur'an'da şakiler olarak adlandırılmış. Hud suresinin 106 ve 107. ayet-i kerimesinde فَاَمَا الَّذ۪ينَ شَكُّ فَف۪ي نَارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يكٌ. Şaki olanlara gelince artık onlar ateştedir. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Halidina fiyâ mâ dâmet semâvâtü vel erd. Onlar semalar ve yeryüzü, cehennemin semaları ve arzı durdukça orada ebedi kalacaklardır. Rabbinin dilediği cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç elbette cehennem de mahluktur, cennet de mahluktur ama dünya hayatıyla mukayese edildiği zaman cennet de sonsuz bir hayatı içeriyor, cehennem de. Öyleyse sonsuz bir zamanı cehennemde geçirecek olanların Kur'an'daki adı Şaki. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Gerçekten konferansımızın konusu olan evliya tabi olan şakilerden olmaz Resulullah'ın hadisi Kur'an'a uyuyor mu uymuyor mu beraberce bakalım. Allah Teala tam 10 tane ayet-i kerimede evliyaya tabi olan tabi olmayan delalettedir. Mürşide tabi olmayan. Mürşit veli midir? Evet, mürşit velidir. Nereden biliyoruz? Tabii ki yine Kur'an-ı Kerim'den. Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Men yehdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmış da o hidayet ermiştir. Ve men yudlil. Kimi delalette bırakırsa felen tecide lehu veliyen mürşide. Onun için bir veli mürşit bulunmaz. O zaman 10 ayet gereğince veli mürşide tabi olmayan, evliyaya tabi olmayan delalettedir. İşte ayetler Al-İmran 164. Ondan evvel onlar gerçekten açık bir delaletteydiler. Arap 186. Allah kimi delalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Bir veli yoktur. Nahl 36. Allah bir kısmını hidayete erdirdi. Diğer bir kısmın üzerine delalet hak oldu. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah kimi delalete bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Taha 123. O zaman kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz. Kasas 50. Kendi hevesine tabi olandan daha çok delalette kim vardır? Zümer 23. Allah kimi delalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Casiye 23. Allah onu faydasız ilmi üzere delalette bıraktı. Öyleyse delalette bırakılanlar gerçekten faydasız ilmin sahipleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin
bu ümmet için en çok korkunç şey, diliyle alim ama kalbiyle cahil insanlar. Akaf 32, işte onlar apaçık delalet içindedirler. Ve Cuma 2, daha önce onlar elbette delaletteydiler. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, bunlar Kur'an'ın ayetleri. Kur'an Allah'ın kelamı. Allah'ın sözünde hulf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Allah ne diyorsa mutlaka o olur. O zaman 10 ayette evliyaya tabi olmayan delaletteyse 7 ayet grubu gereğince de delalette olanların gideceği yer cehennem. İşte ayetler, tek tek söyleyelim. Nisa 167, 168, 169. Onlar kafirlerdir. Onlar insanlar Allah yolundan alıkoyuyorlar. Onlar uzak delalettedirler. 168. O kafirler, onlar zulmedenlerdir. Onlar Allah hidayete erdirecek değildir. Mağfiret edecek de değildir. Onların gideceği yer cehennem. Araf 178, Memumin 103. Allah kimi delalette bırakırsa onlar hüsrana uğrayanlardır. Cehenneme gidenlerin hepsinin temel özelliği hüsranda olmaları. Ne demek istiyoruz hüsranda olmak? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi söylüyor. وَاَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ Kimin hasenat tartıları ağır gelir, hafif gelirse فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسِرُوا اَنْفُسُهُمْ ف۪ي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve onların gideceği yer cehennemdir. Araf 179. İnsan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Kalpleri var fıkıh etmezler. Kulakları var görmezler. Gözleri var görmezler, kulakları işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidirler. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan insanlara baktığınız zaman iki grup insan görüyoruz. Allah'ın dostları ve şeytanın dostları. Yine iki grup insan görüyoruz. Allah'ın dostuna tabi olanlar ve şeytanın dostuna tabi olanlar. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın dostunun ismi tağuttur. Nerede bir tağut kelimesini görürseniz bilmelisiniz ki o şeytanın dostudur. O zaman kafirler tağutun dostudurlar. Allah Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde 257. ayet-i kerimesi Allahu velillezina amenu yukhrucu minez zulumati ilen nuri. Allah amenu olanların dostudur. Vellezina keferu evliyamu tauta. Ama o kafirler de tağutun dostudurlar. Veyahut da tağut o kafirlerin dostudur. Tağut da onları nurdan zulmete götürüyor. Tekrar ediyoruz, demek ki Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartıyor. Amin olanlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Tağut da insan ve cin şeytanlar, şeytanlar da onlar da tağut da onların dostudur. Onlar dediği kafirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse görüyorsunuz ki bu ayet-i kerime kesinlikle bir ispat vasıtası. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Çünkü Allah kimin dostuysa Allah onu zulmetten nura çıkartıyor. Ama tağut, insan ve cin şeytanlar, şeytanlar kimin dostuysa, ki o kafirlerin dostudur, kafir onların dostudur, onlar da kafirleri de nurdan zulmete götürürler. İki ayrı yol ve herkese Allah-u Teala en kolay biçimde ifade edilmiş, açıklamış ve serbest irade sahibi kişi bu iki yoldan bir tanesini tercih edecek. İşte Bakara 256'da La ikraha fiddin, dinde zorlama yok. Katte beynüştü minel gay. İrşad yoluyla gay yolu. Gay yolu, tağutun yolu,
İrşat yolu, veli mürşitlerin yolu. Kattabeniştü minel gayi. Ve men yekfir bi tağuti ve yumi billah. Kim tağutu inkar eder? Yani tağutun yolu neydi? Gay yolu, tarik-i cehim, sırat-ı cehim. Kim bunları inkar eder ve amen olursa, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide mutlaka eline tutunur, sarınır. Kopması mümkün olmayan urvet-ül uskaya sağlam bir kulba mürşidin eline tutunmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir taraftan Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten mürat çıkartıyor. Öbür tarafta tağut da kafirlerin dostudur. Onları nurdan zulmete götürüyor. Kurtuluş yolu hangisi? Felah yolu, kurtuluş yolu. Elbette tağutun yolu değil, Allah'ın irşat yolu. Bir gün yokluktan Allah bize kainatı gösterseydi, görecekti ki kainat bir insan vücudu şeklinde. İşte bu insan vücudu şeklinde olan kainatın biz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Evet, biz insanlar dünya gezegeninde yaşayanlar olarak kainatın kalbinde yaşıyoruz. Ve kainatın kalbinden arşta Allah'ın zatına götüren bir yol var. Bu irşat yolu, bu tarik-i müstakim, bu sırat-ı müstakim ve sırat-ı rabbikel müstakim. Ama yine dünya gezegeninden başlayan, cehennemin en alt katında biten, şeytana giden bir yol var. Gay yolu, tarik-i cehim ve sırat-ı cehim. Sevgili kardeşlerim, serbest irade sahibi insanlar bu ikisinden bir tanesini tercih edeceklerdir. Baktığımız zaman Allah'ın dostları, onlar Allah'a davet ederler. Şeytanın dostları da insanları ateşe çağırırlar. Ve insanoğlu bu iki yoldan bir tanesini tercih edecek, seçimini yapacak. Çünkü insan serbest irade sahibi bir varlıktır. İşte Allah'ın uğruna kainatı yarattığı son şeriat kitabı kendisine indirdiği Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Yusuf 108'de "Kul hazi sebili ed'u alallahi ala basiretin ene ve men ittabani." Benim ve bana tabi olanların kalp gözüyle Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sevgili kardeşlerim, kainatı Allah insan için yaratmış. Yerleriyle, gökleriyle, fizik ve fizik ötesiyle, bütün kainatın unsurlarıyla Allah her şey insan için yaratmış. Ama insan Allah içindir. İşte Allah için olan insan, Allah'ın Resulü ve ona tabi olanlar, Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyorlar. Şeytanın dostları tağut nereye davet ediyor? Tağut da insanları dünya hayatına davet ediyor. Gerçekten de olaya baktığımız zaman öncelikle Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde şeytan ve avanesi sırat-ı müstakime oturarak sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların sana ulaşmasına mani olacağım diyor. Bunu nasıl yapıyor biz? Dünya hayatını güzel göstererek Hicr suresinin 39. ayet-i kerimesinde beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Ama Allah Teala buyuruyor ki ihlas sahibi kullar müstesna. O zaman Allah Resulü ne buyuruyor? Her kötünün başı dünya sevgisi. Kim ki kalbinden dünya sevgisini söküp atarsa muhakkak ki Allah ve Resulü sevgisi gelip yerleşecektir. Bütün hedef kalbimizi tamamen dünya hayatından temizlememiz. Ya temizleyebilmek için de mutlak surette Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra Allah'ın bizler için tayin ettiği evliyaya tabi olmamız gerekir. Evliyaya tabi olmadan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. O sebeple Allah Resulü ne buyuruyor? Evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz buyuruyor. Gerçekten Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde
Men amile seyyiyeten fela yücreyle misliha. Kim bir seyyiat işlerse misliyle cezalandırılır. Men amile salihan men zekeren ve unse ve huve muminun ve ulayi yedhulunel cennete ve yerzukuna bi gayri hesab. Ama kim de mümin olup kadın erkek ıslah edici amel işlerse Allah onları cennetine koyacak ve orada hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse veli mürşide tabi olan, evliyaya tabi olan onlar şakirlerden olmaz. Allah onları mutlaka cennetine alıyor. Belki şu anda bizi dinleyen kardeşimiz ben evliyaya nasıl tabi olabilirim? Çok basit. Tek bir dilek. Sevgili kardeşlerim, yaratılışımıza baktığımız zaman Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Nefsimizin manevi kalbiyle Allah'ın zatını görebiliriz temizlendiği an. Ama ne zaman ruhumuzu teslim edip fizik vücut teslimi, nefs teslimi, irade teslimini gerçekleştirdikten sonra kalp gözüyle Allah zatını bize gösterir. Ama bir ruhun baş gözüyle de Allah'ın zatını görebiliriz. Ama fizik vücudun baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Fizik vücudun baş gözüyle Allah'ı görmeyen insanlar baş gözüyle Allah'ın yeryüzündeki temsilcisini, yeryüzündeki gölgesini görebilirler. Her devirde Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Baş gözüyle onu görebilirsiniz. Ama Allah dostu Şah-ı Nakşibend Hazretlerine baktığımız zaman buyuruyor ki Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri halkın içinde saklar. Allah Resulü ne buyuruyor? Evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz. Ama veliler de halkın içinde ve saklı. O zaman Allah'ın bildiği bu velileri biz bilmiyorsak nasıl ulaşacağız? İşte Allah onun yolunu Kur'an-ı Kerim'de gösteriyor. İnsanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdivenine baktığımız zaman birinci basamakta herkes olayları yaşar. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesi öyle olaylar var ki hoşunuza gidersiniz, hayır zannedersiniz belki de şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzersiniz, şer zannedersiniz belki de hayırdır. Ama Allah Teala buyuruyor ki siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Yani hangi olayın bizim için hayır, hangi olayın bizim için şer olduğunu biz bilmiyoruz. Bilen Allah. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de tarif ediyor. Derecat kazandıran her şey sizin için hayırdır. Derecat kaybettiren her şey sizin için şerdir. İşte ikinci basamakta olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanları Allah Teala iki gruba ayırıyor. Seçilmeyenler ve seçilenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın veli resulleri doğmadan evvel seçilenlerdir. Allah Teala Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesinde Rabbuke yahluku men yeşâ'u ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Allah dilediğini yaratır, seçer, irade ve serbestlik onların değil. Öyleyse Allah'ın veli resulleri doğmadan evvel seçiliyor. Veli Resuller şu an dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan insan varsa hepsinin içinde Allah'ın bir Veli Resulü var. O kavimde Allah'a en üst seviyede temsil eden o Veli Resul'dür. Ama o Veli Resul'ün etrafında da Veli Mürşitler var. Bunlar Allah'ı temsil ediyorlar ve insanları Allah'a davet ediyorlar. Ama bir de dünyadayken seçilmeyenler, yani Allah Teala'nın doğmadan evvel seçtikleri veli resullere karşılık dünyadayken de seçilmeyenler var. Onlar da tağuttur. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar, Allah'ın lanetlediği kişiler. Onlar seçilmiyorlar. Her devirde insanların %10'dan azı bu tağutları oluşturuyor. Ve geri kalan insanların hepsi seçiliyor. Tağut kimdir? Tağut şeytanın dostudur. Tağut kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan kişi. Nisa suresinin 167, 168, 169'daki insanlar tağutu oluşturuyor. Araf 146, 147'deki insanlar, bunlar tağutlardır.
Bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşat yolunu görseler yol edinmezler. Onlar gay yolunu görseler yol edinirler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil ve ayetleri yalanlayan insanlar. İşte her devirde Allah'ın dostları var. Her devirde şeytanın dostları var. Seçilenler Allah tarafından seçilmişlerdir. Her devirde insanlar %90'dan fazla seçiliyor. Ama bu seçilenlerin de %10'dan azı ancak evliyaya tabi oluyor, Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalan hepsi seçilmiş olmasına rağmen tağuta meylediyor ve Allah'a ulaşmayı dilemediği kafir oldukları için tağutun dostu olarak delalet üzerlerine hak oluyor. Nahl 36'da لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اِنِ اَبُدُ اللّٰهُ وَاِشْتَنَ اَبُدْ تَعُوتَ Biz bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtinab etsin diye Resuller bahsettik. Bir kısmı hidayete erdi, Allah'a ulaşmayı dilediler. Diğerlerinin üzerine delalet hak oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya hayatında gelen herkes seçiliyor veya seçilmiyor. Başlangıçta herkes seçiliyor çünkü evet henüz bilginin sahibi değil, ilmi yok. Dolayısıyla tebliğe muhatap oluyor. Ama seçilmeyen insanlar faydasız ilmin sahipleri, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Onlar seçilmiyor. Fakat seçilenlerden bir kısmı da buna meylediyor. İşte efereyte men ettehaze ilahu hevahu. O hevasını ilah edineni görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. Acaba bu ilim ne? Bu ilim faydasız ilim. Faydasız ilim ne? İnsanların el yazması kitaplarını oluşturan emaniyeyi oluşturuyor. Kur'an-ı Kerim'e aykırı ne kadar zan varsa insanlar onları din edinmişler. Bakara 78'de فَمَنْ لَز۪ينَ وَمِنْ اُم۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا مَعِي Onlar ümidirler. Yani ayetleri bilmezler, kitabı bilmezler. Sadece insanların yazdığı el yazması kitapları bilirler. Allah Resulü size iki emanet bırakıyorum. Buna sarıldığınız takdirde felaha ulaşırsınız. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri Ehl-i Beytim. İkisi de emanet. İnsanlar, bu ümmi olanlar Allah'ın kitabını bilmiyorlar. İrşad yolunu da bilmiyorlar. Neye bakıyorlar? İnsanların yazdığı el yazması kitaplara. Bir kısmı cahillerdir. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Yani Kur'an'ı bilmeyen kişi ibadet yapsa dahi ibadetleri, amelleri boşa gidiyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهُمْ وَلِقَائِهِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ Bunlar Allah'ın ayetlerini ve lika'yı inkar ederler. Allah onları amellerini heba ediyor, boşa çıkartıyor. Allah'ın kanunu bu. Gerçekten veli resullere baktığımız zaman birinci vazifeleri ayetleri tilavet etmek. Resul ayetleri tilavet etmesine rağmen o resulün davetini kabul etmesi gerekirken tam tersi kulak vermiyor ve resule tabi olmuyor. Şah-ı Nakşibend de Allah velileri halkın içinde saklar. Biz bilmiyorsak bilen Allah'sa o zaman ne yapmamız lazım? Allah'tan sormamız lazım. Allah Teala kimin sualine cevap veriyor? Allah'a ulaşmayı dileyen, yedi furkanın sahibi olan kişinin hacet namazını kılması halinde Allah Teala onun mürşid talebini kabul ediyor ve ona mürşidi gösteriyor. Bir Allah dostu şöyle diyor. Demek ki şimdiki zamanda bir kamil mürşid var mu acep? Bu sözü söyleyen henüz olmamış hali edem. Şu dünya üzerinde
ne kadar insan varsa hepsi için Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir mürşit var. Ama var diyoruz, bir de bazıları için mürşit yok. Neden öyle söylüyoruz? Kimler için mürşit yok? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için mürşit yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler delalettedir. İşte 7 tane ayet-i kerime. Allah Teala Yunus 7'de onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar için bir hidayetçi yok. Yunus 11'de bize ulaşmayı dilemezler. Allah onları delalette bırakır. Rahat 27. Yunus 15 bize ulaşmayı dilemeyenler Allah onlar için bir veli mürşid tayin etmez. Kehf 17. Yunus 45 ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Zümer 23 onlar için bir hidayetçi yok. Furkan 21 ulaşmayı dilemeyenler Allah onlar için bir hidayetçi yok. Kısacası kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyince onun için bir hidayetçi yok. İşte hidayetçi olmadığı için 10 ayet gereğince mürşidine tabi olmayan ki onlar için yoktur. Bunlar delalette kalıyor ve 7 grup ayet gereğince delalette olanların gideceği yer cehennem. Tekrar o 7 grup ayet-i kerimeye bakalım. Bir grup ayet-i kerimeyi söylemiştik. Arap 178-29 ve İsra 97'de de Allah Teala onların gideceği yer cehennemdir buyuruyor. Furkan 30'da onlar cehenneme gideceklerdir delalette olanlar. Yasin 62-63'te onlar delalette bıraktı Allah Teala onların gideceği yer cehennemdir. Kamer 47'de delalette olanlar çılgın ateşin içindedirler. Görüyorsunuz ki istisnasız Kur'an ayetleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar evliyaya tabi olmayanlardır. Evliyaya tabi olanlar şakilerden olmaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen, evliyaya tabi olmayanlar onlar için kesinlikle bir veli mürşit yoktur. Gidecekleri yer kesinlikle ateştir. Sevgili kardeşlerim, kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah Rahim esması ile tecelli eder. Dördüncü basamak. Beşinci basamakta baş gözündeki engeli kaldırır. Baş gözündeki engeli kaldırdığı zaman o kişi şeytanın dostu tağut ile Allah'ın dostu veliyi birbirinden ayırt ediyor. Kimin veli kimin tağut olduğunu Allah Teala ona hissettiriyor. Rahim esması ile tecelli ettiği zaman gözündeki perdeyi kaldırdığı için kulaklardaki vakrayı alıyor. O Allah'ın dostu olan velinin söyledikleri ayetlerin manasına varıyor. Onları kalbine indiriyor ve böylece o kişi amin oluyor. Başlangıç noktasında bütün insanların baş gözünde icab-ı mestüre var. Kulaklarda vakra var, kalbinde ekinet var. Onlar Allah'ın veli mürşidine baktığı zaman onu diğer insanlardan ayırt edemiyor, farkına varmıyor. Ama ne zaman o kişi Allah'a ulaşmayı diler kalbinden bu talebin sahibi olursa Allah Rahim esması ile tecelli ederek ona Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olan mürşidi diğer insanlardan farklı olduğunu ona gösteriyor. 7 Furkan'ı ona vermek suretiyle. 7 Furkan'dan sonra o güne kadar işlediği bütün günahları da Allah Teala örtüyor Enfal 29'a göre ve tek bir dilek birinci kat cennetin sahibi. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Tegavvüm suresinin 11. ayet-i kerimesine göre hidayette kalbine ulaşıyor. Kaf 30'a göre kalbini kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Başlangıçta gözü kör, kulağı sağır, kalbinin üzerinde ekinet var. Nur yolu açılmamış şeytana dönük. Bütün bu engelleri Allah Rahim esmasıyla açıyor. Ve 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın ismini tekrar etmeye başladığı an Allah'ın katından hadis 16'ya göre rahmet ve fazıl geliyor. Fazıllar kalbe giremiyor. Rahmet içeriye sızıyor ve kişiyi huşu sahibi kılıyor. Sevgili kardeşlerim, huşu sahibi olmak Allah indinde bir güzelliğin sahibi olmak demektir. Hacet namazını kılan 100 kişiden sadece 10 kişi huşu sahibi ise 10 kişiye mürşid gösteriyor. 90'ına mürşid göstermiyor. Neden? Huşu sahibi olmadıkları için. Onun için Bakara 45-46'da sabır ve namazda Allah'tan yardım isteyin zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri?
huşu sahipleri dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen, yani evliyaya tabi olanlar. Kimdir evliyaya tabi olan? Huşu sahibi olan kişiler. İşte huşu sahibi olan hacet namazı kılması halinde Allah ona mürşid gösteriyor. Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşide gidip huşu sahibi olan kişi tabi oluyor. Ve tabi olduğu zaman 7 tane nimet ona Allah-u Teala veriyor. Ve veliyi, evliyaya tabi olanı 7 nimetle Allah kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, Allah'ın mürşide tabi olması halinde kendisine 7 nimet verdiği kişiyi, ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. 7 nimetle Allah'a ulaşıyor, ermiş evliya oluyor. Bu sebeple Allah Resulü, evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Yani evliyaya tabi olan mutlaka cennete gider. Çünkü cennet

0: sonsuz ebedi hayatı satın almak istiyorsanız bunun yolu bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, dilediğiniz an mutlak surette Allah Teala size veli mürşidi tanıtacaktır, gösterecektir ve siz gidip ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz an artık evliya tabi olan şakilerden olmaz buyuruyor Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz. İşte iki tür insan var. Allah'ın veli mürşitleri, ruhunu Allah'a ulaştıranlar, yedi velayet makamını bir bir geçecek olanlardır. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ul elbab makamı, ihlas makamı ve selah makamı. Yedi velayet makamının, Kur'an-ı Kerim'in yedi ruhuna tekabül ediyor ve Allah Teala bunların hepsini kime öğretiyor? Veliye tabi olan, veli mürşide tabi olan. Şimdi Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz'den sonra sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kendi döneminde. Sen son nebisin, senden sonra nebi gelmeyecek. Bu insanlar dini kimden öğreneceklerdir? Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayet erersiniz. Resulullah'ın sahabeleri hepsi veli mürşit miydi? Evet. Nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayet erersiniz. Ve sahabenin, sabikune levin ve muhacirin ve ensar olan insanlar, yedi safayı yaşayanlar, onlar tabi'in de onlara ihsanla tabi olanlar, onların hepsi Allah'ın zatını görerek Allah tarafından veli mürşit olarak tayin edilmişlerdi. O zaman senden sonra biz dinimizi kimden öğreneceğiz deyince Resulullah ne buyuruyor? Benim sahabem yedi gökteki yıldızlar gibidir, yedi safayı yaşayanlar dininizi onlardan öğrenecektir. Yani onlara tabi olacaksınız. Resulullah'ın bu hadisi de evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Yani veli mürşide tabi olanlar şakilerden olmazlar. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyken Kur'an ayetleri bize bunu ispat etmişken insanlar zavallılar. Faydasız ilmin sahipleri, Kur'an-ı Kerim kalplerinden geçmeyen bu zanna tabi olan insanlar, onlar veli mürşide tabi olmak şirktir. Allah arasına kimse giremez. Halbuki Allah Teala bizzat kendisiyle diğer insanlar arasında evvel emirde bütün peygamberleri imam tayin etmiş. Enbiya 73. Onların olmadığı dönemde veli resullerden bir tanesini yine imam olarak tayin ediyor. Secde 24. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in ayetleri olmasına rağmen, Kur'an'da Allah Teala hakikat olarak birçok ayetleri böyle vaaz etmesine rağmen bu ayetleri bilmeyen insanlar kendi zanlarına tabi olmak suretiyle sadece insanları şeytanın tuzağına düşürüyorlar, ateşe davet ediyorlar. İşte ateşe davet edenler, işte Allah'a davet edenler. İki grup insan. Allah'ın velileri Allah'a davet ediyor, şeytanın dostları da cehenneme, ateşe davet ediyorlar. Özellikleri Tövbe 32, Rad 25, Kasas 41'de anlatılıyor. Ahzab 67-68'de anlatılıyor. Bakara 159, Ali İmran 7'de anlatılıyor. Kalbinde zevh olanlar. Kehf 106, Enam 68, Nisa 140 ve Bakara 102'de bunlar anlatılıyor. Yani dostlarını ateşe davet edenler, şeytanlar. Öte yandan Allah'a davet edenler var. Yedi safa davet. Bütün kayyum resulleri Allah'a davet ediyor. İşte Allah'a davet edenler. Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25-26, Nahl 125, Haç 67, Kasas 87, Fusulet 33. Sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et. İşte veliler kime davet ediyorlar? Allah'a davet ediyorlar. Ona tabi olanlar da, onlar da Allah'a davet ediyor. Allah Resulü ben ve bana tabi olanlar, görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Evliya tabi olan şakilerden olmaz konulu konferansımızın sonuna geldik. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalben ulaşmayı dilediyseniz, siz de Allah'ın dostu, Allah'a davet eden Allah'ın dostu olmak istiyorsanız, hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda,
1: Allah'ın huzurunda,
0: yaptığım günahlardan

0: Tövbe ederek.
1: Yaptığım günahlardan tövbe ederek.
0: Ve Allah'tan mağfiret dileyerek.
1: Ve Allah'tan mağfiret dileyerek.
0: Allah'ın emir ve yasaklarına.
1: Allah'ın emir ve yasaklarına.
0: Uyacağıma yemin ederek.
1: Uyacağıma yemin ederek.
0: Allah'tan kendisine.
1: Allah'tan kendisine.
0: Kitap, sancak, taht.
1: Kitap, sancak, taht.
0: Nur ve kılıç verilen.
1: Nur ve kılıç verilen.
0: Devrin imamına.
1: Devrin imamına.
0: Ve onun vekiline.
1: Ve onun vekiline.
0: Emirlerine itaat edeceğime.
1: Emirlerine itaat edeceğime.
0: Yemin ederek.
1: Yemin ederek.
0: İhsanla.
1: İhsanla.
0: Tabi olduk.
1: Tabi olduk.
0: La ilahe illallah.
1: La ilahe illallah.
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Tövbe alanlar 7 gün zikirle başlayacaklardır. Bulundukları yerlerde vekil kardeşlerimizden fiziki tövbelerini de almayı unutmasınlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her an Kur'an, her an mutlu konferansının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız.
2: Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
0: Zenginlik mi? Makam mı? Şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
2: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibül hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
0: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.
3: Fatiha ma salavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim selam, Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz olaylar ve tercihler. Birinci sual, her daim mutlu olmak için yaşadığımız olaylar karşısında tercihimiz ne olmalıdır? Her olay bizim için bir imtihandır. Her imtihanda ya Allah'ın dostu oluruz ya da şeytanın kulu oluruz. Bütün olaylarda sadece iki tane alternatif vardır. Ya şeytanın standartları içinde o olayı gerçekleştirmek veya Allah'ın ölçüleri içerisinde tahakkuk ettirmek. Yani şeytanla Allah arasında bir tercih yapmak durumundayız. Olayları Allah'ın emrettiği şekilde yaptığımız her değerlendirme bizi mutlaka mutlu kılar. Şeytanın emrettiği şekilde yaptığımız her değerlendirme bizi mutsuz kılar. Unutmayalım ki mutlu olmak her zaman bizim elimizdedir. Ruhumuzun talebine uyarsak, nefsimizin talebine uymasak mutlaka mutlu oluruz. Ama nefsimizin talebine uyar, ruhu devreden çıkartırsak o zaman da kesinlikle mutsuz oluruz. İşte iki tür olayları değerlendirmek söz konusudur. Bir, Allah'ın ölçüleri içerisinde derecat kazandıran her şey hayır. Her olayda derecat kazanmak istikametinde harekete geçersek derecat kazanırız ve mutlu oluruz. Her olayda derecat kaybettiğimiz her şey şerdir ve bütün şer talepler nefsimizden kaynaklanıyor. O zaman da mutsuz oluruz. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Bakara 216'da savaş üzerinize farz kılındı. Öyle olaylar var ki hoşunuza gitmez. Siz onu şer zannedersiniz, belki hayırdır. Öyle olaylar var ki sizin hoşunuza gider, hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Biz insanlar yaşadığımız olayları nefsimizle değerlendirirsek, hoşumuza giden olayları hayır, bizi üzen olayları şer olarak değerlendiriyoruz. Bu Allah'ın ilmine uymuyor. Allah'ın ölçüsü derecat kazandıran olay hayır, derecat kaybettiren olay şer. Öyleyse her olayı Allah'ın ölçüleriyle değerlendirmemiz lazım. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah insanlara kaldıramayacağı olaylar yaşatır mı? Bakara 286'da Allah Teala la nukennifu nefsen illa vusaha. Biz kimseye kaldıramayacağı yükü yükletmeyiz. Üç durum söz konusu: zarar, hayır ve fayda.
biz nefsimize uyarak kendimize zarar verebiliriz. Bu kendimize zarar, başkasına da zarardır. Ama biz ruhun talebine uyarsak, kader tahtında, kader sebebiyle başımıza gelen her olay ya bir hayırdır ya bir faydadır. Ama bize derecat kaybettirmesi söz konusu değil. Allah Teala'nın bizim için düşündüğü şeyin daima mutluluğumuz olduğunu hep hatırlayalım. Her yaptığı şey asli sebeplere dayanır. Onun vücuda getirdiği, müsaade ettiği olaylardan almamız istediği dersleri bir alabilsek aslında çok kısa sürede Allah'ın bir sevgilisi oluruz. Ayrıca hangi tipte bir olay vücuda gelirse gelsin, o olayın bizim üzerimizdeki tesiri ne olursa olsun, o olayın bize ulaştırabileceği bir tek şey vardır. Bize derecat kazandırmak. Eğer her olay bizi mutsuz ediyorsa, Allah'ın istediği bir düşünce standardının sahibi değiliz demektir. Her olayın bizi mutlu kılması söz konusu ve her mutlu olduğumuz olayda da mutlaka derecat kazanırız. Ruhun talebine uyduğumuz her noktada derecat kazanıyoruz ve mutluluğu yaşıyoruz. Nefsimize uyduğumuz her noktada derecat kaybediyoruz ve mutsuz oluyoruz. Çünkü sual, olayların üzerimize bıraktığı tesiri yok etmeyi nasıl başarabiliriz? Olaylarla karşılaştığımız zaman yapmamız lazım gelen şey nefsimize esir olmamamız lazım. Çünkü nefsimizin talebini kabul ettiğimiz an şeytanın bize hakim olmasını sağlamış, ona müsaade etmiş oluruz. Şeytana bu imkanı vermemek lazım. Allah-u Teala'nın dostu olmak payesine erenler, nefslerindeki bütün afetleri yok edebilenler, olaylara yalnız mutluluk penceresinden bakanlardır. Eğer doğru düşünme alışkanlığının sahibi olursak, ihlasa ulaşmadan evvel de, daimi zikre ulaşmadan evvel de mutluluğu yaşayabiliriz. Daimi zikirdeki bir insanın davranış biçimi neyse, biz onu gerçekleştirdiğimiz an mutlu oluruz. Daimi zikirdeki bir insan kendisine yapılan her şeyi affeder ve kötülüğe karşı hayırla mukabele eder. Onun için biraz Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala huzul afe ve amir bi urfi. İşte sen affet ve marufla emret. Cahillerden yüz çevir.

0: Nefsimizin talebine uymak, kabul etmek şeytanın bize hakim olmasını sağlamaktır. Ama ruhumuzun talebine uymak, onu gerçekleştirmek, Allah'ın dostu olmak demektir. İşte bütün Allah dostları, nefsinin manevi kalbindeki afetleri zikirle temizleyebilen, daimi zikre ulaşanlardır. Doğru düşünme alışkanlığının sahibi olursak, ihlasa ulaşmadan evvel de daimi zikirde doğru düşünme alışkanlığı kişinin fizik ucunu Allah-u Teala'ya teslim ettiği noktada gerçekleşir. Çünkü fizik ucu teslimini yapan herkes Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıdadır. Allah-u Teala'nın istediği bu inşallah. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala biz insanlardan istiyor ki yaşadığımız her olaya Allah'ın gözlükleriyle bakalım ve ona yönelip Allah'a ulaşmayı dileyerek mutlulukları yaşayalım. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadet, Allah'ı sevmek, peygamberi sevmek, zatları sevmek. Allah'a giden yol tabii ki en büyük şey ibadet ve ona yine de ibadet etmek.
3: Allah'ı hissetmek, yürekten hissetmek. Ağaca baktığın zaman mutlu olabilmek mesela onu yarattığı için. Allah'a ulaşmak bence bu.
4: Allah'a ulaşmak tabii zikirle oluyor, Kur'an okumakla oluyor, namazla oluyor. Yani biliyorsunuz namaz kişinin miracıdır, Allah ile buluşmasıdır.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
5: Ruhlarımız ve burada yaptığımız hayır ve hasenetlerimiz ve yaptığımız ibadetlerimizle Allah'a ulaşır.
4: Allah'a yaptığımız ameller ulaşır. Dünyada mal, mülk, evlat, her şey bu dünyada kalacak ama yaptığımız iyilikler, hasenatlar Allah'a ulaşacaktır.
1: Siz de Allah'ım ben de senin evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Yolda bile yürürsen mutlaka aklınıza gelir ve onu düşünceyle yolda yürüyün ve her zaman dua edin. Duanın kapısı hiçbir zaman kapanmaz. Yer gök dua ile durur.
4: Tabii ki o şekilde dualar yapıyoruz. Biz o ermiş evliyaların yolundan gitmeye çalışıyoruz. Çünkü ermiş evliyalar peygamberlerin elçileridir. Bu şekilde biz biliyoruz.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak zikir oluyor, Kur'an okumakla oluyor, namaz oluyor. Biliyorsunuz namaz kişinin miracıdır, Allah ile buluşması dedi. Namaz kılan herkes, her insan miracı yaşar mı? Hayır. Zaten ifadesinden de anlaşıldığı gibi namaz müminin miracıdır. Bir insanın mümin olabilmesi 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi olmasına bağlı. Allah'ın huzurunda namaz kılmak sadece müminlere has bir miraç hadisesidir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Es-salatu miracil mumini, namaz müminin miracıdır diyor. Mümin olmak evvela inan şartını gerektirir, 7 inan şartı. Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ve ölümden sonra dirilmeye inanmak. 7 kalp şartı, kalpteki ekinetin alınması, ihbatın korunması, kalp Allah'a dönmesi, kalpte giden nurun açılması, kalbin mührünün açılması, kalbe teki küfrün dışarıya alması, imanın yazılması. Ve 7 nimette devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Kalbe iman yazılıyor, günahlar sevaba çevriliyor, ruh vücudu terk ediyor vesaire. Öyleyse bütün bunların hepsi kişiyi mümin kılıyor ve ancak o öyle bir mümin, bu vasıfları yerine getiren bunların sahibi olan kişi ise namazda miracı yaşıyor. Ama birçokların zannettiği gibi Allah'a inanmak tek başına hiç kimseyi mümin kılmaz. Tasavvufun içinde bulunanlar için her namaz bir miraçtır ama ondan evvel miraç değildir. Çünkü insanların ruhları Allah'a ulaşmak üzere vücutlarından ayrılmamıştır. Ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru giden kafileye katılabilmesi mutlaka tabiyetle gerçekleşir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala yaşadığı olaylardan gerekli dersi alıp da Allah'a giden yolu tercih edenlerin mutlaka Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmasını farz kılmış Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamber Efendimiz'den sonra Allah'ın sevdiği kullar, onlar eğer olmasa biz kime tabi tutacağız, kimin arkasından gideceğiz, yolumuzu nasıl seçeceğiz? Onlar olduğu süre içerisinde yolumuz tabi hak yolu olacak.
3: İnsanın dostu Allah, Allah dostu olan bir dostu olduğu zaman her türlü yolu güzele çıkıyor, iyiye çıkıyor. Ben bunu yaşayarak bildim. Bir yakın arkadaşımın sayesinde namaza başladım. Bayağı güzel namazımı kılıyordum. O aralar işte onunla aramız bozuldu. O uzaklaştık birbirimizden. Çok fazla şey yapamadım. Sonra namazla aramın soğuduğunu hissettim. Yani insanın arkadaşı Allah'la dost olunca sen de Allah'la dost olabiliyorsun.
1: Sizce günümüzde de bir mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
5: Cemaatler, tarikatlar var ama acaba ne derece doğru, ne derece yanlış bilemeyiz.
2: Dergahlar var, büyük zatlar var. Ararsa, kim ararsa bulur.
1: Mevlana Hazretleri Şems'e, Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştur. Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
5: Tabii tabi olmak isterim. Onların biz yani ayağının tozu bile olamayız.
1: Bir mürşide tabi olmak bize ne kazandırır?
2: Ahirete gidecek yolu kazandırıyor.
0: Bin misafir mi cemaatler var, tarikatlar var ama ne derece doğru ne derece yanlış bilemeyiz dedi. Cemaatlerin, tarikatların doğruluğunu nasıl ayırt edebiliriz? Allah Teala ölçümü Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Nahl 9. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yere bir düz çizgi çizdiği zaman bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse bir tek fırkaya inayacağı, onlar sırat-ı müstakimde olanlar, diğerleri fırkalara ayrılanlar, fırkalara ayrılanlar, onların gideceği yer cehennem, ama dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulan fırkaya inayacağı, sırat-ı müstakimde olanlar, onlar da kurtuluşta olanlar, onlar Allah'ın kendini için tayin etmiş müşhede tabi olanlardır. Maide 35'e göre, hacet namazıyla mürşidinizi vesileyi Allah'tan isteyin. Ayrı ayrı tarikatların varılmasının sebebi bütün dünyadaki insanlara Allah'a ulaşma fırsatının tanınması içindir. Eğer oradaki mürşid gerçek anlamda Allah-u Teala'nın hakiki mürşidi ise mutlaka Allah'a ulaştırır. Hangi tarikat Allah'a ulaştırabiliyorsa o mutlaka Allah'ın hak tarikatıdır. Peki gerçek olup olmadığını nasıl anlayacağız? Onun için boy abdesti alıp hacet namazını kılarak mürşidimizi Allah'tan soracağız. O zaman mürşidimizi gösterecektir Allah-u Teala. O hangi tarikatsa biz de o tarikatın mensubu olacağız. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ben Hilmi Kulle. Uşaklı kardeşlerim adına hürmet ve hasretle o gül kulelerini öperim. Hocam, her olayda kendimizi haksız görmek bizi nasıl bir sonuca ulaştırır? Sizleri çok ama çok seviyorum kadın inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Her olayda kendimizi haksız görmek bizi nasıl bir sonuca ulaştırır? Eğer biz olaylarda kendimizi haklı görüyorsak, başkalarını haksız görüyorsak, davranışlarımızı buna göre dizayn ediyorsak, bilelim ki nefsimizin esiriyiz, şeytan ve nefsimiz bizi muhteşem bir şekilde aldatarak hem kendimizi hem de etrafımızı huzursuz etmemize sebep veriyor. Ama eğer başkalarının haklı taraflarını, kendimizin haksız taraflarını aramazsak hiçbir zaman mutlu olamayız. Devamlı bir anlaşmazlıklar içerisinde hayatı kendimize zindan ederiz. İblisin zaten muradı birbirine haksız davranışlarda bulundurmak suretiyle insanları birbirine düşman etmek, mutsuzluğa sebebiyet vermek. O zaman yaşadığımız her olayda dışımızdaki insanların haklı sebeplerini, kendimizin de haksız sebeplerini aramalıyız. Ölün ölmeden evvel hayattayken ruhunu Allah'a alıştırın. Hesaba çekin, kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Öyleyse her olayda kendimizin haklı sebeplerini, dışımızdaki insanların haklı sebeplerini aramak suretiyle onlar için olduğumuzu her yönüyle onlara ispat etmemiz, onları her olayda mutlu etmemiz ve en üst seviyede mutluluğu yaşamamız söz konusu. Genellikle insanların davranışları da her olayda ben haklıyım, sen haksızsın. Bu nefsin davranış biçimi. Ama tam ne olması lazım? Sen haklısın, ben haksızım. Kendimi nasıl sana affettirebilirim? Bana yardımcı olur musun diye. Bu dizayn içerisinde davranış sergilememiz lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala yaşadığımız olayları bizi üzmemesi, negatif tesir etmemesi için Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak olaylara bakışımızı değiştirir mi? Örneğin arabamız çalındı. Yine de mutlu olur muyuz?
2: Olur muyuz? Belki üzülürüz. Ama Allah'tan yolumuzu şaşmaktan daha şey değiliz. Allah'a giden yol her zaman mutluluktur. O geri gelir.
5: Bu da bir Allah'ın hikmetidir. Ha, Cenab-ı Allah insanın elinden alır, kulunu dener. Eğer şey yapıyorsa, tevekkül ediyorsa ona bilahare sonradan şey yapabilir Cenab-ı Allah.
4: Kesintisiz mutluluk tabii ki bu dünyada mümkün değil diyebiliyorum. O öbür dünya, ahirete ait bir şey. Ama ne olur en azından ruhunu sekinete kavuşturabilir.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden bir fark var mıdır?
2: İbadet ederek tabii cenneti yaşarsın ama zikrinle tabii ki Allah'a ulaşırsın.
5: Bir farkı yoktur. İbadet ibadettir.
3: Zikir ettikçe sanki kalbimizde kilitler, böyle kapılar açılıyormuş gibi geliyor bana. Çünkü dilimiz ne kadar Allah dedi dese kalbimiz o kadar Allah'a yakın oluyor.
4: Oruç da bir zikirdir, Kur'an da bir zikirdir, namaz da bir zikirdir. Yani zikir Allah'ı hatırlamaktır, Allah'ı anmaktır.
1: Zikir yapan bir insanın zikir yapmayan bir insana göre davranış biçimlerinde bir fark var mıdır?
5: Mesela zikir eden bir insan gittiği cemaatin emrindedir yani.
4: Tabii hak ve batıl mücadelesi Hazreti Adem'den beri var, devam ediyor. Bu bir imtihan. Tabii ki nasıl gündüzle gece varsa hak ve batıl, zulüm ve mazlum olacaktır.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda ibadetin yeri ayrı, zikrin yeri ayrı. İbadet ederek cenneti yaşarsın, zikir yaparak Allah'a ulaşırsın. Zikir ve diğer ibadetler arasında fark nedir? Ankebut suresinin 45. ayet kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Bir cehri zikir, Kur'an ayetlerinin tilaveti, hafi zikir ve de kalp zikri. İşte Allah-u Teala'nın ölçüleri gayet açık ortada. İbadetlerde ifrat ve tebrite düşmeden ağırlığı zikre vermek asıldır. Namaz kılmak bir ibadettir, oruç tutmak bir ibadettir, hacca gitmek bir ibadettir, zekat vermek bir ibadettir. Ama bu ibadetlerin her birinin hudutları vardır. Zikirde ise ifrat mevcut değildir. Çünkü Allah-u Teala hududun en üst noktasında daimi zikri farz kılmıştır. Kim 24 saat zikri gerçekleştiremiyorsa onlar hepsi tefrittedir. Farzların arasında en büyüğü zikirdir. Zikir gerçekten ibadetlerin sultanıdır. Emir-i Sultan-ı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Emri bil maruf ve nehy-i münker. Zikir dışında her söz Ademoğlunun lehine değil aleyhinedir. Emri bil maruf ve nehy-i münker veya Allah'ın zikri hariç bütün sözlerin lehine değil aleyhinedir. O halde zikri en üst noktada gerçekleştirmek Allah-u Teala'nın üzerimize farz kılıyor bir ibadet. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu Cepar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde, Efendimiz himmetiyle inşallah. Hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Benim sualim şu: yaşadığı olaylarda haksızlığa ya da zulme uğrayan kişinin karşı tarafa hakkını helal edip ya da etmemesi neyi değiştirir inşallah? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Yaşadığımız olaylarda haksızlığa ya da zulme uğrayan tarafın karşı tarafa hakkını helal edip ya da helal etmemesi neyi değiştirir? Çok şey değiştirir. Eğer o kişi Allah'a müracaat etmişse, karşı taraftan intikam almak istiyorsa, kısas hükmedilmemişse, kısas hükmü uygulandığı anda kazandığı dereceleri kaybeder. Haksızlığı vücuda getiren zalim kişi de kaybettiği dereceleri tekrar kazanır. Başlangıç noktasına geri dönülür. İşte Resulullah'ın, Allah'ın kendisine emri, sen affet ve cahillerden yüz çevir. Cahiller kötülüğe karşı kötülükle mukabele edenler. Onlar kazandıklarını kaybedenler. Ama Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'e emri, sen affet ve marufla emret. Peki bir kişi hakkını helal ederse, bu helalde kısas uygulanmazsa ne olacak? Allah'ın kanununa göre zaten adalet yerini bulmuştur. Bundan sonra kişinin helali neticeyi değiştirmez. Zulmedenin amel defterinde derecat kaybı vardır. Allah-u Teala adaletsiz davranması söz konusu değil. A'nın, diyelim ki A zulmediyor. A'nın kaybettiği derecatı B kazanıyor ve olay B'nin lehine sonuçlanıyor. Tabii kısası tatbik etmediği takdirde. O halde bir kere daha ifade etmek gerekirse, yaşadığı olaylarda haksızlığa ya da zulme uğrayan tarafın karşı tarafa hakkını helal edip ya da helal etmemesi, etmediği takdirde kısas tatbik etmesi halinde kazandığını kaybeder. Ama affederse kazandığını amel defterinde kazanmış olarak Allah'ın indinde sonuçlanır. Bizden istenen her olayda derecat kazanmak. Allah-u Teala bize zulmedene müsaade ediyor. Ama muradı var. Biz derecat kazanıyoruz. Yetmez olayda negatif etkileniyorsak nefsimizin afetlerinin de varlığından haberdar oluyoruz. İki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Şeytanın tek hedefi her olayda derecat kaybetmemiz, cehenneme gitmemiz ve her olayda nefsimize uyarak bir kere daha bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmamız. Ama Allah'ın muradı da bunun tam tersi. Her olayda derecat kazanmak ve bu dünyada da huzuru ve mutluluğu yaşamak. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an Her An programının sonuna geldik. Bir başka programda tekle birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündür mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah-u Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrikine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ı sevmektir.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Şöyle bir düşünün, bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz, tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki, kaç kişi şöyle içinize bakın, içinizdeki ses, İç sesinizle Allah, Allah, Allah diyorsa siz kalpten dilediniz. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Bursa'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, çok şükür maddi durumum iyi. Neye ihtiyacım olsa alabiliyorum. Para kazandıkça, ihtiyacım olan bir şeyi aldıkça hep mutlu oluyorum. Sizin bahsettiğiniz mutluluk da benim yaşadığım mutluluk gibi mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, bu senin yaşadığın bir anlık zevk. Mutluluğun olması için 3 tane şartın olması lazım. Bir, daimi olması lazım. 2, 3 alemde gerçekleşmesi lazım. 3, kayıtsız şartsız sıfır sükun halinin gerçekleşmesi lazım. Evet, 3 alemde iş dünyada mutluluk, nefsler ruh arasındaki kavganın bitmesi, dış dünyada mutluluk, başka insanlarla kavganın sona ermesi, Allah ilişkilerindeki durumluk, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlememesi. İkinci şart, mutluluk daimi olmalıdır. Mesela sen para kazandıkça olan bir şey aldıkça hep mutlu oluyorum diyorsun. Orada bir zevki yaşıyorsun. O bir anlık bir zevk. Dünyaya ait olan her şey anlık zevklerdir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dolayısıyla bizim bahsettiğimiz mutluluk senin yaşadığın bir anlık zevkle değil. Üç alemde de sülh ve sükun halini yaşamak. Zevkler dünyaya aittir. Zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkleri. Öyleyse dünyada yaşadığımız her şey o bir zevki, anlık zevki ifade ediyor. Farz ettiğimiz mutluluk bu nevinden olan bir şeydir inşallah. İkinci sual, İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, Peygamber Efendimiz'in ümmetimin velileri, ben İsrail'in peygamberleri gibidir hadisinin şerifini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Ben İsrail'in peygamberleri devrin imamlarıydı. Asaleten devrin imamı. İster Hazreti Musa, ister Hazreti İsa, ister Hazreti Süleyman, ister Davud Aleyhisselam. Bunlar hepsi devrin imamı. Devrin imamı ama bir nebi resul. Çünkü Allah-u Teala onların hepsini peygamber olarak seçmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde Ben İsrail'i peygamberler idare ederdi. Bir peygamber vefat etti mi yerine başka bir peygamber geçerdi. Şu bir gerçektir ki benden sonra peygamber yoktur. Ama halifeler gelecek. Hem de çok olacaklar. Sahabe soruyor. O halde bize ne emredersin dediler. Birinciye ve ondan sonra gelene sırayla yaptığınız biati tutun. Evet, peygamberlerin olmadığı dönemlerde Allah'ın yeryüzündeki halifesi bir veli resuldür ve Allah tarafından devrin imamı olarak tayin edilmiştir. Devrin imamlarına biat ediliyor. Ama onu temsil eden vesilelere tabi olunuyor, nisab ediliyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu, benden sonra nübüvvet yoktur, benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Halifeler, imamlar gelecek. Her halife aynı zamanda huzur namazının imamıdır. Aynı zamanda hidayete erdirendir. Dolayısıyla ümmetimin el evliyayı min ümmeti kenbiyayı ben İsrail. Burada bahsi geçen veli resullerdir. Veli mürşitler değil. Yani veli mürşitler ben İsrail'in nebileri gibidir değil. Veli resuller ki o veli resullerin içerisinden Allah'ın halife olarak seçtiği, vekaleten devrin imamı olarak atadığı ve hidayete erdiren kişidir. Devrin imamıdır. Yani Ben İsrail'in peygamberleri gibi olan her veli resul değil, onlar arasında seçilen Araf 170, Alimran 179'a göre seçilen Alimran 179'da Allah Teala "Lakin Allah yeşte bimin resulü men yeşav." O resullerden dileğini seçer. "Fe'aminu billahi ve resulü." İşte o Allah'a ve Resulüne iman edenler, onlar kurtuluşa erenlerdir. Onlar için ecrün azim vardır. Allah razı olsun. İkinci sual, kişi mümin olup olmadığınız kendi anlayabilir mi? Emareleri nelerdir, açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, kalbine iman yazılan kişi bir takım özelliklerin sahibidir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde diyor ki, mümin olmadıkça cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Öyleyse kişi müminse, müminlerin birbirlerine olan sevgisi söz konusu. Çünkü onlar 7 kalp şartının 7 nimetin de sahibidirler. 7 kalp şartından bir tanesini Allah-u Teala kalpteki ekineti almıştır Allah'a ulaşmayı dilediği için. Yerine ihbatı koymuştur. Kalp Allah'a dönmüş. Kalbine giden nur yolunu Allah'a açmış. Kalbin mührünü açmış ve kalpteki küfür kelimesini dışarıya almış. Yerine imanı yazmış. Bu özellikten, 7 kalp şartı özelliğinden ötürü o kişi nefs eskiyesine başlıyor. Nefs eskiyesi demek, afetlerin kalbe giren fazlalar sebebiyle karanlıkların azalması demektir. İşte nefs eskiyesine paralel nefs-i emmare'de kalbe giden nurun fazıl miktarı %7, nefs-i levamede %14, nefs-i mürebbide %21 nur giriyor, fazlı giriyor. Nefs-i mutmainede %28 fazıl. Nefs-i rabziyede %35. Nefs-i marziyede %42. Nefs-i tezkiyede %49. Rahmet, fazlaları taşıyan bir fonksiyon eda ediyor. Selavat da zikir bırakıldıktan sonra tekrar karanlıkların kalbe girmesine engel olan bir kuvveti ifade ediyor. Ama kalpte kalıcı olan fazlalardır, nurlardır. Burada zikredildiği gibi. Öyleyse kendisi anlayabilir mi? Elbette kalbe gelen nur miktarı kadar nefs eskisine paralel o kişi mutluluğu yaşar. Mutlu olduğu oranda da etrafındaki insanları mutlu eder, onları sever. Mesela bu kişinin dışarıya olan sevgisi %42 oranındadır. %49 oranında. Yani kalpteki nur miktarıyla o kişi etrafa sevgi gözüyle bakar. Bir gün daimi zikre ulaştığı zaman %100 herkesi sever. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşimiz Mütenem Hocam, Cuma Suresi 9, 10 ve 11. ayetler bizlere ne açıklıyor, nasıl anlamalıyız? Sevgili kardeşim, Cuma namazı, Cuma günü kılınan bir namaz ve kazası yok. Allah Teala Ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lis-salâti min yevmil cumu'ati Cuma günü namaza çağrıldığın zaman fes'û ilâ zikrillâhi Allah'ın zikrine koşun ve zer'ül bey ve alışverişi bırakın. Bu sizin için daha hayırlıdır. Cuma'un feyze kudiye salatu fenteşhülü filerdi. Namazı bitirdikten sonra yeryüzüne dağılın. Vebtehu min fetlillahi. Allah'ın fazlından isteyin. Vezkurallaha kesiren. Leallek turhamun. Yani vebtehu min fetlillahi. Allah'ın yardımını isteyin ve Allah'a çok zikredin. Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ayette bize ne açıklıyor, ne anlamalıyız? Cuma 9, Allah kendisine ulaşmayı dileyerek amin olanları ikaz ediyor. Cuma namazının ezanı okunduğu zaman alışverişi bırakın ve hemen Allah'ın zikrine yani Cuma namazını kılmaya koşun. Alışveriş yapmayın, alışverişin sizi namazdan alıkoymasına meydan vermeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Size daha çok derecat kazandırır. Keşke bilmiş olsaydınız. Cuma 10 namaz bitince yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından size bereket vermesini isteyin. Allah'ı çok zikredin. Umulur ki böylece ferah erersiniz buyuruluyor. Allah'ı zikrederek nefse eskiye olur. Yani %51 nurla dolar. Bu noktada kişi Allah'a günde 2-3 saat zikretmektedir. Ruh Allah'ın zatına ulaşmış ve fena fillah olmuştur. Yani ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ı çok zikredenler bu zikirlerinde 18 saate geçirebilirlerse fizik uçlarını da Allah'a Teala teslim ederler. Bu nokta daha üst seviyede bir kurtuluştur, ferahtır. Cuma 11 etrafındakiler Peygamber Efendimiz sarılarını bırakıp ticarete ve eğlenceye dalıp gidiyorlardı. Oysa ki Allah katında olanlar eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah'ın emirlerinden sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, kişiyi deraletten, hüsrandan, cehennemden, şirkten, küfründen, fısıkların ve amellerin boşa gitmesinden kurtarır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadeniz olursa bir sual yöneltmek istiyorum muhterem hocam. 14 asırdır süre gelen İslam alimleri hidayetin doğru yol olduğunu tercüme etmekteler. Hidayet doğru yol mudur? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak 14 asır gelen İslam alimleri hidayet kelimesini doğru yol olarak tercüme etmişlerdir. Hidayet doğru yol mudur? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu hidayeti doğru yol olarak tarif edenler dinlerini Kur'an'dan Allah'ın emrettiği veli, resul, veli, mürşitten öğrenmedikleri

Allah'a teslimi, ruhun hidayeti, fizikulun Allah'a teslimi, fizikulun hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, ihlas ve iradenin Allah'a teslimi, iradenin hidayeti olarak Kur'an'da yer alıyor. Yanlışlarda insanların, şeytanın insanlara kabul ettirdiği zanlardır. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz, ben size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı, Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı, sünnetim. İster A şeklinde, ister B şeklinde, dinin iki kaynağından birincisi Allah'ın kitabı ve bu kitabın da her devirde açıklayan Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamıdır. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hayrukum men taallama'l Kur'an ve allamahu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öyleyse Resulullah'ın beyan ettiği en hayırlı olan Kur'an'ı öğrenen, Allah'tan öğrenen ve öğretenden hidayetini ne olduğunu öğrenmemiz lazım. O da hidayeti Kur'an ayetleriyle bize açıklıyor. Bakara 120'de وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar hatta tettebi'u milletehum onların dinine tabi olmadıkça. Mesela Bakara 111'de Yahudiler diyorlar ki قَالُوا لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُدًا اَوْ نَصَارًا Yani Yahudiler Yahudi olmadıkça kimse cennete giremez. Hristiyanlar Hristiyan olmadıkça kimse cennete giremez. Allah Teala bu onların zanlarıdır. Tilki emaniyuhum. Bu onların emaniyesidir. Zan ve kunuturlardır. Eğer siz sadıklardansanız delillerinizi getirin. İşte Bakara 120'de de aynı şekilde Allah Teala ifade. Ve Allah Teala buyuruyor ki kul innehu lillahi vel hüda. Allah hidayet tarifini, Allah'a ulaşmak oraya işte o hidayettir. Öyleyse Allah Teala hidayetin Allah'a, ruhun Allah'a ulaşması olduğunu Allah Teala açıklıyor. Eğer bu sana gelen ilim, yani Allah'ın hidayet tarifi, hidayetin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu, dünya hayatında Allah'a ulaşması olduğunu, o ilim sana geldikten sonra eğer onların hevasına tabi olursan, hayır hidayet doğru yoldur. Dünya hayatında kimse Allah'a ulaşamaz. Ruhu candan çıkınca kişi ölür. O zaman senin için böyle dediğin zaman mürşit, mâleke minallâhi min velîm ve lâ nesîr, senin için bir veli ve bir yardımcı yok. Hidayet doğru yol mudur? Hayır, hidayet bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi insan ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Al-İmran 73'te de kul innel hüda hüdallah hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayeti ruh açısından nasıl tarif ediyorsa bizim de aynen onu kabul etmemiz söz konusu. Kendi zannımıza tabi olmamız doğru değil. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor, en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Zanlarına tabi olanlar, Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenen, okuyan, okumasını öğrenen öğretenler çevirmişler. Ve bugün bu insanlar Kur'an-ı Kerim'i tecvidle öğrenmişler, tecvidle öğretiyorlar ve en hayırlı biziz diyorlar. Şimdi bunun bu şekilde yapan insanların 14 asır evvel sadece ne vardı? Kur'an vardı ve Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz vardı. Bakın ne diyor Allah Resulü. Şüphesiz ki benden sonra ümmetimden bir zümre gelecektir. Onlar Kur'an okuyacaklar fakat Kur'an feyzi onların boğazlarından öteye geçmeyecektir. Yalnız dilde kalacaktır. Nitekim onlar okun hava delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar. Bir daha da

0: ona dönmeyeceklerdir. İşte bütün insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın ismi, İslam'ın ismi kalacak. Mescitleri dışarıdan ama içindekiler zaten. O gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlileri. Bakın bütün insanların içerisinde hayvanların da, insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır yani. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, tebliğ en ahsen ve kısa şekilde nasıl yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, 7 safa tebliğ söz konusu. Bu 7 safa neyi tebliğ edeceğiz? Ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını tebliğ edeceğiz. Neyi tebliğ edeceğiz? Mürşide tabiyeti tebliğ edeceğiz. Neyi tebliğ edeceğiz? Ruhun Allah'a teslimini, fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsinin Allah'a teslimini, ihlas ve iradenin Allah'a teslimini tek tek tebliğ edeceğiz. Ama tebliğcide bulunması gereken vasıflar var. Bir kere o kişi zorlamayacak, dinde zorlama yok. Hitap ettiği insanların putlarına sövmeyecek. Enam 108 ve sadece onları Allah'a davet edecek. Furkan 57 yumuşak söz söyleyecek. Onları rencide edecek olan sözlerden tamamen kaçınması lazım. İşte tebliğin de bulunması gereken özellikler bunlar. Allah Resulü'nün Nebi'de Sultan-ı Peygamber Efendimiz'e Rahat 40'ta senin vazifen tebliğdir. Hesap bizim işimiz. Dolayısıyla biz tebliğ edeceğiz. Ama Allah Teala diyor ki onları yargılamayın. Onların yargılaması bana aittir. İzmir'den bir kardeş Muhterem Hocam, Ali İmran Suresi 7. ayetini açıklar mısınız? Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala kitabı sana indiren odur. Onun bir kısım mühkem, hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Var kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir. Yoruma açık ayetler. Fakat kalplerinde eğillik, batıla meyil bulunanlar. Bu sebeple müteşabih olanlara, yorum getirenlere tabi olurlar. Ondan fitne çıkartmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde Resul sahipleri ise biz ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, daimi zikrin esir sahipleri tezekkür edebilir. Ulul elbab hikmet sahibi alimdir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka hadisinde hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Öyleyse her devirde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i öğretmekte vazifeli kıldığı kişi kimdir? Hikmet sahibi alimdir. Muhakkak ki Allah bu meclislerde bulunan ölü kalpleri hikmet nuruyla diriltir. Yağmur suyunun toprağa dirilttiği gibi ölü kalpleri de bu şekilde Allah'a diriltir. Başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz ve kör. Aynı zamanda ölü, kalpleri ölü. Ama ne zaman tebliğe muhatap olur, Allah'a davet edilir de daveti kabul ederse, ki işitenler kimlerdir? Daveti kabul edenlerdir. Enam 36. اِنَّمَا يَسْتَجِبَ الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ O zaman Allah'a daveti kabul eden kişi, Allah ona işittiriyor. Allah kime işittiriyor? Allah'a meyil duyanlara işittiriyor. Allah kime işittirmiyor? Batıla meyledenlere işittirmiyor. Allah razı olsun. Sparta'dan bir kardeşim Muhterem Hocam bir dörtlüsünün Kur'an'da olup olmadığını soranlar bile sir birinci ayet-i kerimeyi söyleyebilir miyiz? Bize bu ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Nesir bir ayetinde Muhterem Efendimiz tefsirinde şöyle buyuruyor. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Cebrail aleyhisselam kendisine sarılarak cezbe ulaştırmasından sonra örtülere bürünmüştü. Bu ayette bu olayın yaşanmasından sonraki ilk gecenin çok ilerlemiş ve sabaha yaklaşmış bir noktasında Allah'ın ona hitabı anlatılıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış. 7 ayet-i kerimede ki bunlardan bir tanesi Nahl 89. Sana her şeyi açıklamak için biz bu kitabı indirdik. Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Ama kim için her şey var? Ul elbab için. İhlas sahibi kullar için, salih sahibi kullar için. Çünkü Allah-u Teala'nın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın bilmediği bir şey yoktur. Allah her şeyi biliyor. Kaf 16'da لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ İnsanı yüzü yarattık. اَنَّا نَعْلَمُ مَا تُوَسْوَسُ بِهِ نَفْسَ Nefsini ona ne vesvese verdiğimizi biliriz. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِدِ Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Şimdi şah damarımızdan bize yakın olan Allah-u Teala'nın ilmi ve rahmetidir. Zatıyla arşta. İşte zatıyla arşta yoklukta ulu elbab, muhlis kullar ve salih kullar onunla konuşabiliyor. Suallerini Allah'a ulaştırıp cevaplarını Allah'tan alıyorlar. O zaman hangi suali ulu elbab, ihlas ve salih kullar veya veli resul, nebi resul hangi suali Allah'a sorsalar onun cevabını Allah Teala lütfederse onlar bilirler ve muhataba ulaştırırlar. Aynı zamanda muhlis kullar yerin göğün Allah'ın melekütünü kendisine gösterdiği kişidir. Muhakkak ki indiği ilahide altı alemden altıncısı olan zikir hücrelerini de Allah onlara göstermiştir ve o zikir hücrelerinde zikir yapanlar aslında bu örtünün de sahibidirler. Malatya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, hakkı kimler temsil edebilir, açıklayabilir misiniz? Allah-u Teala'nın hakkı kendisine öğrettiği, açıklamasını istediği ve emrettiği kişiler. Açıklayabilir ve temsil edebilir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem Hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizde. Muhterem Hocam, sizlere bir sualim olacak. Bir hoca, dinimizde Allah'a kavuşma tabiri vardır. Allah'a ulaşma tabiri olmadığı gibi ruhun ölmeden önce Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur dedi. Bu konuyu açıklama getirmişsiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, din öğreticilerin hepsi insanı bir fizik beden, bir nefsten serbest irade ve akıldan oluşan bir varlık olarak düşünürler. Ruhu din tatbikatından çıkartmışlardır. Öyle olunca fizik vücut ve nefs için yevmül ahirede Allah'a kavuşmak vardır. Cennete girenler hesap gününde olanlar bunu zaten yaşayacaklardır. Yani fizik vücut ve nefs için kıyamet günü yevmül ahirdir. Ama Allah-u Teala sadece insanı Hicr 26'ya göre bir fizik bedenden, nefs şemsiyeye göre bir nefsten ibaret yaratmamış. Secde 9'a göre Allah-u Teala zatından ruh üfürüyor insana. Zatından üfürdüğü ruh Allah'ın bizde bir emanetidir. Ve Allah-u Teala bu emanetin 73 ayet-i kerimede hayattayken tekrar sahibi olan Allah'a ulaşmasını istiyor. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını hidayet olarak Kur'an'da tarif ediyor. 19 fille. Tabi bu zat-ı muhteremin bu ayetlerden haberi yok. Çünkü o sadece mezarlarda okunmak için Kur'an-ı Kerim'i indirmiş biliyor ve mezarda bunların hepsini okuyor. Ama bu ayetlerden Allah'ın muradı biz insanlara nedir? Onun umurunda bile değil. Bilmiyor. Yetmez. Bu 73 ayet-i kerimenin içerisinde 12 tanesi de farz. Yani Allah emrediyor. Bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil. Tam 12 kere tekrar ederek Allah-u Teala bize farz kılıyor. Farz demek Allah'ın emri demektir. Nisa 58, emaneti bana teslim edin. Ruh bir emanettir. Maide 7, misakinizi yerine getirin. Misakin yerine gelmesi mutlaka emanetlerin teslimine bağlı. Nam 152, ahdi yerine getirin. Ahdin yerine gelmesi mutlaka emanetin teslimine bağlı. Teslim yurdan Allah'ın zatına davet ediyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a vasıl edin. Allah'a yönelin, takva sahibi olun. Bana yönelin, yoluna tabi olun. Bana ulaşmayı dinleyin ve teslim olun. Allah'ın davetini kabul edin. Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Ve Allah'ın ismini zikredin. Ve Rabbinize dönün. 12 tane farz emirle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ama dinimizde Allah'a kavuşmak tabiri düşünmelerin sebebi sadece insanı fizik beden ve nefsten ibaret olarak bildikleri için bunu söylüyorlar. Ruh için yevmil ahir Allah'ın zatıdır ve dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması vardır. Ama ruhu din tatbikatından çıkarttıkları için Allah'a ulaşmak diye bir tabir olmadığı gibi ölmeden önce ruhun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Tabi mesela taziyeye gidenler hep şunu söyler: Allah rahmet etsin. Çünkü rahmetsiz bir kurtuluş mümkün değil. Mekanı cennet olsun, ancak rahmetle cennete gidilebilir. Nebi Sultan-ı Peygamber, hiç kimse kendi ameli cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmişti. Yani ancak Allah'ın rahmetiyle kurtuluş söz konusu. Rahmetsiz bir kurtuluş mümkün değil. Geride kalanlara sabır diyoruz. Sabır da geride kalan insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyoruz. Allah emanetini aldı götürdü. İşte bu ölümle Allah'a ulaşan emanet ruhumuzdur. Bunu kimse inkar edemez. Ruhumuz Allah'ın bizde bir emanetidir ölümle, ama marifet bunu hayattayken ulaştırmak. Nitekim Nebi Sultan-ı Peygamber Efendimiz şirkli olarak Allah'a ulaşanlara cehennem, şirksiz olarak hayattayken Allah'a ulaşmana cennet vacip olur. Şirk koşmadan mülaki olana cennet vacip olur. Yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırana cennet. Ama dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayana cehennem. Yine o ruh Allah'a ulaşıyor ama ölümle ruh Allah'a ulaşıyor. Marifet hayattayken ruh Allah'a ulaştırmaktır. Sevgili kardeşlerim, Nebi Sultan-ı Peygamber Efendimiz kendi döneminde bunu defaatle ifade etmiş. Bakın Şura 214'ü açıklarken hadiste diyor ki, sadece mülaki kısmını size ifade etmek istiyorum hadis-i şerifte. Evet, bakın, o halde ben şimdi sizi önünüzdeki şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, yani hayattayken Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ruhu hayattayken hepsinin gideceği yer cehennem Biz bunu bu şekilde uyarıyoruz. Allah Resulü buyurmuş. Kur'an'da 7 ayet-i kerimede bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve 7 grup ayet-i kerimede gideceği yer cehennem. Altına da 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Ama 7 ayet-i kerimede kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları müşriklerine ulaştıracak ve onların gideceği yer 3. kat cennet eğer ömür sermayesi yeterse. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an bu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maasereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.
2: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi, tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki, Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar, adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade bir çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha maasalavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a iman hidayete erdirir mi? Allah'a inanmak tek başına bir kurtuluş reçetesi değil. Allah'ın var olduğuna inanmak kişiyi hidayete erdirir mi? İnsanlar diyorlar ki biz Allah'a inanıyoruz. Yani iman sahibiyiz. Öyleyse Allah bizi hidayete erdirecek. Allah'a göre sadece kalbine Allah'ın imanı yazdıkları kişiler, kalbinin içine iman kelimesi girmiş olanlar İman sahipleridir. Allah'ın o kalbe yazdığı iman kelimesi rahmet, fazıl ve selavat nurlarından fazlaları kendisine çekmeye başlar. Bu olay nefs sezgisi adını verdiğimiz bir muhtevayı ifade eder. Nefs sezgisi hidayete erdirecek bir özellik taşır. Kalbine iman yazılmayan kişi hiçbir zaman hidayete eremez. Yunus suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Nellezine amenu ve amilü salihati yehtihim rabbuhum bi imanihim tecri min tahtiha'l enharu fi cennatin naim." Tabi bu ayet-i kerime onların imanları sanki kendilerini hidayete erdirir manası çıkıyor. Halbuki Cennet-i Naim muhlislerin gideceği bir cennettir. 6. kat cennet Cennet-i Naim. Dolayısıyla muhakkaki amel olanlar ve amel-i salihat nefs hezkesi yapanlar bu cennet-i naim, naim cennetleri, 6. kat cenneti ve üst seviyedeki bir imanı ifade ediyor. Ama alt seviyede her şeyden evvel kurtuluşun var olabilmesi için inan şartlarından iki tanesinin birlikte tahakkuk etmesi lazım. Allah-u Teala 7 tane inan şartından Allah'a ve emlâhre iman edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar kurtuluştadır. Ama Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler, onlar kurtuluşta değildir. Onlar için bir hidayetçi söz konusu değil. 7 ayet-i kerimede Allah'a ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına yani yevmil ahire iman kurtuluş için bir sebep teşkil ediyor. Ama Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler, örneğin Bakara suresinin 8. ayet-i kerimesinde insanlardan bir kısmı der ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyoruz, yevmil ahire iman ediyoruz. Ama onlar mümin değiller. Çünkü dilleriyle bunu söylüyorlar. Ama Allah kalplerine bakıyor. Kalplerinde olmadığı zaman bu olay geçerli değil. Fakat Allah-u Teala ehli kitaptan 4 grubu Maide 69 ve Bakara 62'de saymak suretiyle her kim bunlardan Allah'a ve yevmil ahire iman eder ve ıslah edici amellere başlarsa nellezine amenu vellezine hadu ve sabi'ine ve nesara men yu'minu billahi ve yevmil ahire ve amile salihan. Yani tek başına Allah'a inanmak bir kurtuluş garantisi değildir. Allah'a ve yevmil ahire iman etmenin yanında ıslah edici ameller de onu bizi kurtuluş garantisine ulaştırıyor. İster Maide 69, ister Bakara 62, bu hakikati göz ardı etmemek lazım. Nellezine amellezine hadi ve sabine ve nesara. Men amene billah ve yevmil ahir ve amile salihan. Allah'a ve yevmil ahire iman eden ve sadece amel işleyen. Bir insanın Allah'a ve yevmil ahire iman edip de sadece amellere başlaması mutlaka onun kalpten Allah'a ve yevmil ahire iman ettiğini, yani Allah'a dilediğini gösteriyor. Allah razı olsun. Tabi sadece amel mutlak surette kalbe imanın yazılmasını gerektiriyor. Mücadele 22. Ulaike ketebe fi kulbi imani ve yedem bir ruhunin. İkinci sual, Allah'a iman eden bir kişinin hidayete ermesinde amellerinin etkisi var mıdır? Allah'a iman eden bir kişinin hidayete ermesinde amellerinin etkisi var mıdır? Eğer kişi, o amel işleyen kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette o yaptığı ameller de kendisine pozitif olarak yazılır. Ama Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُ بِالْآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِيْكَائِ Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'a öncelikle, lika Allah'la ilgili ayetleri inkar edenler, onların amelleri boşa gidiyor. Hidayete ermesinde onların amelinin onlara bir fayda sağlamadığını Allah Teala açıkça gösteriyor. Allah sadece iman insanları hidayete erdirmiyor. İslam'ın 5 şartını yaşayanlar bu İslam'ın 5 şartının yeterli olduğunu zannediyorlar. Ama bu 5 şart yerine getiriyorlar diye cehennemden kurtulmaları mümkün değil. İman tek başına insanları cehennemden kurtaramıyor. Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e sual soruluyor. Amellerin hangisi daha hayırlıdır? Ya Resulullah deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amellerin hayırlısı Allah'a ve Resulüne iman etmektir buyuruyor. Biz imanı değil ameli sorduk dedikleri zaman Peygamber Efendimiz iman ile beraber olan amel fayda verir. İmansız amelin faydası olmaz buyurdular. Öyleyse görüyorsunuz ki tek başına amel bir hedefe ulaştırmıyor. Bedevilerden bir tanesi diyor ki ya Resulullah cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyor. Ne yapmam lazım? İlmi öğren diyor. Sonra ilmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Amel et diyor. Sonra amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Muhlislerden ol. Öyleyse her halükarda dinin olması olmaz esaslarından bir tanesi muhlislerden olmak, Allah için yaşamak. Kur'an-ı Kerim'de hedef emirler var. Kur'an-ı Kerim'de vasıta emirler var. Vasıtalar ameli, hedef emirler de mutlak surette niyeti imanı gerektiriyor. Sözlü dua iman, fiili dua ameli ifade ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor ama Allah Teala o Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbine bakıyor. Dilin söylediği kalbinde var mı? Dilin söylediği kalbinde varsa onu hedefe ulaştırıyor. Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor, onu mürşidine ulaştırıyor ve mürşidiyle birlikte o kişiye Allah Teala amelleri de kolaylaştırıyor. Namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, haccı sevdiriyor vesaire, zekatı sevdiriyor. Bütün bu amelleri sevdiriyor ki ne zaman mürşidine tabi olup kalbine iman yazıldığı zaman. Allah razı olsun. 3. Kendilerini hidayete zanneden kişilerin imanı kıyamet günü onların kurtuluşunu sağlar mı? Hayır. Allah Teala kalbe bakıyor. Mümin 40'ta men amile seyyeten fela yücra ila misliha. Kim bir seyahat işlerse misliyle cezalanır. Men amile salihan min zeker ve unsa ve huma müminun ve ulaike rehre yedhulun el cennete ve rızıkuna bi gayri hisab. Ama kim mümin olup ıslah edici amellere başlarsa Allah Teala onları hesaplı rızıklandırır ve onları cennetine alır. Sebe 20'de müminler fırkası var. Bir de onun dışındaki fırkalar var. Kurtuluşta olanlar müminler fırkası. Araf 30'da ise Ferikan heda ve ferikan hakkat aleyhimü delale. Seçilenler de iki gruba ayrılıyor. Seçilenlerden bir grup Allah onları hidayete erdiriyor. Ama ikinci grup onlar da seçilmesine rağmen delalet onların üzerine hak veriyor. Araf 40'ta ayetleri yalanlayanlar kibirlilere gök kapıları açılmaz vuruyor. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla Allah'ın Resulleri olduğunu Allah-u Teala açıkça ifade ediyor. Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bugün bütün dünyadaki toplumlara baktığımız zaman hidayetin Allah'a ulaşma kavramından başlayarak bütünüyle unutulduğunu görüyoruz. İnsanlar kitaplardan ilim öğrenmişler, din öğrenmişler ama hidayetin de ne olduğunu bilmedikleri için kendilerini hidayete zannediyorlar. Bu çağ hidayet çağıdır. İnsanların unuttukları hidayete erdirilme zamanı gelmiştir. Hadis-i şerifte üç şey vardır ki bunlar çıktığı zaman daha önceden iman etmeyen kimseye o günkü imanı hiçbir şey fayda vermez. Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabetül Arz. Güneşin batıdan doğması ne zaman bu gerçekleşir? Bir tekrar ediyoruz bakın. Üç şey vardır ki bunlar çıktığı zaman daha önceden iman etmeyen kimseye o günkü imanı hiçbir zaman fayda vermez. Güneşin batıdan doğması ölüm sırasında gerçekleşir. Deccal fitnesi. Ve Davutül Arz. Bir başka hürafe kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde yandıktan sonra cennete girer olayı tamamen bir hürafe, bir bidattir o. Olması gereken Allah'a ulaşmayı kalben dileyerek fırka-i naciyenin içerisinde yer almak. Resulullah 73 fırka, 73. fırka, fırka-i naciye kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar buyuruyor. Öyleyse önemli olan dünya hayatını yaşarken 73. fırkanın içerisinde yer almak. Kimdir bu 73. fırka? Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenler, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir onlar. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bir insanın hidayete adım atabilmesi için Allah'a iman etmesinin, inanmasının yanı sıra Allah'a ulaşmayı dilemesini de emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Valla bu zamanda çok zor ama gerçekten dört dörtlük ibadet etmek gerektiğini inanıyorum. Ancak Allah'a ibadetle, duayla, imanla ulaşmak gerektiğini düşünüyorum. Allah'a ulaşmak istersen ulaşırsın. Allah isterse ulaştırır. Allah istemezse ulaştıramaz.
3: Allah'a namaz, ibadet, hac, İslam'ın şartları.
1: Peki Allah'a inanmak yeterli mi sizce?
2: Yeterli tabii ki. Kimi alimler Allah'a imanın yeterli olduğunu söylüyor ama başta zaten Allah'a iman etmemiz gerekiyor. Ama tabii ki ibadetler de var Peygamber Efendimiz'den gelen. Onlara riayet etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
3: Görevlerini yerine getirmemiz sürece hani ben inanıyorum diyorum ama maalesef onların yerine getirmek lazım. Mesela namazını kılması, hacı yapması.
1: Bütün Allah'ın dostları, evliyaları hep yaşarken Allah'ı istemişler. Yaşarken ona ulaşmak istemişler. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: Kim istemez? Yani bir Yunus Emre gibi bir aşk dolu o aşkı nerede? Yani o hissiyat yaşamak çok zor bir şey.
1: Allah'a dost olmayı isteyelim mi birlikte?
4: Tabii ki isteyelim. Ben de senin dostun evliyan olmak istiyorum Allah'ım inşallah. Benim de ruhumu yaşarken Allah'ıma ulaştırsın. Çok güzel, çok mutluyum. Beni de dostlarının ve evliyaların arasına al.
1: Nasıl hissediyorsun?
2: Vallahi temizlenmiş gibi içim rahatladı. Böyle bir hafiflik çıktı.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak istersen ulaşırsın. Allah isterse ulaştırır. Allah'a inanmak yeterli midir? Hayır. Allah'a inanan bir insanın hidayete ermesi Allah'ın istenmesine mi bağlıdır? Hayır, o kişinin iradesini kullanmasına bağlıdır. Allah'a inanmak tamam ama kurtuluş için yeterli değil. İkinci, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak tamam, yine kurtuluş için yeterli değil. Farz olduğuna inanmak tamam ama yine kurtuluş için yeterli değil. Mutlaka o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, takva sahibi olmasıyla kurtuluş gerçekleşiyor. İşte Şura 13, Rahat 27'de kim Allah'a yönelirse, Allah'a yönelenlerin takva sahibi oldukları nereden biliniyor? Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi وَاتَّقُوا اللّٰهُ وَعَلَمُوا اَنَّ مُلَاقُوا. Takva sahibi olun, bilin ki Allah'a mutlaka mülaki olacaksınız. Öyleyse takva sahipleri Allah'a hayattayken mülaki olmaya %100 kalben iman edenlerdir. Hem Rad 27 hem Şura 13 Allah'a yönelen takva sahibi olanların mutlaka ruhlarını Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Söz vermiş. Ama kim de Yunus 7-8'e göre Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman onun da ayetlerden gafil olduğu ve ulaşmayı dileyenler ayetlere iman edenlerdir. Ulaşmayı dilemeyenler ayetlere iman etmeyen, ayetlerden gafil olanlardır. Yunus 7-8'e ve onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bazı insanlar Allah'ın dilediğini hidayete erdirir, dilediğini derette bırakır. Allah izin vermedikçe kimse iman sahibi olmaz manasını çıkartıyorlar. O insanlara dileten Allah olsaydı Allah-u Teala bütün kullarını diletirdi. O herkesin kurtulmasını ister ama Allah-u Teala kişinin iradesinden de bir şey istiyor. Biz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah bize de ihsanda bulunmuyor. Rahat Şura 13, Rahat 27'de Allahu yeştebi ileyhi men yaşa ve yehdi ileyhi men yünüp. Allah dilediğini seçer ve o seçtiklerinden ona yöneleni de kendisine ulaştırır. Rahat 27 Ennallahu yudilli men yaşa ve yehdi ileyhi men yünüp. Yönelen kişi, yani iradesini kullarına ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama yönelmeyen, ulaşmayı dilemeyenler de onlar da Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Yani ayetlere iman etmeyen, gafil olanlar gerçek imanın sahibi değiller. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanan kişinin hidayete ermesi için Allah'ın tayin ettiği resullere, mürşitlere tabi olmasını da farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a yakın olan dostlar, Allah'ın sevdiği kullar. Zaten bütün ermiş evliyalara da gidip türbelere bu yüzden dua ediyoruz. Hani onların yüzü su hürmetine bize istediklerimizi ver diye. Onlar bizden kat ve kat çok üstünler. Tabii biz öyle olamayız.
4: Allah dostlarıyla ilgili çok iyi şeyler düşünüyorum. Ne bileyim hani iyi insanlardır. Kurban olduğum Rabbim onları kendine bağladıysa inşallah bizi de bağlar.
1: Peki bu zamanda da var mıdır öyle insanlar?
2: Olduğunu düşünüyorum. Diyorum ki mutlaka Rabbimi hürmet ettiği insanların hürmetine dönüyoruz yani.
4: Bu dönemde olamaz onlar gibi.
3: Vardır. vardır yani. Çünkü yaşıyordur mesela, yaşandı ama gizli, yani gerçekleri biz göremeyiz mesela.
1: Onları bulmak istersek nasıl bulabiliriz?
2: İnternette falan herhalde videoları vardır.
4: Bütün görevlerimizi yerine getirerek bulabiliriz inşallah Allah'ın izniyle.
3: Tergahlara katılır. Mesela camilere gidilir mesela, toplantılara katılır.
1: Peki onları bulursak bize ne gibi katkıları olur sizce?
2: Yol gösterirler. Biz yolumuzu bulamıyoruz. Ne bileyim, yolumuzu kaybettik. İnşallah Rabbim yolumuzu buldurur bize de. Biz de o mübarek insanlarla öğrenir yolumuzu buluruz.
3: Rabbinden isteyeceksin, dua isteyeceksin. Yani o gösterir de göstermeyebilir yani, onu Allah'la bul arasındaki bir şey. Bir bakarsın görmüşsün, bakmışsın bütün evliyalar veya bilmem ne. Onu görmezsen onun yakınlarını, sahabelerini görürsün.
0: Bir misafirimiz mürşidi bulmak konusunda Rabbinden isteyeceksin. O gösterebilir de göstermeyebilir de. Allah-u Teala'nın mürşide ulaştırdığı kişiler kimlerdir? Allah-u Teala'nın mürşide ulaştırdığı kişiler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kalben ulaşmayı dileyenlere Allah Rahim esması ile tecelli ederek peş peşe idi Furkan verir. O halde de bırakmaz. Kalbine hidayette ulaşır. Kalbi kendisine çevirir. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve dört kalp şartının sahibi kişinin kalbine zikretmesi halinde Allah'ın katından rahmet kalbe gider ve o kişi huşu sahibi kılar ki Allah-u Teala kime mürşit gösterir hacet namazıyla sorumlusu halinde? Huşu sahiplerine. Kimdir huşu sahibi olanlar? Ruhun hayattayken iki şekilde Allah'a ulaşacağına iman edenler. Birisi hayattayken ulaşmak, diğeri de ölümle ulaşmak. İşte Bakara 45-46, sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّهُمْ اَنَّا مُلَيْهِ رَاجُونَ Onlar hayattayken ruhuna Allah'a ulaşacağına iman edenler ve ölümle de bir kere daha ruhun Allah'a rücu edeceğine iman edenlerdir. Ancak Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalbinde %2'lik nur biriken kişi, huşu sahibi olan kişi bir hakkın sahibi olur. O mürşidini Allah'tan sormak etkisinin sahibidir. Sorduğu zaman mutlaka Allah-u Teala o kişiye o huşu sahibine mürşidini gösterir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Cabbar Hocam. Efendimizin nimetiyle sizleri çok ama çok kalbinden seviyorum. Mübarek ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyorum. İnşallah müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Allah-u Teala zalim kavmi hidayete erdirmeyeceğini buyuruyor. Zalim insanlar kimlerdir? Sizleri çok ama çok kalbinden seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah-u Teala zalim kavmi hidayete erdirmeyeceğini buyuruyor. Zalim insanlar kimlerdir? Zalim insanlar, Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi اَنَّ keferu ve وَسَدُّ عَنْ سَبِي اللّٰهِ خَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُمْ وَلَا يَعْتِهِمْ تَرِكَ اِلَى تَرِكِ جَهَنَّمَ Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala, onlar kafirlerdir. İnsanları Allah yolundan saptırırlar. Yani insanlara zulmederler. Her insanlara zulmeden kişi aynı zamanda kendisine de zulmetmiştir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Başkalarına zulmettiği için derecat kaybediyorlar. Aynı zamanda kendilerine de zulmetmiş oluyorlar. Allah onları asla mağfiret etmez. Onları tarik-i müstakime ulaştırmaysa tarik-i cehenneme. Bu zalim olan insanların özellikleri ne? Kendilerini Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu sebeple sırat-ı müstakimde değiller. Kafirler ama aynı zamanda başka insanların da sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oluyorlar. Ve bu sebeple de hem kafirler hem de zalimdirler. Zalim kavmi Allah-u Teala hidayete erdirmez. Çünkü onlar hidayete ermeyi dilemiyorlar. Hem başkalarına zulmediyorlar, onların da men ediyorlar. Hem de bu sebeple derecat kaybettikleri için kendilerini de zulmediyorlar. Allah-u Teala hidayete erdirdikleri hidayeti dileyenlerdir. Nisa 167, 168, 169'daki olay bu muhtevayı ifade ediyor. Kendileri bulaşmayı dilemiyor. başkasının da dilemesine mani oluyor. İşte böylece onlara zulmediyor. Zulmettiği için aynı zamanda kendi nefsine zulmediyor. Bu zalimleri asla Allah-u Teala hidayete erdirmiyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanların kurtuluşu ve hidayeti için İslam'ın 5 şartına ek olarak Allah'a ulaşmayı dilemek gibi zikri de farz kılıyor. İslam'ın yaşanmasında sizce zikrin önemi nedir?
2: Zikir her daim. Nefes bile zikir, uykun zikir. Yani zikretmeden insan yaşayamaz ki. Bir gayen olmaz, bir amacın olmaz. Yani tek 5 vakit namazla, tek oruç tutmakla, kelime-i şehadet getirmekle olmuyor.
3: Bir namaz kılmadığım zaman huzursuz oluyorum. Ben sanki boğacaklar gibi, sıkacaklar gibi oluyor. Ben mesela geçen kılamadım namazı. Öyle bir bunalıma girdim ki. Benim rahmetli çocuğum oldu, 19 yaşında öldü. O bile beni, baba kalk namaz kıl, sen ne duruyorsun diye. Ben yani hıngır hıngır ağlamaksızında. Ama namaz kıldığım zaman ne bileyim farklı farklı bir duygular içinde oluyorum.
1: Zikredersek biz nasıl hissederiz?
4: Çok iyi hissedersin kendini. Ben rahatlıyorum. Bir sürü çok sıkıntılardayım, sıkıntılı durumlardayım ama onlara zikredince rahatlıyorum, rahatlık hissediyorum kendime.
2: Zikir insan dediğim gibi ruhunu rahatlatıyor. Yani bir şey isterken bile elimizi alıyoruz, tesbih ya da sayma aletlerimizi sayıyoruz, sayıyoruz, dua ediyoruz. Yani o yüzden zikir insanın ruhunu hafifletir.
3: Yüküm hüpeliyor, titremiyor mesela şey diyeyim. Yani farklı farklı bir duygular içindeyim mesela. Daha bir neşeli oluyorum.
1: Sıkıntılar geldiğinde bir Allah'a yöneliyoruz değil mi?
2: O zaman hemen zaten Kur'an-ı Kerim açılıyor. Açılmayan Kur'an'ı insanlar açıyor evindeki Kur'an'ları. O zaman bir korku bedeni sarınca ölüm korkusu. Herkes bir zikretmeye, ibadet etmeye başlıyor yani. Keşke her zaman olsa o ibadet etme aşkı.
0: Misafirim zikretmezsen bir amacın olmaz. Bir tek 5 vakit namaz oruç tutmakla, kelime-i şehadet getirmekle olmuyor. Zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir? Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerin tilaveti bir zikirdir, namaz kılmak bir zikirdir ama Allah isminin tekrarı bir zikirdir. Bu 3 zikirden en büyük olan Allah isminin tekrarıdır. Allah isminin tekrarı az, çok ve daimi şekilde bir geniş spektrum arz ediyor. Allah-u Teala bizden sadece bir tek şey ister, mutlu olmamızı. İbadetler bir vasıtadır. Hedef mutluluktur. Bu hedefe ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidimize mutlaka ulaşmak, ibadetleri mutlaka yapmakla mükellefiz. Ama özellikle bu ibadetlerin içerisinde ibadetlerin sultanı zikri gerçekleştirmeliyiz. Zikrin diğer ibadetlerden çok büyük bir farkı var. Çünkü nefs tezkiyesi yani amel-i salihat denilen olay sadece bu vasıflara sahip olan birinin zikir yapmasıyla oluşur. Böylece nefsinizi tezkiye ve tasfiye edecek, 3 emaneti de onların sahibi olan Allah'a teslim edecek. Kamil insan olacaksınız. Neyle? Allah-u Teala'nın ibadetlerin sultanı olan zikriyle. Zikir yoksa dini yaşamak da mümkün değil. Bu sebeple diyoruz ki ibadetlerin sultanı zikir. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli hocam, size bir sualim olacak müsaadenizle. Peygamber Efendimiz, iman ateşten bir kor parçasıdır. Tutanın elini yakar, atanın imanı gider buyuruyor. Bu hadisi açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah razı olsun.
0: Sizi çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere daha suali tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, iman ateşten bir kor parçasıdır. Tutanın elini yakar, atanın imanı gider buyuruyor. Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi bir ateştir. Bir nurdur. Allah-u Teala'nın kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazmasıdır ki kişiyi mümin kılar. Mümin olan bir kişi hidayete erdikten sonra hidayetten delalete düşerse kalbindeki bu iman gider. Demek ki Allah'ın kalbe yazdığı iman bir nurdur. Ateşten bir kor parçasıdır. Tutanın elini yakar, Allah-u Teala'nın kişinin kalbine, içine imanın kelimesini yazmasıdır ki kişiyi mümin kılar. Ama atanın imanı elden gider, mümin olan bir kişi hidayete erdikten sonra hidayetten delalete düşerse kalbindeki bu iman gider. Bir insanın Allah'a inanıyor diye kendisini mümin sayması hali ise onun elinin yanması demektir. Bir insanın Allah'a inanıyor diye kendisini mümin sayması hali onun elinin yanması demektir. Böyle bir insan cennetin kapısı diye tutacağı kapının cehennemin kor olan yangın kapısı olduğunu fark eder. Ve o halkayı tuttuğu zaman cehennemden ilk yanacak olan şey ellidir. Allah razı olsun. İşte yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimet de kişi mümin hak müminlerden oluyor. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanları mutluluğa götüren temel faktör nedir açıklar mısınız? İnsanları mutluluğa götüren temel faktör Allah ve Resulüne iman ettikten sonra zikretmektir. Çünkü zikirle şeytanın etki alanlarını 19 afetin yavaş yavaş kalpten temizlenmesi Allah'ın katından gelen fazlaların onun yanların yerini işgal etmesiyle devam eder ki o zaman kalpten silinen, temizlenen afetlerin miktarınca o kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvuf yoluna başlamak için izleyeceğim adımlar neler olmalı? Sevgili kardeşim, tasavvuf yolunun birinci adımı ilimdir. Çünkü Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ayetlerden gafildir. O zaman Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler ayetlere iman edenlerdir. İşte hem Nem suresinin 81. ayet-i kerimesi hem de Rum suresinin 53. ayet-i kerimesi bize bu hakikati bildiriyor. İn tismu ila men yumil bi ayatina. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar bize teslim olanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mümin kulağından sulanır. Öyleyse kulağından sulananlar onlar ayetlere iman edenlerdir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına iman edenlerdir. İşte sen o dalaletteki ama olanları hidayete erdirecek değilsin. Sen sadece ayetlerimize iman edenler iştirebilirsin. Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Tilavet eden ayetlere iman edenler Allah onların üzerine rahim esmasıyla tecelli ederek engelleri kaldırıyor. O kişi ayetlerin manasına varıyor ki bu birinci safa Allah'a teslimdir. Tasavvuf yoluna başlamak için izleyeceğim adımlar Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin-i mürşide tabi olmak. Daha sonra ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşad ve iradenin teslimi. Yani birinci safa vahdet Allah'ın tekliğidir. İkinci safa tevhid, tek cemaati oluşturmak. Üçüncü safa ruhu, vücut, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Çanakkale'den bir kardeşim muhterem hocam, her şeyin önüne Allah'a geçirmek nasıl olmalıdır açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, asıl olan Allah'tır. Gerisi teferruattır. Allah bes baki heves. Hiçbir şey yokken Allah vardı ve Allah-u Teala yaratmayı diledi. Ve kişi üç konumda olabilir. Kişi Allah'tan dünyayı isteyebilir. Kişi Allah'tan ahireti isteyebilir. Kişi Allah'tan Allah'ı isteyebilir.

bu inancının devam etmesi, yani her şeyin önüne Allah'a geçirmesi gerekir ki bu da ancak takip eden fizikülü teslimi ve nefs teslimiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Karaman'dan bir kardeş muhterem hocam. İnsan Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ama mürşide tabi olmadan ölüyorsa bu insanlar hak mumidir diyebilir miyiz? Kalbe iman giren müminlerdir. Kalbine iman yazılanlar hak müminlerdir. Allah Teala öyle buyuruyor. Enfal suresinin ikinci ayet-i kerimesinde İzâ zükürallâhu vecilet kulûbuhum İzâ tüliyat aleyhim ayâtuna zâdet iman ve alâ rabbihim tevekkülün ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yuqîmûne salâte Enfal 3 وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar namaz kılarlar ve verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Enfal 4 اُولَٰئِكَ الْمُؤْمِنِينَ حَقِّ işte bu özellikteki olan insanlar onlar hak müminlerdir. لَمْ دَرَجَاتٍ عَنْدَ رَبِّهِمْ Onların Allah katında dereceleri vardır. Ve mağfiretin ve rızkın kerim. Onlar için mağfiret ve kerim bir rızık söz konusu. İzmir'den bir kardeş muhterem hocam, sünnetullah ile kader arasında bir ilişki var mıdır, açıklar mısınız? Vardır. İlahi irade her şeyi yaratan iradedir. Külli irade sünnetullah, Allah'ın sonsuz kompüter sistemi, her şeye kontrol altında bulunan sistemin adı. Ama kişinin iradesinin dahli olmadan oluşan her olay da kaderdir. O zaman sünnetullah kim iradesini Allah'a teslim ederse dünyadayken seçilen arasını Allah'a teslim ederse tesbihe ulaşır. Tesbih de sünnetullahın bir özelliğidir. Sünnetullahın kontrolü altında her şey Allah'a tesbih ediyor. Öyleyse ilişki var tabii. Yozgat'tan bir kardeş muhterem hocam, toplumda yaşanan şiddet olaylarının Kur'an'dan uzaklaşıldığı için meydana geldiğini söyleyebilir miyiz? Evet. Yani Kur'an ahiret saadetinin giriş kapısı, Kur'an'ın da giriş kapısıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek, cennetin de giriş kapısı, Kur'an'ın da giriş kapısıdır. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o Kur'an'dan uzaklaşır. Ondan sonraki hiçbir şey onu kurtuluşa ulaştıramaz. Ayetlerden gafildir Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenler ayetlerden gafilse kalbindeki 19 afet sebebiyle şeytanın da %100 tesir etmesi noktasında insanlar devamlı birbirlerine şiddet uyguluyorlar. Birbirlerinin düşmanı olarak devamlı birbirlerinin aleyhinde kavga, gürültü, kaosu yaşıyorlar. Ama eğer Kur'an'ın giriş kapısı cennetin de giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde bu dileği Allah kimin kalbinde görürse Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecelli etmek suretiyle 7-8 aylık süre içerisinde 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına Allah'a ulaştırır. Edirne'den bir kardeş muhterem hocam, biz namazın dinin direği ve cennetin anahtarı olduğunu biliyoruz. Ama sizden öğrendiğimiz kadarıyla cennetin anahtarı bir dilektir. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşim, ister namaz, ister hangi ibadet olursa olsun, kalben ulaşma dileği yoksa, yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hedef emirler var, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman vasıta emirler var. Hedef Allah'tır. Evvela Allah'ın zatına ulaşmak, daha sonra Allah'ın zatını görmek. İşte bütün insanlar için Allah Teala zatını hedef olarak göstermiş.

bu hedef muhtevası içerisinde insanların mutlu. Allah-u Teala insanların mutlu olmasını istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlu olmasını istiyor. Bu ulaşmayı dileyen, mutlu olan insanlar ancak Allah'ın belirlediği hedef dairesinde hareket eden, onun vasıta emirlerini yerine getirenlerdir. Namaz bir vasıta emirdir, oruç bir vasıta emirdir, zekat bir vasıta emirdir ama bunların hiçbirisi daimi değildir. Daimi olan sadece zikirdir. Az zikrediniz, çok zikrediniz ve daimi zikrediniz. Az zikirle ruhun teslimi, çok zikirle fizik vücut teslimi, daimi zikirle de nefsin teslimi. Ama zikir yoksa diğer ibadetlerle hiç kimse ne ruhunu teslim edebilir, ne fizik vücut teslimi yapabilir, ne nefs teslimi yapabilir. Baktığımız zaman Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde men tezekka fe ennemâ yetezekka li nefsî ve lillâhil mesîr. Ruhun Allah'a teslimi nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesinin yegane vasıtası da zikir. Rad 28'de ellezîne âmenû ve tetme'înü kulübüm zikrullah. Kalpler Allah ancak zikretmekle mutmain olur. Reise emmare levame mülhime mutmaine raziye marziye tezkiye olayı zikirle gerçekleşir. Mutmaine zikirle oluyorsa emmareden kurtulmak da zikirledir. Levmayı geçmek de zikirledir. Mülhemeye ulaşmak da zikirledir. Mutmain olmak da zikirledir. Allah'tan razı olmak da zikirledir. Allah'ın rızasını kazanmak da zikirledir. Nefs eskesi zikirledir ve böylece 7 kademede nefs eskesiyle ruh 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Öyleyse zikir yoksa ruhun teslimi var mı? Hayır. Zikir yoksa fizik vücut teslimi var mı? Hayır. Zikir yoksa nefs teslimi. Zikir yoksa hiçbirisi yok. Diğer ibadetlerin hepsi zikre yardımcı hükmündedir. Asıl olan ibadet, ibadetlerin sultanı zikirdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? 2, ben neden bu kadar çirkinim? 3, ben neden doğdum? 4, ben neden dışlanıyorum? 5, ben neden eziyim? 6, ben neden ağlıyorum? 7, ben neden böyleyim? 8, ben neden yalnızım? 9, ben neden yaşıyorum? 10, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır.
Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehilerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah اَتَّازِيمُ الْاَمْرِ اللّٰهِ شَفَقَةُ خَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahasselavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman o piramidin en üst noktasında Allah'ın nebileri var. Allah-u Teala nebilerine şeriat kitabı veriyor. O slaytımızı, piramidimizi evet göz önüne alacak olursak müjdeleyici, uyarıcı Resuller en üst noktasında Allah'ın nebileri var. Her nebi asaleten devrin imamıdır. Allah-u Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا فِيَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاَيْتَ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Bu ayet-i kerimede özellikle günümüz geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman kul ile Allah arasına kimse giremez sözü bu ayette bir iftiradır. Çünkü bu ayet şunu söylüyor. Allah buyurur ki ben kendimle diğer insanlar arasında emrimle imam tayin ettim. Yani bizzat Allah tayin ediyor. Ve ayet-i kerime şöyle bak. Onları emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Demek ki daima Allah ile insanlar arasında en üst noktada kim vardır? Allah'ın nebileri, kendilerine şeriat kitabı verdiği nebiler vardır. Her nebi asaleten devrin imamıdır. Bu ayet-i kerime bunun ispatıdır. Ama aynı zamanda o nebi dünyada yaşayan insanlar arasında en üst seviyede olandır. En üst seviyede olmak ne demek? Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmak demektir. Allah-u Teala Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesinde وَاِسْخَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةُ اُنِنْ جَعَلْنِ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً Rabbin meleklere ben muhakkak ki yeryüzünde bir halife kılacağım. قَالَا تَجْعُلُ فِيهَا مَنْ يُفْسُدُ فِيهَا وَمَنْ يَفْسُقُ دِمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Melekler orada fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın ya Rabbim? Biz seni hamd ile tesbih ve seni takdis ediyoruz. Allah Teala muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi de biliyorum. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve Adem'e esmaları öğretiyor. Muallime Adem'e esma kullaha. Birçokları eşyanın ismi hayır. Allah kendi isimlerini öğretiyor. 99 esmasını öğretiyor. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ اَرَتْنَا الْمَلَائِكَةُ Meleklere döndü ve اَنْبُونِ بِاَسْمَاءِ هَا اُولَٰيكُنُمْ صَادِقِينَ Sadıklardansanız o zaman bu isimleri söyleyin. Meleklerin cevabı سُحَانَكَ لَا اِلْمَنَا لَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا Senin bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Nitekim bu cevabı Kasas suresinin 65. ayet-i kerimesinde de görüyoruz. Kasas 65'te Allah-u Teala ne diyor? Siz Resullere ne cevap verdiniz? Resuller Allah'ın ilmine sahip olan Allah'ın sevgileri. يَوْمَ يُنَادِيُمْ فَيَّقُلُمْ مَا زَعَجَبْتُمُ الرَّسُولِ Resullere ne cevap verdiniz? Resuller Allah-u Teala'nın lisanıyla konuşan, vahiyle konuşan, insanları Allah'a davet eden, onların mutluluğu için Allah'ın vazifeli kıldığı Allah'ın elçileri. Tekrar piramide baktığımız zaman Allah-u Teala halifeden sonra Allah'ın Resullerinden bahsediyor. Sevgili kardeşlerim ister halife olsun İster imam olsun, ister nebi olsun. Bunlar sadece insanlardan seçilir. Hiçbir melek, hiçbir cin ne halife olabilir, ne imam olabilir, ne de nebi olabilir. Bu makam sadece insanlara verilmiştir. Bu da nereden kaynaklı? İnsanları diğer mahlukattan üstün kılan şey nedir? Allah'ın zatından üfürülen ruh. Öyleyse ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman Allah-u Teala zatından üfürdüğü ruhtan, Allah'ın ruhundan bahsediyor. Ben seni imam kılacağım dediği zaman huzur namazın imamı yine Allah'ın ruhundan bahsediyor. Ben seni nebi kılacağım dediği zaman bu tamamen sadece insana mahsus, insanı en üst seviyede şerefli kılan olay Allah'ın zatından üfürülen ruha sahip olması sebebiyledir. Ama Resullere gelince Allah-u Teala meleklerden de Resuller seçer, cinlerden de Resuller seçer ve insanlardan da Resuller seçer. İşte Resuller haritamıza baktığımız zaman Kur'an çerçevesinde bakın neleri görüyoruz. Üç asıl ve üçle karşıt olmak üzere altı tane alem ve bu altı alemden üçü emr aleminde melekler var, gayb aleminde cinler var ve zahiri alemde insanlar var. Meleklerden de, cinlerden de, insanlardan da Allah Resuller seçer. Meleklerden seçilen Resuller, Haç 75'te Allahu yestefi minel melaiketi resulen minen nas. Bu ayet-i kerimede biz meleklerden de, insanlardan da Resul seçeriz. Cinlerden ve insanlardan Resuller, Enam 130, Ya maşere cinni vel insi, elem yetikum resulen minkum yakusuna aleykum ayati. Ey cin ve insan topluluğu, size sizin içinizden ayetleri kısa eden Resuller gelmedi mi? Gelelim insanlardan. Allah Teala görüyoruz ki veli Resuller ve nebi Resuller olmak üzere iki grup Resulü insanlardan seçiyor. İkisi de hidayetle vazifeli. Hidayetle vazifeli olan nebi Resuller, hidayetle vazifeli olan veli Resuller. Ama hepsi hidayetle vazifeli. Ve bu hidayetle vazifeli olan Resuller Allah tarafından ard arda gönderiliyor. Arka arkası kesilmeksizin ard arda gönderiliyor. Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesinde. Ve Allah Teala İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse mutlaka Allah'ın Resulü geliyor, mutlaka tebliğ yapıyor. Kendisine tebliğ yapılmayan bir insan olabilir mi? Hayır. Çünkü cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Onlar itiraf ediyor geldi ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemişti dedik vesaire. Öyleyse buraya kadar Allah'ın garantisinde ister nebi Resul olsun, ister huzur namazının imamı olsun, ister veli Resul olsun, bunlar halife olsun Allah'ın garantisinde. Ve bunların hepsi de Allah'ın Resulü. Özellikle hidayette vazifeli olan melek Resul var mı? Kim söyleyecek? Var tabii. Cebrail Aleyhisselam. Hidayette vazifeli olan cin Resuller var mı? Var. Onlar da kendi kavimlerine münzirin olarak ulaşıyorlar. Hidayette vazifeli olan insan Resuller var mı? Var. İşte Allah Teala onları Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor, bildiriyor ve böyle bir Resul göndermesem azap etmem. O zaman sevgili kardeşlerim, konferansımızın konusu olan Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Bu veliler bu hiyerarşi sistem içerisinde hangi seviyeye tekabül ediyor ona bakalım. Tekrar piramidi o slaytımızı göz önüne alırsak, Resullerden sonra Allah Teala'nın vazifeli kıldığı kimler var? Veli mürşitler var. Ne diyordu Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz? Buyuruyor ki kıyamet gününde nebi olmadığı halde, şehit olmadığı halde nebilerin de şehitlerin de gıpta ettiği insanlar vardır. Onlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü? Onlar aralarında bir akrabalık bağı yok. Onlar arasında bir mal alışverişi de yok. Onlar sadece birbirlerini niçin severler? Allah için severler. İşte bu birbirlerini Allah için seven insanların Kur'an'daki ismi veli. Allah'ın velileri. Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar bilmeni açınsa Allah'ın yemin ederim. Onların yüzleri nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Herkes korku içindeyken onlar korkmazlar. Herkes üzülürken onlar üzülmezler. Neyin korkusu? Cehennem korkusu. Allah'ın melisi bir cehenneme girmekten korkar mı? Çünkü o daha Allah'a ulaşmayı dilediği an neyin garantisini almıştır? Cennet müjdesini almıştır. Kimden almıştır bu cennet müjdesini? Resul'den almıştır. وَمَا نُرْسُلِ الْمُسْلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi niçin gönderiyoruz? Müjdeleyici uyarıcı. Resul bizim gibi insan söylemiş, ne olmuş yani diyorsunuz. Öyle mi diyorsunuz? Hayır, 7 ayet-i kerimede bakın kardeşimiz gösterdiği zaman müjdeleyici uyarıcı Resuller tam 21 ayette geçiyor. Bu 21 ayette geçen müjdeleyici uyarıcı Resuller herkese geliyor. Ve bu müjdeleyici uyarıcı Resuller Allah'ın söylediğini söylüyor. Evet, Bakara 119. Seni hak ile müjdeleyici uyarıcı olarak gönderdik. Bakara 213. Allah'ın müjdeleyici uyarıcı peygamberleri bahsetti. Nisa 165. Müjdeleyici uyarıcılar bize gelmedi demesinler diye. Maide 19. Müjdeleyici uyarıcılar Enam 48. Arap 188, Yunus 2 ve devam ediyor. Tam 21 ayette Allah Teala müjdeleyici ve uyarıcı resullerden bahsediyor. Öyleyse mutlak surette Allah'ın resulleri geliyor. Diyor ki kalben Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlak surette gideceğiniz yer neresi? Cennet. Bu Allah'ın garantisidir. Ama kalben ulaşmayı dilemediğiniz takdirde ameliniz ne olursa olsun gideceğiniz yer neresi? Cehennem. Neden öyle? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 3 ayeti özellikle bizlere zikrediyor. Bir tanesi Yunus 45. Bir tanesi Kehf 105 ve diğer biri de Zümer 65. Yunus 45, Kehf 105 ve Zümer 65. Şimdi bu üç ayet-i kerimeye beraberce bakalım Allah Teala ne diyor? Lika Allah özellikle dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması olan lika Allah'ı yalanlayan kişi hüsranda mıdır? Evet, hüsranda olanların gideceği yer neresi? Cehennem. Kehf 105. Lika Allah'ı inkar edenlerin ameli boşa gidiyor mu? Evet. Zümer 65. Allah Teala şirkte olanların ameli boşa gidiyor mu? Evet. Ameli boşa gidenler nerededirler? Hüsrandadırlar. O zaman hüsranda olanların gideceği yer cehennem. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın garantisinde olan bir Allah'ın velileri vardır. Onlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Onlar Allah'ın resullerinin davetini kabul edenlerdir. Onlar kesinlikle Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor Allah Teala. Bakın 19 fiille 73 ayet-i kerime. 12 kere Allah Teala üzerimize farz kılıyor. Veli kimdir? Veli dünya hayatını yaşarken Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı insandır. Veli, dünya hayatını yaşarken kalben ulaşmayı dilemesi hasebiyle Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı insandır sevgili kardeşlerim. İşte 12 kere Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Nisa 58, onlar emanetleri sahibine iade ederler. Bazı din adamları bu amel Kur'an'dır. Kur'an tek, eğer Kur'an emaneti olmuş olsaydı o zaman burada ne olması lazımdı? Çoğul. Kur'an tekil değil midir? Tek bir Kur'an vardır. Ama burada emanetleri sahibine iade ederler. Öyleyse burada zikredilen emanetin Kur'an olması değil. Emanet ruhtur. Arkasından o teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur. Kısacası emanetleri sahibine iade ederler. Sahiplerin dört teslimi gerçekleştiren kişi Allah Teala ne yapıyor? "Uza hakamtum beynen nase tahkumu bilad." Onlar insanlar arasında hükmettiği zaman neyle hükmederler? Adaletle hükmederler. Kimdir adaletle hükmeden? İradesi Allah'a teslim olan kişi. İradesi Allah'a teslim olan kişi. Ve sevgili kardeşim, görüyorsunuz ki 12 ayet-i kerime en son Fecir 28. İrci ila rabbike, Rabbine dön. Öyleyse din tamamen ruhun iki şekilde Allah'a ulaşmasının muhtevası içindedir. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır mı? Evet. Ama bu ölümle ruhun Allah'a ulaşması şirkli ulaşmadır. Şirkli Allah'a ulaşanlara ne hak olur? Cehennem. Ama şirksiz olarak Allah'a ulaşanlara cennet garanti olur. İşte Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey, zaten belli Müslüm'de rivayet ediliyor, herkesin iki cihan saadetine ulaşması. İki cihan saadetine ulaşmak zor mu, kolay mı? Şu kıyamette en kolay şey. Kolay olduğunu nereden alıyoruz? Allah Resulü'nün hadisinden. Yesirru ve la tuhassiru, beşirru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Nasıl bir kolaylık? Sadece bir dilek. Şu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemekten daha kolay bir şey var mı? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, bu dilek nereden? İnsanın kendi vücuduyla mı alınması lazım? Nasıl? Evet, kalpten. Bir insan değişik korkular sebebiyle dilinden söylemeyebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz'in zamanında 3 bedevi Resulullah'tan din öğrenmek üzere geliyorlar. Hayır, o ayrı bir. 3 kişi müşrik ve kafirler tarafından tutuklanıyor. Ya inkar edersiniz ya sizi öldürürüz. Onlar vırın vırın ediyorlar. İkisini hemen anında öldürüyorlar. Üçüncüsü de diyor ki ya ben yalan söylerim ve kendimi kurtarmış olurum. Gerçekten inkar ediyor. İnkar ettiği zaman inkar etmiş oluyor mu? Hayır. Allah onun kalbine bakıyor ve dıştaki bir güç sebebiyle tesir ettiği için Allah Resulüne ulaştığı zaman Allah Teala Nahl 106'yı söylüyor ve diyor ki o hayır. İman içine sinmiştir, kalbine sinmiştir. Asla o inkar edenlerden değildir. Öyleyse herkesin kalbi var. Dıştan bir korku devreye girebilir. Aşikara söylemeyebilirsin. Ama kalbinden Allah'a ulaşma dileği var olduğu süre içerisinde hiçbir şey yapmasan dahi kurtuluşta mısın, mümin misin? Evet. Allah Teala bunu söylüyor. Öte yandan çok sabahtan akşama kadar bu dileği söyleyen ama kalbinde bu talep olmayan kişi ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşabilir mi? Yine hayır. Öyleyse Allah Teala yesiru ve la tuhassiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Nedir bu? Bir dilektir. Müjdeleyin, nefret ettirmeyiz. Muhittin Arabi Hazretleri ne diyor? Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri ve korkak olan birisi anında alim, cömert ve cesur olur. Niye anında? Dilediği zaman öyle değil mi? Bir dilekle insan alim olur mu? Bir dilekle insan cesur olur mu? Bir dilekle, evet, bunların hepsi olur. Çünkü bu dileğin sahibini artık Allah korumaya başlıyor. Allah garantisini alıyor. Yani küçük iradesini, cüz'i iradesini kendi ilahi kontrolünü alıyor. Onun ruhunu kişi kendisi mi ulaştırıyor yoksa Allah mı? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. İşte Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri, korkak olan kimse Allah'ın koruması altına girdiği için anında alim, cömert ve cesur oluyor. Anında Allah-u Teala o kişinin üzerine rahim esmasıyla tecelli ediyor ve mutlak surette onu ne yapıyor? Kendi zatına ulaştıracağını garanti ediyor Allah'ın izniyle. O zaman sevgili kardeşim, tekrar slaytımıza dönecek olursak, o piramidin muhtevası içerisinde Resullerden sonra Veli Mürşitler geliyor. Veli Mürşitler kimdir? Veli Mürşit hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişidir. Tabi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi 7 safhalık bir dizayn içerisinde 28 basamak İslam merdiveni içerisinde gerçekleştirir. Başlangıç noktasında birinci basamakta o 28 basamak İslam merdivene bakacak olursak herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir ve sonuçta üçüncü basamakta o kişi ne yapar? Allah'a ulaşmayı dileye bu ayetler gereğince. Allah bu talebi o kişinin kalbinde gördüğü zaman ne yapıyor dördüncü basamakta? Rahim esması ile tecelli ediyor ve beşinci basamakta baş gözündeki icab-ı mestureyi alıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor ve kalbindeki ekineti alıyor. Bunlarla birlikte hasalardaki engelleri alıyor ve o kişi Enfal 29'a göre ne oluyor? Enfal 29'a göre kesinlikle 7 furkanın sahibi oluyor. 7 furkan sahibi olan kişi o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtüyor mu? Evet, örtüyor ve günahların örtülmesi sebebiyle o kişi sıfır günahın sahibi, günahları olmayan ama başkasının kendisine yaptığı zulüm sebebiyle derecatı olan kişi doğrudan doğruya gideceği yer neresi? Allah'ın cenneti. Allah'ın cenneti ve tek bir dilekle Allah-u Teala o kişiyi cennetine alıyor. Allah-u Teala bunu nerede garanti ediyor? Zümer suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 17. وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَغْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Kirli bir havuzu siz kirli bir borudan temiz suyla beslerseniz o havuzu ne yapamazsınız? Temizleyemezsiniz. Zaten suyun geldiği boru nedir? Pis, kirli. Öyleyse öncelikle orayı temiz tutmamız lazım. İşte bu neyle mümkündür? Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra zikrederseniz, zikrettiğiniz zaman mutlak surette alttaki fücur kapısı kapanır, takva kapısı açılır ve ancak o zaman kalbinizi temizleyebilirsiniz. İşte 19 negatif özelliğin sahibi olan kişi kalben ulaşmayı dilediği an Allah Rahim esması ile tecelli ederek o kişiyi 7 furkanın sahibi kılıyor ve mutlaka birinci kat cennetin sahibi oluyor. O sebeple Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde onlar ki tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. İştinab etmek kaçınmak yani kendisini kurtarmak. Bir insan hiç kimsenin baş edemediği şeytandan kendisini neyle kurtarabiliyor kim söyleyecek? Sadece bir dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Sadece bir dilek. O dileğin sahiplerini Allah-u Teala müjdeliyor mu? Evet, onlar benim kullarımdır, kullarımı müjdele. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak demek ki nedir? Bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve o dileğin sahibi olan kişi Allah-u Teala mutlaka tekamül 11'e göre hidayetle kalbine ulaşıyor. Kalbi Kaf 33'e göre kendisine çeviriyor. Ve Enam 125'e göre Allah-u Teala göğsünden kalbine nuronunu açıyor. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında fizik bedenimiz bir mekan. Kim için? Ruh ve nefs için. Ve nefsimizde 19 tane hastalık var. Ve Allah Teala Yunus 57'de ne diyor? Ya eyyuhen nasu kad ca'ukum mev'izetun min rabbikum ve şifan lima fi suduri. Ey iman edenler, ey insanlar, Rabbinizden öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklar şifa geldi. Niçin öğüt? Dikkat ederseniz din öğüttür, din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Ve nasihatten nasip alan kişi nedir? O kimdir? Nasip, yani nasihatten ders alan kişi. O Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a giden yol tutan kişidir. Hangi ayetler? Müzzemmil 19 ve Dehr suresinin 29. ayet kelimesi. İnne hazihi tezkire femen şa'a takıza ila rabbi sebila. İşte bunlar birer öğüttür. Dileyen kişi Rabbine giden bir yol tutar. Bu yoldan o kişinin yolu tutmasının amacı ne? Ruhunu nereye ulaştırmak için? Allah'ın zatına ulaştırmak için. Eğer niyeti buysa innemel amalun bin niyeti, ameller de niyete tabidir. Ondan sonra Allah Teala dört kalp şartının sahibi kıldığı kişi neye başlar? Zikir. Zikir bir şifre. Allah isminin tekrarı. Şu kainata canlı ve cansız her şey Allah'ın ismini tekrar ediyor mu? Evet. İsra 44 bunu söylüyor. 7 kat gökler ve yerler, bunlar arasındaki her şey Allah'ın ismini tekrar ediyor. Şimdi biz zikrediyoruz, onlar tekrar ediyor. Onlarınkisi tesbih, bizimkisi zikir. Neden? Serbest irade sahibi insan iradesiyle Allah ismi tekrar ederse bunun adı zikirdir. Ama gayri iradi varlıkların külli iradeyle Allah'ın ismini tekrar etmelerine Allah ne diyor? Tesbih diyor. O sebeple melekler tesbihte çünkü iradeleri yok. Ve sevgili kardeşlerim, Allah isminin tekrarı ile çok kısa süre içerisinde o kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Evet. Çünkü Allah Teala Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزِّنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Ama ben mutlaka Rabbime ulaşacağım ve ölümle tekrar Allah'a döneceğim diyen kişi kimdir? Huşu sahibi olan kişi. اَلَّذ۪ينَ يَزِّنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ O zaman huşu sahibi olan, %2'lik kalbinde rahmet bulunan kişi, ben Rabbime mutlaka ulaşacağım ve mutlaka Rabbime tekrar döneceğim diyen, Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Mürşidi gösterdiği zaman tövbe ediyor. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin 14. basamağında kişi ne yapıyor? Tövbe ediyor. Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidin önünde tövbe. Bu tövbe o kişiye ne sağlıyor? Tam 7 nimet sağlıyor. O kişi 7 kalp şartının sahibi kılıyor. Ve bu 7 nimet devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Arkasından kalbe iman yazılıyor. Günahlar sevaba çevriliyor, ruh vücudu terk ediyor, fizik vücut şeytana konulmaktan kurtulmaya başlıyor ve nefs tezkiyeye başlıyor, irade güçleniyor. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra ibadetlerin sultanı zikir. Diğer ibadetler de var ama en büyüğü, en üst seviyede olanı Allah'ın isminin tekrarı. Üzemir 8, Allah'ın ismiyle zikret. Allah'ın isminin zikredilmesi 2-3 saatlik Allah'ın bize sevdirdiği, garanti ettiği bir zikir seviyesidir. Bu kalbimizin %51 nurmasını sağlar. Ne yapıyor Allah Teala? Nefsi emarede 15 bin zikirle nefsimizin manevi kalbinde biriken %7 fazıl. Nefsi levamede %7, nefsi mülhemede %7, nefsi mutmainede %7, nefsi raziyede %7, nefsi marziyede %7 ve nefsi tezkiyede %7. Toplam 33 bin zikirle nefsimizin manevi kalbindeki %49 fazil, %2 rağmen toplam %51 aydınlanmayla ruhumuz 7. gök katına ulaşıyor ve 7 alemi geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ruhunu Allah'ın ulaştırdığı kişi kimdir? Velidir, ermiş evliyadır. Türkçemizde velinin adı nedir? Allah'ın dostunun adı ne? Ermiş. Nereye ermiş? Neyi ermiş? Ruhu ermiş. Öyleyse veli ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran kişidir. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran kişi mürşid ile beraber hangi yoldadır? Sırat-ı müstakimdedir. Nitekim hidayet çağında devrin imamı muhterem efendimiz özellikle beyan edilen ayet-i kerimede Furkan 27'de ne diyor? O ne zulmedenler. Keşke Allah'ın Resulü ile birlikte ne yapsaydık? Bir yol tutsaydık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, veli Allah'ın Resulü ile birlikte yol tutan kişidir. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde biz mümin kullara diyor ki takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Sadıklar kimlerdir? Allah'ın Resulleri. Yani Allah'ın Resulleri ile beraber olun emri veriyor. Ama aynı zamanda Allah'ın Resulüne Allah hangi emri veriyor? Siz de sabredin. O sabah akşam ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerle beraber olun. Resul'e diyor ki sabah akşam dua edip Allah'ın ruhunu ulaştırmayı dileyenlerle beraber olun. Bize de diyor ki sadıklarla Allah'ın Resulleri'yle beraber olun. Bu beraberlik onlara en üst seviyedeki bir krediyi sağlar. Neyi sağlar? Allah'ın yardımını sağlar. Nitekim Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? وَاَنِيبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Azap gelmeden evvel sonra yardım olunmazsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim yapmamız gereken şey ne? Yapmamız gereken şey ölmeden evvel hayattayken ne yapmak? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Osmanlı döneminde Allah'ın kendisi için tayin ettiği müşrik önünde tövbe ettiği zaman o insanlar ne diyorlardı? Artık ölürsek ne yapmayız? Gam yemeyiz. Yani biz bize düşeni yaptık. Müşridimize ulaştık. Bundan sonra bu ruhun Allah'a ulaşması kimin garantisinde? Allah'ın garantisinde. Allah da verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün mü? Hayır. Kaf 29'da Allah katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hulf yoktur. Öyleyse Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek az. Allah'ın en büyük müjdesi nedir? Allah'ın en büyük müjdesi Nebi olmamasına rağmen, şehit olmamasına rağmen Nebilerin ve şehitlerin gıptayı bir insan. Kamil insan olmak, veli mürşit olmak. Bu da neyle mümkündür? Bu da birbirimize olan muhabbetimizle. İşte dergahlar bu muhabbeti en üst seviyede sağlayan mekanlardır. O sebeple Allah Resulü diyor ki size dinlemeyi, size itaati, size cihadı, size hicreti ve size cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Bu cemaat içerisinde bu dergahlarda bir ve beraber olduğumuz noktada her gün birbirimize karşı sevgimiz artar. Sevginin artışı demek Resulullah'ın bu müjdesine mazhar olmak demektir. O zaman kıyamet gününde nebilerin de şehitlerin de gıpta ettiği insan olmak istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Eğer hazırsanız o zaman bu konferansın sonu neyle bitiyordu? Tövbeyle. Hazırsanız sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın melleri için korku yoktur, mahzun olmak söz konusu değildir konulu konferansımız. Burada tamamlanıyor. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-selam. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk adresi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa da müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat. Allah.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programda Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a inanmak hidayete erdirir mi? Birinci sual, Allah'a inanan İman sahibi olan herkes hidayete erer mi? Aslında suali şöyle sormak lazım. Allah'a inanan herkes hidayete erer mi? İnanmak kişiyi inanç sahibi kılıyor ama iman sahibi kılmıyor. Allah ile olan ilişkilerimizde bu sualin cevabını aramak durumundayız. Allah'a iman etmek bir insanı hidayete erdirir mi? Yani Allah'a inanmak. İşte Müslümanlara baktığımızda hepsi de Allah'a inanıyorlar. Hristiyanlara bakıyoruz, Yahudilere bakıyoruz. Allah'a inanıyorlar. Ve Müslümanlara bakıyoruz, Allah'a inanıyorlar. Ve insanlar diyor ki, madem biz Allah'a inanıyoruz, iman sahibiyiz, öyleyse Allah bizi hidayete erdirecek. Ama Allah-u Teala hidayete ermemiz için sadece Allah'a inanmayı yeterli görmüyor. Allah'a inanan kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesini de emrediyor. Yani bir, Allah'a inanmak hidayete ermek için yeterli değil. İki, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak hidayete ermek için yeterli değil. Üç, farz olduğuna inanmak hidayete ermek için yine yeterli değil. Mutlaka o kişinin iradesini kullanması lazım. Yani Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah Teala bütün insanları üç vücut ve serbest irade ile yaratmış. Ruhu Allah Teala zatından bize üfürmüş. Fizik vücudu bu zahiri hayatı, dünya hayatını yaşayabilmemiz için bize bir fizik beden bahşetmiş. Nefs, berzah alemine ait olan bir vücudumuzdur. Ama bütün bunların en üst noktasında ruhumuzun da, fizik vücudumuzun da, nefsimizin de Allah'ın emrettiği şekilde kullanılabilmesi, irademizin Allah'ın emrinde olmasına bağlı. İrade için hedef ne? İrade için birinci hedef ruhun Allah'a ulaşması. İrade için ikinci hedef fizik vücudun Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat yasak olan fiilleri işlememesi. İrade için hedef kalpteki 19 afetin temizlenmesi. Hedef bu. Ve en sonunda da sahibine Allah'a teslim olması. İşte bütün insanlar için hedef teslimi külliyle Allah'a teslim olmaksa bunun birinci etabı nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması. İkinci etabı nefs tasfiyesiyle İradenin Allah'a teslimi. Ama tekrar ediyoruz. Allah'a inanmak hidayete ermek için, ruhun Allah'a ulaşması için yeterli değil. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak yine
yeterli değil. Farz olduğuna inanmak farz ama yeterli değil. Mutlaka o farzı yerine getirmek gerekir. 12 tane farz emizler ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah üzerimize farz kılmış. Bunu dünya hayatında gerçekleştirin. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hidayete erdiriyor. Ama Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dünya hayatını dileyenlerdir. Ve onlar kazançları sebebiyle gideceği yer cehennemdir. Hiçbir zaman kurtuluşa ulaşması mümkün değil. İşte Kur'an-ı Kerim'de bunu Allah-u Teala söylüyor. Dilleriyle iman edenler ama kalpleri iman etmeyenler. Çünkü Allah-u Teala kalpteki talebi yerine getiriyor. Ama kişinin talebi var fakat dilinde. Dili kalbe indirmemiş. Dili kalbe indirmediği zaman bir insanın dilinden Allah'a ulaşmayı dilemesi hiç kimse için hidayete erdirmiyor. Ama o dili kalbe indirdiği zaman Allah Teala daima kalpteki talepleri yerine getiriyor. Evet, daima kalpteki talepleri yerine getiriyor. İşte Maide 41, ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Dille iman ediyor. Ama kalbine baktığı zaman dilin söylediği kalbinde yok. Hucurat 14. Biz de amin olduk. Allah-u Teala hayır diyor. Siz amin olmadınız. Dilinizle söylediniz ama kalbinize iman girmedi. Alman 167. Onlar imandan çok küfre yakındırlar diyor. Fetih 11. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Münafıkun, biz şehadet ederiz muhakkak sen gerçekten Allah'ın Resulüsün. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlar münafıklar. Ama Allah Teala bunların dilleriyle söylediği kalplerinde yok. Muhakkak ki Allah senin gerçekten kendisinin Resul olduğunu biliyor ama Allah şehadet eder ki münafıklar gerçekten yalan söylüyorlar. Görüyoruz ki sadece dilden yeterli değil, mutlaka dilin kalbe inmesi gerekir. İkinci sual, Allah'a inanan bir insanın hidayete ermesi yaptığı amellerin etkisi var mıdır? Allah'a inanan bir insanın hidayete ermesinde yaptığı amellerin etkisi var mıdır? En çok etkisi olan kalbi taleptir.

Fizik vücut teslimine Allah'a ulaşmayı dilemek vasıta. Fizik vücudun Allah'a teslimi vasıta. Daha doğrusu fizik vücudu Allah'a teslim etme dilemek vasıta. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi istikametinde mürşide itaat vasıta. Ve nefs içinde aynı şekilde vasıtalar var, hedefler var. İşte bu hedeflere vasıtalarla ulaşılır. Örneğin Ali İmran 31'de eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Yani demek ki Allah'ı sevmek bir vasıtadır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama ulaşmayı dilemek yetmiyor. Mürşide tabi olmak da bir vasıta. Ve bu iki vasıtayla kişi ruhunu Allah'a teslim alıyor. Kehf suresinin 105. 103, 104, 105. ayet-i kerimelerinde lik Allah'ı inkar edenlerin amelleri boşa gidiyor. İslam'ın beş şartını yaşayanlar bu beş şartın yeterli olduğunu zannediyorlar. Ama bu beş şartla cehennemden kurtulmaları mümkün değil. İman tek başına insanları cehennemden kurtaramıyor. Ayrıca iman ediyor diye insanları hidayete erdirmiyor. Hadis, amellerin hangisi daha hayırlıdır diye sorulunca, Peygamber Efendimiz amellerin en hayırlısı Allah'a ve Resulüne iman etmektir. Biz imanı değil ameli sorduk dedikleri zaman Peygamber Efendimiz sana diyor ki iman ile beraber olan amel fayda verir. İmansız amelin faydası olmaz. Buyurdular. Üçüncü sual. Kendilerini hidayette zanneden kişilerin İmanı kıyamet günü onların kurtuluşunu sağlar mı? Hayır. Kendilerini hidayette zanneden kişilerin imanı kıyamet günü onların kurtuluşunu sağlar mı? Allah Teala Mümin 40'ta men amile seyyeten fela yüzeye misliha. Kim seyyiat işte misliyle cezalandırılır. Hakim ki mümin olup ıslah edici ameller başlarsa kadın erkek Allah onları cennetine alır. Sebe 20'de Lekad sadaka iblise zannehu. İblisin zannı onlar üzerinde gerçekleşti. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. Yani Müminleri oluşturan tek fırka mümin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Araf 40. Tek başına kalbi talep kurtuluşa ulaştırıyor. Ama kalbi talebin olmadığı hangi durum olursa olsun kişinin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Allah Teala Araf 40'ta gök kapıların kendisine açılmadığı ayetleri yalanlayanlar kibirli olan insanlara gök kapıları açılmaz buyuruyor. Bir tek fırka inancıya kurtuluşa ulaşıyor. Allah Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan muhalefetini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. 73 fırka, 72'si şeytana kulu oluyor. Bir fırka hariç. Bugün bütün dünyadaki toplumlara baktığımız zaman hidayetin Allah'a ulaşma kavramından başlayarak bütünüyle unutulduğunu görüyoruz. İnsanlar kitaplardan ilim öğrenmişler, din öğrenmişler ama hidayetin de ne olduğunu bilmedikleri için kendilerini hidayete zannediyorlar. Bu çağ hidayet çağıdır. İnsanların unuttukları hidayete erdirilme zamanı gelmiştir. Bir başka hürafe,

0: kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde yandıktan sonra cennete girer. Her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen kişi kalbinde zerre kadar iman olmayan kişidir. Yetmez. Cehennemden cennete bir transfer olayı mümkün değil. Hiç kimsenin bütün başlangıç noktasına Meryem 71-72'de cennetlik ve cehennemlikli herkes muhakkak evvela cehenneme girecek. Ama Allah-u Teala takva sahiplerini kurtarıyor. Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz benden önceki her peygamberin sünnetine uyan, emirleri yerine getiren havarileri, arkadaşları vardı. Ama onlardan sonra onların yerine geçenler yapmadıklarını söyleyen, emrolunmadıklarını yapan kimseler geldi. Dikkat edin, yapmadıklarını söyleyen, emrolunmadıklarını yapan kimseler. Böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir. Kalbiyle cihat eden mümindir. Yani kalbiyle cihat eden kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Diliyle cihat eden kimdir? Mürşidine tabi olan kişi. Eliyle cihat eden kimdir? Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. Evet. Kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediyse, kendisine yapılan bir zulmü o kişi ne yapacaktır? Affedebilecektir ve nefsiyle cihadı gerçekleştirecektir. Allah'ın izniyle. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bir insanın hidayete adım atabilmesi için Allah'a inanmasının yanı sıra Allah'a ulaşmayı dilemesi de emrediliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dualarla, yani bu maneviyatım rahatlıyor. Huzura eriyorum.
3: Geçmişten nasıl annenizden babanızdan neyi öğrendiyseniz o şekilde ibadetinizi yapmayın.
4: Allah zaten ulaşmak diye bir şey yok. Zaten Allah bizim her yerimizde. Yani biz zaten onun içindeyiz. Yani bizi yaratıcı o. Yani Allah'a ulaşmak o kadar zor bir şey değil.
5: Evet.
4: Çok
5: değil.
4: Basit.
5: Zaten değil. Allah sadece bir dilekle Allah'a ulaşabilirsiniz diyor. O da şu: Allah'ım, ölmeden önce ben de emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
4: Allah'ım, seni çok seviyorum. Kalben ulaşmayı diliyorum.
6: Ben de ölmeden önce sana emanet olan ruhumu ulaştırmak istiyorum.
7: Bu zaman ulaşmayı diliyorum. En büyük isteğim.
8: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
7: Ne hissettiniz?
9: Huzurlu oldum ya.
8: Güzel bir duygular hissediyorum. Ben çünkü Allah'ıma çok inanıyorum.
7: Kalbimden çok büyük bir sevgi hissediyorum.
8: Tamam, bazen düşünüyoruz Allah'ım neden beni görmüyorsun diyoruz ama onun da işi çok gibi geliyor bana. Yani öyle hepimizin üstüne duramıyor gibi geliyor. Onun için şükür ediyorum ya. Şükür ediyorum.
0: Misafir bazen Allah bizi neden görmüyor diye düşünüyoruz ama onun da işi çok. Hepimizin üstüne duramıyor. Allah-u Teala insanlara yeterince ilgilenmiyor mu? Allah Teala her saniye, her an insanlarla ilgilendiği gibi mahlukatının her saniyesinden, her salisesinden haberdar. Ve onların rızkını tekellüf etmiş. Öyleyse bütün mahlukatıyla ilgileniyor. O Allah. O her şeye kadir. Unutmayın, Allah hepimizi ayrı ayrı sever. İlmiyle her şeyi kuşatmıştır. Bizi de her zerremizle kuşatmıştır. Bu sebeple her şeyimizi bilir. Her şeyimizden haberdardır. Biz ne zaman Allah'ı zikredersek onu anında bilir. İşitir, görür ve onu sizinle birlikte olur. Sizle birlikte olması bizim zikrimize sizin iştirakinizle iştirak etmektir. Evet, Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanan kişinin hidayete ermesi için Allah'ın tayin ettiği resullere, mürşitlere tabi olması da farz kılınmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yol gösteren, birazcık daha imana yakın. Allah dostum.
9: Mürşit, ilim sahibi olan insana denir.
5: Bir mürşide tabi olmak insana ne kazandırır?
4: Daha fazla ilim, mesela bilmediğimiz şeyleri kazandırır. Nazik zavallı birer kuluz. Bizler yani nefsi olan birer kuluz. Bizim herhangi bir özelliğimiz olduğunu hiç düşünmüyorum. Çünkü eğer biz onlara hani takılırsak daha fazla ilim öğrenebiliriz.
5: Yani Allah yolunda böyle bir rehberiniz olmasını ister miydiniz mesela?
2: Tabii ki. Sizinle alakalı falan konuştuğumuzda daha insan bazen rahatlıyor. Daha gerçeklere yakın hissediyor kendini, öyle söyleyeyim.
4: Zaten Allah-u Teala bize bir Kur'an-ı Kerim vermiş. Diyor ki yani oku onu, öğren her şeyi. Orada hepsi var.
5: Peki bir mürşidiniz olması ister misiniz?
4: Yani bu bana çok da teklif edildi. Ben Allah'la arama, kimsenin çok fazla girmemesi taraftarıyım. Ama tabii onu da dinlemeyi, sohbetlerini de dinlemeyi istiyorum. O yönden biraz kararsız kaldım. Ama herhalde isterdim.
5: O zaman şöyle yapın. Kimseye sormayın. Hacet namazı kılın. Ve Allah'tan mürşidinizi talep ediyorsunuz. Allah size nerede olursa olsun size tayin ettiği mürşidi mutlaka size gösterir.
4: Aa, bunu bilmiyordum. Bak ne güzel. Bak karşılaştık, bunu öğrendim. Her gün bir şeyler daha öğreneyim. Allah sizden razı olsun.
0: Misafirin mürşid konusunda hepimiz nefsi olan birer kuluz. Onlara katılırsak daha fazla ilim öğrenebiliriz dedi. Allah'ın ilmini öğrenmemizde mürşidin etkisi nedir? Baştan sonra ilmin öğrenilmesi, yaşanması ve öğretilmesi mürşidle gerçekleşir. 14 asır evvel cahiliye dönemi yaşayan Arap bedevileri Allah-u Teala Bakara 151'de "Ey insanlar, Allah sizin içinizden size bir insan Resul gönderdi. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. Birinci görevi, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Üçüncü görev, o size kitabı öğretiyor. Dördüncü görev, o size hikmeti öğretiyor. Beşinci görev, hikmetin ötesini o size öğretiyor." Yani dini hayatın her noktasında Allah Teala mürşitle beraber olmamızı buyuruyor. Her devirde öğrenen ve öğretenler vardır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu dünyada mürşit ve mürit ve insanlara ilk zaman ötesinde her şey boş diyor. Mürşidin görevi sadece öğretmek değildir. Mürşit yer aynı zamanda yaşatır. Mürşit hedefe ulaştırır. Mürşitlerin en üstünü peygamber olan devrin imamlarıdır. Onların bulunmadığı devrelerde peygamber olmayan kavim resullerinden birisi huzur namazının imamlığına tayin edilir. Nebi resullerin 5 görevi vardır. Nebi olmayan resullerin 4 görevi vardır. Allah Teala Nebi resulleri Bakara 151'de anlattığı gibi veli resulleri de Cuma 2'de vermektedir. Nebi resullerle veli resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Bütün Nebi resuller asaleten devrin imamlarıdır. Bütün Nebi resuller asaleten şefaat yetkisinin sahibidir. Bütün Nebi resullerin 5 görevi vardır. Ve bütün Nebi Resuller şeriat kitabının sahibidir. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son Nebidir. Ama Nebi Resul arasında fetret dönemi var. Aynı anda iki Nebi yok. Bütün Nebiler aynı soydan gelir. Sadece insanlardan seçilir ve Nevi kelimesi sadece peygamberler için kullanılmıştır. Peygamber olan devrin imamlarıdır. Onların bulunmadığı devrelerde de peygamber olmayan kavim resullerinin bir tanesinin huzur namazının imamlığını Allah-u Teala tayin eder. Ben de bir ifade ettiğimiz gibi Nebi Resuller 5 görevin, Veli Resuller 4 görevin sahibidir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketleri muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalpten inşallah. Muhterem hocam, izniniz olursa bir sual arz etmek isterim. Belli bir yaştan sonra Allah'a yakın olmanın mümkün olmadığı doğru mudur? Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketüdü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Belli bir yaştan sonra Allah'a yakın olmanın mümkün olmadığı doğru mudur? Hayır. Doğru değil. Bir kere Allah-u Teala buyuruyor ki, şartlar ne olursa olsun Allah'ın rahmetine ümit kesmeyin. Yıllarınız boşuna geçmiş olabilir ama hangi yaşta olursanız olun, aklınız başınıza geldiyse o zaman sizin için mutluluk başlıyor demektir. Mutluluğunuzu sırrı Allah'ı sevmektedir. Allah'ı sevenler onlardır ki seven sevdiğine koşar, kaidesi gereğince Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve aradaki engeli aradan kaldırmışlardır. Öyleyse kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala mutlaka Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Fatır 5'te Allah-u Teala diyor ki, Ya eyven nasu, innallah vaada Allah'ı hakkın. Allah'ın vaadi haktır. Yani kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Fela tegurannekul hayatü dünya. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. İşte bu noktada eğer olay buysa, kalben ulaşmayı dilediğiniz an mutlaka Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. 99 kişiyi öldüren bir insan 100'e tamamlıyor ama ben diyor tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Bu kişi nasıl birisidir? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşit önünde tövbe etmeyi arayan birisidir. Ve elbette diyor birisi, sen falan yerde Allah dostları var, oraya gidersen, tövbeni gerçekleştirirsen, elbette diyor. Onun bir dediğini iki etmiyor ve gidiyor oraya. Ve hedefine ulaşmadan ölüyor. Ama Allah-u Teala onun cennetlik olduğunu, 99 kişinin katil olmasına rağmen kalben Allah'a ulaşmayı dilediği için, çünkü Allah-u Teala kimin tövbesini kabul ediyor? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin tövbesini kabul ediyor. Ne diyor Allah-u Teala Nisa 64'te? Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Yani Allah'tan mağfiret dileselerdi, Allah'a ulaşmayı dileselerdi, günahlarını örtülürdü. Resul de onlar için mağfiret dileseydi, o zaman günahlarını sevaba çevirirdi. Neyse, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek ve devam ediyor inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Allah Teala insanların kurtuluşu ve hidayeti için İslam'ın 5 şartına ek olarak Allah'a ulaşmayı dilemek gibi zikri de farz kılıyor. İslam'ın yaşanmasında sizce zikrin önemi nedir?
11: Ben şöyle oluyorum. Her gece uyurken ya da sabah uyandığımda Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ım günüm güzel geçsin gibi kendimce bu şekilde yorumluyorum yani. Benim yorumum da bu kadar.
12: Zikretmek, sürekli onu anmak, onun sevgisini kalbinizde sürekli zikrettiğiniz takdirde zaten onun şeyinden, imanetinin nasıl olduğunu, kalbinizde onu sürekli hissediyorsunuz.
13: Bunlar bana huzur veriyor. Bana devamlı Allah'ı unutturmuyor. Mesela bir isteğim oldu, o an bir bunalımdayım, bir sıkıntıdayım. Benim içime çok güzel huzur veriyor. Yani hiçbir maddiyatın veremeyeceği huzuru ben o zikirden alıyorum.
8: Rahatlarım yani. Zikir etmek rahatlamak demek yani.
12: Yani kalbinize en küçük la ilahe illallah dediğinizde kalbinize bir ferahlık geliyor. Yani rahatlıyorsunuz sonucunda.
13: Ben de mesela boş kaldıkça mesela devamlı zikir matik elimde çekiyorum. Onun sayısı üzerinde devamlı ekliyorum. Kendi kendime düşünmem. Mesela sıkıntılarımı düşünmemek için en güzel çare zikir çekmek. Zaten o zikirin bana verdiği huzur hiçbir şey vermiyor. Ben Allah'ın adını anıyorum. Allah, ben seni unutmadım, sen de beni unutmadın. unutma buralarda diyorum. Bu çok güzel bir duygu gerçekten. Yani benim şu an ben tam şeyim yani en hassas yerden girdiniz.
0: Misafirimi sıkıntıları düşünmemek için en güzel çare zikir çekmek dedi. Zikir yapmak yaşadığımız sıkıntıları gidermekte etkili midir? Elbette. Hiçbirimizin bir büyük sıkıntıya düşmesini düşünmeyiz. İnşallah böyle bir şey olmaz. O hasbelkader böyle bir sıkıntıyla karşılaşırsanız hemen tranquilizan ilaçlara sarılmayın. Elinizde bu kainatta en tesirli silah vardır. Zikir. Ne yapacağız? Bir abdest alacağız seccadenin üzerine. Oturacağız ve elimizi tesbihimizle alacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim deyip Allah Allah Allah diye içimizden zikretmeye başlayacağız. Sadece 5 dakika süre bu iş için yeterlidir. İçimizdeki bütün huzursuzlukların, sıkıntıların Allah tarafından alındığını göreceksiniz inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
14: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. İnşallah müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Yaptığımız dualar muhterem hocam başkasının hidayetine vesile olur mu? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Allah razı olsun. Biz hepinizi çok seviyoruz. Mutluluklar diliyoruz ve sual bir kere daha tekrar edecek olursak. Yaptığımız dualar başkasının hidayetine vesile olur mu? Kasas suresinin 56. ayet-i kerimesinde baktığımız zaman Allah Teala Peygamber Efendimiz'e hitaben diyor ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. İnneke la tehti men ahbebte ve lakin Allah yehti men yeşahu. Muhakkak sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ya Ali, kişinin senin vesilenle hidayete ermesi, güneşin doğduğu battı yerlere arasındaki yerlerin hepsine sahip olmaktan daha iyidir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hayrun nas, tenfe'un nas. Nitekim insanları Allah'ın zatına davet etmek hayırlı bir iştir. Kişi bu sayede derecat kazanmaktadır. Ayrıca bu davet sebebiyle başkalarına da fayda sağlayacaktır. Ancak Allah ile ilişki bir kalp ilişkisidir. Allah Teala kişisel iradeyi mutlaka devrede görmek ister. Bu yola sadece serbest iradeyle verilen bir karar insanı Allah'a ulaştırabilir. Yani kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi, iradesini kullanmasıyla bu gerçekleşir. İradesiyle bu hakikati kalbinde gerçekleştirmeyen hiç kimsenin ne yaparsa yapsın hidayete ermesi mümkün değil. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz sen çok istesen de onlar mümin olmazlar. Neden? Yusuf 103'te sen onların mümin olmalarını çok istesen de bile insanların çoğu mümin olmazlar. Yusuf 106 onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Birçok insan şirkli olarak Allah'a inanıyor. Nahl 37'de sen onların hidayetine ermesini çok istemene rağmen Allah delalette bıraktığı kimseyi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayete erdirmez. Kehf 6 eğer onlar Kur'an-ı Kerim'deki bu sözlere inanmazlarsa onların arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Olmaz böyle şey tabi diyorum. Şuara 3 onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Şuara 103 fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve Zuhruf 188'de ey Rabbim bunlar gerçekten mümin olmayan bir kavimdir demesine anılsın. Yani bazı insanlar ne yaparsanız yapın mümin olmazlar. Mesela %10'dan azı kendileri dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlara ne yaparsanız yapın Allah kalplerini tab ettiği bu insanların bir daha Allah yolunda iradelerini kullanmaları söz konusu değil. Bu onlara bir ceza mı? Evet, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse bir de yetmez başkasının dilemesine mani oluyorsa o zaman Allah Teala da ona karşı cevap veriyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Kur'an her an mutfağının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanların çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِيْكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِمْ اَعْتِنَا غَافِلُونَ. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz, bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 Furkan'la mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinize ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inan şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki, inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse, mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince, ruhunu kendisine ulaştırarak, insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma's salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Selam Kur'an Herhal Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Bursa'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum. Ama mutlu huzurlu değilim, içimde hep bir sıkıntı var. Bu huzursuzluktan nasıl kurtulabilirim? Sevgili kardeşlerim, İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş. İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Sadece fizik bedenin yapması gereken emirleri muhtevasına alıyor. Ama insanoğlu sadece fizik bedenden ibaret değil. Bir, Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz var. İki, berzah aneminat olan nefsimiz var. Halk arasında ne zaman demeyi Müslümansınız denildi, hepimizin cevabı Kalü Bera günü. İşte Kalü Bera günün şartlarına riayet etmek, evvela ruhun talebine uyarak hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek, bu da ancak nefsin yedi kademedeki tezkiyesine bağlı. Öyleyse içimizde diyalekti bir kavga var. Nefse ruh arasındaki kavga. Ruhta 19 tane hasete karşılık, nefse 19 afet var. Ruh Allah'ın bütün emirlere itaat eden, yasakları işlemeyen, nefse Allah'ın emirlerinin hepsine isyan eden, yasakları işleyen bir yapıda. Ve nefs, şeytanın vücuda giriş melceği, şeytan %100 nefse kumanda ediyor. İşte çevre şartlarında Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiği fiiller işleyen bir çevre şartı içerisinde yetişen bir insan, doğal olarak nefsin bütün taleplerine yaşayan ışık yağacak, ruhun taleplerini hiçbir zaman yerine getirmeyecektir. Bu durumda ilelebet o kişinin iş dünyasında kavgayı, huzursuzluğu, mutsuzluğu, sıkıntıyı yaşayacaktır. Ama içindeki o sıkıntıdan, huzursuzluktan kurtulmak istiyorsa, ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür ve sadece Allah'a diler. Ruhun Allah'ın zatına ulaşabilmesi nefsin yedi kademedeki tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesi de kesinlikle kişinin Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olmasına bağlı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hep mürşitten bahsederken o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Öyleyse nefs tezkiyesi mürşidin görevi olması hasebiyle kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala hacet namazı kılan herkese onun nefsini tezkiye edecek olan mürşidi mutlaka gösterecektir. O zaman siz de içindeki sıkıntıdan, huzursuzluktan kurtulmak istiyorsanız, ruhun talebine uyarak kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dilek sizi 7 Furkan 12 tane insanla Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaştıracak. Ona tabi olduğunuz an 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve tezkiye kademeleri bir geçecek. Ve böylece o kişi ruhu Allah'ın zatına ulaşacak. Fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak. Bu o kişinin 3 tane cennet, dünya saadetinin %51'ini yaşaması demektir. Allah razı olsun. Trabzon'da bir kardeşim, muhterem hocam, tebliğ yaptığımız kişiler Allah'a ulaşmayı kalben dilemedikleri zaman onlara tekrar tebliğ yapmamız nasıl bir yaklaşım içinde olmalı? Sevgili kardeşlerim, insanoğlu statik bir yapı değildir. Dinamik bir hayatın içinde yaşıyor. Tebliğ yaptığınız kişiler Allah'a ulaşmayı kalben dilemedikleri zaman, geçen zaman içerisinde onların da çevre şartlarından, etrafındaki insanlardan yaşadıkları olaylarla ders almışlardır. Ve tekrar belki bir hafta, belki 15 gün, belki bir ay geçtikten sonra siz ona tebliğ yaptığınız zaman o bir ay evvelki durumda değildir. Dolayısıyla tebliğ şartları ne olursa olsun herkese yapılmalı ve her zaman yapılmalıdır. Nitekim Araf suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlardan bir ümmet Allah'ın helak edeceği veya şiddetli azapla azap edeceği bir kavmen için öğüt veriyorsunuz. Çünkü din nasihattir, öğüttür. Onlar da diyorlar ki bunlar zaten cehenneme gidecek. Niye onlara talepte öğüt veriyorsunuz, tebliğ ediyorsunuz? Dedikleri zaman şöyle dediler: Rabbimize bir özür olsun, belki de takva sahibi olurlar. Neyse, her halükarda Rabbimizin bize yüklediği görev tebliğdir. Belki de o tebliğ neticesinde kişi Allah'a ulaşmayı diler, takva sahiplerinden olur, kurtulur. Neyse, her halükarda Resullerin görevi olan tebliği kesintisiz yapmakla mükellefiz. Allah razı olsun. Üçüncü sorumu oradan bir kere izleyin. Muhterem hocam, muhterem efendimiz hak ve vazife sohbetinde vazifenizi yapmazsanız hakkının sahibi olamazsınız buyurdu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin dualarının kabul olmaması bunun gereği midir? Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Evet. Mutluluk sizin hakkınız ama vazifenizi yapmanız halinde. Öyleyse vazifemiz nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taneti müşahede tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsi, yedi safhanın yedisi hedef emirleri içeriyor ve onları yerine getirmek vazifemizdir. Ancak bunları yaptığımız zaman ona paralel mutluluk bizim olur, hakkın sahibi oluruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek, dilemeyen kişilerin dualarının Allah tarafından kabul edilmeyeceği ve o kişiler Allah'ın yardımının ulaşamayacağını Allah Teala ayetlerde bildiriyor. Zümer 54'te ve en iyi bil Rabbüküm, Allah'a ulaşmayı dileyin ve eslimu lehu, ona teslim olun. Azap gelmeden evvel sumalatim serun, sonra yardım olmazsınız. İse her çağrıkarda Allah'a ulaşmayı diler, Allah'a teslim olmuşsak ancak Allah'ın yardımıyla bu gerçekleşir. Allah'ın yardımı cemaatledir. Yani vallahu yed'u ma'a cemaati. Yani mürşide tabiyetledir. O zaman Allah'ın yardımını ne zaman alırız? Mürşidimize tabi olduğumuz an Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Hasan-ı Basri Hazretleri bir sözünde siz sahabeleri görseydiniz deli sanırdınız. Onlar sizi görselerdi mümin demezlerdi diye buyuruyor. Sözü açıklar mısınız? Sahabeler insanlar ne der? Etraftaki kişiler ne der? Onlar Allah ve Resulü'nden aldıkları emirleri aklın süzgecinden geçirmeden tam bir teslimiyetle hemen yerine getiren Allah'ın sevgili dostlarıydı. Allah Teala sahabeden bahsederken Maide suresinin 54. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu men yertede minkum an dini, kim dininden dönerse feyesevfe yetullahu bi kavmin yuhubbuhum ve yuhubbunehu, Allah öyle bir onun yerine bir başka bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da onu Allah'a severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, ezilletin al mümine, kafirlere karşı daha izzetlidirler. Allah'ın yolunda cihat ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah vasidir, valimdir. Öyleyse görüyorsunuz ki onlar kafirlere karşı vakar sahibi ama müminlere karşı alçak gönüllü. İşte bu özelliklerin sahibi olan kişiler gerçekten yedi safhanın yedisini yaşayanlardır. Ama günümüzde ise bunların yerinde yerler esiniyor çünkü hedef emirlerin hepsi yok olmuş. Vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir din tatbikatından çıkartılmış. Geri kalan İslam'ın 5 şartı ne yazık ki hiç kimseyi sahabenin standartlarına ulaştıramıyor. Onları Allah'a dost kılamıyor. İslam'ın 5 şartıyla bu mümkün değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Muhterem Hocamız, sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden hürmetle öpüyorum. Muhterem Hocamız, size bir sorum olacak inşallah. Mürşit olmadan manevi gelişim mümkün müdür? Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Mürşit olmadan manevi gelişim mümkün müdür? Değil. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan son Nebi, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar Allah'ın değişik zamanlarda vazifeli kıldığı Nebilere verdiği bütün şeriat kitaplardaki öğreti aynı 7 sabah 4 teslimi içeriyor. Adem babamız çocuklarına 7 sabah 4 teslimi öğretti. Nuh Aleyhisselam 7 sabah 4 teslimi öğretti. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve tüm Nebiler 7 sabah 4 teslimi öğrettiler. Onlardan sonra gelen ve onlardakini tasdik eden veli resuller 7 sabah 4 teslimi insanlara açıkladılar. Ama bu 7 sabah 4 teslimin 7 safanın 7'si de mürşid olmadan olmaz. Bunu en güzel biçimde Yunus diyor ki, gel ey kardeş, Allah'a ulaşmayı dileyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Neden öyle? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet sahibi alimin, yani mürşidin sohbetinde bulunmak, kelamın içindeki üzerinde farz. Bilin ki Allah kuru toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Yani başlangıç noktasında herkes ölü, o ölü kalplerin dirilebilmesi mutlak surette Allah'ın irşad ve vazifeli kıldığı mürşidin işlenmesine bağlıdır. Resulün cemali göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan yine aynı şekilde o kişi mürşid sevgisi kalbine girmeden hiçbir zaman Allah'ın Resulünü de göremez. Ruhun teslimi mürşidsiz olmaz. Fizik vücut teslimi mürşidsiz olmaz. Nefsin teslimi mürşidsiz olmaz. Manevi hayatımızın 7 sabah 4 teslimi hepsi mürşidsiz asla mümkün değil. Bir taraftan düşman olan şeytan var, öbür taraftan nefsimiz var. Şeytan nefsin afetlerine %100 tesir ediyor. Şeytan herkese vahyediyor. Ama Allah Teala kimlere vahyediyor dersek, daimi zikr sahibi ulel baba, yerin göğün melekütüne yakin hasıl eden muhlislere ve İrşada memur ve mezun kılınan veli mürşitlere Allah-u Teala vahyediyor. Onun dışındaki insanlar Allah'tan vahyi alamıyorlar. Ama şeytan herkese vahyediyor. Olay buysa o zaman bir insanın kendisini şeytanın boynundan kurtarabilmesi ancak Allah'ın vahyine mazhar olan veli resullere, veli mürşitlere tabiyetle mümkündür. Allah-u Teala Şuha 51'de وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مُنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولَهُ فَيُوحَى بِاِذْنِهِ Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiyle. Veya perde arkasına veya dilediğini izniyle vahiyesin diye Resul göndererek. Öyleyse görüyorsunuz ki eğer Kur'an-ı Kerim vahiy ise, kitabı ise ve biz de vahiy bilmiyorsak, Allah'tan vahiy alamıyorsak, o zaman bu kitabı kendi kendimize öğrenip anlamamız ve hayatımıza tatbik etmemiz mümkün değil. O zaman ne olması lazım? Allah'tan vahiy alan birisine ihtiyaç var. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde ne buyuruyor? Cehaletten kurtulmanın yolu Ehli zikre sormak. Yani hikmet sahibi alime sormak. Hikmet sahibi alim ehli zikir Allah'ın mürşididir. Eğer kişi hikmet sahibi alim ehli zikre sormazsa ilelebet cehalette kalır ki cehalette olanların iblisin boyunduruğundan kendilerini kurtarabilmesi mümkün değil. O sebeple bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani mürşide sorun demiş oluyor. Allah'ın inşaada memuriyet mezun kıldığı mürşide sorun. Biz ancak mürşitten Kur'an-ı Kerim'i öğrenebiliriz ve manevi hayatımızı tanzim edebiliriz. Yükselme ve yücelme basamaklarını bir bir mürşitle yaşayabiliriz. Allah razı olsun. Ayetlere yakın sahibi olan insanlar Kur'an'ı açıklar. İster Secde 24, ister Enbiya 7, ister Ali İmran 7, ister Bakara 118 görüyoruz bunun ayetlerden. Mutlaka ayetlerin açıklanması görevi Allah'ın irşad da vazifeli kıldığı veli mürşide vermiştir. Kars'tan bir kardeşim muhterem hocam mürşide teslim olmak ne demektir? Nasıl teslim olunur açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim mürşid Allah'a teslim olan kişidir. İşte Fussilet 33, 34, 35. Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve qalin minel muslimin. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardan diyenden daha güzel sözü kim vardır? Öyleyse mürşid 7 defa safa 4 teslim ile Allah'a teslim olmuştur. 7 safa 4 teslim ile Allah'a teslim olan kişi aynı zamanda Fussilet 34'e göre kötülüğe karşı hayırla mukabele eden kişidir. İyilikle kötülük bir değildir. Sen kötülüğü iyilik hesabı böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan bir dost olur. Ama bunu ancak sabredenler, buna ancak sonsuz hazın sahibi insanlar ulaşabilir. Yani buna sabredenler de irşaden memuru mezun kılınanlardır ve sonsuz hazın sahibi kişiler de. Öyleyse mürşide teslim olmak Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olan kişi ruhunu da, beşini de, nefsini de ve iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Bu Allah'ın bütün Kur'an'daki emirlere itaat eden, yasak olan fiiller işlemeyen bir kişidir. O kişinin Allah'a, onun mürşide teslimiyeti, mürşide itaati Allah'a itaat olarak değerlendirilmedi. Nasıl teslim olunur? Kişi evvela ruhunu Allah'a teslim etmek istiyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bu talebi Allah kimin kalbinde görürse onun ruhunu Allah kendisine ulaştırıp teslim alır. Sonra tekrar Allah'a tevekkül ederse fizik vücut teslimi için Allah Teala burada da yardımıyla ona destekler ve fizik vücudunu da Allah Teala'ya teslim eder. Ömür sermayesi yetersin. Daha sonra nefsimiz, daha sonra irademiz. Öyleyse her halükarda Allah'ın ezeli ebedi dininde teslimiyet asıldır. Teslim yoksa din yoktur. Allah'ın dini, İslam dini, teslim dinidir. Allah razı olsun. Altıncı sual. Hafiyan'da bir kardeşim muhterem hocam, zikirlerimizin düşmesinde ya da yapamadığımız zamanlarda nefsimizin 19 afetiyle işlediğimiz düşünce sistemimizde dahil olmak üzere günahların, hataların tebliğ yapmamamızın dergah sohbetlerine katılmamanın da etkisi var mıdır? Açın elbette. Yani eğer tek bir dilekle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmışsa, kendisine dost kılmışsa, Allah dostlarının yapması gereken ameller vardır. Allah dostu mutlaka kendisinin dışındaki insanlara tebliğ yapacak. Allah dostu tekrar İblisin boyunduruğuna girmemek için zikrini gün be gün arttıracak. Allah Resulü ne diyor? Kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe. Kendimiz için ne istedik? Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu Allah'a ulaşmayı diledik. O zaman çevremizdeki kardeşlerimiz için de dileyeceğiz. Kendimiz için istemediğimizi kardeşimizin için de istemedikçe. Biz ne istemiyoruz? Rızka düşmek istemiyoruz. O zaman kardeşimiz için de bunu istemeyeceğiz ve iman etmiş olamaz. Fıska düşer. Yani hiçbir zaman insan kendisi için fıskı istemez. O zaman kardeşi için de istememesi gerekir. Kendisinin ruhunu Allah'ın zatına ulaşmasını diye o zaman kardeşi için de. İşte bunu yapması halinde bu Allah yolunda bir hizmettir. Öyleyse dergah sohbetlerine katılmamanın da etkisi var mıdır? Hataların tebliğ yapmamızın da etkisi var mıdır? Evet, her ikisi de var. Çünkü Allah Teala dergah sohbetlerine katıldığınız takdirde vallahu yed'u ma'al cemaati. Allah'ın yardımı cemaattedir. Öyleyse sohbetlere katıldığınız zaman mutlaka Allah'ın yardımını alırsınız. Allah'ın yardımıyla teslimler birbiri gerçekleşir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimiz tüm sohbetlerinde İslam teslimdir. Teslimi yaşamayanlar İslam'ı yaşayamazlar buyuruyor. Şu anki durumumuzda kendi hatalarımızdan dolayı hiçbir teslim yapamıyoruz. Sahabe gibi teslim olmak için ne yapmalıyız? Sahabe gibi teslim olmak için mutlak surette hedefimiz daimi zikir olması lazım. Sahabe gibi olmak için mutlak surette etrafımızdaki insanları sevmemiz ve onların mutluluğu için hizmet etmemiz lazım. Allah için olmamız lazım. Sahabe nasıl insanlardı? Baktığımız zaman Yusuf 108'de قُلْ هَذِي سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَسِرَةً اَنَا وَمَنِ اتَّبَانِ Benim ve bana tabi olanların kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek, Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl insanları Allah'a davet ettiyse ona tabi olan sahabe de davet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe nasıl üst seviyedeki hedeflere ulaşma gayretinde olmuşlarsa sahabe de bunu gerçekleştirmiş. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabe tabi'in ve tebe-i tabi'inin 7 savundur teslimi yaşayanlar olduğunu görüyoruz ve hepsi de asr-ı saadete ulaşmışlar. Asr-ı saadet onların gerçekleştirdiği hedeflerin neticesinde yaşanan bir hayat söz konusu olmuş. Hepsi teslimlerini sırasıyla gerçekleştirmişler ve hepsi asr-ı saadete ulaşmışlar. Ama bugün bırakın teslimleri, ne ruhun teslimi, ne fizik vücut teslimi, ne nefsin teslimi, ne iradenin teslimi, 7 safhanın 7'si de yok. Vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan kurtuluş için gerekli olan ulaşmayı dilemek ve zikir de yok. Öyleyse herkes İslam'ın 5 şartına endekslemiş ve İslam'ın 5 şartıyla da İblis hiç kimsenin kurtulmasını istemiyor. İnsanlar ibadet yapsınlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın diyor. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, dinimizde mürşit şart mı? Eğer mürşit şart ise bunun sebebi nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tekrar ediyoruz. Dinimizin yegane kaynağı vahiy. Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim vahiydir. Ve başlangıç noktasında hiç kimse Allah'tan vahiy alamaz. Öyleyse sizinle Allah arasında Allah'ın lisanını bilen, Allah'tan vahiy alan ve Allah'ın öğretisini o kavmin lisanıyla muhataba, müride ulaştıran kişidir mürşid. Mürşid, Allah'la arasında bir köprüdür. Allah, mürşid ve mürşitten başka diğer bütün insanlar. Mürşid Allah'la konuşmayı biliyor çünkü Allah'tan vahiy alıyor. Mürşid aynı zamanda kendisine tabi müridin taleplerini de Allah'a ulaştırıyor. Öyleyse her halükarda mutlu huzurlu bir hayat için hedef Allah olması lazım. Allah'tan vahiy alır duruma gelmemiz lazım. Ama vahiy alamıyorsak Allah'tan vahiy alan mürşide tabi olmamız gerekir. Eğer bu tabiyet yoksa ruh vücuttan ayrılmaz, sırat-ı müstakim ulaşmaz. Ruh Allah'a teslim olmazsa Fizik vücut teslim olamaz. Fizik vücut Allah'a teslim olmazsa nefs teslim olamaz. Nefs teslim olmasa irade teslim olamaz. Teslimle hiçbirisi gerçekleşmez ama dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Öyleyse teslimler yoksa dini yaşamak mümkün değil. Gelelim birinci safa itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşit olmadan Allah'a ulaşma dileği de tek başına mümkün mü? Hayır. Çünkü başlangıç noktasında herkes ölür. Kur'an-ı Kerim'e karşısı ağır, dilsiz ve kör. Kur'an-ı Kerim'e karşısı ağırdırlar. Mürşide karşı kördürler. Ve öyle olunca da dilsiz. O zaman böyle bir kişinin dini yaşaması söz konusu değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, hürmet ve vasıtetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem Hocam, benim size nacizane sorum. İman bir kişinin mutluluğunu nasıl etkiler? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Görüntülü sual. İman bir kişinin mutluluğunu nasıl etkiler? Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine Cebrail aleyhisselam sual sorar. İman nedir ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in verdiği cevap, iman ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasıdır. Evet, inan şartlarında var. قَالَ اِنْمَانُ اَنْ تُؤْمِنِ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَالْلِكَاءِ وَرَسُولِ وَتُؤْمِنِ بَعْسِ İnan şartlarının içerisinde amen olmak var. Meleklere inanmak var. Resullerine inanmak var. Ölümden sonra dirilmeye inanmak var. Ama olmayan ne? Olmayan cevapta lika Allah. İşte bugün din tatbikatından lika Allah çıkartılmış. Lika Allah yoksa iman yoktur. Bakın ruhun ölümle Allah'a ulaşmasını Allah Teala nasıl tarif ediyor? Secde 29'da. O gün fetih günü kafirlerin imanı onlara fayda vermez. Neden o insanlar kafirdirler? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen mümin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kafirin ruhu ölümle Allah'a ulaşır. Onun için Allah Teala diyor ki o gün diyor fetih günü kafirlerin, kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere İmanları fayda vermez. Yani ruhun ölümle Allah'a ulaşmasında onlar bir fayda sağlamaz. Öyleyse iman kesinlikle hayattayken ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ve bu o kişiye 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını hibe eder. Karşılıksız verir. Çünkü Allah-u Teala söz vermiş Ankebut 5'te. Men kâne yercu lika Allah'ı fenne acelâ ilâhâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O zaman tek bir dilekle Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması o kişiye mükafat olarak 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Bu kadar o kişinin neyle elde edilmiştir? İmanıyla. Yani hayattayken ruhunun Allah'ın zatına ulaşacağına dair imanıyla. O kişi biliyor ki Allah'a ulaşmayı kalben dilese ondan sonrası Allah'a aittir. Allah'ın garantisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki sırrı budur inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an her an mutluluk programı sorular ve cevaplar bölümünde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireyler

Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma "Fekul eslemtü veçhiye lillahi ene ve men ettebani" ben ve bana tabi olanlar biz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ot kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim Selam Kur'an, Eren Mutluluk Programı'nda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dostlukların anahtarı sevmektir. Gerçekten insan arası ilişkilerde sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah Teala'nın bizi yaratmaktaki muradı hepimizin en üst

0: noktada mutlu yaşaması. Bu açıdan çevremizdeki insanlar mutluluğumuzun yegane vasıtasını teşkil ediyorlar. Birinci sual, insanlar arasında dostlukların oluşmasına sevginin rolü nedir? Birinci sualde zikredildiği gibi dostlukların oluşmasında gerçekten sevgi anahtarıdır. Allah-u Teala'nın indinde sevgi Allah'ın en büyük ihsanıdır. Ve ondan bize çağlayan gibi akan o sevgiyi bizlerin de başkalarına akıtmamızı, devamlı etrafımıza pozitif dalga boyları ulaştırmamızı, varlığımızla insanlara huzur vermemizi istiyor. Zannetmeyin ki birisini severken başka birisini daha sevmeye başladığınız zaman birinciye karşı duyduğunuz sevgi azalır. Tam tersi, çoğalır. Allah'ı çok severken insanları da çok sevmeye başladığınızda Allah'a karşı sevginiz azalmaz. Hayır, sevgi tükenmez bir hazinedir. Sevdikçe sevgi boyutunuz büyür, artar. Biz başkalarını ne kadar seversek Allah'ı o kadar çok sevmiş oluruz. Onun için Mevlana, yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Evet, ne kadar etrafımızdaki insanları seversek o kadar üst seviyede Allah'ı sevmiş oluruz. Ne kadar Allah'ı seversek o kadar da etrafımızdaki insanları sevmiş oluruz. Kısacası sevgi mutluluğun anahtarıdır. Muhterem Efendimiz Adnan'ın şöyle buyuruyor. Sevgi fedakarlıktır. Ama fedakarlığın ölçüsü Allah'ı zikretmektir. Ne kadar Allah'ı zikrediyorsak o kadar Allah'ı seviyoruz. Ve ta doğal olarak da o kadar da Allah tarafından seviliyoruz. Öyleyse Allah'ın bizi çok sevmesini istiyorsak çok Allah-u Teala'yı üst seviyede zikretmemiz lazım ki onun tarafından sevilelim. Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ, Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. İkinci sual, Allah'tan bize ulaşan sevgiyi başka insanlara nasıl yansıtabiliriz? İyilik sevginin elçisidir. Uzantısı ve görüntüsüdür. Öyleyse sevgi varsa bu sevginin tatbikata geçirilmesi hizmettir. Başkalarına hizmet edin. Başkalarını mutlu etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren mutlu bir insan olursunuz. Bu sizi insanları sevmeye götürecektir. Allah'ın ölçüsü nedir derseniz, karşılıksız vermektir. Öyleyse biz sevginizi onlara karşılıksız verin. Onlara beklenti içinde olmayın. Ben seviyorum ama karşılığını alamıyorum. Hayır. Allah için hizmette bulunmak, karşılıksız sevmek, karşılıksız hizmet etmektir. İnsanlar bize kötü davranabilirler. İhanet etseler de, bize zarar verseler de, onları gene sevmeye çalışmalıyız. Sonunda başardığımızı göreceğiz. Muhterem Efendimiz, hamd eder şükrederiz bize, Tevrat'ı öğretti, bize İncil'i öğretti, hem öğrenmekle kalmadı, onları da, Tevrat'ı da yaşıyoruz, İncil'i de yaşıyoruz, Kur'an'ı da yaşıyoruz. Öyle olunca Luka 27-29'da düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet okuyanlara iyilik dileyin, size hakaret edenlere dua edin, yanınıza tokatın öbür yanınızı çevirin, abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Görüyorsunuz ki hep Allah bize vermeyi emrediyor. O sebeple veren el alan elden üstündür. Her halükarda Allah'ın daima bize örnek olması asıldır. Hadis-i şerifte Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. O halde sevmek hepimizin hayatında kılavuzumuz olması gerekir. Kısacası Allah Teala bizi sevmek için yarattı dersek doğruyu söylemiş oluruz. Çünkü Allah bizden sevmemizi, sevdirmemizi ve bunun neticesi olan mutluluğu yaşamamızı istiyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, her şeye rağmen bize dost olmayan, nefret eden insanlara karşı tutumumuz ne olmalıdır? Onları da sevmemiz. Ne ekersek onu biçeriz. Onlar bizden nefret edebilirler. Nefret eken nefret biçer. Ama öyle olmaması lazım bizden. Bize karşı nefret ekene de bizim kesinlikle ona nefrete karşılık vermeyip kötülüğe karşı hayırla mukabele edip nefret eden insanı da sevmemiz asıldır. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde bu ayet-i kerime hayatımızın kılavuzu, pusulası, rehberi olması lazım. Ha entum ha'ulâ'i tuhibbûnehum ve lâ yuhibbûnekum ve tu'minûne kitâbi kulli. Siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Yani kitabın tamamı Ümmül Kitap, Ümmül Kitabın içerisinde Tevrat var, Ümmül Kitabın içerisinde İncil var, Ümmül Kitabın içinde Kur'an var. Tamamına iman etmek demek, Tevrat'ı yaşamak demek, İncil'i yaşamak demek, Kur'an'ı öğrenip yaşamak demektir. O zaman eğer Luka 27-29'da düşmanlarınızı sevin diyorsa biz seveceğiz düşmanlarımızı. Nefret edene iyilik yapın diyorsa nefret edenlere iyilik yapacağız. Lanet edenlere iyilik dileyeceğiz. Hakaret edene dua edeceğiz. Tokat atana öbür yanımızı çevireceğiz. Ve bin tane bizden isteyene her türlü avayı da esirgemeyeceğiz. Hayatımız boyunca bize karşı duyulan hisler itibariyle sevgiyle nefret arasında gidip gelen birçok insanın olduğunu göreceksiniz. Ama bizi en çok nefret edenden başlayarak en çok sevene kadar geçen insanlar dizisinde hepsine karşı sevgiyle mukabele etmek durumunda olmalıyız. Allah'ın emri sevmemizdir. Bu sevgi bizi mutlaka kamil insan yapacaktır. Bu sevgi bizi en güzele ulaştıracaktır. Karşılıksız sevgiyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. İnsanları sevdikçe insanlık şuurunuz yücelecektir. İnsanları sevdikçe Allah'la sevilen sevgi bağlarınız bir büyük boyut kazanacaktır. Yani insanları sevdikçe Allah'a olan sevgimiz artacaktır. Çünkü Allah Teala bütün insanları seviyor. Herkesi seviyor ve herkesin dolmasını istiyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneldik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Sevmek bütün dostlukların anahtarıdır. Ve insanlara karşı duyulan sevgi, Allah'a karşı duyulan sevginin bir yansıması olduğu için Allah önce kendisini çok sevmemizi, ona yönelmemizi, Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani bu dünyanın yalan olduğunu bilmek, diğer dünyaya hani hazırlık yapmak.
3: Allah'ın emirlerini, yasaklarından kaçmak, emirlerini yerine getirmek, hoşgörülü olmak.
4: İbadet etmek, insanları, hayvanları sevmek.
5: Merhamet, güzel ahlak.
1: Bizim neyimiz Allah'a ulaşır sizce?
3: Ruhumuz Allah'a ulaşır.
1: Allah-u Teala kendisine yönelmemizi istiyor. O yönelmenin de bir dilekle gerçekleşeceğini söylüyor. Sizin böyle manevi talepleriniz oluyor mu?
2: Çok.
1: Ya Rabbi.
2: Hep istiyorum hani ben de.
3: Oluyor. Hep oluyor. Alimlerin sohbetlerinde bulunmak. Ruhumuz zaten ancak Allah'ı anmakla mutmain oluyor.
1: Kalpten Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. O duayı beraber yapalım mı Allah'ın istediği? Size her kapıyı açacak olan o dua
2: olursa tabii ki de. Allah'ım seni çok seviyorum. Ermiş evliyaların nasıl sana ulaşmışlarsa ben de onlar gibi sana ulaşmak istiyorum.
6: Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de erenlerden olmak istiyorum Allah'ım. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
0: Bir misafirimiz bu dünyanın yalan olduğunu bilmek, yer dünyaya hazırlık yapmak gerektiğini söyledi. Ahiret hayatına nasıl bir hazırlık yapmalıyız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları bir bir bizlere açıklamış. Özellikle Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesi bize aydınlatıcı bir fikir veriyor. Ve enibu ila rabbikum ve estimu lehu min kabliyetikum la azabtum ve la tunzarun. Rabbinize yönelin, ona teslim olun. Kabir azabı gelip çatmadan sonra yardım olunmazsınız. Allah-u Teala'nın bize verdiği serbest irade ile Allah'ın bizler için vaaz ettiği hedeflere talep sahibi olursak Allah Teala yardımıyla bizi bu hedeflere ulaştıracaktır. Ama biz bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın gösterdiği hedefler istikametinde irademizi kullanmasak doğal olarak o yardımı da Allah'tan alamayız. İşte Yunus 7-8'de kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o dünya hayatından razıdır. Onunla tatmin olmuştur. Onun gideceği yer cehennem. Ama Allah Teala bizi bu dünya için değil kendisi için yarattı. Al-İmran 14'te Zuyne lin-nasi hubbu şehaveti minen nisa'i vel benune vel kanatiril mukantarati min zahabi vel fiddati vel hayril musawamati vel khas vel anam zalike meta'ul hayati dünya. İşte bu ayet-i kerimede bir taraftan dünya hayatının süsü, dünya meta'ı terazinin bir kefesinde, öbür tarafta Allah'ın katından güzel sığınak Allah'ın zatıdır. O zaman ya Allah'ın zatını dileyeceğiz ya dünya hayatı. Allah'ın zatını dileyenlere Allah-u Teala onlar için mükafat vardır, cennet. Ama dünya hayatını dileyenlere Allah-u Teala biz dünyayı veririz ama onların ahirete nasibi yok. Yetmez 7 ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından daha hayırlıdır. Öyle olunca ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıysa ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyorsa o zaman dilediğimiz takdirde Allah bu dileğimizi hayata, tatbikata geçirecektir ve sanki biz yapmışız gibi de bunun mükafatını bize verecektir. İşte Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bize bu müjdeyi veriyor. Ela enne evliyaullah ve la hufun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amine ve kanu yattukun. Onlar Allah'ın evliyaları için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. İşte dünyada da ahirette de o müjdeye kavuşabilmek bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bir insanın cennete veya cehenneme gitmesinin arkasında bu dünyadaki davranış biçimleri dizisi vardır. İnsanlar Allah'ın kanunlarını öğrenmiş olsalar, onu yaşasalar bir muhteşem dünya hayatı ortaya çıkacaktır. Cennetle cehennem arasındaki ayraç Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dünya mutluluğu da bütün ibadetlerin yapıldığı, özellikle zikrin daime ulaşıldığı bir vesile ifade ediyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünya ahiretin tarlasıdır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahiret çalışın buyuruyor. Eğer olay buysa, dünya ahiretin tarlası ise ne yapmamız lazım? Bugünden hazırlık yapmamız lazım. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kişi bedevi geliyor. Kıyamet ne zaman kopacak? Allah Resulü buyuruyor ki onun için ne hazırladın? Öyleyse mutlaka bir hazırlık içinde olmamız lazım ahiret hayatı için ki o ahiret hayatının kazancın sahibi olmak istiyorsak mutlaka Allah ve Resul sevgisini den geçmemiz gerekir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala sevginin kalbimize adım adım yerleşmesi için hepimizin Allah'a çok zikretmesini emrediyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: Yani duruşu bir kere değişir, bakışı değişir, davranışları daha hani oturaklı, ağır olur.
7: İlk önce ahlak olarak değişeceğini düşünüyorum.
8: Çok şeyler değişir. Bir kere ruhu çok naif olur. İnsanlara bakış açısı çok farklı olur. Nefsini terbiye etmesi daha kolay olur.
9: Ya çevresindeki insanlara daha duyarlı olur bir kere.
7: Örnek olur.
9: Hani örnek olur. Hani iyi insan olur her şeyden önce. Hani
1: nefsimizde bir sürü afet var değil mi? Onlar üzerinde etkisi var mıdır zikrin?
9: Var bence. Hani dünya dualar üzerinde duruyor diye, hani boşa demiyoruz öyle bir şeyde. Dua her şeyi değiştirir.
2: İhanet, aldatmak veya hainlik yapmamak, hırsızlıktı, gasptı, yanlış şeylere madde kullanmak, gıybet, dedikodu, hani kötü huylu olmaktan kaçınılmaktır bence yani.
7: Zikir huzur verir ve bir nevi aslında bedenin sirkelenmesi, kendine gelmesidir zikir.
9: Vesvesesi varsa, insan yatıp uyuyor mu yasa, uyuyana kadar selavat getirsin, zaten direkt uyuyor. Uyuduğu zaman kalbi zaten zikirle olduğu için sabaha kadar zikir çekmiş oluyor.
0: Bir misafirimiz dünya dualar üzerine duruyor diye boşa demiyoruz. Dua her şeyi değiştirir. Allah herkesin duasını kabul etmeye hazır mıdır? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bunu buyuruyor. Bakara 186'da İza sa'aleke ibadi anni fenni karibun ucubu daveti ta izâ da'ani fellesse cibuli vel yumlu billâlme yerşidun. Mealen Allah Teala kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabetsinler. Öyleyse Allah'ın duamıza icabet etmesi ilk adımı bizim atmamıza, bizim Allah'ın davetine icabet etmemiz gerekir. Allah'ın davetine dünya hayatında Allah Teala Kur'an ayetleriyle zatına davet ediyor. Vedi Safa'da bu daveti ayetlerle bize açıklıyor. Enfal 24, Allah ve Resulüne davetini icabet edin. Yusuf 108, biz sizi ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına davet ediyoruz. Teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet ediyoruz. Hikmetle Allah'ın zatına davet ediyoruz. Sen Rabbine davet et, kasa 67'i Rabbine davet et, fısırıyor 33. Ben teslim olanlardanım deyip, salih amel işleyerek Allah'a davet edenden daha güzel sözü kim vardır? Görüyoruz ki hep Allah'a davet söz konusu. İşte bu daveti kabul edenler, Allah'ın duasına icabet ettiği kişilerdir. Mümin suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Cehennemlikler cehennemdeyken cehennem bekçilerinden yardım isterler. Ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle derler. Rabbinize dua edin, azaptan bir günü bize hafifletsin. Mümin elinde ise cehennem bekçileri dediler ki Resullerini size beyinelerle gelmediler mi? Evet dediler. Öyleyse siz dua edin. Siz yalvarın. Kafirlerin duasına Allah icabet etmiyor. Demek ki hayattayken Allah'a davet etmişler ama bunlar daveti kabul etmedikleri için cehenneme girmişler. Ve cehennemdeyken cehennem bekçilerinden bize dua edin. Allah bize azabı hafifletsin. Bunun mümkün olmadığını, Allah'ın bekçileri, yani daha doğrusu, size yaşadığınız zaman dilim içinde Resuller gelmedi mi? O Resuller size Allah'a davet etmedi mi? Daveti kabul etseydiniz zaten cennette olacaktınız. Daveti kabul etmediğiniz için cehennemdesiniz, azap. O zaman sizin talebiniz, bize karşı dua edin Allah bizden azabı hafiflesin olayı geçerli değil. Allah Rab'tır, bizi yaratandır ve yarattıklarının kendisine müracaatını ister. Ne kadar Allah ile meşgul olursak, ne kadar Allah'tan istersek Allah bizi o kadar çok sever. Ama Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyene yardım etmiyor. Manevi cepheden onun duasına icabet etmiyor. Dua imanımızdır. Eğer mümin iseniz duanız kabul edilir. Eğer kişi mümin değilse, Allah'a inanmıyorsa, kalbine iman yazılmamışsa, onun duasının hükmü söz konusu değil. Hadis-i şerifte dua bizzat kulluktur. Dua imanınızdır. Ve bütün bunları bir araya koyacak olursak, evet kesinlikle sık sık Allah-u Teala'ya dua etmemiz gerekir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
10: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem Hocam, izninizle bir sualimi arz etmek istiyorum. İnsanların bizim onları sevdiğimiz gibi sevmesini beklemek doğru mudur? Allah razı olsun. Hepinizi kalbimden seviyorum. Esselamu
0: Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İnsanların bizim onları sevdiğimiz gibi sevmesini beklemek doğru mudur? Hayır, beklenti içinde olmak doğru değil. Zaten Allah-u Teala bunu vermeye hazırdır. İyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir? Halik bilir. Biz karşı tarafı seviyoruz ama ondan bir şey, sevgi bize gelmiyor. Olsun. Allah-u Teala onu sevdiğimizin karşılığını mutlaka veriyor. Ama eğer o da gerçekten bunu hissederse o zaman onun tarafından da sevilir. Seven sevilmek ister. Bu da onun en tabi hakkı gibi görünür. Ama aslında realitede bu doğru değil, bu doğru değildir. Sevgi karşılıklı bir unsurdur ama dengede bir unsur değildir. Sevgi liyakatle şekillenir. Hangi ölçüde sevgiye layıksanız muhatabınızla o ölçüde sevgiyi görürsünüz. Bize göre burada en güzel şey Allah'a en yakın olmaya çalışmaktır. Allah'ın sevgisini kazandıkça insanların da sevgisini kazanırsınız. Aslında önemli olan onların bizi sevmesi değil, bizim onları sevmemizdir. Önemli olan onların bizi sevmesi değildir. Bizi severler veya sevmezler. Ama önemli olan bizim onları sevmemizdir. Başkaları bizi az da sevse, çok da sevse, biz onları çok sevmeye çalışsak mutlaka bunun mutluluğunu yaşarız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: 14 asır önce tüm sahabe, kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuştu. Kardeşliği yaşamışlardı ve kendilerini sevmeyenleri bile sever hale gelmişlerdi. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
8: Yola girmek, bir yolda yürümek. Gerçi ben daha o şeye nail olamadım. Ruhumda hep olmak var.
7: Mesela tarihi bir yeri gezmeye gittiğimizde önümüzde rehberimiz varsa eğer gideceğimiz yolu daha kolay bulabiliyoruz. Önümüzde bir rehberimiz mutlaka olmalı.
1: Mevlana Hazretleri bugün yaşasaydı onun sohbetinde bulunmak istemez miydiniz?
2: Onu... İsterdim. İnsan biraz hafiflerdi, rahatlardı, ferahlardı, aynen yükümüzü alırdı.
9: Çok güzel bir şey. Yani mutluluğun sırrı.
8: Başıboş değilsiniz. Bir koruyanınız gibi var sanki. Sığınacak bir liman gibi.
7: Ruhlar aç olduğunda istediği kadar insanlar bir şeylerle beslensin, mutlu olmuyorlar.
1: Onları bulmak, onların sohbetinde bulunmak, onlardan ders almak ister miydin?
2: Tabii ki de isterim yani. Böyle bir şey varsa. Ama günümüzde biliyorsunuz her şey dolandırıcılık üzerine olduğu için.
1: Allah-u Teala hemen Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki hacet namazı kılıp mürşidinizi bana sorabilirsiniz diyor. Yapmak ister misiniz?
8: Evet, yaptım.
7: Bizim en büyük aslında eksikliğimiz Kur'an'a göre yaşamamamız. Kur'an-ı Kerim'e göre yaşam tarzı seçmiş olsak aslında kötülüklerin de önüne geçilmiş olacağını düşünüyorum.
0: Misafirimiz ruhlar aç olduğunda insanlar istedikleri kadar bir şeyler beslensinler, doymuyorlar dedi. İnsanların ruhlarındaki manevi açlık nasıl giderilir? Rızkın birinci muhtevasında maddi rızıklar vardır tabii. Bu fizik bedenin ayakta kalabilmesi belli ölçüler içerisinde beslemenize bağlı. Bu beslenme noktasında da ifrat ve tefritten kaçınmak lazım. İfrat çok yemek suretiyle kilo almamızı, tefritte eksik beslenmemizi manasına geliyor. İkisi de değil. Belli ölçü içerisinde gıdamızı almak suretiyle ruhun ve nefsin mekanı olan fizik bedeni ayakta tutmak, Allah'ın emirlerini yerine getirmekte ve hazır vaziyette bulundurmak. Gıdamızı teşkil eden ne varsa dünya üzerinde hepsi Allah'ın bizlere ihsan buyurduğu rızıklardır. Bu maddi rızıkların ötesinde Allah'ın bir de manevi rızıkları var. Aslında bu rızıklar bizim fizik vücudumuzu beslememiz ama nefsimizin de gıdası vardır. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl ve selavat da nefsimizin kalbini besleyen rızıklardır. Nefsin kalbine ulaşan selavatla, fazıl selavatla rahmet nurları o kişinin kalbini zulmetten nura çıkaracaktır. Mutluluğumuz nefsin önce tezkiyesine sonra da tazkiyesine bağlıdır. Bizim bunları mutlaka en üst seviyede yerine getirmemiz, riayet etmemiz lazım. Yani fizik bedenin gıdaları fizik rızıklarsa, nefsin manevi gıdası da manevi rızıklardır. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah.
11: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Sevgimizin giderek artması ve bu sevginin topluma yayılması için sizin çok değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz inşallah? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, sevginin giderek artması ve topluma yayılması için çok değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz diyor kardeşimiz. Sevginin giderek artmasını sağlamak bizlerin görevidir. Çünkü ötekiler sevgiyi bilmiyorlar. Onlara göre dünyada rahat yoktur. Dünyada sadece mutsuzluk söz konusudur. Böyle bir ortamda insanların dizaynı elbette Allah'ın güzelliklerine karşı ilgisiz kalmak olacaktır. Oysa biz yaşadıklarımızı onlara sözle anlatarak değil, güzelliklerin yaşanmasıyla onlara ispat edeceğiz. Davranışlarımızla onlara örnek olacağız. Davranışlarımız sahabenin davranışları gibi olacak. Onlar nasıl her zaman etraflarındaki insanlara hizmet ederek mutluluğu yaşamışlarsa, hep başkalarını kendilerinden üstün görmekte hayatları boyunca devam etmişlerse, böyle bir ortamda biz de bulunmalıyız ve sahabeyi kendimize örnek seçmeliyiz. Onlar gibi değişmeliyiz. Onlar gibi Kur'an ahlakıyla ayaklanmalıyız. Onlar gibi insanlara en üst seviyede hizmet ederek en zirve noktalardaki mutlulukları yaşamalıyız inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki cihan saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı.